0: Şimdi biraz önce sen de yayını açarken İran devlet medyasında yer alan bazı haberlere atıfta bulunmuştun. Şunu söyleyelim, ABD Başkanı Donald Trump İran'ın kendisine ulaşıp saldırıları durdurmasını istediğini iddia etmişti. İranlı üst düzey yetkililerse bunu yalanladılar. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapanması meselesine gelince İran böyle bir iddiada bulunmuştu. Petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil olmak üzere tüm gemilere Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını iddia etmiş ve geçmeye çalışan her geminin de vurulacağını söylemişti
1: evet.
0: İran. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ise bunu yalanladı. Ticari gemiler geçmeye devam ediyor dedi. İran medyası Hürmüz Boğazı'nda bir Amerikan savaş gemisinin de saldırdığı iddiasında bulunmuştu. CENTCOM bunu da yalanladı.
1: Yani Begüm, anlattıklarından dikkat çekici noktalardan biri taraflar birbirini yalanlıyor. Bir taraf İran ABD'ye ait iki gemiyi vurduk derken tam tersine CENTCOM vurulan gemimiz yok açıklamasını yaptı. Bunun da tam doğruluğu da herhalde önümüzdeki dakikalarda iyice bir işin rengi belli olacaktır. Bir de şunu sormak istiyorum, sen anlattın ama Trump'ın açıklamalarında tamam kısa sürede durduracağız diyor ama buradan böyle bir satır aralarında bu sürenin ne zaman olacağına dair çok da bir net ifade yok anlaşılan, öyle değil mi?
0: Net bir ifade yok Ata. Bir de şunu söylemek lazım. Şimdi görülebildiği kadarıyla Amerika İran'ı hali hazırda masada olan anlaşmayı imzalamasını sağlamak için, buna bir cevap vermesini sağlamak için bu askeri baskıyı sürdürecek gibi görünüyor. Çünkü Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı bir yetkili de şunu söyledi. İran ABD Başkanı Donald Trump'ın çerçeve anlaşmasına yönelik koşullarını kabul edene kadar bu askeri baskı artarak devam edecek diyor Amerikalı yetkililer. Dolayısıyla burada her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump evet İran beni aradı, saldırılar kısa sürede bitecek dedi ama amacın burada Tahran'ı topyekün bir savaşa dönüşten ziyade Tahran'ı bu anlaşmaya kabul etmeye zorlamak gibi görünüyor. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi İranlı ve Amerikalı yetkililerin son iki gündür Katar'ın başkent Doha'da görüşme yaptıklarını biliyorduk. Katarlılar hatta üçlü bir toplantı ayarlamaya çalışmıştı ama İranlılar bunu reddetmişti. Amerikalı üst düzey yetkililer şunu söylüyorlar. Karşılıklı tırmanan gerilim, karşılıklı askeri hamlelere rağmen anlaşma hala masada diyor Amerikalı yetkililer. Ama eğer İranlılar bu süreci uzatmaya devam ederlerse, geciktirmeye devam ederlerse o zaman ABD Başkanı Donald Trump İran'a bedel ödetmeye de hazır ifadesini kullanıyor. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Washington çerçeve anlaşmasının orijinal şeklinde bir değişiklik yaptı. İki önemli, iki anahtar noktada. Bu iki noktanın hangi unsurlar olduğunu bilmiyoruz ama içeriği değiştirdiğini biliyoruz. Çıkan yansıyan haberlere göre ve Tahran'ın da bu değişiklikleri kabul etmesini bekliyor Washington. Dolayısıyla şimdi Katarlı heyetin, CNN'in haberine göre Katarlı heyetin hala Tahran'da olduğu belirtilmişti. Ama son gelen bilgilere göre, New York Times'in haberine göre heyet Tahran'dayken saldırı oldu ve bir ilerleme sağlanamadan heyet İran'dan ayrıldığı haberleri geliyor. Dolayısıyla bir yanda tırmanan askeri gerilim karşılıklı olarak bununla bağlantılı yine bir propaganda savaşının da döndüğünü söylemek mümkün. Savaş boyunca da öyleydi zaten ama İran bir açıklama yapıyor. CENTCOM yalanlıyor peşinden sosyal medyadan paylaştığı açıklamada. Diğer yanda da işte bu müzakere süreci. Dolayısıyla Amerika'dan gelen mesajlarda evet hala anlaşma istiyoruz ama anlamlı bir anlaşma istiyoruz mesajı öne çıkıyor. Tahran, Washington'ın taleplerini kabul edene kadar da bu askeri baskının devam edeceğini söylüyor Amerikalı yetkililer Ata.
1: Peki Begüm Dönmezer söz aktardı. Saat 00:15'te CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik ve şu anda saatlerimiz 03:07'yi gösteriyor. Biraz sakinleşmişe benziyor durum ama yeniden hareketlilik olabilir. Bölge teyakkuz halinde. Sadece Amerika Birleşik Devletleri, İran taraflarından da bahsetmiyoruz. Erbil'de, Irak noktasında, Lübnan'da da çeşitli bazı hareketliliklerin olduğuna dair haberler gelebilmekte. Bakalım müzakereler olumluya dönecek mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Begüm'ün altını çizdiği noktalar var. Trump'ın açıklamalarından da bahsetmişti. Biz de yine diyelim. İranlı yetkililerle doğrudan konuştum. Dese de Trump, İran medyasına düşen haberlere göre bu noktada da biraz ayrışma var. Biz de şu an başlık attık. Trump bizimle görüşmedi şeklinde İran'ın bir mesajı var dünya kamuoyuna dönük. Trump, İsraillilerin bizim bu son İran saldırılarıyla alakası yok şeklinde de bir açıklaması oldu. CENTCOM'un duyurusu da şu: İran'ın iddialarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemiler geçmeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda hiç ABD savaş gemisi vurulmadı diyor. Halbuki İran tarafı iki gemiyi vurduklarını söylemişti. Bu tabi gemilerin tam nasıl bir hasar aldığına dair veya bir can kaybı var mı, yaralı var mı, buna dair de ayrıntı henüz düşmedi. Bunu da bekleyip göreceğiz. İlerleyen dakikalarda ya da saatlerde işin rengi daha da belli olacaktır. Amerikan New York Times gazetesinde İran ve ABD arasındaki müzakerelerle ilgili dikkat çeken noktaların yer aldığı bir makale yayımlandı. Makalede her iki ülkenin de anlaşmaya varmayı istediği ancak ülkelerindeki sertlik yanlılarını ikna etmekte zorlandıkları belirtildi.
2: Hem Washington hem de Tahran savaşta ne tam anlamıyla zafer kazandı ne de yenildi. Ama her ikisi de bir anlaşmaya varmayı çok istiyor. Buna karşın kendi ülkelerindeki sertlik yanlılarına olumlu sunabilecekleri bir şeylere ihtiyaçları var. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesine çıkan makalede yer alıyor. Makalede iki ülke arasındaki temel anlaşmazlığa liderlerinin kendine özgü özelliklerinin de eklenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Liderlerden biri saklanıyor ve herhangi bir teklifi onaylamakta yavaş davranıyor. Diğeri ise o kadar tahmin edilemez ki kendi elçileri bile onun adına müzakere etmekte zorlanıyor. Bu koşulların iki tarafı ne savaş ne de barış olarak tanımlanabilecek bir çıkmazın içine ittiği ifade edildi. Arabulucular bu belirsizlik ne kadar uzun sürerse barış sürecinin tamamen raydan çıkma riskinin de o kadar artacağı konusunda uyarıyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, ABD her şeyi almak ve başlangıçta çok fazla şey vermemek istiyor. İranlılarsa başlangıçta bir şeyler almak ve süreç içinde bir şeyler vermek istiyor dedi. New York Times'a göre müzakerelerin en başında özel temsilci Steve Witkoff ve başkan yardımcısı J.D. Vance, İranlılara Trump'ın uranyum zenginleştirmeyi 10 yıl durdurmalarını kabul ettiğini iletti. Ancak daha sonra Amerikalılar bu süreyi 20 yıla çıkardı. İranlılara göre ilk aşamada bu nedenle müzakerelerden sonuç alınamadı. Son müzakerelerde de Trump'ın İran'ın nükleer programı ve dondurulmuş varlıklarıyla ilgili yeni koşullar eklemesi Tahran'ı öfkelendirdi. New York Times'a göre Tahran'ın Washington'la doğrudan görüşmeyi reddetmesi de süreci karmaşık hale getiriyor. Müzakereler şu anda Pakistan ve Katar olmak üzere bir dizi ülkenin arabuluculuğunda yapılıyor. Zaman zaman dolaşımda birden fazla belge bulunduğu ve sadece en üst düzeydeki birkaç kişinin hangi taslağın geçerli olduğunu bildiği belirtildi. Duraksamalar ve kesintilere rağmen çoğu analist önümüzdeki haftalarda muhtemelen geçici bir ön anlaşmaya varılacağına inanıyor. Uzmanlar bir ön anlaşmaya varılsa bile bunun nihai ve kapsamlı bir nükleer anlaşmayla sonuçlanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Nihai bir anlaşmaya varılma şansının çok düşük olduğunun farkında olan Tahran, bölgedeki dondurulmuş 10 milyarlarca dolarlık mal varlığının serbest bırakılması konusunda ısrarcı. Anlaşmanın önceki taslakları İran'ın bölgesel bankalarda dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığına erişmesine izin veriyor. Ancak bu parayla İran sadece belirli malları satın alabilecek.
1: Gerilimin yeniden arttığı Orta Doğu'daki son durumu Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi.
3: karşılıklı saldırıların durduğu 8 Nisan'dan bu yana iyimser bir iklim, belki de iyimser bir sekans, diplomasiye yönelik arayışlar ön plana çıkarken yeniden savaşın böyle parça parça, kademe kademe alevlendiği bir süreçten geçiyoruz. Aslında tam anlamıyla bütün tarafların birbirine saldırdığı, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri İsrail bloğuyla topyekün bir savaşa girildiği aşamaya henüz gelmedik. Ama bu geceki saldırıların aslında sonuçları, İran'da yaratacağı yıkım ve beraberinde tabii İran'ın nasıl bir karşılık vereceği temel belirleyici olacak. Burada en önemli dinamik bence İran'ın tam olarak bu gece hedef alacağı noktalar. Yani sivil altyapı hedef alınacak mı? Elektrik altyapısı, su arıtma tesisleri, sürekli bunlar da gündeme geliyor. Bu noktada da tehditler ilerliyor. Buna göre İran'ın nasıl bir karşılık planı oluşturacağı önemli bir belirleyici olacak. Çünkü CENTCOM'dan gelen açıklamalarda çok sayıda hedef, altyapı hedefleri de bunun içerisinde dahil ediyor aslında tahminlerde, öngörülerde. İran'da gerilim yükseldiği sürece, sürekli bugün de İbrahim Aziz yaptı, işte Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı, savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak açıklamasını yaptı ki İran'ın bu noktada aslında geniş bir etki alanı olduğunu biliyoruz. Yani Orta Doğu'nun geneline biraz daha bu krizin yayıldığı bir ihtimalde aslında masadaki seçenekler arasında tutulması gerekiyor. Ama tabii şöyle bir ortam var. Taraflar hala diplomasi masasını tam anlamıyla kaldırıp yıkmış değil. Pezeşkian da bu noktada kararlı duracağını söylese de ister istemez kendilerine yönelik çok sert bir saldırı İran'ı farklı bir formda karşılık vermek mecburiyetinde bırakabilir ki bu ister istemez süreci olumsuz bir yöne evirebilir. Aynı şekilde diplomasi masasında bir nebze kazanımlar elde edilmişti. Hatta Trump'tan da anlaşmaya dair olumlu bazı yorumlar gelmişti. İyimser mesajlar gelmişti karşılıklı olarak. Ama tabii Amerikan tarafı sürekli olarak sopayı da elinde tutuyordu. Anlaşamazsak çok sert vurabiliriz, karşılık verebiliriz diye Pete Hegseth'ten de bu tarz açıklamalar gelmişti. Tabii bugün yapılacak saldırı, bu gece CENTCOM'un saldırıları tamamladığında İran'da nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı, bu işin rengini ve işte bundan sonraki günlerde nasıl bir iklim oluşacağını bize net şekilde gösterebilir. Uzun yıllardır uğraştığı, bilhassa son 20 yıl aşkın süredir epey diplomatik ve ekonomik izolasyonuna yol açan, nükleer caydırıcılığına henüz belki inşa aşamasında ama kıyasla Hürmüz'ün belki de daha etkili bir caydırıcılık ürettiğini söylemek mümkün olacak. Çünkü bakıldığı zaman bu savaşın, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının maliyetini önce ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine, dolaylı olarak da bütün dünyaya yansıtma fırsatı buluyor Hürmüz Boğazı'nda yapacağı eylemler sayesinde İran tarafı. Bakıldığı zaman Murat Hocam anlattı, Körfez ülkelerinin, hatta bir ekleme de ben yapayım, uzun süre bu 7 Nisan'daki ateşkese kadar olan dönemde Arap Yarımadası'nın tamamında yanıcı, parlayıcı maddelerin yüklenmesi yasaklanmıştı. İran saldırıları riski dolayısıyla, yani Arap Yarımadası'nın tamamında, bu gerçekten bütün Körfez ekonomilerini çok derinden sarsan bir süreç oldu ki bu şekilde aslında bu tür krizlerde süreç ilerledikçe etkileri daha geniş ölçekte hissediliyor. Çünkü birçok aktör gerek küreselde gerek Körfez bölgesinin içerisinde belli başlı krizlere hazırlıklı durmaya çalışıyor. Yani Çin'in petrol rezervlerinin tahminen bütün tedariğinin kesildiği senaryoda dahi 10-11 aylık bir zamana yeteceği tahmin ediliyor ki aslında tamamının kesildiğini söylemek Çin adına çok mümkün değil ama bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok müttefiki bu süreçte ciddi şekilde olumsuz etkileniyor. Buradan Boğaz'dan giden petrol ve doğalgazın, yani dünya petrol doğalgazının belki dörtte biri gibi ağırlıklı bir kanaat var. Bunun arzının kesilmesi doğudaki Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini de enerji konusunda zor duruma sürükledi. Yani Hindistan'dan Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar birçok aktörü. Hatta Hindistan'a bu süreç başlamadan önce Rusya'dan petrol doğalgaz almaması konusunda baskı yapan, hatta tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de yaşanan bu krizden sonra bu yasağı esnetmişti Hindistan başta olmak üzere birçok baskı uyguladığı aktöre. İster istemez bu da Avrupa ülkelerini de zor duruma sokuyor. Yani Rusya'nın petrol doğalgazı, petrol ya da doğalgazını arz edebilmesi, satabilmesi, yeni pazarların açılması Rusya'ya, öbür tarafta Avrupa'yı da zor duruma soktu net şekilde. Bütün bu dengeler ışığında baktığımızda İran adına bu gerçekten bir caydırıcılık inşa edebilir. İran'ın içerisinde de bu konu savaştan önce de tartışılıyordu. Savaş döneminde de belki yeniden bir süre sümen altı edilmiş olabilir ama anlaşmaya dair bu konu tartışılıyor. Yani gerçekten nükleerin bir caydırıcılık üretme noktasında etkili olmadığı, bunun yerine Hürmüz'de belki edinilecek meşru bir hak, uluslararası topluma kabul edilmiş bir belki de orada kazanım, İran için çok daha etkili bir caydırıcılık olabilir kanaati var ki bunun için belki de İran'ın bu boğazı kapatması için bu meşru hak olmasa dahi aslında bunu yapacak askeri kapasitesi olduğunu biliyoruz. Tabii günün sonunda İran'ın ben önemli taleplerinden, müzakerelerde ve anlaşmaya varılamaması noktasında öne çıkan taleplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'de evet, geçişe kanunen bir hak kazanılması. Bunun karşılığında belki nükleer müzakerelerin de İran'ın taviz verebileceği bir noktaya evrilmesi daha kolay olacak bu şekilde. İster istemez aslında İran yönetimi için anlaşma yapıldığı gün yeni bir savaş başlayacak. Yani Amerikalı askerler dönüp ülkelerine gidecek belki ama İran toplumu içerisinde savaş dönemince tartışılmayan, rafa kaldırılan bazı sorunlar zaman içerisinde tekrar gündeme gelecek. Yeni, daha sert, daha radikal muhtemelen bir yönetim inşa edilmiş olacak aynı şekilde. Ama tabii ekonomik sistem nasıl dizayn edilecek? İran toplumu zaten bu savaş başlamadan önce de ekonomik memnuniyetsizlikler dolayısıyla sokağa dökülmüştü ki o dönem sokağa dökülen esnaf kısmıydı. Yani aktivistlerden oluşan ya da üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir grup değil. İstikrarı seven ama ekonomik bunalımdan en doğrudan etkilenen kesimdi. Bu savaş döneminde ister istemez rafa kaldırıldı bu süreç. Fakat savaştan sonra İran gerçekten kazançlı çıkacağı bir anlaşma inşa edemezse, evet belki nükleerden taviz verip bunun karşılığında yaptırımların, ekonomik, diplomatik izolasyonun kaldırılması, belki Hürmüz'den geçişlerden bir ekonomik gelir elde edilmesi ki İran petrolünü serbestçe dünya pazarlarına sattığı senaryoda Hürmüz'den elde edeceği gelir ne kadar önemli bir kalem olur. İşin evet, ekonomik değil belki hukuki boyutu ön plana çıkabilir. Ama savaşın bittiği gün İran için yeni bir savaş başlayacak. İçeride ekonomik ve belki de zaman içerisinde sosyolojik, siyasi bir savaş olabilir bu. Trump'ın İran yetkililerle görüştüğü, kendisinden saldırıları durdurmasını istediği İran yetkililerin ve o da durduracağı yönünde de bazı haber akışları var. Aslında bu tam hocamın da ifade ettiği gibi İsrail'i bu sürecin içerisinden şimdilik en azından çıkarma, İran'ın İsrail'e yapacağı yeni saldırıları engellemek ki bu zaten sürecin biraz daha uzaması anlamına gelecek. Trump'ın yaklaşık işte son işte 48 saattir veya daha fazladır bu gerilimli dönemde sürekli olarak diplomasi masasını öncelediğini görüyoruz ve aslında tansiyonu düşürmek için alışılagelmiş o çılgın ifadelerden, iddialı söylemlerden bir nebze ortalamasında en azından geride durduğunu görmek mümkün. Saldırı ilk olduğu anda İran İsrail'e saldırdığında Netanyahu'yu da arayıp ona karşılık verme çağrısı yapmıştı. Sürekli olarak belki bu saldırı sürecinde dahi tansiyonu bir nebze eskisi kadar eski dönemde olduğu kadar yükseltmeden diplomasi masasını tamamen ortadan kaldırmama, yıkmama ve hızlı şekilde masaya dönme arayışı olduğunu görüyoruz ki Trump'ın bu noktada belki kötü bir zamanlama, belki bu karar, bu saldırı kararını en başından alırken Şubat ayının sonundaki saldırıları doğru hesap yapmamış olma bu noktaya getiriyor Donald Trump'ı ki belki anlaşma masasına dönüleceği senaryoda bu gece İran'ın en azından Hürmüz Boğazı'na müdahale ettiği, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini engellediği askeri kapasitesini vurup belki görece buradaki ablukayı da İran'ın boğazı kapatmasını engellemek, zorlaştırma arayışıyla sınırlanan bir operasyon olma ihtimali var. Ama tabii bu açıklamalar saldırıların en kısa sürede duracağı yönünde, uzatılmayacağı yönündeki açıklamalar Trump'ın biraz daha diplomasi masasını öncelediğini, hala ona önem verdiğini gösteriyor. Bu noktada zaten cumhuriyetçilerden de bir süredir baskı gördüğünü biliyoruz Trump yönetiminin. Hatta bu noktada içeride oylamalarda savaşın uzatılması, 60 günlük sürenin aşıldığı senaryoda başkana yetki veren oylamada dahi cumhuriyetçilerin içerisinde kayıplar verildiği görülmüştü ki Bu aslında çok net bir mesaj. Saldırının ilk başladığı günden beri Cumhuriyetçilerle ilgili sızan haberler sürekli Trump'ın bu savaşı uzatmadan bitirmesi yönündeki taleplerdi ki Nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasını istiyor diye birçok yerde yazmıştı Cumhuriyetçilerin Trump'tan böyle bir talebi olduğunu. Fakat aslında bu noktada Trump'ın gerçekten savaşı bitirecek kapasiteye sahip olup olmadığı da tartışılıyor. Çünkü sahada net bir galibiyet alamadı İran'a karşı. Bunun dışında İran'ın süreyi uzatma, belki de masaya bir kaos içinde oturma stratejisi doğrultusunda sonuçlanamadığını görüyoruz. Belki bazı noktalarda anlaşıldı. Trump da bu noktada olumlu çağrılarda bulundu. Birkaç güne anlaşma haberi gelebilir diyordu ki bu son alevlenmenin olduğu döneme kadar. Fakat şöyle bir gerçeklik var. İran bu noktada anlaşmadan ne koparırsa, ne kadar iyi bir anlaşma yaparsa İran'ın geleceğini temel olarak o belirleyecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da sınırlı kalmayacak aslında bu süreç. Yani iki taraflı bir savaş yaşanmıyor. İsrail de bu savaşın içerisinde, Lübnan da bu savaşın içerisinde. Bir barış anlaşması yapılacaksa, nükleer teknoloji, İran'ın nükleer teknolojisi söz konusu olacaksa, Hürmüz Boğazı'ndaki durum söz konusu olacaksa, ister istemez Körfez ülkeleri de bu anlaşmanın doğrudan bir tarafı olacak. Haliyle bu noktada aslında sürecin gidişatını belirleyen artık Trump yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri mi? Yoksa karşılıklı olarak İran'la birlikte birbirlerine reflekslerle mi davranıyorlar? Oyunu kuran Amerika Birleşik Devletleri değil mi sorusu biraz daha güçleniyor. Yani özellikle Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın İsrail'e düzenlediği o füze saldırısı döneminde aslında burada da bir soru işareti vardı. Yani İran bu saldırıyı yaparken oyunun gidişatını kendi kurduğu bir strateji doğrultusunda değiştirmek için mi bu saldırıyı yaptı? Yoksa İsrail'in Lübnan'da ısrarlı şekilde yürüttüğü saldırılar mı İran'ı bu noktada buna zorladı, bir refleks vermek zorunda bıraktı? Aynı şekilde Trump'ın da bu süreçteki pozisyonunun gerçekten oyun kuran bir lider değil, birazcık daha tarafların yaptıkları hamleleri hizaya getirip buradan bir anlaşma çıkarma ve bunu bir şekilde kendi halkına zafer olarak satma arayış olduğunu görüyoruz. Yani bu akşamki saldırılarda mesela işte sert vur, masaya otur, bu strateji şeklinde okumak mümkün. Askeri gücünü sonuna kadar kullan, İran'ın elindeki işte teknik imkanını ortadan kaldır, Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını engelle, İran'ın elindeki müzakere kozlarını sıfırla ve bunu bu sayede agresif bir pazarlık baskısı inşa edebilir. Arayış temelde belki de bu geceki saldırılarda biraz da bu, ama bunu yaparken diplomasi masasını tamamen yıkmadan yapmak. Muhtemelen bu gece ateşkes yeniden sağlanırsa Trump kaybettiği askeri karizmasını bu tür bir güç gösterisiyle tamir etmek isteyecek. Kendi seçmenine, Amerikan seçmenine, Amerikan toplumuna yönelik bir zafer anlatısı evet. Dinleyebiliriz. Bu da ateşin kesildiği senaryoda yüksek bir ihtimal. Aslında bakıldığımızda bu süreç Trump açısından biraz daha işte biz önceki yönetimler gibi işte ucu açık, pasif kalınan savaşlara girmiyoruz. Gidiyoruz işte vuruyoruz. Gereğini yapıyoruz, bitiriyoruz. Şartları da masaya biz koyuyoruz. İmajı çizmeye çalışıyor en başından beri. Bu gece yapacağı saldırıyı kendi toplumuna da muhtemelen bu şekilde anlatmaya çalışacak. Tabii bölgesel ortaklar için de bu bir mesaj. Yani bu geceki saldırı aslında kapalı kapılar ardında başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı bölgedeki liderlerin ateşkes yapıldığı dönemde, ateşkes şartları görüşülürken İran'a tamamen yeterli olacak bir operasyon yapması, yarım bırakmaması yönünde bir baskı kurduğu anlatılıyordu. Ama işte bu saldırıda onlara belki bir taahhüt yenilemesi gibi okunabilir. Biz gerektiğinde sert güç mesajı, sert güç kullanıyoruz deyip onlara bir mesaj olabilir. Bir kendi müttefiklerini konsolide etme arayışı olabilir. Ama tabii Hürmüz söz konusu olduğu zaman İran'ın elinde çok ciddi bir kapasite oluşuyor. Buranın tamamen kapılması bir anda önce petrol piyasalarını, sonra işte altını, bütün piyasaları tetikliyor. Bir alev alma riskini de barındırıyor. İki tarafta aslında bu noktada birbirinin kapasitesini ölçüyor. Yani birbirlerinin boğazlarını sıkmış durumdalar. Hangisinin bu süreçte daha önce pes edeceği belki gidişatı biraz daha belirleyecek, ama İran sanki Amerikan seçimlerini de göz önünde tutarak biraz daha sabredebilecek ve Trump'ı bu noktada baskı altına alabilecek gibi okuyorum ben şu ana kadar yaşanan gelişmelerden.
1: Amerika Birleşik Devletleri saldırılar başlatacağını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump savaş uçaklarının İran'ı vurduğunu ve saldırıların da kısa sürede duracağını ifade etti. İran ise Bahreyn'de ve Hürmüz Boğazı çevresinde Amerikan donanmasını vuruyor. Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine ise kapatılmış durumda. Şimdi biraz daha ayrıntı verelim. Gece boyunca neler yaşandığına dair ve hala da yer yer kimi noktalarda çatışmaların yaşandığı bilgisi geçirebilmekte. Bazı yerlerde sular durulsa da aktaralım hemen son dakika bilgilerini. İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyulmuştu. Gece yarısı sularında yaklaşık olarak İran Devlet Televizyonu'na konuşan yetkililer bu bilgileri aktarmıştı. Hürmüz yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden ilk olarak patlama sesleri duyuldu. İran medyası ülkenin batısında Fars ve Aselüye eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini

Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki gemi vuruldu ifadeleri kullanıldı. İsrail Devlet Televizyonu kana konuşan güvenlik kaynakları da İsrail ordusunun şu an için İran'a yönelik saldırılara müdahil olmadığını aktardı. Kanın haberinde saldırının tamamen Amerikan savaş uçakları ve gemileri tarafından gerçekleştirilmiş olmasına rağmen İran'ın İsrail'e ve Orta Doğu'da ABD kuvvetlerinin konuşlandığı ülkelere yönelik füze fırlatılabileceği değerlendirmesine yer verildi. Trump akşam saatlerinde İran'ı bugün çok sert şekilde vuracağız, İran'ın altyapısına saldırabilirim ama size söyleyemem demişti. İran'la anlamlı ve işe yarayan bir anlaşma istediklerini vurgulayan Trump, İranlılar bizi oyalayıp duruyor, anlaşma konusunda ne olacağını göreceğiz. İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti, tek yapmaları gereken belgeyi imzalamak demişti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de yine Trump'ın söylemlerine benzer bu gece İran'ı sert vuracaklarını duyurmuştu. Evet, şimdilik bültenimize noktayı koyacağız. Yeni saatte tekrar görüşmek dileğiyle.

0: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Yakın Plan başlıyor.
1: Saat 21 oldu. NTV'de Yakın Plan programıyla karşınızdayız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşacağız. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün MYK toplantısı yapıldı ve orada bazı milletvekillerinin de aralarında olduğu bir grup partinin disipline sevk edilmesi ve ihraç talebi gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslim Sarı 9 vekil için kesin ihraç istendiğini açıkladı sonrasında kameraların karşısına çıkıp. Bu isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut. Bu isimler tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiler. Müslim Sarı dedi ki, temiz siyaset açısından, partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı aldık. Karar da oy birliğiyle alınmıştır dedi. Özgür Özel'i destekleyen kanattan milletvekilleri, hatta az evvel isimlerini saydığım disipline ihraç edilen, disipline sevk edilen milletvekilleri diyor ki milletvekillerini MYK kararıyla disipline veremezsiniz. Bizi disipline verilebilmemiz için parti meclisinin kararı gerekir diyorlar ve kararı da hemen yarın sabah Asliye Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylüyorlar. Şimdi öte yandan hemen bu haftaya baktığımızda Salı günü önemli bir virajdı. Salı günü grup toplantısında kimin konuşacağı meselesi gündemdeydi. O viraj bir şekilde alındı. Bugün ihraç kararları geldi ve yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde sırada iki tarafın ilk kez aynı salonda karşı karşıya geleceği parti meclisi toplantısı var. Şimdi o toplantının öncesinde yaşananları, az evvel saydıklarımı ve sonrasında da yaşanması olası senaryoları konuşacağız bu akşam Yakın Plan'da. Stüdyoda benimle birlikte hukukçu konuğum Zafer İşeri. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Ve bize uzaktan katılan iki konuğumuz daha var. Doktor Murat Yılmaz siyaset bilimci ve Profesör Doktor Tanju Tosun siyaset bilimci bizimle birlikteler. Teşekkür ederiz şimdiden peşinen. Müsaadenizle uzaktan bağlanan konuklarımın izniyle stüdyodan hukuk konuşarak başlayalım ihraç kararlarına. Şimdi ihraç kararları da Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşanan pek çok mesele gibi iki farklı görüşü yine ortaya koydu, karşımıza getirdi. Milletvekilleri parti meclisi kararıyla mı ihraç edilir yoksa MYK böyle bir karar alabilir?
2: Evet. Şimdi hukukta kurallar bulunur ve

0: Ve elbette bazı acil durumlar için her kurala da bir istisna getirilebilir. Bu hadise disiplin süreçleri parti tüzüğünde düzenleniyor ve parti tüzüğünün bir alt mevzuat metni olarak da bir yönetmelik içerisinde bahsi geçiyor. Ve genel kural nedir? Sayın itiraz eden milletvekillerinin de ifade ettiği gibi burada MYK tarafından değil ancak parti meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilirler. Fakat 2024 yılında bir tüzük değişikliğine gidildi ve 63. maddenin 5. fıkrasıyla bir revizyon gerçekleşti. Bu revizyon ne diyordu?
1: Ne diyor?
0: Burada MYK ivedi hallerde acil gecikmesinde sakınca bulunan
1: Ben de vardı olsun
0: hallerde
1: bir açayım.
0: evet harikasınız. Merkez Yürütme Kurulu bir üyeyi bu kelime önem arz ediyor. Bir üyeyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilir diyor. Dolayısıyla burada bir üye demek suretiyle milletvekili ya da sair sıfatlarından bağımsız Halk Partisi'ne üye sıfatını taşımayı yeterli görüyor. Şimdi hukuki tartışma şurada. Bir özel hüküm var. Milletvekillerini parti meclise yüksek disipline sevk edebilir diyen bir 63. maddenin 1. fıkrasında görüyoruz. Diğer tarafta da 2024 yılında gelen 5. fıkrayı görüyoruz. Yani acil hallerde herhangi bir üyeyi sevk edebilir MYK ifadesini. Burada kimi hukukçular özel hüküm vardır milletvekilleri için. Dolayısıyla o sonradan gelen tedbir hükmü uygulanmaz derken bazı hukukçular da lafzi yorumla yetinmeyip amaçsal bir yoruma bakıyorlar ve diyorlar ki bu hüküm neden geldi? İşte tam da bugün gibi çok acil durumlarda parti meclisinin kararlarının beklenemeyeceği hallerde Merkez Yürütme Kurulu da milletvekili olup olmadığına bakmaksızın herhangi bir üyeyi disipline sevk edebilsin diyorlar. Tabi burada bir diğer tartışma da 2024 yılındaki tüzük değişikliği mutlak mutlan kararı sonrasında geçerli midir? Yoksa bu da mı yok hükmünde olabilecektir? Şimdi burada mutlak mutlan kararının henüz kesinleşmediğini altını kalınca çizerek hatırlatmak zorundayım. Çünkü pek çok yorumcu ve hatta hukukçu meslektaşlarım bile bu ayrıntıyı atlayıp mutlak mutlan kararı varsa o zaman Sayın Özgür Özel ve ekibinin yaptığı tüm tasarruf işlemleri gibi bu tüzük değişikliği de geçersizdir fikrine kapılabiliyorlar. Ancak şu noktada mutlak mutlak kararı henüz kesinleşmediği için ve Sayın Kılıçdaroğlu ile ekibi sadece tedbir kararına istinaden partinin yönetimine devraldıkları için burada mevcut tüzükler, yönetmelikler, mevzuatlar ve Özgür Özel imzasıyla yapılan diğer tasarruflar halen geçerliliğini koruyor. Bu sebeple de 2024 yılındaki değişiklik halen yürürlükte. Bu sebeple de ivedi durumlarda, acil durumlarda bir üyeyi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edebilmesi hukuken doğrudur. Burada lafzi yoruma baktığımızda belki iki madde çelişir gibi görüyoruz ama takdir edersiniz ki aciliyet arz eden konuların tabii ne maksatla oraya mevzuata eklendiği düşünüldüğünde bu kadar önemli bir pozisyonda artık milletvekili ayrımına bakılmaksızın bu tarz eylemlerin yapılabileceği ve MYK tarafından da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkin gerçekleşebileceği fikri hukukta daha ağır basmakta.
1: Şimdi ivedi durum da tartışmaya açılabilir bu halde. Çünkü ivedi durum burada tanımlanmamış herhalde tüzükle ya da başka bir yerde mi tanımlanıyor? Ya da hukuk ivedi durumu nasıl tanımlıyor genel anlamda?
0: Çok yerinde bir soru bu. Çünkü taraflar o 63. maddenin 5. fıkrası yani ivedi durum şartının oluşup oluşmadığını da elbette yargı önünde tartışacaklar. Ama bu genel bir hukuk söylemi ve ivedilikten anlaşılması gereken durum gecikmesinde sakınca bulunan bir hal var mıdır yok mudur? Yani bu açıdan bakıldığında disipline sevk edilen milletvekilleri ya da diğer partililer, belediye başkanları eğer yarınki parti meclisi toplantısı beklenip orada karar çıksaydı bir sıkıntıya sebebiyet verecekler miydi? Bu arada geçen süre itibariyle bir risk doğacak mı diyebilirsiniz. Burada Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi büyük bir ihtimalle salı günkü grup toplantısında meclis önündeki o arbedeyi grup toplantısında konuşmanın yapılıp yapılamamasını ve özellikle de parti iç disiplininin hızla bozulmakta olduğunu gerekçe göstererek burada gecikmesinde sakınca bulunan bir hal vardır çağrışımı yapmak durumunda.
1: Şimdi peki son olarak bir de şunu söyleyeyim, sorayım. Yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağız dedi. Mahkeme bu başvuruyu aldı. Ne yapacak?
0: Şimdi burada önemli nokta şu. Biliyorsunuz tedbir istemli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Normalde tedbir istemeden doğrudan sevk etmiş olsaydı kimse yarın sabah koşa koşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalmayacaktı. Neden? Çünkü daha Yüksek Disiplin Kurulu incelemesi devam edecekti. Fakat tedbir istemli sevk edilmesi demek bütün parti üyeliğinden kaynaklanan hakların da askıya alınması anlamına geliyor. Bu noktada grup başkan vekilliği yapılamaz, grup başkanlığı yapılamaz, herhangi bir seçim olsa bu seçime girilemez, oy kullanılamaz ve parti meclisi içerisinde de oy kullanırken el kaldıramaz anlamına geliyor. İşte bu mahsurdan hareketle yarın sabah Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gidecekler ve diyecekler ki buradaki tedbir istemli sevki yetki açısından doğru bulmuyoruz. Yani az önce sizin değerli sorunuzla izah etmeye çalıştığımız gibi burada milletvekili olma hasabıyla tedbir ve sevk işlemini MYK yapamaz. Siz doğrudan bu tedbiri bir kere ortadan kaldırın ve işlemi de ortadan kaldırın sonrasında diyecekler. Milletvekili olmayanlar ise zaten böyle bir sevk söz konusu olacağı için gerekli itiraz prosedürünü uygulayıp usulüne uygun bir Yüksek Disiplin Kurulu müracaatı yapılmamıştır şeklinde bir itirazla haklarındaki bu kararın, tedbir kararının öncelikle kalkmasını sağlamaya çalışacaklar.
1: Ama herhalde o bir çırpıda olan bir süreç
0: Hayır.
1: olmayacak değil mi?
0: Türkiye'de adli yargı sürecine baktığımızda mahkemeler hemen karar verme lüksüne sahip değil. Çünkü kendilerine gelen müracaatı, başvuruyu bir de muhatabına iletmek, tebligat yapmak, muhatabına belli bir süre verip ne diyorsunuz bu başvuruya, bize cevap verin demek ve sonrasında ancak delilleri topladıktan sonra muhakeme etme imkanına sahip. Ama aynı hukuk usulü muhakemeleri kanunu, hukuk muhakemesi kanunu mahkemelere tedbir kararı verme yetkisi sağlıyor. Aynı bölge adliye mahkemesinin verdiği tedbir gibi.
1: Şimdi tabii tedbir meselesini aslında hep beraber belki çoğunluk olarak bizler mutlak mutlan kararıyla beraber öğrendik.
0: Doğru.
1: Şimdi benzer bir şey bu kararda yine ortaya çıkıyor tedbir kararıyla. Bunu da anlamış olduk bir şekilde. Bir hukuk savaşı var tabii ama dediniz ya hani koşa koşa mahkemeye gidiyorlar sabah diye yine bir çabuk elimizi çabuk tutalım durumu var ama bu çabuk sonuç alınacağı anlamına da gelmiyor. Yani sonuçta parti meclisi o şekilde toplanacak yarın.
0: Büyük bir oranda tabii parti meclisi toplantısına yetişmeyecek herhangi
1: tabii,
0: bir karar.
1: Bu kişiler o toplantıya giremeyecekler.
0: Giremeyecekler. Çok zayıf bir ihtimal olmakla beraber mahkeme hemen müracaatı alıp İvedi bir şekilde tedbir kararı verebilir. Tedbiren bu MYK'nın kararını durdurabilir. Ama bu hukuk usulüne de uygun değil. Beklediğimiz bir teamülde değil.
1: Çok da gördüğümüz,
0: Hayır.
1: karşılaştığımız durum değil diyorsunuz. Peki, teşekkür ederiz. Size yine danışırız.
0: Memnunum.
1: Sayın Murat Yılmaz, önce şunu sorayım. Salı gününden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanları nasıl izlediniz? Açıkçası daha önce de sizinle program yaptığım için çok iyi hatırlıyorum. Bu sürecin yaşanacağını, ihraç aşamasına gelinceğini zaten söylemiştiniz, biliyorduk. Bunu da konuşmuştuk. Dolayısıyla sürpriz bir gelişme olmadı pek çok kişi için. Sizin için de evet. Ama nasıl yorumluyorsunuz salıdan bu yana olanları, bir dinlemek isterim.
2: Şimdi Seda Hanım, salı günü tarafların en azından Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çatışmamış olması olumlu bir şey. Çünkü iş oraya gidiyordu. Allah'tan hani bir makas değişikliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki grup toplantısına katılmadı. Fakat mesele bununla bitmiyor. Çünkü bundan sonra yaşanan her şey, biraz önce değerli hukukçumuz atıfta bulundu, parti disiplini çerçevesinde genel merkezin, merkez yönetim kurulunun, yüksek disiplin kurulunun ilgi sahasına girecektir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu oraya gitmedi ama oraya gitmemesinin sebebi orada bir yani parti grubunu teşkil eden idareciler, kimi milletvekilleri onun aleyhinde gelmemesi için fiziki şiddeti de çağrıştıran bir takım konuşmalar yapmak suretiyle onun aslında parti mantığı açısından, onlar açısından bakarsak görevini yerine getirmesini engellediler. Kaldı ki Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldikten sonra partide aslında hani 3 tane yetkili kurul var. Onlar işte bu tedbirli mutlak mutlak kararıyla geriye gelmiş oldu. Genel başkan, efendim, Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi. Şimdi burada bu 3 kurul üzerinden grup mesela böyle bir hani partinin karar organı niteliğinde bir yerde durmuyor. Ama bu 3 kurul üzerinden partiyi yönetmek ve bu manada da parti disiplinini tesis etmek imkanı var. Yarın şimdi bu parti meclisi toplanacak. Parti meclisinden önce bu kararın alınmış olması yarınki parti meclisi toplantısını da önemli hale getiriyor. Tam rakama bakamadım. Yani sizde hani editör arkadaşlar baktıysa hani bu ihracı, tedbirli ihracı istenen kişilerden kaçı parti meclisi üyesi? Bu karar oradaki dengeleri de değiştirecek. Bunun ötesinde oradaki hani karşılıklı davranış kalıbını da etkileyecek. Artık kılıçların çekildiği bir döneme girilecek. Muhtemelen yarınki parti meclisinden de hani tatsız haberler alacağız. Ama bu, şimdi şunu hatırlatmak isterim. Yine değerli hukukçumuz ifade etti. 2024 yılında bu değişiklik yapılmış. 2024 yılı hangi yönetim zamanı oluyor? Özgür Özel'in genel başkanlık dönemi. Şimdi bakın, bu parti disiplini ve bu tür uygulamalar, şimdi mesela şu anda partide muhalif olanların eleştirdiği bu düzenlemeyi aslında kendileri yapmışlar. Niye? O zamanki parti muhalifi olan, partide muhalif olan Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresini hani parti, tırnak içerisinde parti disiplini altına almak, yıldırmak için, aslında tasfiye etmek için. Dolayısıyla burada ister istemez hani evet, siyasi partiler var, bunların bir parti disiplini olması gerektiğini biliyoruz. Ama bu parti disiplini aynı zamanda rakiplerin tasfiyesi için kullanılan bir argüman mıdır? Ya da diğer argümanlar da böyle midir? Bu soru çok konuşulacak, tartışılacak. Ama şunu biliyoruz ki iki hizip de aslında birbirinden farklı bir bakış açısı değil birbirlerine karşı. İki hizip de karşı tarafı tamamen parti yönetiminden silecekleri bir hakimiyet kurmak istiyorlar. Burada bir anlaşma zemininin hani daha önce söylemiştim, Sartori böyle pazarlıklar demokrasisi, müzakereler demokrasi der bu genel demokrasi için, ama bu parti için de geçerlidir. Böyle bir müzakere zemininin kalmadığı bir hizip çatışması, parti içi iktidar mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Burada da şimdi taraflar yani CHP kamuoyunu, kadrolarını ikna edecekleri hukuki argümanlar ve siyasi gerekçeler bularak birbirlerinin karşısında bir mücadele yürütüyorlar. Ama tarafların niyetleri aşikar olduğu için, yani bunu açıkça Kemal Kılıçdaroğlu söyledi, söylüyor. Arınma adı altında bu şaibeli kurultay, yolsuzluk, yozlaşma görüntüleriyle ilişkili, bunlarla iltisaklı aktörleri, siyasi parti üyelerini partiden, herhalde zihinlerinde bir takvim var, ona göre hani bu tedbirli şekilde disiplin kuruluna sevk etmek, böylece üyeliklerinin askıya alınmasını temin etmek, mahkeme kararlarını belki beklemek, ayrıca bir süreçte yürüyecek mi onu da göreceğiz. Yani parti kendi içinde de bu yolsuzluk, yozlaşma, şaibeli kurultayla ilgili bir hani yeni bir kurul, komisyon oluşturarak orada da bir çalışma yapabilir. Ama bunun amacı da yeniden kamuoyunu ikna etmek amacına matuf. Diğer taraftan bana kalırsa hani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin baştan beri yaptığı en büyük hata ellerindeki kozları, niyeti açık etmeleriydi. Bunu hatırlayacaksınız, Özgür Özel ilk defa söyledi. Farklı bir partiden bahsetti. Biz ondan duyduk ki farklı bir parti var ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemesi veya kapatılması ihtimaline karşı kurulmuş. Sonra bu farklı parti meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak bir ayrı parti kurmak veya hazır bir partiyi almak şeklinde kamuoyuna muhtelif gazeteciler tarafından parti içindeki bu hizibin görüşmeleri, hizibin sözcüleri marifetiyle kulis bilgisi olarak sızdırıldı. Bunlar hep konuşuldu, tartışıldı ama bu sızdırılmanın ötesinde de Seda Hanım, bu hareketin aslında lideri olarak görülen Ekrem İmamoğlu bunu T24'te çok açıkça ifade etti ve partiden ayrılmak, yeni bir siyasi, hatta yeni bir yol bulacağız veya yeni bir yol yapacağız diye o hani meşhur söze de atıfta bulunarak partiden ayrılmanın kendilerini meşru ve güçlü kılacağını da ifade etti. Bunun da ötesine geçerek bu partinin siyasi koordinatları üzerine de yorumlarda bulundu, değerlendirmelerde bulundu. Hal böyle olunca iki tarafın da birbirine karşı güveninin kalmadığı bir atmosferde yarınki salı günkü mesela toplantı neden önemliydi? İlk defa gruplar bir araya gelecekti. Ama o grupların bir araya gelmesinin ötesine geçtiği iş partinin hani taraftarları, üyeleri de davet edildiği için, sade üyeleri de davet edildiği için bir hani tartışmanın ötesinde bir çatışma ihtimali ortaya çıktı. Parti meclisinde hani inşallah böyle bir şey olmayacak ama orada da bu iki hizbin taraftarlarının sert tartışmalarına, inşallah dediğim gibi daha ötesi olmaz, sert tartışmalarına yarın şahit olacağız. Bu anlamda hani bir kağıdı çekerseniz yırtılmaya başlamıştır ya, her toplantıda, her mevzi savaşında, her birbirlerine karşı yaptıkları hamlede bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iki hizbin birer ucundan çektiği kağıt ikiye doğru daha fazla bölünüyor Seda Hanım. İşin aslında özeti bu. Yani bir süre sonra da tek bir kağıttan değil, birbirinden farklı iki kağıttan bahsedebileceğiz. Çünkü yırtılma devam ettikçe bunun bir kopmaya, ayrılmaya tamamlanması da kuvvetle muhtemel.
1: Peki, bu arada 9 kişiden 4'ü parti meclisi üyesiymiş. Onu şimdi editör arkadaşım söyledi. Serap 9 kişiden 4'ü parti meclisi üyesiymiş. Bu arada NTV muhabiri Özgür Akbaş'a da sordum. O da dedi ki parti meclisinde başa baş bir matematik göreceğiz yarın. Yani anladığım kadarıyla sizin de altını çizdiğiniz gibi zorlu bir gün olacak. Çünkü parti meclisi matematiği farklı bir şey. Yani büyük bir fark söylemiyor anlaşılan o ki. Başa baş bir...
2: Seda Hanım, bir cümle daha ilave edebilir miyim?
1: Buyurun. Kısa olsun. Hocam bekledi. Buyurun.
2: Tabii yani şöyle, ben muhtemelen hani başa başa yakın olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu, yani genel merkezin bu hesabı kendilerince yaptığı kanaatindeyim. Hani bir iki oyla olsun bir üstünlük yakalamış oldukları kanaatindeyim. Çünkü ellerinde bu imkan varken bunu ihmal etmek istemezler.
1: Yani büyük bir olasılıkla da zaten bugün hemen parti ihraç kararları çıktı ve o 4 kişi düşüldü. Bu hesaplar eminim ki yapılıyordur. Peki ne dersiniz Sayın Tanju Tosun? Yarın nasıl bir gün bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisini?
3: İyi akşamlar Seda Hanım, Zafer Bey ve Murat Hocam. Şimdi ondan önce bu hukuki arka planla ilgili ben de bir iki değerlendirme yapmak Tabii. istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü, yanılmıyorsam 58. maddeye göre Merkez Yönetim Kurulu partinin yönetim organı, parti meclisi ise karar organı. Yani bizzat CHP tüzüğünde karar organı parti meclisinden ibaret olduğuna işaret ediyor. Bu anlamda parti meclisindeki yarınki toplantı daha da önem arz ediyor. Ama şunu da biliyoruz, işte Murat Hoca da biraz önce değindi. Aslında Türkiye'de siyasi partilerin hukuki rejiminde parti içi demokrasi oldukça tartışmalı bir konu. Disiplin önemli ama parti içi demokrasi ile parti disiplini dengelemek de çok önemli. Diğer yandan Zafer Bey özellikle parti tüzüğünün 63. maddesindeki o 1. ve 5. fıkradaki durumla, 5. fıkra ivedilikle ve üye ifadesini kullanıyor. 64. madde de aynı şekilde önemli. 64. madde doğrudan doğruya tedbirle ilgili bir madde. 64. maddenin 4. fıkrası da haklarında tedbir kararı alan üyeler üyelik haklarını kullanamazlar şeklinde bir ifade içeriyor. Ve zaten hukuki olarak tartışmalı husus, şimdi 63. maddenin 1. fıkrasında Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, parti meclisi üyeleriyle ancak parti meclisi onayından, parti meclisin kararından sonra Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderebiliyorsunuz. Ama 5. fıkrada o statüleri dikkate almadan sadece üye kavramına atıfta bulunuyor ve 64'ün 4'ünde de 4. fıkrada da yine üyeyle yetiniyor. Dolayısıyla yani hukuki açıdan oldukça tartışmalı, iki tarafında kararının çıkma olasılığı var kanımca. Yani ikisinden biri de çıkabilir. Niye böyle çıktı diye daha sonra tartışma devam edebilir ama üye ifadesinin kullanılması dolayısıyla ivedilikle bu 63-5 ihracın yolunu açıyor. Şimdi muhtemelen CHP'nin Kemal Bey ve ekibi onun üzerinden gidecek. Yani üyeliğe atıfta bulunarak, bunların herhangi bir parti içi görevlerine değil, üyeliğe atıfta bulunarak üyelikten çıkarmayı da ivedilikle il yönetim kurulu gibi MYK'nın bu hakka sahip olduğundan muhtemelen öyle bir savunma yapacaklar. Şimdi tabii parti meclisinin yarınki toplantısı çok önemli. Hangi anlamda önemli? Karar organı diyoruz tüzüğe göre. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ilişkin bir anlamda rota çok büyük ölçüde parti meclisi tarafından belirleniyor. Parti meclisindeki bu ne diyelim, pamuk ipliğine dayalı denge çok kolaylıkla değişebilir. İki taraftan biri lehine geçebilir. Dolayısıyla yani bu birbirine çok yakın sayılardan yarın nasıl bir tablo çıkacak, parti içinde hangi kanadın daha baskın olacağı ortaya çıkacak. Ama tüm bu yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süreden beri Türkiye merkez solundaki en ciddi bölünme olan Mayıs 1967'deki Güven Partisi oluşumunu hatırlatıyor. Şimdi Güven Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan... Evet, evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu kimliğini, o devlet partisi kimliğinden demokratik sol çizgiye doğru ilk adım olarak ortanın solu ideolojisini benimsemişti. Bülent Ecevit ve çalışma arkadaşları, hatta Turan Fevzoğlu da ileri Türkiye ülküsü diye ortak kitapları da vardı ama daha sonra ideolojik anlamda partinin sola kaydığına ilişkin bir tartışmadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir bölünme gerçekleşiyor. Parti içinde bir hizipleşme vardı. İşte 8'ler grubu, 76'lar grubu, bunlar parti yönetimine muhalefet etmekteydiler. Partiden ihraç edilmeden kendileri ayrılıyor ve 12 ya da 14 Mayıs 1967'de Turan Fevzioğlu öncülüğünde Güven Partisi'ni kuruyorlar. Dolayısıyla ihraç edilmeyi beklemeden böyle bir merkez solda bir bölünmeyle ciddi anlamda bir, çünkü az sayıda milletvekili değil, yaklaşık olarak 50-55'e yakın milletvekili ayrılmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi yarın parti meclisinde ortaya çıkacak tablo 1967'deki o Güven Partisi oluşumuna benzer bir tablonun çok da uzun sürmeyecek bir zaman dilimi içinde ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilir. Onu belirtmek istiyorum özellikle.
1: Yani bir bölünmeden söz ediyorsunuz yakın vadede hem de anladığımız kadarıyla, değil mi?
3: Çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde hem siyasal elitler düzeyinde hem yukarıdan aşağıya doğru örgütlerde şu anda izlediğimiz kadarıyla Özgür Bey ve ekibine destek il başkanlıkları, milletvekilleri örneğinde hakim. Ama seçmen bazında dolayısıyla iki tarafta birbirlerine karşı bir nefret objesine dönüşmüş durumda. İşte bu nefret objesine dönüşme hali, yani buradan bir uzlaşma çıkmasının çok güç olduğunu ve 1967'deki o bölünmeye benzer bir bölünme yaşanabileceğine ilişkin düşünceyi oluşturuyor.
1: Bunu da soracağım zaten. Bu yeni partiyle ilgili bir başlık da açarız elbette. İlk bölümü böylece, ilk bölümü demeyelim aslında, kısa bir ara verelim. İlk turu diyelim, noktalayacağız. Kısa bir ara, sonrasında devam edelim hemen.
4: Yakın plan devam edecek.
5: İstanbul güneşli, Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da hava açık. Edirne 33, Bursa 31 derece. İç Anadolu'da Ankara açık 28, Eskişehir 29 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli. İzmir 32, Bodrum 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde yağış var. Adana 31 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağış bekleniyor. Samsun 25 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Güneydoğu ise Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır 37 derece.
4: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler. 4 bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri saldırılar başlatacağını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump bombardımanın kısa sürede sona ereceğini belirtirken Hürmüz Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'daki askeri hedeflere yönelik olduğunu ve meşru müdafaa için başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump dün başlayan saldırıların devam edeceğini çünkü müzakerelerin çok uzadığını söyledi. Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Fars eyaleti, Asuriye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap'ta Kiş, Keş, Sirik, Hengam adalarında patlama sesleri duyuldu. Hengam ve Keş'e mühimmat isabet etti. Hürmüz Boğazı'nda da çatışmalar başladı. Trump, savaş uçaklarının İran'ı vurduğunu söyledi. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede de durduracağım dedi. İranlı yetkililerse Trump'ın bu iddiasına karşı çıktı. İran Mer Haber Ajansı, Amerikan donanmasının bulunduğu Umman Denizi'nde de gemilerin vurulduğunu yazdı. İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın her türlü gemi trafiğine kapatıldığını ilan etti. Emirlerin ticari gemileri de kapsadığı ve geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağı kaydedildi. Hemen ardından devrim muhafızları boğazdan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise denizde çatışmaların olmadığını savundu. ABD'nin boğazdan gemi geçişine dair iddiası ise yalanlandı. Devrim muhafızları basın ofisi de F-16 savaş uçağının Basra Körfezi hava sahasını ihlal etmesi ve hava savunma sisteminin uçağa füze ateşlemesinin ardından ihlalci savaş uçağı geri çekildi açıklamasında bulundu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bir saat önce eğer bombalarla müzakere etmek istiyorlarsa öyle yaparız. Biz bu işin dünyadaki en iyisiyiz açıklamasını yapmıştı. Bölgede tansiyon yükseldi. Son durumu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi.
1: Mütekabiliyet dediğimiz bu benzer ve aynı oranda yöntemle mukabelede bulunmak her devlet açısından bir hak. Yani size eğer bir saldırı olduysa mütekabiliyet bağlamında siz de bir misilleme yapma hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Anında yaparsanız bunun adı meşru müdafaa olur. Eğer zaman geçerse siz bunu misilleme olarak adlandırırsınız ve bir meşruiyet zemini yaratmaya çalışırsınız. Öte yandan Birleşmiş Milletler Anlaşması'na bakarsanız mütekabiliyet dahi olsa eğer anlık mukabelede bulunmuyorsanız onun ne kadar hukuki olduğu da tartışmalı. Ancak sizin ifade ettiğiniz üzere İran'ın Amerikan topraklarına erişme ve bir saldırı yapma imkanı şu an gördüğüm kadarıyla yok. Eğer gayri nizami unsurlarla böyle bir şey yaparsa Amerikalılar muhtemelen böyle bir saldırıya terörizm muamelesi yapacaktır. İran'ın da böyle bir saldırıya şu an itibariyle tebessül edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o zaman işin rengi değişecek bayağı. Şu an en azından ağır aksak, kör topal yürüyen bir süreç var. Ve bu süreç iki taraf açısından da faydalı. Neden? Sahadaki gerçekler iki tarafın uzlaşmasını gerektiriyor aslında. Ama ellerini o kadar yüksek tutuyorlar ki uzlaşı uzuyor. Neden? Beklentiler çok fazla. Şu an verilen bir ödünün önümüzdeki yıllarda, belki de o yıllarda çok daha büyük negatif sonuçları olabileceğini düşünüyorlar. Nükleer konu veya Hürmüz Boğazı'nın açılması burada en başta gelen konular. Durum böyle olunca bir taraftan nazlanıp diplomasi masasına oturuluyor, bir taraftan da o masada eli güçlendirmek ve diğer tarafı sıkıştırmak adına askeri seçenekler ara ara düşük seviyede kullanılıyor. Saatler sürecek diyorlar, günler değil Amerikalı yetkililer. Eğer saatler sürecekse büyük bir ihtimalle İran'ı sıkıştıracak, belirgin bazı taleplerin kabul edilmesini sağlayacak bir sıkıştırma, bir baskı burada amaçlanmış olabilir Trump tarafından. En başta iyi dizayn edilmemiş, stratejisi üretilmemiş, etki analizi yapılmamış, alternatif seçenekler ortaya konmamış ise sizin başlattığınız bir harekat başınıza bela olur. Bu nedenle İran'la şu an için yürütülen süreç en başta yapılmış kötü stratejik planlardan kaynaklanıyor. Tabii İran elindeki kozları kullanmaya çalışıyor. Nihayetinde askeri bağlamda benzer şekilde Amerikalılara veya İsraillere cevap verebilecek bir kapasitesi yok. O zaman ne yapacak? Mevcut olan neyse onu kullanacak. Burada Hürmüz en keskin, en çabuk hareketlendirilecek. Sivil gemiler en çabuk vurulacak hedefler. Ve bu hedeflerin vurulması birçok etki yaratıyor. Sadece askeri etki değil, mali piyasalar bir anda Amerika'yı köşeye sıkıştırıyor. Körfez ülkelerini etkiliyor. Bakın bir örnek vereyim. Kuveyt nereden baksanız bir buçuk aydır petrol geliri elde edemedi. Yani Merkez Bankası'na tek dolar girmiş değil. Bahreyn daha kötü durumda şu an. Suudi Arabistan nispeten kendi ürettiği petrolü batı kıyılarına ulaştırabiliyor. Ve aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Katar'da da sıkıntı var. Şimdi böyle bir ortamda Katar tabii ki arabulucu olacak. Tabii ki bölgedeki çatışmaların sönümlenmesi için İran'ı da ikna etmeye çalışacaklar. Ve bu nedenle İran da elini her zaman Hürmüz üzerinden, enerji akışı üzerinden yüksek tutmaya çalışacak. Çünkü askeri bağlamda Amerikalıları bölgeden uzaklaştırabilecek bir yeteneği yok İran. Olağanüstü durumlar yaşıyor İran. Yani ekonomik sorunlar olabilir ama eğer ülke saldırı altındaysa insanlar gerekirse aç kalır. Ne bileyim evinin bahçesinde yetiştirdiği domatesi, biberi yer. Amma ve lakin o ekonomik sıkıntıları bir şekilde çeker. Tabii Trump'ın dikkate almadığı bir şey daha var. İran gibi ülkelerde aile ekonomileri önemlidir. Bu Türkiye'de de geçerli. Aynı şekilde özellikle İran'da insanların kırsal hayatı, tabii büyük şehirler hariç olmak üzere kırsal hayatı sürekli yaşadığını dikkate almak lazım. Yani şimdi ekonomik sorun var diyoruz ama İran'ın kırsalında insanların tarlası var, bahçesi var, ağacı var, hayvanı var. Dolayısıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Böyle bir olağanüstü durumda İran'ın ekonomisi kötü ve İran batacak şeklinde bir algıyla eğer siz savaş açar ve yürütürseniz yanılgı içerisinde olursunuz. Ben başka bir örnek vereyim. Rusya'nın ekonomisi için de şu an aynı şeyler söyleniyor. Petrol ihracatında büyük bir sıkıntı var Rusya'nın. AVM'ler boş, doğrudur. Ama nihayetinde bir savaş yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar savaş gerçeklerine göre hayatlarını yeniden tanzim etmek zorunda. Bu tazminat meselesi, Hürmüz Boğazı'nın geçişle ilgili İran'ın talep ettiği ücretlendirme ki Körfez karşı çıkıyor. Buradaki ana çıkış noktası iki tane. Bir tanesi İran'ın Hürmüz üzerinde egemen hakkı olduğuna dair İran iddiası. Çünkü kara suları içerisinde kalıyor. Hem Umman'ın hem de İran'ın. Ve dolayısıyla diyor ki kara suları içerisinde olduğu için ben buradan ücret alabilirim. Hayır, alamaz. Çünkü kara suları içinde olsa dahi zararsız geçiş hakkı vardır. Deniz Sözleşmesi, evrensel deniz hukuku gayet açık. Gayet net aslında açıklama. Bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. Geri adımdır bu. İsrail'in alakası yok diyerek de İran'ın bir misillemeyle İsrail'i vurması ve bu şekilde İsrail'i tahrik etmesini engellemek istiyor. Dolayısıyla biraz önceki projeksiyonumuz aslında gerçekleşiyor. Yani Trump bir askeri harekat başlattı. Diplomaside İran'ı biraz baskı altına almak istedi ama şu an itibariyle bence geri adım atıyor. Yani bu beklenen bir durumdu. Bir taraftan Trump'ın yaptığı açıklamada İranlı yetkililerle doğrudan konuştum diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Amerikan başkanı İranlı yetkililerle doğrudan konuşuyorlar. Yani bilemiyorum ama böyle bir şey gerçekse eğer bu müthiş bir olay. Ama hemen akabinde İranlılar Trump İranlı yetkililerle görüşmedi diye açıklama yapıyor. Şimdi burada çıkarılması gereken sonuç şu, iki tarafın da yaptığı açıklamalara güvenmemek gerekiyor. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir gerginliğin kısa sürede bitirilmesi pek mümkün değil. Kasım seçimleri önemli ama Kasım seçimleri öncesinde sosyal kültürel faaliyetler de önemli. Şimdi Dünya Kupası başlayacak, İran'dan orada maç yapacak. Birçok ülkeden insan Dünya Kupası maçlarını seyretmek için Amerika'ya gidecek ama Amerika savaşta. Yani bu ilginç bir durum bana göre. Yani ben futbol hiçbir zaman seyretmedim, sevmem. Ama ilginç bir durum. Dolayısıyla böyle bir çatışma siyaseten Amerika'da böyle bir faaliyet varken pek açıklanabilecek bir durum değil. O yüzden bitirilmesi lazım. Şimdi Rusya'da siz Dünya Kupası maçları düzenleyebilir misiniz? Böyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla böyle bir savaş devam ederken sosyal, kültürel, toplumsal boyutu olan ve tüm dünyadan insanların aktığı Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaşta olması yani pek anlamlı değil, bir tezat. Nitekim vize verilmeyen sporcular, hakemler var, geri döndürüyorlar. Bu ayrı bir boyut. Şimdi seçimlere gelince, seçimler Trump açısından aziz süreci ihtimali nedeniyle çok önemli. Yani senatodaki çoğunluğu kaybetmek demek aziz sürecinin başlaması anlamına gelir. Böyle bir durum Trump'ın yargılanmasının da önünü açar mütakiben. Trump'ın yargılanmasının önü bir şekilde tıkanmıştı. Şimdi bu kadar iç siyasi kutuplaşma varsa Trump açısından en korkulu, en kötü durum senaryosu bu seçimlerde çoğunluğu kaybetmektir. Ve adım adım cumhuriyetçiler o noktaya doğru gidiyor işin aslında. Dolayısıyla ben bu seçimlerin önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum ama şu var, bu seçimden başarı hikayesi çıkaramazsa Trump gerçekten sözde değil, o takdirde seçimde kendini izah edemez.
0: Doçent Doktor Murat Aslan'ın yorumları bu şekildeydi. Bir son dakika gelişmesi var. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yayınlanan bir duyuru bu. İran'daki hedeflere yönelik saldırıları tamamladık şeklinde bir açıklama var. Aslında dün de yine aynı şekilde yaklaşık olarak bu saatlerde ABD'nin bir başka saldırı dalgası vardı. Yine bu saatlerde tamamladıklarını duyurmuşlardı. Yine benzer gelişmeler yaşanıyor tıpkı dün olduğu gibi bugün de. Tekrar edelim, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM az önce yapmış olduğu açıklamada İran'daki hedeflere yönelik saldırıları tamamladık değerlendirmesinde bulundu. Böyle bir duyuru paylaştı. Bu açıklamadan da 1-2 saat kadar önce hemen hemen ABD Başkanı Donald Trump da ülke basınına yapmış olduğu açıklamalardan mesajlar paylaşmış ve burada çok kısa bir zaman içerisinde bu saldırıları tamamlayacağını söylemişti. Bir bakıma sözünde durmuş olduğu gibi bir durumda söz konusu ABD Başkanı Donald Trump açısından. Tabii bizim ülke saatine göre gece yarısını 15 dakika geçe o dalga başlamıştı. İran'ın farklı noktalarındaki Hürmüz Boğazı'na yakın kentlere ve adacıklara yapılan bazı saldırılar söz konusuydu ABD ordusu tarafından. Gerek denizden gerekse de havadan yapılan saldırılar söz konusuydu. Ve burada patlama sesleri duyuldu. Patlama seslerinin duyulmasının ardından da Donald Trump'ın açıklamaları geldi. Eğer İran bir şekilde isteklerimizi yapmazsa biz yeniden saldırırız ifadesini kullanmıştı. Bu buna benzer bir açıklamayı yapmıştı ABD Başkanı Donald Trump. Fakat İran'dan da tabii misillemeler geldi. Bahreyn teyakkuz durumunda oldu. Irak'ın kuzeyi teyakkuz durumunda oldu. Gerekli güvenlik önlemlerini aldılar. Buralarda da İran'dan yapıldığı tahmin edilen bazı saldırı haberleri gelmişti. Ve tabii acaba yeniden taraflar birbirini sert şekilde vuracak mı? Müzakere masası tamamıyla devrildi mi sorularına yanıt aranırken dalganın başladıktan 4 saat sonra, saldırı dalgası başladıktan 4 saat sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bu saldırıların tamamlandığına, bittiğine dair açıklaması geldi. Amerikan New York Times gazetesinde İran ve ABD arasındaki müzakerelerle ilgili dikkat çeken noktaların yer aldığı bir makale yayımlanmıştı. Bu makalede her iki ülkenin de anlaşmaya varmayı istediği ancak ülkelerindeki sertlik yanlılarını ikna etmekte zorlandıkları belirtildi.
2: Hem Washington hem de Tahran savaşta ne tam anlamıyla zafer kazandı ne de yenildi. Ama her ikisi de bir anlaşmaya varmayı çok istiyor. Buna karşın kendi ülkelerindeki sertlik yanlılarına olumlu sunabilecekleri bir şeylere ihtiyaçları var. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesine çıkan makalede yer alıyor. Makalede iki ülke arasındaki temel anlaşmazlığa liderlerinin kendine özgü özelliklerinin de eklenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Liderlerden biri saklanıyor ve herhangi bir teklifi onaylamakta yavaş davranıyor, diğeri ise o kadar tahmin edilemez ki kendi elçileri bile onun adına müzakere etmekte zorlanıyor. Bu koşulların iki tarafı ne savaş ne de barış olarak tanımlanabilecek bir çıkmazın içine ittiği ifade edildi. Arabulucular bu belirsizlik ne kadar uzun sürerse barış sürecinin tamamen raydan çıkma riskinin de o kadar artacağı konusunda uyarıyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, ABD her şeyi almak ve başlangıçta çok fazla şey vermemek istiyor. İranlarsa başlangıçta bir şeyler almak ve süreç içinde bir şeyler vermek istiyor dedi. New York Times'a göre müzakerelerin en başında özel temsilci Steve Witkoff ve başkan yardımcısı J.D. Vance, İranlılara Trump'ın uranyum zenginleştirmeyi 10 yıl durdurmalarını kabul ettiğini iletti. Ancak daha sonra Amerikalılar bu süreyi 20 yıla çıkardı. İranlılara göre ilk aşamada bu nedenle müzakerelerden sonuç alınamadı. Son müzakerelerde de Trump'ın İran'ın nükleer programı ve dondurulmuş varlıklarıyla ilgili yeni koşullar eklemesi Tahran'ı öfkelendirdi. New York Times'a göre Tahran'ın Washington'la doğrudan görüşmeyi reddetmesi de süreci karmaşık hale getiriyor. Müzakereler şu anda Pakistan ve Katar olmak üzere bir dizi ülkenin arabuluculuğunda yapılıyor. Zaman zaman dolaşımda birden fazla belge bulunduğu ve sadece en üst düzeydeki birkaç kişinin hangi taslağın geçerli olduğunu bildiği belirtildi. Duraksamalar ve kesintilere rağmen çoğu analist önümüzdeki haftalarda muhtemelen geçici bir ön anlaşmaya varılacağına inanıyor. Uzmanlar bir ön anlaşmaya varılsa bile bunun nihai ve kapsamlı bir nükleer anlaşmayla sonuçlanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Nihai bir anlaşmaya varılma şansının çok düşük olduğunun farkında olan Tahran, bölgedeki dondurulmuş 10 milyarlarca dolarlık mal varlığının serbest bırakılması konusunda ısrarcı. Anlaşmanın önceki taslakları İran'ın bölgesel bankalarda dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığına erişmesine izin veriyor. Ancak bu parayla İran sadece belirli malları satın alabilecek.
0: Bu haberimizden önce anons etmiştik. Son dakika bilgisini biz de bir kez daha tekrarlayalım. CENTCOM'un duyurusuna göre İran'a yönelik saldırılar tamamlandı ABD tarafından. Ve bu açıklamanın devamında da şu satırlara yer ayrılmış durumda. CENTCOM güçleri İran genelindeki askeri gözetleme yeteneklerine, iletişim sistemlerine ve hava savunma mevzilerine yönelik saldırılar düzenledi. Amerikan deniz piyadeleri, hava kuvvetleri, donanma unsurları, ABD kuvvetleri ve bölgesel sulardan geçen uluslararası ticari gemileri için tehdit oluşturan İran hedeflerine hassas mühimmatla ateş açtı. CENTCOM yaptığı açıklamada saldırıların İran'ın haksız ve sürekli saldırganlığına yanıt olarak gerçekleştirildiğini ve Amerikan güçlerinin tetikte, ölümcül ve hazır durumda olduğunu da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın saldırıları ateşkes ve barış müzakerelerinin devam edip etmeyeceği konusunda endişelere yol açtı. New York Times gazetesi saldırılardan önce iki ülkenin dört nükleer konuya odaklandığını yazdı. İşte o dört konu.
3: Tahran ve Washington, İran'ın nükleer programı ile ilgili zorlu sorulara olası çözüm yollarını belirlemek üzere ilerleme kaydetti. Amerikan New York Times gazetesi iki ülkenin görüşmelerde dört nükleer konuya odaklandığını yazdı. Bu konulardan ilki İran'ın uranyum zenginleştirmesinin ne kadar süre askıya alınacağı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın 20 yıl boyunca uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını istiyor. İran ise sürenin 10 yıl olmasını talep ediyor. Amerikalı yetkililer sürenin 15 yıl olmasında uzlaşabilecekleri görüşünde. İkinci konuysa İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stoku. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun seyreltilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ortaklaşa çalışmayı planlıyor. Washington bu konuda aktif rol oynamak istiyor. İran ise Amerikalıların sadece gözlemci olacağını söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, olası bir anlaşmanın yalnızca bomba yapımına yakın seviyeye getirilmiş yarım tonluk zenginleştirilmiş uranyumu değil, İran'ın elindeki toplam 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyum stokunun tamamını kapsaması gerektiğini söyledi. İran'ın tüm uranyum stokunun imhasını kabul edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ülke içinde kalması ve burada seyreltilmesinin İranlı liderler için daha kabul edilebilir olacağı belirtiliyor. Üçüncü konuysa İran'ın bazı nükleer tesislerinin yok edilmesi. Amerika Birleşik Devletleri, Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinin tamamen yok edilmesini talep ediyor. İran ise iki tesisin yok edilmesini kabul ederken birini elinde tutmak istiyor. Dördüncü konuysa İran'ın nükleer tesislerine ani denetimler yapılması. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın nükleer tesislerine uluslararası denetçilerin istedikleri zaman ani denetimler yapabilmesini talep ediyor. İran hükümetinin bunu kabul edip etmeyeceği belirsiz. İran'ın bu dört konu üzerinde nükleer programının kısıtlanmasını kabul etmesinin önemli bir ilerleme olacağına dikkat çekiliyor. Kağıt üzerinde anlaşma sağlansa bile uygulamanın her aşamasında İran'ın işbirliğine ihtiyaç duyuluyor. Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner hafta sonunda Tennessee eyaletinde bir nükleer laboratuvarı ziyaret etmişti. Bu ziyaretin İran'ın 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyumuyla nasıl başa çıkılacağına dair hazırlık niteliği taşıdığı belirtiliyor. Amerikalı yetkililerin bazıları İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelere bu ayın ortalarında İsviçre'de başlanması konusunda umutlu. İranlılarsa nükleer konuda taviz vermek için 25 milyar dolarlık dondurulmuş mal varlıklarının büyük bir kısmının serbest bırakılmasını istiyor. Amerikalılar bunun için İran'ın anlaşmanın bazı maddelerini yerine getirmesini istiyor. İki ülke arasında karşılıklı son saldırıların müzakere sürecini nasıl etkileyeceği de tartışılıyor.
0: Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimle paralel değişiyor. Kapalı çarşı olan bitene nasıl bakıyor, gidip konuştuk, haberimize izleyelim detayını.
2: Altında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Yatırım yapanlar kapalı çarşının yolunu tuttu.
4: Altına yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü serbest bir piyasa olmadığı için her an yükseliyor, her an düşebiliyor. Elimde nakit para tutmamaya çalışıyorum.
5: Düğün yapacağımız için tam set bakıyoruz. Gerdanlık, bileklik, yüzük. Ortalamaya göre biraz düştü fiyatlar ama yine yüksek geliyor bize.
6: Ne kadar dediler size?
5: Yani ortalama 500-600 bin lira.
7: Fiyatlar bir iki günde biraz daha düştü. Yani yatırım amaçlı bir şeyler düşünüyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yükselmesi piyasaları da etkiledi. Ocak ayında 8 bin liradan satılan gram altın kapalı çarşıda 6.200 liraya kadar geriledi.
8: Müşteriler şu anda mütemadiyen altın alıyor. Satışımız çok, alış pek gelmiyor şu anda. Altın çok düştüğü için biz Ocak ayında çok daha yükseleceğini tahmin ediyorduk. Hürmüz Boğazı'nın tıkanıp da petrolün geçmemesi ve dünyada enflasyon yaratması, altını da hiç en sevmediği şey enflasyon. Enflasyon olduğu için mecburen düşüyor.
9: Satan var, alan var. Hala düşüş bekliyoruz. 8.000 bandından 6.000 bandına geri gelmesi sürpriz değildi. Savaş etkisiyle piyasalarda beklenen bir durumdu. Hala düşüş bekliyoruz.
2: Uzmanlar gram altının sene sonuna kadar 7.000 lirayı geçeceği görüşünde.
10: Son 2,5 aydan beri ilk defa gelen bir fiyatı görüyoruz. Dünya piyasası Trump'ı hiçbir şekilde dinlemiyor. Tamamen İran'a dönmüş durumda. Bu sene içinde benim görüm 6 ile 7.750 arasında böyle bir band bekliyordum ben.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
11: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'de yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri değerlendirdi. Sözleri sertti. Haklarımıza kastedilirse cevabımız net ve sert olur dedi.
11: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın.
3: Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Dikkat çeken bir mesajı da İsrail için verdi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.
11: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
3: Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir ifadesini kullandı.
11: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı sözü Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine getirdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıklaması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında mesajlar verdi. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
11: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Gündeminde CHP'de salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi de vardı.
11: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
3: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
11: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
3: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
0: Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline denk edilemeyeceğini, sevk edilemeyeceğini

0: tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
1: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
0: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
2: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
0: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
1: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
0: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi dengeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
2: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısındaydı. Çelik, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi.
4: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. CHP'nin kendi meselesi, AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil. Hele MYK, MKYK gibi üst düzey parti organlarında böyle bir konuya bir dakika bile ayıracak bir şeyimiz yok.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Çelik, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın mutlak butlan kararından Ömer Çelik'in haberi yoktu açıklamasına da yanıt verdi.
4: Yok efendim, mutlak butlan konuşmuşuz. Ondan sonra ben başımı öne eğerek gitmişim falan filan. Başını öne eğmesi gerekenler kendi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. İkincisi de mutlak butlandan haberi yoktu diye büyük bir haber değeri varmış gibi dedi. Yoktu haberim. Yani nasıl bilebilirim ki yargı kararını?
0: Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Gündeminde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Kudüs Valiliği açıklaması da vardı.
4: İçişleri Bakanımızın açıklamasını yayılmacılık ve işgalcilik, fetihçilik gibi kodlamaya çalışıyorlar. Bununla hiçbir ilgisi yok. İçişleri Bakanımız her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısından mesajlarını verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Dervişoğlu o tartışmayla gündem değiştirildiğini savundu.
5: Zannedersiniz ki memlekette başka bir şey olmuyor da bir siyasi parti içinde adil bir rekabet yaşanıyor. İnsanın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.
6: Gündeminde CHP'deki mutlak butlan tartışmaları, eleştirilerin hedefinde ise hükümet vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
5: Doğrudur. Hepimiz İtidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman?
6: Dervişoğlu mutlak butlan kararıyla gündemin değiştirilmek istendiğini söyledi.
5: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş.
3: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal mecliste kameraların karşısına geçti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine Özel'in genel başkanlığında size katılalım teklifi geldi.

0: geldiğini ve bunu reddettiklerini anlattı.
1: Murat Bey, DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını sormuş. Özgür Özel, genel başkan başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz? Buna şiddetle karşı çıktılar.
2: Çünkü Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti. O teklifi reddettiklerini ileri sürdü.
1: 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik.
2: Mecliste basın toplantısı düzenleyen Aksakal, CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de belirterek, CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti.
1: Gün, Cumhuriyet'in kalesini yeniden güçlendirme günüdür. Saygın milletvekillerine ve yerel yönetimlerinde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri yerel yöneticilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama var. Türker mahkemede yaptığı savunmada gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve çıplak arandığını anlattı. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı. Pınar Türker savunmasında iddianamede yer alan ihalelerin Medya AŞ'ye ait olmadığını söyledi. Kendi döneminde olan iki ihaleyle ilgili suç isnadının olmadığını da ifade etti. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Bozbey'in yakalanmamak için yardımcısına tek yetki verdiği belirtildi. Yardımcısı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis istendi.
3: Bursa'da son yıllarda özellikle
2: iddianamede örgüt lideri olarak tanımlandı. Tek imza yetkisi verdiği yardımcısını usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirdiği belirtildi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bursa'daki rüşvet ve örgüt soruşturmasında 37'si tutuklu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 862 sayfalık raporda faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından belli bir örgütsel yapı kurulduğu, bu yapıda kırılmaların önlenmesi maksadıyla kamu gücünün kullanıldığı vurgulandı. Örgüt lideri olarak tanımlanan Bozbey'in suçtan elde edilen gelirleri aile bireylerini aktif şekilde kullanarak akladığı belirtildi.
3: Hazırlıklı olmak zorundaydı. Hazırlık yapılmamış.
2: Mustafa Bozbey'in dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza yetkisi verdiği, usul ve yasaya aykırı olarak görevlendirildiği ifade edildi. Bu yetkilendirmeyi de kendisini gizlemek ve yakalanmasını engellemek maksadıyla yaptığı kaydedildi.
4: Başkanım, bir şey söyleyecek misiniz başkanım?
2: İddianamede Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem liderliğinde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütünün yapısı ve işleyişine yer verildi. Usulsüz emsal artışları karşılığında inşaat firması sahiplerinden rüşvetler alınarak haksız kazançlar elde edildiği vurgulandı. Örgüt hiyerarşisi içinde yer alan üçüncü şahıslara paravan firmalar kurdurulduğu belirtildi. Mustafa Bozbey'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Turgay Erdem'in ise 946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede diğer 61 sanığın farklı oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri bu hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya girecek. Okullarda incelemelerde bulunacak komisyon üyeleri saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle de bir araya gelecek.
5: Yerinde inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a heyetimizle beraber bütün bir ekip olarak Kahramanmaraş'ımıza gideceğiz. Cuma, cumartesi eğer yetmezse pazar günü öğlene kadar da Kahramanmaraş'ta çalıştıktan sonra pazar günü Şanlıurfa'ya gideceğiz.
6: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak. Okulları ziyaret edecek heyet mağdur ailelerle de bir araya gelecek. Komisyonun dün yapılan toplantısında ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan sunum yaptı. Okullardaki şiddet olaylarının çocukların ruh sağlığı, sosyal ve duygusal kırgınlıklarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi. Küçük yaşlara kadar inen madde kullanımının da büyük bir problem olduğunu belirten Alan, bunun davranışla ilişkisinin olmaması, şiddetle ilişkisinin olmaması beklenemez dedi. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosun da okul saldırılarının %94'ünde saldırganın niyetini saldırı öncesi en az bir kişiye anlattığını belirtti. Saldırganların popüler olmak, dikkat çekmek veya büyük bir travması olduğu için saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi. ABD'de uygulanan bir erken tespit uygulamasıyla birçok saldırının önüne geçildiğini de hatırlatan Tosun, Türkiye'deki ilgili bakanlık ve kurumların da yılda iki kez erken tespit tatbikatı uygulaması önerisinde bulundu.
0: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümü araştırılıyor. Genç öğretmenin mobbinge maruz kaldığı iddiaları vardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ihmali olan varsa gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacak dedi.
2: Okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. Ana sınıf öğretmeni evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin ölümü tüm yönleriyle araştırılıyor.
7: Bizim derdimiz, bizim işimiz öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumakla, güvenli ortamda, sağlıklı, huzurlu ortamda çalışmasını sağlamak bizim işimiz. Bunu temin edecek bütün tedbirleri alacağız. Orada da eğer öyle bir ihmali olan arkadaşımız varsa, kim olursa olsun gözünü yaşına bakmadan gerekli işlem yapacaktır.
2: Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. Bir süredir haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdüresi tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği de öne sürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
7: Hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir biçimde bizim teftiş kurulumuz gerekli süreci başlattı.
2: Ağrı Vadiliği de konunun idari yönden incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.
0: Bültenimizin sonuna geldik. Saat başı yeniden görüşmek dileğiyle.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini bugün kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Tedbir kararıyla sevk etti hem de ve bu kişilerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Bu 9 kişiden 4'ü de parti meclisi üyesiydi ve yarınki parti meclisi toplantısına da bu sebeple katılamayacaklar ve mahkemeye başvuracaklar bu karara itiraz ettikleri için. Bu konuyu konuşuyoruz. Bu konuyu konuşurken bir şekilde örnek olarak eski Eskişehir milletvekili Süheyl Batum'un başına gelenler örnek olarak gösteriliyor. Şimdi Sayın Zafer İşeri'ye bu konuyu sormak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Batum'un açtığı davada Ankara 24. Asya Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etmişti diye hatırlatıyorlar. Dolayısıyla bu bir emsal olabilir mi? Süreç bu şekilde işleyebilir mi diye. Bir fark var mı? Bu şekilde bir sonuç, yani bu örnek doğru oluyor mu?
2: Aslında bu örnek günümüz koşullarına çok uygun, çok büyük bir benzerlik arz ediyor. Şimdi Süheyl Batum hadisesinde ne olmuştu, ne yaşanmıştı hatırlayalım. Malum kendisi Eskişehir milletvekili olduğu dönemde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK almış olduğu kararla beraber tedbir istemli olarak disipline sevk etmişti ve nihayetinde de Yüksek Disiplin Kurulu kendisinin partiden ihracına karar vermişti. Sonra Süheyl Batum müracaat ettiğinde mahkemeye aynı bugünkü sorunu gündeme getirdi. Çünkü kanun maddeleri farklı olsa da Süheyl Batum'un ihraç edildiği dönemde de aynı iki farklı madde halen tüzün içerisinde mevcut.
1: Vardı. Hı
2: hı. Ne diyordu bu maddeler? Aynı bugün olduğu gibi. Birinde diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, yani milletvekillerini sadece parti meclisi disipline sevk edebilir diyordu. Hı hı. Bu bugünkü maddede 63. maddedeyken o vakitte 2014 yılında 68. maddedeydi. Hı hı. Ve 5. fıkrası ise bu maddelerin aynı bugün olduğu gibi diyor ki acil hallerde MYK kararıyla herhangi bir üyenin disiplin kuruluna sevk edilmesi mümkündür diyor. O tarihte Asli Hukuk Mahkemesi hakimi hukuki yorum yaparken madem iki madde var ve bu maddelerden bir tanesi madem ki özellikle milletvekillerine ilişkin düzenlenmiş, dolayısıyla ben bunu özel bir düzenleme kabul ediyorum ve diğer düzenleme her ne kadar herhangi bir üyeyi kapsasa da burada milletvekili diyerek daha sınırları belli bir hat ortaya konulmuş. O sebeple de milletvekiline her halükarda MYK'nın Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmesini istemiyorum, engelliyorum şeklinde bir karara imza atıyor. Şimdi bugünü yorumlarsak her şeyden önce altını çizmem gerekir ki asıl maksat yarınki parti meclisine ne kadar az Özgür Özel taraftarı, ne kadar az üye girerse, sonradan karar ne çıkarsa çıksın yarın için Sayın Kılıçdaroğlu yönünde bir zafer olacak, bir başarı vesilesi olabilecek. O sebeple Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin hukuki açıdan bu siyasi müdahalesi son derece yerindedir parti meclisinde sayısal üstünlüğü sağlayabilmek adına. Ama burada iki farklı hukuki yorumdan bahsedeceğiz. Bir tanesi lafzi yorum, yani aynen oradaki kelimenin ne yazdığı. Bakıyoruz ki 5. fıkra herhangi bir üyeyi acil hallerde MYK disipline sevk edebilir diyor. Dolayısıyla bunu milletvekillerini de kapsar, genel başkanı da kapsar ya da herhangi bir parti üyesini de kapsar. Dolayısıyla bunun içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de bulunduğunu yorumlayacak mıyız? Yoksa onları hala daha bunun üzerinde bir konumda mı tutacağız? İşte bu noktada da lafzi yorumdan ayrılıyoruz ve gayi yorum dediğimiz amaçsal yoruma geliyoruz. Burada ulaşılmak istenen maksat nedir? Buna bakıyoruz. Bunu yaparken önce niye milletvekilini herhangi bir üye gibi görmüyoruz? MYK'ya güvenip de onları MYK eliyle disipline sevk edemiyoruz da kurultaydan sonra partinin en geniş katılımlı karar organı bulduğumuz parti meclisine bu yetkiyi veriyoruz. İşte tam da aslında bugünler akla gelebilir. Çünkü parti içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerinin bu görevlerini halel getirebilecek manada bir kutuplaşma iç siyaset ortaya çıkabilir ve MYK üyeleri, doğrudan genel başkana bağlı MYK üyeleri milletvekilleri üzerinde bir nüfuz oluşturabilir gayesiyle kanun onlar için daha nitelikli bir düzenlemeye gidiyor. Ama diğer bir bakış açısıyla acil, gecikmesinde sakınca bulunan hal varsa parti meclisini mi bekleyeceğiz? Hayır. Üyenin sıfatına bakılmaksızın kim olursa olsun MYK eliyle de tedbir kararı alabilelim yaklaşımı sergileniyor. Ama bu iki farklı görüş ki hukukçular bunu tartışacaktır. Bunu bilimsel anlamda da düşünebilirler. Ama velakin geçmişte Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi bunu Sayın Milletvekilinin, Sayın Süheyl Batum'un lehine yorumlayıp hayır, milletvekili için özel bir düzenleme var. Özel düzenleme varken siz genele gidemezsiniz. Dolayısıyla da MYK eliyle tedbir istemli disipline sevk edemezsiniz demiştir. Ama bunu bir emsal olarak görür müyüz derseniz.
1: Yani evet, bunu öne sürebilirler çünkü geçmiş zamanda böyle bir örneği vardı diye hatırlatabilirler.
2: Mutlaka, fakat bu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla bizim anladığımız manada bir içtihat oluşturmuş, bir emsal oluşturmuş mahkeme kararı değildir. Yüzlerce asli hukuk hakiminden sadece bir tanesinin kendi hukuki yorumuyla vermiş olduğu bir karardır. Dolayısıyla yarın bir başka asli hukuk hakimi bunu kendi hukuki doktriniyle aksi yönde de yorumlayabilir. Bu da şaşırtıcı olmayacaktır.
1: Anladım. Tabii emsal olması için öyle asli hukuk mahkemesi kararı değil.
2: Daha yüksek daha mahkemenin yüksek. Bir bu hı-hı. farklı kararları birleştirecek nitelikte bir kararına ihtiyaç bulunmaktadır.
1: Hı-hı. Peki, daha anlaşılır oldu doğrusu. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sayın Yılmaz, şöyle devam edelim şimdi. Bir yarını konuşuyoruz. Yarın aslında Özgür Özel'in ekibi kurultay için bir girişimde bulunacaklardı. Yani parti meclisinden kurultay kararı çıkarmak istiyorlar. Ve dolayısıyla aslında çok özür dilerim size gelmeden önce. Bunu yapmak için nasıl bir matematik gerekiyordu tüzüğe göre? Yani parti meclisinde kurultay kararının alınması için ne gerekiyordu?
2: Bunun için nitelikli çoğunluğu yeterli görüyor. Dolayısıyla parti meclisinin %50+1 salt çoğunluğuyla beraber karar alabilmesini yeterli görüyor. Bakın, bu parti meclisini toplantıya davet etmek için biliyorsunuz delegelerin 1/5'inin oyu, imza toplaması yeterliydi. Bu da 200-250 imzaya tekabül ediyordu. Özgür Özel bunu sağlamaya çalışırken hedefleri 250 imza değildi. Parti meclisine gittiğimizde oradan kurultay kararı alabilelim düşüncesiyle 550, yaklaşık 550 milletvekilinin delegenin ve parti meclisi üyesinin imzasını toplamaya çalışıyorlardı. Ve parti meclisinde de aslında salt çoğunlukla bir kurultay kararı almayı hedefleyeceklerdir. Hı
1: hı. Ne dersiniz Sayın Yılmaz, kurultay kararı aldırabilecek mi Özgür Özel ekibi yarın?
3: Zannetmiyorum Seda Hanım. Şimdi ben şunu ifade edeyim. Bakın 2023 4-5 Kasım'ında Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi işte bugün şaibeli denilen kurultayı kazandı. Aslında hani ondan sonraki fasılda da fasıllarda da parti içindeki güçlerini artırdılar. Ama bakın, hem bu 2024'teki değişikliği yapıyorlar, hem de bu arada birçok ihraç gerçekleşiyor. Ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını hem yerel seçimlerde hem diğer buldukları imkanlarda tasfiye ediyorlar. Üstelik yani şu anda görüyoruz ki aslında parti içinde bir çoğunluk yakalamış olmalarına rağmen bunu yapıyorlar. Şimdi soru şu, böyle bir çoğunluğa sahip olmadığını mesela parti grubunda gördüğümüz, işte CHP kamuoyunda gördüğümüz nispeten daha hani küçük bir grubu teşkil ettiğini varsaydığımız ya da hani öyle değerlendirdiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu hizbi ellerinde bu tür hukuki imkanlar varken bunları kullanmaktan imtina eder mi? Yani onlar yani çoğunluktayken bile içinde yani diğer grubu alarak eritmek, onlarla beraber parti iktidarını kullanmaktan imtina etmiş Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin karşısında şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığın, Yüksek Disiplin Kurulu'nun, efendim yarın hakim olurlarsa parti meclisinin verdiği imkanlarla, siyasi partiler kanununun, tüzüğün verdiği imkanlarla, bir de genel başkanın zaten hani fiilen sahip olduğu imkanlar, bir de mesela buna şunu dahil etmek lazım, partinin mali imkanlarıyla muhakkak karşı tarafın hareket kabiliyetini azaltacaktır. Üstelik bunu hani temin edeceği arınma adı altında kamuoyundaki mahkemeler marifetiyle yürüyen ve kamuoyunu da etkileyen bir yolsuzluk, yozlaşma, kurultay üzerinde de şaibe iddiası var. Bu bakımdan yani burada evet yani bir teknik bir takım şeylere ister istemez bakacağız vesaire falan, ama buradaki bence hani iki tarafın siyasi stratejisini anladıktan sonra öbür kısımlar, yani yanlış anlamayın, kıymetsiz diye söylemiyorum. Ama hani taraflar açısından bu sadece hani kullanılacak bu manada o hukuki araçlar, o siyasi stratejiye hizmet ettiği ölçüde kullanılacak siyasi araçlara dönüşmüş durumda. O bakımdan iki taraf da evet karşılıklı hamlelerde bulunacak vesaire, ama iki tarafın da aynı partide olmasının, biraz önce Tanju Hoca o 60'lardaki ideolojik ayrışmanın beraberinde getirdiği problemlere işaret etti. Bugün de hani bunun, bu ayrışmanın tam nereye tekabül ettiğini belki zaman içerisinde daha çok konuşacağız, ama göründüğü kadarıyla işte partinin yönetilmesiyle ilgili, efendim yolsuzluk iddialarıyla ilgili ve son zamanda ortaya çıktığı kadarıyla konuşmalardan, Kemal Kılıçdaroğlu mesela Batı'ya karşı farklı bir tavır sergilerken Özgür Özel farklı bir tavır sergiliyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta kurulduğu zamandan beri Batı'ya karşı tavrında birbirinden farklı ekoller, eğilimler vardır. Bu eğilimlerin, bu ekollerin de bugün hani iki tarafta yeniden karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunlar zamanla muhtemelen önümüzdeki dönemde, hele bu yeni siyasi parti olursa, zenginleşerek, yani farklılaşmalar zenginleşerek karşımıza çıkacak. Bugün bu çatışmanın harareti içinde bunları çok net görmüyoruz, ama hani daha net göreceğiz. Belki biraz sonraki turda buna işaret edeceksiniz. Yani yeni partinin efendim ideolojik çerçevesi, siyasi yelpazedeki yeri ne olacağı bağlı olarak buradaki farklılaşmayı da daha net göreceğiz. Ama her halükarda birbiriyle olmak istemeyen iki hizip var partide ve birbirlerini partiden tasfiye etmek istiyorlar. Bunun için de hani kendilerince zihinlerinde bir siyasi takvim var. Buna uygun taktik savaşları veriyorlar. Ne zaman kopacaklarını biz tam iyi bilmiyoruz. İşte mesela biraz önce Tanju Hoca çok gecikmeyecek dedi. Ben de o kanaatteyim, yani çok gecikmeyeceği kanaatindeyim. Bir de hani şu sözü söylemişlerdi, hatırlayacaksınız. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi eğer vaktinde bir kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girme hakkı, evet, olmayacak. Bunu kaybedecek diyorlar. Burada da Temmuz'da, yani 24-25 Temmuz diye aklımda kaldı. Ona atıfta bulunuyorlar bu tarih.
1: Galiba, evet.
3: Evet, bu tarih, evet, bu tarih geçerse bu hakkı kaybedecek diyorlar. Dolayısıyla aslında onlar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını bu hukuki araçlar marifetiyle hem genel kamuoyuna hem de bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine, tabanına, seçmenine göstermeye çalışıyorlar. Çünkü onlar da farkında ki, hani baba ocağı sözü de Özgür Özel'den çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani seçmeninden işte siyasi elitlerine kadar giden bir çerçevede parti sadakatinin yüksek olduğu bir kitleyi taşıyorlar, onun önündeler. Dolayısıyla onların partiden ayrılmasını temin etmek, onları buna ikna etmek, işte bu yürütülen mücadelelerle yakından ilişkili, buna ilişkin gerekçeler üretiyorlar. Diğer taraftan hani Kemal Kılıçdaroğlu hizbi de karşı tarafın işte yolsuzluk meselesiyle beraber yaşadığı yıpranmayı şimdi parti yönetiminde, parti yönetimine karşı, parti disiplinine karşı sergilediği sert siyasi söylem ve zaman zaman hani sokaklara taşan fiziki hamleleriyle bunları, onların içinden önemli kişileri tasfiye edecekleri işte bir disiplin süreci marifetiyle kendi kontrolleri altına almak istiyorlar. Şimdi bakın biz bugün 9 ismi söyledik. Eğer yarın mahkemelerden arzu ettikleri sonuç alınamazsa, parti meclisindeki durumdan bağımsız olarak söylüyorum. Hani parti meclisindeki kompozisyonu da göreceğiz ama şimdi Özgür Özel en yakın çalışma arkadaşlarını koruyamayan bir isim olacak.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğu'da Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece. Durumu.

0: Mutlu günler, 5 bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine gece boyunca saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın da kısa sürede biteceğini belirtti ve bu açıklamadan kısa bir süre sonra da saldırılar tamamlandı. Devam edelim ayrıntıları vermeye. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a gece yarısı başlayan saldırıların tamamlandığını duyurdu. Saldırıların İran'ın Amerikan güçlerine ve bölge sularından geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidine yanıt niteliğinde olduğu açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara müzakerelerin çok uzamasına gerekçe göstermişti. Bu açıklamasının hemen ardından da gece yarısı İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Fars eyaleti, Asuliye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap, Kiş, Keş, Sirik, Hengam adalarında patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde İran, Umman Denizi'ndeki Amerikan donanmasını hedef aldı ve Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu. Hürmüz'den geçmek isteyen ticari gemilerin bile hedef alınacağı açıklandı. Hemen ardından da devrim muhafızları boğazdan geçmeye çalışan iki geminin de vurulduğunu duyurdu. ABD ise boğazdan gemi geçişlerine bir aksama olmadığını duyurdu. İlerleyen saatlerde Amerikan Başkanı bir açıklama daha yaptı. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede durduracağım dedi. İranlı yetkililer de Trump'ın görüşme iddiasını yalanladı. Bölgedeki son durumu Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi.
1: Karşılıklı saldırıların durduğu 8 Nisan'dan bu yana iyimser bir iklim, belki de iyimser bir sekans, diplomasiye yönelik arayışlar ön plana çıkarken yeniden savaşın böyle parça parça, kademe kademe alevlendiği bir süreçten geçiyoruz. Aslında tam anlamıyla bütün tarafların birbirine saldırdığı, İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri İsrail bloğuyla topyekün bir savaşa girildiği aşamaya henüz gelmedik. Ama bu geceki saldırıların aslında sonuçları, İran'da yaratacağı yıkım ve beraberinde tabii İran'ın nasıl bir karşılık vereceği temel belirleyici olacak. Burada en önemli dinamik bence İran'ın tam olarak bu gece hedef alacağı noktalar. Yani sivil altyapı hedef alınacak mı? Elektrik altyapısı, su arıtma tesisleri, sürekli bunlar da gündeme geliyor. Bu noktada da tehditler ilerliyor. Buna göre İran'ın nasıl bir karşılık planı oluşturacağı önemli bir belirleyici olacak. Çünkü CENTCOM'dan gelen açıklamalarda çok sayıda hedef, altyapı hedefleri de bunun içerisinde dahil ediliyor aslında tahminlerde, öngörülerde. İran'da gerilim yükseldiği sürece, sürekli bugün de İbrahim Aziz yaptı, işte Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı, savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak açıklamasını yaptı ki İran'ın bu noktada aslında geniş bir etki alanı olduğunu biliyoruz. Yani Orta Doğu'nun geneline biraz daha bu krizin yayıldığı bir ihtimalde aslında masadaki seçenekler arasında tutulması gerekiyor. Ama tabii şöyle bir ortam var. Taraflar hala diplomasi masasını tam anlamıyla kaldırıp yıkmış değil. Pezeşkian da bu noktada kararlı duracağını söylese de ister istemez kendilerine yönelik çok sert bir saldırı İran'ı farklı bir formda karşılık vermek mecburiyetinde bırakabilir ki bu ister istemez süreci olumsuz bir yöne evirebilir. Aynı şekilde diplomasi masasında bir nebze kazanımlar elde edilmişti. Hatta Trump'tan da anlaşmaya dair olumlu bazı yorumlar gelmişti. İyimser mesajlar gelmişti karşılıklı olarak. Ama tabii Amerikan tarafı sürekli olarak sopayı da elinde tutuyordu. Anlaşamazsak çok sert vurabiliriz, karşılık verebiliriz diye Pete Hegseth'ten de bu tarz açıklamalar gelmişti. Tabii bugün yapılacak saldırı, bu gece CENTCOM'un saldırıları tamamladığında İran'da nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı, bu işin rengini ve işte bundan sonraki günlerde nasıl bir iklim oluşacağını bize net şekilde gösterebilir. Uzun yıllardır uğraştığı, bilhassa son 20 yıl aşkın süredir epey diplomatik ve ekonomik izolasyonuna yol açan, nükleer caydırıcılığına henüz belki inşa aşamasında ama kıyasla Hürmüz'ün belki de daha etkili bir caydırıcılık ürettiğini söylemek mümkün olacak. Çünkü bakıldığı zaman bu savaşın, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının maliyetini önce ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine, Dolaylı olarak da bütün dünyaya yansıtma fırsatı buluyor. Hürmüz Boğazı'nda yapacağı eylemler sayesinde İran tarafı. Bakıldığı zaman Murat Hocam anlattı. Körfez ülkelerinin, hatta bir ekleme de ben yapayım, uzun süre bu 7 Nisan'daki ateşkese kadar olan dönemde Arap Yarımadası'nın tamamında yanıcı, parlayıcı maddelerin yüklenmesi yasaklanmıştı. İran saldırıları riski dolayısıyla, yani Arap Yarımadası'nın tamamında, bu gerçekten bütün Körfez ekonomilerini çok derinden sarsan bir süreç oldu ki bu şekilde aslında bu tür krizlerde süreç ilerledikçe etkileri daha geniş ölçekte hissediliyor. Çünkü birçok aktör gerek küreselde gerek Körfez bölgesinin içerisinde belli başlı krizlere hazırlıklı durmaya çalışıyor. Yani Çin'in petrol rezervlerinin tahminen bütün tedariğinin kesildiği senaryoda dahi 10-11 aylık bir zamana yeteceği tahmin ediliyor ki aslında tamamının kesildiğini söylemek Çin adına çok mümkün değil, ama bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok müttefiki bu süreçte ciddi şekilde olumsuz etkileniyor. Buradan Boğaz'dan giden petrol ve doğalgazın, yani dünya petrol doğalgazının belki dörtte biri gibi ağırlıklı bir kanaat var. Bunun arzının kesilmesi doğudaki Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini de enerji konusunda zor duruma sürükledi. Yani Hindistan'da, Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar birçok aktörü. Hatta Hindistan'a bu süreç başlamadan önce Rusya'dan petrol doğalgaz almaması konusunda baskı yapan, hatta tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de yaşanan bu krizden sonra bu yasağı esnetmişti Hindistan başta olmak üzere birçok baskı uyguladığı aktöre. İster istemez bu da Avrupa ülkelerini de zor duruma sokuyor. Yani Rusya'nın petrol doğalgazı, petrol ya da doğalgazını arz edebilmesi, satabilmesi, yeni pazarların açılması Rusya'ya, öbür tarafta Avrupa'yı da zor duruma soktu net şekilde. Bütün bu dengeler ışığında baktığımızda İran adına bu gerçekten bir caydırıcılık inşa edebilir. İran'ın içerisinde de bu konu savaştan önce de tartışılıyordu. Savaş döneminde de belki yeniden bir süre sümen altı edilmiş olabilir, ama anlaşmaya dair bu konu tartışılıyor. Yani gerçekten nükleerin bir caydırıcılık üretme noktasında etkili olmadığı, bunun yerine Hürmüz'de belki edinilecek meşru bir hak, uluslararası topluma kabul edilmiş bir belki de orada kazanım, İran için çok daha etkili bir caydırıcılık olabilir kanaati var ki bunun için belki de İran'ın bu boğazı kapatması için bu meşru hak olmasa dahi aslında bunu yapacak askeri kapasitesi olduğunu biliyoruz. Tabii günün sonunda İran'ın ben önemli taleplerinden, müzakerelerde ve anlaşmaya varılamaması noktasında öne çıkan taleplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'de geçişe kanunen bir hak kazanılması. Bunun karşılığında belki nükleer müzakerelerin de İran'ın taviz verebileceği bir noktaya evrilmesi daha kolay olacak bu şekilde. İster istemez aslında İran yönetimi için anlaşma yapıldığı gün yeni bir savaş başlayacak. Yani Amerikalı askerler dönüp ülkelerine gidecek belki, ama İran toplumu içerisinde savaş dönemince tartışılmayan, rafa kaldırılan bazı sorunlar zaman içerisinde tekrar gündeme gelecek. Yeni, daha sert, daha radikal muhtemelen bir yönetim inşa edilmiş olacak aynı şekilde. Ama tabii ekonomik sistem nasıl dizayn edilecek? İran toplumu zaten bu savaş başlamadan önce de ekonomik memnuniyetsizlikler dolayısıyla sokağa dökülmüştü ki o dönem sokağa dökülen esnaf kısmıydı. Yani aktivistlerden oluşan ya da üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir grup değil. İstikrarı seven ama ekonomik bunalımdan en doğrudan etkilenen kesimdi. Bu savaş döneminde ister istemez rafa kaldırıldı bu süreç. Fakat savaştan sonra İran gerçekten kazançlı çıkacağı bir anlaşma inşa edemezse, evet belki nükleerden taviz verip bunun karşılığında yaptırımların, ekonomik, diplomatik izolasyonun kaldırılması, belki Hürmüz'den geçişlerden bir ekonomik gelir elde edilmesi ki İran petrolünü serbestçe dünya pazarlarına sattığı senaryoda Hürmüz'den elde edeceği gelir ne kadar önemli bir kalem olur. İşin evet, ekonomik değil belki hukuki boyutu ön plana çıkabilir. Ama savaşın bittiği gün İran için yeni bir savaş başlayacak. İçeride ekonomik ve belki de zaman içerisinde sosyolojik, siyasi bir savaş olabilir bu. Trump'ın İran yetkililerle görüştüğü, kendisinden saldırıları durdurmasını istediği İran yetkililerin ve o da durduracağı yönünde de bazı haber akışları var. Aslında bu tam hocamın da ifade ettiği gibi İsrail'i bu sürecin içerisinden şimdilik en azından çıkarma. İran'ın İsrail'e yapacağı yeni saldırıları engellemek ki bu zaten sürecin biraz daha uzaması anlamına gelecek. Trump'ın yaklaşık işte son 48 saattir veya daha fazladır bu gerilimli dönemde sürekli olarak diplomasi masasını öncelediğini görüyoruz ve aslında tansiyonu düşürmek için alışılagelmiş o çılgın ifadelerden, iddialı söylemlerden bir nebze ortalamasında en azından geride durduğunu görmek mümkün. Saldırı ilk olduğu anda İran İsrail'e saldırdığında Netanyahu'yu da arayıp ona karşılık verme çağrısı yapmıştı. Sürekli olarak belki bu saldırı sürecinde dahi tansiyonu bir nebze eskisi kadar eski dönemde olduğu kadar yükseltmeden diplomasi masasını tamamen ortadan kaldırmama, yıkmama ve hızlı şekilde masaya dönme arayışı olduğunu görüyoruz ki Trump'ın bu noktada belki kötü bir zamanlama, belki bu karar, bu saldırı kararını en başından alırken Şubat ayının sonundaki saldırıları doğru hesap yapmamış olma bu noktaya getiriyor Donald Trump'ı ki belki anlaşma masasına dönüleceği senaryoda bu gece İran'ın en azından Hürmüz Boğazı'na müdahale ettiği, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini engellediği, askeri kapasitesini vurup belki görece buradaki İran'ın boğazı kapatmasını engellemek, zorlaştırma arayışıyla sınırlanan bir operasyon olma ihtimali var. Ama tabii bu açıklamalar saldırıların en kısa sürede duracağı yönünde, uzatılmayacağı yönündeki açıklamalar Trump'ın biraz daha diplomasi masasını öncelediğini, hala ona önem verdiğini gösteriyor. Bu noktada zaten cumhuriyetçilerden de bir süredir baskı gördüğünü biliyoruz Trump yönetiminin. Hatta bu noktada içeride oylamalarda savaşın uzatılması, 60 günlük sürenin aşıldığı senaryoda başkana yetki veren oylamada dahi cumhuriyetçilerin içerisinde kayıplar verildiği görülmüştü ki bu aslında çok net bir mesaj. Saldırının ilk başladığı günden beri cumhuriyetçilerle ilgili sızan haberler sürekli Trump'ın bu savaşı uzatmadan bitirmesi yönündeki taleplerdi ki Nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasını istiyor diye birçok yerde yazmıştı cumhuriyetçilerin Trump'tan böyle bir talebi olduğunu. Fakat aslında bu noktada Trump'ın gerçekten savaşı bitirecek kapasiteye sahip olup olmadığı da tartışılıyor. Çünkü sahada net bir galibiyet alamadı İran'a karşı. Bunun dışında İran'ın süreyi uzatma, belki de masaya bir kaos içinde oturma stratejisi doğrultusunda sonuçlanamadığını görüyoruz. Belki bazı noktalarda anlaşıldı. Trump da bu noktada olumlu çağrılarda bulundu. Birkaç güne anlaşma haberi gelebilir diyordu ki bu son alevlenmenin olduğu döneme kadar. Fakat şöyle bir gerçeklik var. İran bu noktada anlaşmadan ne koparırsa, ne kadar iyi bir anlaşma yaparsa İran'ın geleceğini temel olarak o belirleyecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da sınırlı kalmayacak aslında bu süreç. Yani iki taraflı bir savaş yaşanmıyor. İsrail de bu savaşın içerisinde, Lübnan da bu savaşın içerisinde. Bir barış anlaşması yapılacaksa, nükleer teknoloji, İran'ın nükleer teknolojisi söz konusu olacaksa, Hürmüz Boğazı'ndaki durum söz konusu olacaksa, ister istemez Körfez ülkeleri de bu anlaşmanın doğrudan bir tarafı olacak. Haliyle bu noktada aslında sürecin gidişatını belirleyen artık Trump yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri mi? Yoksa karşılıklı olarak İran'la birlikte birbirlerine reflekslerle mi davranıyorlar? Oyunu kuran Amerika Birleşik Devletleri değil mi sorusu biraz daha güçleniyor. Yani özellikle Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın İsrail'e düzenlediği o füze saldırısı döneminde aslında burada da bir soru işareti vardı. Yani İran bu saldırıyı yaparken oyunun gidişatını kendi kurduğu bir strateji doğrultusunda değiştirmek için mi bu saldırıyı yaptı? Yoksa İsrail'in Lübnan'da ısrarlı şekilde yürüttüğü saldırılar mı İran'ı bu noktada buna zorladı, bir refleks vermek zorunda bıraktı? Aynı şekilde Trump'ın da bu süreçteki pozisyonunun gerçekten oyun kuran bir lider değil, birazcık daha tarafların yaptıkları hamleleri hizaya getirip buradan bir anlaşma çıkarma ve bunu bir şekilde kendi halkına zafer olarak satma arayış olduğunu görüyoruz. Yani bu akşamki saldırılarda mesela işte sert vur, masaya otur, bu strateji şeklinde okumak mümkün. Askeri gücünü sonuna kadar kullan. İran'ın elindeki işte teknik imkanını ortadan kaldır. Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını engelle. İran'ın elindeki müzakere kozlarını sıfırla. Ve bunu bu sayede agresif bir pazarlık baskısı inşa edebilir. Arayış temelde belki de bu geceki saldırılarda biraz da bu, ama bunu yaparken diplomasi masasını tamamen yıkmadan yapmak. Muhtemelen bu gece ateşkes yeniden sağlanırsa Trump kaybettiği askeri karizmasını bu tür bir güç gösterisiyle tamir etmek isteyecek. Kendi seçmenine, Amerikan seçmenine, Amerikan toplumuna yönelik bir zafer anlatısı dinleyebiliriz. Bu da ateşin kesildiği senaryoda yüksek bir ihtimal. Aslında bakıldığımızda bu süreç Trump açısından biraz daha işte biz önceki yönetimler gibi işte ucu açık, pasif kalınan savaşlara girmiyoruz. Gidiyoruz işte vuruyoruz. Gereğini yapıyoruz, bitiriyoruz. Şartları da masaya biz koyuyoruz. İmajı çizmeye çalışıyor en başından beri. Bu gece yapacağı saldırıyı kendi toplumuna da muhtemelen bu şekilde anlatmaya çalışacak. Tabii bölgesel ortaklar için de bu bir mesaj. Yani bu geceki saldırı aslında kapalı kapılar ardında başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı bölgedeki liderlerin ateşkes yapıldığı dönemde ateşkes şartları görüşülürken İran'a tamamen yeterli olacak bir operasyon yapması, yarım bırakmaması yönünde bir baskı kurduğu anlatılıyordu. Ama işte bu saldırıda onlara belki bir taahhüt yenilemesi gibi okunabilir. Biz gerektiğinde sert güç mesajı, sert güç kullanıyoruz deyip onlara bir mesaj olabilir. Bir kendi müttefiklerini konsolide etme arayışı olabilir. Ama tabii Hürmüz söz konusu olduğu zaman İran'ın elinde çok ciddi bir kapasite oluşuyor. Buranın tamamen kapılması bir anda önce petrol piyasalarını sonra işte altını bütün piyasaları tetikliyor. Bir alev alma riskini de barındırıyor. İki tarafta aslında bu noktada birbirinin kapasitesini ölçüyor. Yani birbirlerinin boğazlarını sıkmış durumdalar. Hangisinin bu süreçte daha önce pes edeceği belki gidişatı biraz daha belirleyecek ama İran sanki Amerikan seçimlerini de göz önünde tutarak biraz daha sabredebilecek ve Trump'ı bu noktada baskı altına alabilecek gibi okuyorum ben şu ana kadar yaşanan gelişmelerden.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
2: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'de yaptığı askeri anlaşmalar ve Rum yönetiminin daimi Fransız üssü için attığı imza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gelişmeleri değerlendirdi. Sözleri sertti. Haklarımıza kastedilirse cevabımız net ve sert olur dedi.
2: Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın.
3: Erdoğan AK Parti grup toplantısında kürsüdeydi. Dikkat çeken bir mesajı da İsrail için verdi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu vurguladı.
2: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.
3: Erdoğan, İsrail durdurulmalıdır. Bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir ifadesini kullandı.
2: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı sözü Ankara'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine getirdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıklaması, ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdır dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında yine mesajlar verdi. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını da değerlendirdi. CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
2: Kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Gündeminde CHP'de salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi de vardı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
3: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
2: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
3: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
0: Mutlak butlan tartışması grup toplantısı gerildi mi derken CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına da geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri de bu sabah yargıya taşınacak.
4: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından sık sık verdiği arınma mesajı konusunda ilk adım attı. 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
4: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
5: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
6: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
5: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
4: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
5: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi dengeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
6: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları vardı. Dervişoğlu o tartışmayla gündem değiştirildiğini savundu.
7: Zannedersiniz ki memlekette başka bir şey olmuyor da bir siyasi parti içinde adil bir rekabet yaşanıyor. İnsanın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor.
3: Gündeminde CHP'deki mutlak butlan tartışmaları, eleştirilerin hedefinde ise hükümet vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.
7: Doğrudur. Hepimiz itidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman ya?
3: Dervişoğlu mutlak mutlan kararıyla gündemin değiştirilmek istendiğini söyledi.
7: Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş.
0: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal mecliste kameraların karşısına geçti. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine Özel'in genel başkanlığında size katılalım teklifi geldiğini ve bunu reddettiklerini anlattı.
8: Murat Bey DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını sormuş. Özgür Özel genel başkan başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz? Buna şiddetle karşı çıktılar.
3: Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti. O teklifi reddettiklerini ileri sürdü.
8: 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik.
3: Mecliste basın toplantısı düzenleyen Aksakal, CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de belirterek, CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti.
8: Gün, Cumhuriyet'in kalesini yeniden güçlendirme günüdür. Saygın milletvekillerine ve yerel yönetimlerinde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri yerel yöneticilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir.
0: Bir milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavı heyecanı yaşıyor. Artık sınava son iki gün. Peki bu son günler nasıl geçirilmeli? Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Yanıtları haberimizde.
5: Bir yıl boyunca çalıştılar. Hayallerindeki okullara girebilmek için emek verdiler. Hedeflerine ulaşabilmek için girecekleri sınava yalnızca saatler kaldı. Bir milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavı heyecanı yaşıyor.
9: Çok stresli hissediyorum. Sınavın biteceği için çok mutluyum. Bir senenin yorgunluğu artık bitiyor. Rahatlayacağım.
10: Gerginlik var ama bir sene sona erdiği için yani yorgunluk biteceği için mutluyum. Bir tarafım öyle diyor, bir tarafım da daha çok çalışabilseydim diyor.
11: Stresliyim ve gerginim. Bir yandan da çok mutluyum çünkü sınav bitince eğleneceğim, acısını çıkaracağım.
5: Uzmanlara göre öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli.
12: Beyinlerine dinlenmek için, aldığı bilgileri özümsemesi için bir boşluk çıkarsınlar ve teknolojiden mutlaka uzak dursunlar.
5: Sınav sabahı aile bireylerinin beraber hafif bir kahvaltı yapmasının stresi azaltabileceği belirtiliyor.
12: Ailecek erken uyanıp çok yoğun olmamakla birlikte ve çocuğumuzun daha önce yemediği şeyler olmayacak bir kahvaltı hazırlamak doğru olacaktır. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı sınav öncesi stresi düzenleyici bir etki yapacaktır. Yine sadece çocuğumuz değil ailemizin de mutlaka bu hafif kahvaltıyı yapıp ondan sonra artık sınav için yola çıkmalarını tavsiye edebilirim.
5: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
0: Eğitimden haberler aktarmayı sürdürelim. Üniversite sınavına giriş belgeleri de yayımlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecekler. Yükseköğretim Kurumları sınavı 20-21 Haziran günlerinde düzenlenecek. ÖSYM adayların sınava girecekleri yer bilgilerinin yer aldığı

0: Çocuk yaştaki öğrencilerine yönelik çocuğun nitelikli cinsel istismarı kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme öğrencilerine istismarda bulunduğu belirlenen sanığı 69 yıl hapis cezasına çağırtırdı. Dosyaya giren bilirkişi raporuna göre sanığın başka çocuklara yönelik de müstehcen videolar çektiği tespit edildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri bu hafta iki kente de gidecek, okullarda incelemelerde bulunacak. Komisyon üyeleri saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle de bir araya gelecek.
1: Yerinde inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a heyetimizle beraber bütün bir ekip olarak Kahramanmaraş'ımıza gideceğiz. Cuma, cumartesi, eğer yetmezse pazar günü öğlene kadar da Kahramanmaraş'ta çalıştıktan sonra pazar günü Şanlıurfa'ya gideceğiz.
2: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak. Okulları ziyaret edecek heyet mağdur ailelerle de bir araya gelecek. Komisyonun dün yapılan toplantısında ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan sunum yaptı. Okullardaki şiddet olaylarının çocukların ruh sağlığı, sosyal ve duygusal kırgınlıklarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi. Küçük yaşlara kadar inen madde kullanımının da büyük bir problem olduğunu belirten Alan, bunun davranışla ilişkisinin olmaması, şiddetle ilişkisinin olmaması beklenemez dedi. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosun da okul saldırılarının %94'ünde saldırganın niyetini saldırı öncesi en az bir kişiye anlattığını belirtti. Saldırganların popüler olmak, dikkat çekmek veya büyük bir travması olduğu için saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi. ABD'de uygulanan bir erken tespit uygulamasıyla birçok saldırının önüne geçildiğini de hatırlatan Tosun, Türkiye'deki ilgili bakanlık ve kurumların da yılda iki kez erken tespit tatbikatı uygulaması önerisinde bulundu.
0: İzmir'de öldürülen 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir geride hüzünlü bir hikaye bıraktı. Çocukluk yıllarını sevgi evinde geçiren Demir'in annesinin cezaevinde olduğu, babasıyla da görüşmediği ortaya çıktı. Öğrenciyi öldüren 18 yaşındaki şüphelinin ise 25 ayrı suç kaydı olduğu anlaşıldı. Zanlı bana abi demedi diye öldürdüm diye ifade verdi.
3: Sevgi evinde büyüdü. Kendisine abi demediği için bıçaklandı. 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Yaralandıktan sonra kafeye sığındığı anlar böyle görüntülendi. İzmir Karşıyaka'da yaşayan Erdem Demir 8. sınıf öğrencisiydi. Aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen 18 ve 19 yaşlarındaki iki kişiyle tartıştı. Zanlılar 15 yaşındaki Erdem'i bıçakla yaraladı. Yaralanan çocuk yakınlardaki bir kafeye sığındı. Saldırganlardan biri de arkasından geliyordu. Kafenin önünde bulunanlar araya girip saldırganı uzaklaştırdı. Hastaneye kaldırılan Erdem Demir kurtarılamadı. İki saldırgansa kasten öldürme suçundan tutuklandı. 15 yaşında hayata veda eden Erdem Demir'den geriye acı dolu hikayesi kaldı.
4: Haklarınızı helal eder misiniz?
5: Helal olsun.
3: Manisa'da gözyaşları içinde toprağa verilen Erdem'in Bayraklı Sevgi Evi'nde büyüdüğü öğrenildi. 18 yaşındaki saldırganın ise suç dosyası kabarık çıktı. Mala zarar verme, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, tehdit, hakaret ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan 15 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi. Erdem Demir'i de kendisine ağabey demediği için bıçakladığı öğrenildi.
0: Motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik önlemler alınsa da ne yazık ki haberler gelmeye devam ediyor. Sadece son iki günde Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan kazalarda 10 motosiklet de öldü, çok daha fazlası da yaralandı. Uzmanlar ölümlü kazaların çoğunda trafik kurallarının hiçe sayıldığına ve yüksek sürate dikkat çekiyor.
6: Henüz 16 yaşındaydı. Motosikletini bir gün önce satılığa çıkarmıştı. Kaan Fidan o motosikletle Bursa Yıldırım ilçesindeki bir alt geçitte kaza yaptı. Arkasındaki arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Arkadaşının durumu da ağır. Türkiye'de son iki günde 10 motosiklet sürücüsünün trafik kazalarında öldüğü kayda geçti.

0: kayıp düştük, araba görmeyip çarptı. Öyle şeyler oluyor.
1: Artan motosiklet kullanımına paralel olarak İçişleri Bakanlığı 2025 verilerine göre her iki kazadan birinde motosiklet vardı. Neredeyse her dört ölümlü kazadan birinde de motosikletliler hayatını kaybetti. Ortalama olarak günde 5 motosikletli kazalarda öldü.
2: Kazalar yine artacak, buna şüphe yok. Çünkü biz özellikle motosiklet kullanıcıları çoğu zaman bana bir şey olmaz düşüncesinde oluyoruz. Eğitimli sürücülerin oranı eğitimsiz sürücülere göre çok daha az.
3: Bu tip scooter tipi küçük motosikletler bile saniyeler içinde 100-120 gibi yüksek süratlere çıkabiliyor ve bu süratlerde kaza anında ölümcül sonuçlar doğuruyor.
1: Çoğunlukla şehir içinde yaşanan kazaların raporlarına bakıldığında ise neredeyse %70 oranında motosikletliler kusurlu.
4: Mahalle arası kullanımlar söz konusu. Orada da maksimum hız limitleri işte 20-30. Dolayısıyla burada hani 30'la değil de 40'la gittiğinizde bile aslında çok hızlı oluyorsunuz doğal olarak. O yüzden ben motosiklet kullanıcılarının güvensiz bir halde hız yaptıklarını düşünüyorum.
1: Motosiklet kullananların kask başta olmak üzere güvenlik ekipmanlarını da eksiksiz kullanmaları gerekiyor.
5: Bazı kentlerde dolu etkiliydi. Kastamonu ve Kars'ta sokaklar beyaza büründü. Kayseri'de de şiddetli yağış heyelana yol açtı.
6: Dolu nedeniyle çatılar beyaza büründü. Kastamonu'da kış aylarını andıran görüntüler oluştu.
7: Birden bir dolu başladı. Herkes sağa sola kaçtı. Araçların kaçıran oldu. Aşağıda pazar yerimiz var. Oraya kaçıran oldu. Garajlarını çeken oldu.
6: Meteorolojinin sarı kodlu uyardığı Kastamonu'da dolu etkili oldu. Dada ilçesinde doluyla birlikte yağmur da yağdı. Cadde ve yollar göle döndü. Zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
8: Mazgallar çalışmıyor, mazgallara su girmiyor, mazgalla grev yapmıyor, zıt yönde oluyor mazgallar.
6: Burası da Kars. Sabah başlayan sağanak ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Sanayi bölgesinde sokaklar dolu taneleri nedeniyle bembeyaz oldu. Vatandaşlar araçlarını koruyabilmek için akaryakıt istasyonlarına sığındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şiddetli yağış heyelana yol açtı. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yağışa dayanamadı. Kopan taşlar ve toprak parçaları duvarın aşağısında bulunan eve doğru düştü. Heyelan nedeniyle bölgede ulaşım aksadı.
5: Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde başkentte insani yardım tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği 6,7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapıldı.
9: Binaların yıkılma simülasyonları gerçekleştirildi. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da insani yardım tatbikatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nca düzenlenen tatbikatta arama kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri canlandırıldı.
10: Başkentte gerçekleştirilen tatbikatta yıkıldığı belirlenen noktalara uzman ekipler sevk edilerek bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz altında kalanlar belirlenerek tahliye edildi ve tahliye edilen afetzedelere ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tatbikatta kimyasal malzemelerin bulunduğu bir fabrikanın yıkılma simülasyonu da gerçekleştirildi. Kimyasal malzemelerin reaksiyona girerek yanması sonucu bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
9: Tatbikata Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika ve Pakistan'dan katılımcıların da yer aldı. 658 personel, 10 arama kurtarma köpeği ve 101 araç katıldı. Arama kurtarma çalışmalarında duvar arkası radar sistemi gibi teknolojik sistemler de kullanıldı.
5: Ağır hasarlı araçlar üzerinden kredi dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin trafik kazası, deprem veya yangın nedeniyle ağır hasar almış araçları temin ettikleri, bu araçlara gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenleyerek finans kuruluşlarından araç kredisi kullandıkları tespit edildi. Kredilerin geri ödenmemesiyle haksız kazanç sağladığı ileri sürülen 39 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Piyasalara bakalım. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimle paralel değişiyor. Dün son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi altın fiyatları. Ocak ayında 8.000 lira olan gram altın piyasada 6.000 liraya kadar geriledi. Hatta 6.000'in de altını test etti. Kapalı çarşı olan bitene nasıl bakıyor, haberimizde izleyelim.
9: Altında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Yatırım yapanlar kapalı çarşının yolunu tuttu.
11: Altına yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü serbest bir piyasa olmadığı için her an yükseliyor, her an düşebiliyor. Elimde nakit para tutmamaya çalışıyorum.
12: Düğün yapacağımız için tam set bakıyoruz. Gerdanlık, bileklik, yüzük. Ortalamaya göre biraz düştü fiyatlar ama yine yüksek geliyor bize.
13: Ne kadar dediler size?
12: Yani ortalama 500-600 bin lira.
14: Fiyatlar bir iki günde biraz daha düştü. Yani yatırım amaçlı bir şeyler düşünüyoruz.
9: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yükselmesi piyasaları da etkiledi. Ocak ayında 8 bin liradan satılan gram altın kapalı çarşıda 6.200 liraya kadar geriledi.
15: Müşteriler şu anda mütemadiyen altın alıyor. Satışımız çok, alış pek gelmiyor şu anda. Altın çok düştüğü için biz Ocak ayında çok daha yükseleceğini tahmin ediyorduk. Hürmüz Boğazı'nın tıkanıp da petrolün geçmemesi ve dünyada enflasyon yaratması, altını da hiç en sevmediği şey enflasyon. Enflasyon olduğu için mecburen düşüyor.
16: Satan var, alan var. Hala düşüş bekliyoruz. 8.000 bandından 6.000 bandına geri gelmesi sürpriz değildi. Savaş etkisiyle piyasalarda beklenen bir durumdu. Hala düşüş bekliyoruz.
9: Uzmanlar gram altının sene sonuna kadar 7.000 lirayı geçeceği görüşünde.
17: Son 2,5 aydan beri ilk defa gelen bir fiyatı görüyoruz. Dünya piyasası Trump'ı hiçbir şekilde dinlemiyor. Tamamen İran'a dönmüş durumda. Bu sene içinde benim görüm 6 ile 7.750 arasında böyle bir band bekliyordum ben.
5: Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ağırlıklı beklenti bankanın faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Öte yandan yabancı kuruluşlar da toplantıya ilişkin tahminlerini duyurdu.
18: Piyasaların gözü faiz kararında. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda faiz indirim sürecine ara vererek politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Metinde enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyondaki oynaklığa işaret edilmişti. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist de 3 puanlık faiz artışı öngörüyor.
19: Merkez Bankası'nın aslında temel motivasyonu faizi indirmek ama mevcut koşullar hem küresel ve bölgesel düzeyde hem de içerideki durum ister istemez Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekmez mi dediğimizde de orada da tekrar bu üretimin sürdürülebilirliği ve nakit akışı ile ilgili sıkıntılar karşımıza çıkıyor.
18: Yabancı kuruluşlar da faiz kararı öncesi değerlendirmelerini yayınladı. Morgan Stanley, Citigroup, ING, Goldman Sachs ve Bank of America faizlerin bu ay değişmeyeceğini öngördü. JP Morgan ve BBVA ise politika faizinin %40'a çıkmasını bekliyor.
5: Yargıtay yıllık izinlere ilişkin önemli bir emsal karara imza attı. Yıllık izin kullanırken araya giren hafta tatilleri yani pazar günleri yıllık izinden düşülemeyecek.
18: Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin hakkı ile ilgili önemli bir karar aldı. İstanbul'da bir çalışan haklarını alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Farklı dönemlerde çalıştığı iş yerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmesini talep etti. Ancak mahkeme, 2 yıllık çalışma süresi ve 24 gün izin kullandığı için yıllık izin ücreti talebini reddetti. Konu Yargıtay'a taşındı. Yargıtay işçiyi haklı buldu. İşçinin izinli olduğu döneme denk gelen hafta tatilleri yıllık izinden sayılamaz denildi.
20: Karar herhangi bir değişiklik getirmiyor. Karar kanundaki durumu açıklığa kavuşturuyor.
13: Daha önceki kararlarda da herhangi bir aksi yönde düzenleme yoktu. Çünkü kanun çok açık bir şekilde çalışanların iş günü üzerinden yıllık izne hak kazanacağını belirtiyor. Dolayısıyla iş günü olmayan hafta tatilinin de ayrıca eklenmesini öngörüyor.
18: Oy birliğiyle alınan bu karar artık emsal niteliğinde. Yıllık izin planlaması yapılırken, izin arasına giren pazar günleri ya da resmi tatiller yıllık izin hakkından eksiltilemeyecek. Uzmanlar sorun yaşanmaması için hem işçi hem de işverene bazı sorumlulukların düştüğünü belirtiyor.
13: Burada hani işçi açısından da işveren açısından da dikkat edilmesi gereken temel nokta yıllık izin taleplerinin yazılı olarak alınması ve talep sonucunda çoğu işverenin de atladığı nokta burası. İşçi yıllık izinden döndükten sonra kullandığına dair bir imzalı belge düzenlenmesi gerekiyor.
5: Mayıs ayında 900 bine yakın iş için ilan açıldı. Şirketler en çok güvenlik görevlisi aradı. İş için uzmanlık gerektikçe ilan sayısı da azaldı.
18: En fazla aranan personel güvenlik görevlisi. Türkiye İş Kurumu verilerine göre yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bine yaklaştı. Açık iş sayısının en fazla olduğu il 185 binle İstanbul oldu. İstanbul'u 86 binle Ankara ve 44 binle Antalya takip etti.
20: Alo, iyi günler.
18: Açık iş sayısının en yüksek olduğu sektör 485 bin kişiyle hizmet. Sanayi sektörü 401 bin kişiyle ikinci sırada. Tarım ve ormancılık sektöründe ise 7 bin açık iş ilanı var. En fazla talep edilen çalışan sıralamasında güvenlik görevlileri zirvede. 42 bin özel güvenlik görevlisi, 22 bin de güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36 bin turizm ve otelcilik elemanı, 21 bin garson, 20 bin reyon görevlisi alımı için ilan açıldı. İş için uzmanlık gerektikçe ilan sayısı da azalıyor. 9 bin dikiş makinecisi, 6 bin yük taşıma şoförü, 6 bin ambar görevlisi için açık iş bulunuyor. Verilen ilanlarda 2 bine yakın barista, 2 bin figüran aranıyor.
5: Ve spor, Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadyumunda karşı karşıya gelecek.
21: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen, Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki dünya kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. A grubunda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, B grubunda Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre, C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya, D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, E grubunda Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador, F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, G grubunda Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda, H grubunda İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün, K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya ve L grubunda İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama mücadele edecek. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
5: Türkiye, müze ve öğren yerlerine ziyaretçi sayısında Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bıraktı. Türkiye'de kültürel mirasa erişimin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan müze kart uygulaması da dikkat çekici bir büyüme gösterdi.
18: Göbekli Tepe'den Zeugma'ya, Göreme'den Ayasofya'ya. Zengin tarihi ve köklü medeniyetleriyle dünyanın en önemli müze ve öğren yerlerine ev sahipliği yapan Türkiye, müze ve öğren yerlerine ziyaretçi sayısında Avrupa'yı geride bıraktı. Türkiye'de müze ve öğren yerleri toplam ziyaretçi sayısı 2023 yılında 55,7 milyonken 2024 yılında 62,6 milyona yükseldi. Türkiye %12,3 oranında artışla Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve İngiltere'yi geride bıraktı. İlginin nedeni Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dijital altyapı yatırımları, entegre biletleme sistemleri ve müze kart uygulamalarındaki gerilikler olarak gösteriliyor. Türkiye'de kültürel mirasa erişimin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan müze kart uygulaması da dikkat çekici bir büyüme gösterdi. 2017 yılında 1.082.139 adet olan müze kart satışı 2025'te 6.744.945'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom'da gerçekleştirilen işbirliği kapsamında başlatılan Müze ve Öğren Yerleri Dijital Dönüşüm Projesi'nin yeni aşamasını kamuoyuyla paylaştı. Bakan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının müze kartı olarak kullanılabileceğini belirterek, vatandaşların e-devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlaması yaptıktan sonra müze kartı ücretini ödeyerek gişede beklemeden doğrudan giriş yapabileceklerini ifade etti.
5: Yıllardır süregelen bir çile, Schengen vizesi. Son araştırmalara göre Avrupa Birliği ülkeleri her 7 başvurudan birini reddediyor. Yüksek ret oranıyla birlikte randevu bulmakta ayrı bir sorun. Son dönemde bir de bot, yani çeşitli yazılımlarla üretilmiş sahte hesaplarla vize randevu kotalarının doldurulduğu öne sürülüyor. Tüm bu sorunlarla ilgili çözüm arayan kurumlar, kişiler de var. NTV'den Baran Bila, Schengen vizesiyle ilgili tartışmaları haberleştirdi. Bu konuya bir parantez açtık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
1: Geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak, Almanya'da vereceği konser için vize alamamış, bu nedenle programını iptal etmek zorunda kalmıştı.
0: Amerika'da veya bir Almanya'da çalıştığım zaman...
1: Sanatçı Kutlu Ataman da 3 yıl önce Avrupa kültürüne verdiği katkılardan dolayı Hollanda Kraliyet Ödülü'ne layık görüldü, düzenlenecek törene katılıp ödülü almak için aynı ülkeye vize başvurusunda bulunduğunda red yanıtı aldı. Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
20: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
22: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
1: Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilendirdiği aracı kuruluşların randevuları gece yarısı veya sabah erken saatlerde kendi sisteminde açmasının da bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor.
23: Bir diğer sorunsa giderek artan randevu süreleri. Örneğin Almanya için vize başvurusunda bulunmak istediğimiz zaman ilgili siteye, sayfaya giriyoruz ve kişisel verilerimizi doldurmaya başlıyoruz. Ve sonrasında en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır şeklinde bir yazıyla karşılaşıyoruz. Ancak işte bu süre aylarca uzayabiliyor.
1: Sınırlı sayıdaki kota bot hesaplarla bloke edilip randevular 1000 euroya kadar çıkan fiyatlarla kara borsada satılıyor.
24: Yurt dışına çıkmak istiyorum. Maalesef ki yeşil pasaportum yok. O yüzden vize randevularında çok fazla sabah akşam kontrol etmeme rağmen boş vize randevusu bulamıyorum. Ya bot hesaplardan kaynaklandığını düşünüyoruz ya da bunun için özel yazılımlar geliştiriliyor. Bunlar fahiş fiyata satılıyor.
25: Bot hesapları biraz açacak olursak aslında arkasında bir yazılım var. Tek bir kişi olarak yaptığınız işlemi aynı anda 10 bin, 5 bin, 100 bin çok yüksek sayıda oturum ile eş zamanlı yapmasıyla oluşuyor aslında. İlgili Avrupa ülkelerinin vize randevularında özellikle vize danışmanlığı yapan şirketler bu bot teknolojisini kullanmaya başladı. Müşterilerine çok daha hızlı bir şekilde randevu alabilmek için.
1: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı da 7 vize şirketi hakkında inceleme başlattı. Öte yandan vize sorunuyla ilgili Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011 yılında aldığı karar yıllardır yürürlüğe konmuyor.
2: 2011 yılında Parlamento Direktör Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği Anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
1: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi OLAF inceleme başlattı.
2: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan OLAF'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı OLAF'a ben başvuruda bulunmadım. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu OLAF'a göndermiş.
1: Selim Sarı İbrahimoğlu OLAF'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğu'da Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
6: Buzluktaki gıdaların çözdürülmesiyle ilgili sık sık aynı hataları yapıyoruz. Bazıları eti suya koyuyor, bazıları bütün bir tavuğu güneş gören tezgaha. Ama uzmanlar bu iki yöntemin de sağlık açısından riskleri olduğunu söylüyor. Peki dondurulmuş et ya da tavuk neden dışarıda çözdürülmemeli? En ideal yöntem hangisi? Gıda mühendisi Ebru Aktağ anlatıyor.
7: Gıdaların çözdürülme yöntemlerinde yapılan en büyük hatalardan biri ve çok da maalesef yaygın, akşamdan dışarı çıkarmak veya tezgah üzerinde bekleterek onun çözülmesini sağlamak. Bu maalesef mikroorganizmaların hızla üremesini sağlayacak bir yöntemdir. Çünkü bizim tehlikeli aralık dediğimiz bir aralık vardır, 5 ile 60 derece arası. Bu alana geldiği zaman ortamdaki mikroorganizmalar geometrik bir şekilde hızla büyürler. O yüzden gıdaları doğru çözdürmezsek bizi zehirleyebilecek hale dönüşebilirler. Dolayısıyla doğru çözdürme yöntemleri çok önemli. Burada yapılabilecek aslında temelde birincisi akşamdan buzdolabına çıkarmak buradaki önerilerden biridir. Buzdolabına çıkardığınız zaman da o gıda çözülürken suyunu dışarı akıtmayacak şekilde kapalı bir kap içerisinde olmasına dikkat etmemiz gerekir. Bir diğer yöntem soğuk suyla çözdürmektir. Yine yaptığımız hatalardan biri çabuk çözülsün diye ılık su kullanmaktır. Bu da yanlış. soğuk suyla çözdürmek lazım ve o suyun soğuk kaldığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Başka daha pratik bir yöntem aslında mikrodalga fırında çözdürmek de kurallarına göre oldukça pratik ve güvenli bir yöntemdir. Ya da doğrudan pişirebilirsiniz. Burada bir konu da çözdürdükten sonra çözülmüş olan gıdayı mümkün olan en kısa sürede pişirmek önemli. Tezgahta bekletmek, ılık suyla çözdürmek maalesef bizim için çok büyük bir sağlık riski oluşturur. Ayrıca yine çözdürdüğümüz gıdaları, özellikle de hayvansal gıdaları tekrar dondurmak da yine bizim için risk oluşturabilir. Çünkü çözdürme aşamasında mikroorganizma yükü arttıysa bunu tekrar tüketmeye çalıştığımızda başına gelenler maalesef vardır, zehirleyici olabilir.
8: Gıda mühendisi Ebru Aktağ, NTV Radyo'daydı.
10: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
11: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu sabahlar, saat 6, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra da saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran, görüşme iddiasını reddederken Hürmüz Boğazı da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da ABD reddediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a iki gece üst üste saldırılar düzenledi. 4 saat boyunca İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Hürmüz Boğazı ise yeniden gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'ın Amerikan güçlerine ve bölge sularından geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidine yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı. A short time ago, the U.S. military carried out. ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarını toplamış, dün başlayan saldırıların devam edeceğini çünkü müzakerelerin çok uzadığını söylemişti. Saldırılar Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından geldi. Fars eyaleti, Asuliye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap, Kiş, Keşm, Sirik ve Hangam adalarında da patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde İran, Umman Denizi'nde ve Bahreyn'de Amerikan donanmasını, Kuveyt'te ise Amerikan üssünü hedef aldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'na kapattığını duyurdu. Hürmüz'den geçmek isteyen ticari gemilerin bile hedef alınacağı açıklandı. Hemen ardından devrim muhafızları Boğaz'dan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. ABD ise Boğaz'dan gemi geçişlerinde bir aksama olmadığını, gemilerin vurulmadığını belirtti. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede durduracağım dedi. İranlı yetkililer ise Trump'ın görüşme iddiasını yalanladı. Trump ayrıca İsrail'in çatışmalara dahil olmadığını da söyledi.
0: Son durumu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendirdi.
2: Mütekabiliyet dediğimiz bu benzer ve aynı oranda yöntemle mukabelede bulunmak her devlet açısından bir hak. Yani size eğer bir saldırı olduysa mütekabiliyet bağlamında siz de bir misilleme yapma hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Anında yaparsanız bunun adı meşru müdafaa olur. Eğer zaman geçerse siz bunu misilleme olarak adlandırırsınız ve bir meşruiyet zemini yaratmaya çalışırsınız. Öte yandan Birleşmiş Milletler Anlaşması'na bakarsanız mütekabiliyet dahi olsa eğer anlık mukabelede bulunmuyorsanız onun ne kadar hukuki olduğu da tartışmalı. Ancak sizin ifade ettiğiniz üzere İran'ın Amerikan topraklarına erişme ve bir saldırı yapma imkanı şu an gördüğüm kadarıyla yok. Eğer gayri nizami unsurlarla böyle bir şey yaparsa Amerikalılar muhtemelen böyle bir saldırıya terörizm muamelesi yapacaktır. İran'ın da böyle bir saldırıya şu an itibariyle tebessül edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o zaman işin rengi değişecek bayağı. Şu an en azından ağır aksak, kör topal yürüyen bir süreç var. Ve bu süreç iki taraf açısından da faydalı. Neden? Sahadaki gerçekler iki tarafın uzlaşmasını gerektiriyor aslında. Ama ellerini o kadar yüksek tutuyorlar ki uzlaşı uzuyor. Neden? Beklentiler çok fazla. Şu an verilen bir ödünün önümüzdeki yıllarda, belki de o yıllarda çok daha büyük negatif sonuçları olabileceğini düşünüyorlar. Nükleer konu veya Hürmüz Boğazı'nın açılması burada en başta gelen konular. Durum böyle olunca bir taraftan nazlanıp diplomasi masasına oturuluyor, bir taraftan da o masada eli güçlendirmek ve diğer tarafı sıkıştırmak adına askeri seçenekler ara ara düşük seviyede kullanılıyor. Saatler sürecek diyorlar, günler değil Amerikalı yetkililer. Eğer saatler sürecekse büyük bir ihtimalle İran'ı sıkıştıracak, belirgin bazı taleplerin kabul edilmesini sağlayacak bir sıkıştırma, bir baskı burada amaçlanmış olabilir Trump tarafından. En başta iyi dizayn edilmemiş, stratejisi üretilmemiş, etki analizi yapılmamış, alternatif seçenekler ortaya konmamış ise sizin başlattığınız bir harekat başınıza bela olur. Bu nedenle İran'da şu an için yürütülen süreç en başta yapılmış kötü stratejik planlardan kaynaklanıyor. Tabii İran elindeki kozları kullanmaya çalışıyor. Nihayetinde askeri bağlamda benzer şekilde Amerikalılara veya İsraillere cevap verebilecek bir kapasitesi yok. O zaman ne yapacak? Mevcut olan neyse onu kullanacak. Burada Hürmüz en keskin, en çabuk hareketlendirilecek. Sivil gemiler en çabuk vurulacak hedefler. Ve bu hedeflerin vurulması birçok etki yaratıyor. Sadece askeri etki değil, mali piyasalar bir anda Amerika'yı köşeye sıkıştırıyor. Körfez ülkelerini etkiliyor. Bakın bir örnek vereyim. Kuveyt nereden baksanız bir buçuk aydır petrol geliri elde edemedi. Yani Merkez Bankası'na tek dolar girmiş değil. Bahreyn daha kötü durumda şu an. Suudi Arabistan nispeten kendi ürettiği petrolü batı kıyılarına ulaştırabiliyor. Ve aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri. Ama Katar'da da sıkıntı var. Şimdi böyle bir ortamda Katar tabii ki arabulucu olacak. Tabii ki bölgedeki çatışmaların sönümlenmesi için İran'ı da ikna etmeye çalışacaklar. Ve bu nedenle İran'da elini her zaman Hürmüz üzerinden, enerji akışı üzerinden yüksek tutmaya çalışacak. Çünkü askeri bağlamda Amerikalıları bölgeden uzaklaştırabilecek bir yeteneği yok İran. Olağanüstü durumlar yaşıyor İran. Yani ekonomik sorunlar olabilir ama eğer ülke saldırı altındaysa insanlar gerekirse aç kalır. Evinin bahçesinde yetiştirdiği domatesi, biberi yer. Amma ve lakin o ekonomik sıkıntıları bir şekilde çeker. Tabii Trump'ın dikkate almadığı bir şey daha var. İran gibi ülkelerde aile ekonomileri önemlidir. Bu Türkiye'de de geçerli. Aynı şekilde özellikle İran'da insanların kırsal hayatı, tabii büyük şehirler hariç olmak üzere kırsal hayatı sürekli yaşadığını dikkate almak lazım. Yani şimdi ekonomik sorun var diyoruz ama İran'ın kırsalında insanların tarlası var, bahçesi var, ağacı var, hayvanı var. Dolayısıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Böyle bir olağanüstü durumda İran'ın ekonomisi kötü ve İran batacak şeklinde bir algıyla eğer siz savaş açar ve yürütürseniz yanılgı içerisinde olursunuz. Ben başka bir örnek vereyim. Rusya'nın ekonomisi için de şu an aynı şeyler söyleniyor. Petrol ihracatında büyük bir sıkıntı var Rusya'nın. AVM'ler boş, doğrudur. Ama nihayetinde bir savaş yaşanıyor. Dolayısıyla insanlar savaş gerçeklerine göre hayatlarını yeniden tanzim etmek zorunda. Bu tazminat meselesi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili İran'ın talep ettiği ücretlendirme ki Körfez karşı çıkıyor. Buradaki ana çıkış noktası iki tane. Bir tanesi İran'ın Hürmüz üzerinde egemen hakkı olduğuna dair İran iddiası. Çünkü kara suları içerisinde kalıyor. Hem Umman'ın hem de İran'ın. Ve dolayısıyla diyor ki kara suların içerisinde olduğu için ben buradan ücret alabilirim, hayır alamaz. Çünkü kara sular içinde olsa dahi zararsız geçiş hakkı vardır. Deniz sözleşmesi, evrensel deniz hukuku gayet açık, gayet net aslında açıklama. Bu işi uzatmadan bitirmek istiyor. Geri adımdır bu. İsrail'in alakası yok diyerek de İran'ın bir misillemeyle İsrail'i vurması ve bu şekilde İsrail'i tahrik etmesini engellemek istiyor. Dolayısıyla biraz önceki projeksiyonumuz aslında gerçekleşiyor. Yani Trump bir askeri harekat başlattı. Diplomaside İran'ı biraz baskı altına almak istedi ama şu an itibariyle bence geri adım atıyor. Yani bu beklenen bir durumdu. Bir taraftan Trump'ın yaptığı açıklamada İranlı yetkililerle doğrudan konuştum diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani Amerikan başkanı İranlı yetkililerle doğrudan konuşuyorlar. Yani bilemiyorum ama böyle bir şey gerçekse eğer bu müthiş bir olay. Ama hemen akabinde İranlılar Trump İranlı yetkililerle görüşmedi diye açıklama yapıyor. Şimdi burada çıkarılması gereken sonuç şu, iki tarafın da yaptığı açıklamalara güvenmemek gerekiyor. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir gerginliğin kısa sürede bitirilmesi pek mümkün değil. Kasım seçimleri önemli ama Kasım seçimleri öncesinde sosyal kültürel faaliyetler de önemli. Şimdi Dünya Kupası başlayacak, İran'dan orada maç yapacak. Birçok ülkeden insan Dünya Kupası maçlarını seyretmek için Amerika'ya gidecek ama Amerika savaşta. Yani bu ilginç bir durum bana göre. Yani ben futbol hiçbir zaman seyretmedim, sevmem ama ilginç bir durum. Dolayısıyla böyle bir çatışma siyaseten Amerika'da böyle bir faaliyet varken pek açıklanabilecek bir durum değil. O yüzden bitirilmesi lazım. Şimdi Rusya'da siz Dünya Kupası maçları düzenleyebilir misiniz? Böyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla böyle bir savaş devam ederken sosyal, kültürel, toplumsal boyutu olan ve tüm dünyadan insanların aktığı Amerika Birleşik Devletleri'ne Amerika Birleşik Devletleri'nin bir savaşta olması yani pek anlamlı değil, bir tezat. Nitekim vize verilmeyen sporcular, hakemler var, geri döndürüyorlar. Bu ayrı bir boyut. Şimdi seçimlere gelince, seçimler Trump açısından aziz süreci ihtimali nedeniyle çok önemli. Yani Senato'daki çoğunluğu kaybetmek demek aziz sürecinin başlaması anlamına gelir. Böyle bir durum Trump'ın yargılanmasının da önünü açar mütakiben. Trump'ın yargılanmasının önü bir şekilde tıkanmıştı. Şimdi bu kadar iç siyasi kutuplaşma varsa Trump açısından en korkulu, en kötü durum senaryosu bu seçimlerde çoğunluğu kaybetmektir. Ve adım adım cumhuriyetçiler o noktaya doğru gidiyor işin aslında. Dolayısıyla ben bu seçimlerin önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum ama şu var, bu seçimden başarı hikayesi çıkaramazsa Trump gerçekten sözde değil, o takdirde seçimde kendini izah edemez.
0: Orta Doğu kriziyle ilgili değerlendirmeler almayı sürdürelim. Bu kez dış basına bakacağız. Amerikan New York Times gazetesinde İran ve ABD arasındaki müzakerelerle ilgili dikkat çeken noktaların yer aldığı bir makale yayımlandı. Makalede her iki ülkenin de anlaşmaya varmayı istediği ancak ülkelerindeki sertlik yanlılarını ikna etmekte zorlandıkları belirtiliyor.
3: Hem Washington hem de Tahran savaşta ne tam anlamıyla zafer kazandı ne de yenildi. Ama her ikisi de bir anlaşmaya varmayı çok istiyor. Buna karşın kendi ülkelerindeki sertlik yanlılarına olumlu sunabilecekleri bir şeylere ihtiyaçları var. Bu tespitler Amerikan New York Times gazetesine çıkan makalede yer alıyor. Makalede iki ülke arasındaki temel anlaşmazlığa liderlerinin kendine özgü özelliklerinin de eklenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Liderlerden biri saklanıyor ve herhangi bir teklifi onaylamakta yavaş davranıyor, diğeri ise o kadar tahmin edilemez ki kendi elçileri bile onun adına müzakere etmekte zorlanıyor. Bu koşulların iki tarafı ne savaş ne de barış olarak tanımlanabilecek bir çıkmazın içine ittiği ifade edildi. Arabulucular bu belirsizlik ne kadar uzun sürerse barış sürecinin tamamen raydan çıkma riskinin de o kadar artacağı konusunda uyarıyor. Merkezi Londra'da bulunan Chatham House Düşünce Kuruluşu'nun Orta Doğu Direktörü Sanem Vekil, ABD her şeyi almak ve başlangıçta çok fazla şey vermemek istiyor. İranlarsa başlangıçta bir şeyler almak ve süreç içinde bir şeyler vermek istiyor dedi. New York Times'a göre müzakerelerin en başında özel temsilci Steve Witkoff ve başkan yardımcısı J.D. Vance, İranlılara Trump'ın uranyum zenginleştirmeyi 10 yıl durdurmalarını kabul ettiğini iletti. Ancak daha sonra Amerikalılar bu süreyi 20 yıla çıkardı. İranlılara göre ilk aşamada bu nedenle müzakerelerden sonuç alınamadı. Son müzakerelerde de Trump'ın İran'ın nükleer programı ve dondurulmuş varlıklarıyla ilgili yeni koşullar eklemesi Tahran'ı öfkelendirdi. New York Times'a göre Tahran'ın Washington'la doğrudan görüşmeyi reddetmesi de süreci karmaşık hale getiriyor. Müzakereler şu anda Pakistan ve Katar olmak üzere bir dizi ülkenin arabuluculuğunda yapılıyor. Zaman zaman dolaşımda birden fazla belge bulunduğu ve sadece en üst düzeydeki birkaç kişinin hangi taslağın geçerli olduğunu bildiği belirtildi. Duraksamalar ve kesintilere rağmen çoğu analist önümüzdeki haftalarda muhtemelen geçici bir ön anlaşmaya varılacağına inanıyor. Uzmanlar bir ön anlaşmaya varılsa bile bunun nihai ve kapsamlı bir nükleer anlaşmayla sonuçlanma olasılığının düşük olduğunu söylüyor. Nihai bir anlaşmaya varılma şansının çok düşük olduğunun farkında olan Tahran, bölgedeki dondurulmuş 10 milyarlarca dolarlık mal varlığının serbest bırakılması konusunda ısrarcı. Anlaşmanın önceki taslakları İran'ın bölgesel bankalarda dondurulmuş 24 milyar dolarlık mal varlığına erişmesine izin veriyor. Ancak bu parayla İran sadece belirli malları satın alabilecek.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
4: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Gündeminde CHP'de salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi de vardı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
5: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
4: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
5: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
0: Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri de bu sabah yargıya taşınacak.
6: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından sık sık verdiği arınma mesajı konusunda ilk adımı attı. 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, Milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
6: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
3: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
7: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
3: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
6: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
3: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi dengeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
7: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kendisine çıplak arama yapıldığını da söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamada bulundu. Türker mahkemede yaptığı savunmada gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve çıplak arandığını anlattı. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı. Pınar Türker savunmasında iddianamede yer alan ihalelerin Medya AŞ'ye ait olmadığını söyledi. Kendi döneminde olan iki ihaleyle ilgili de suç isnadının bulunmadığını ifade etti. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Tanju Özcan'ın hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yer aldığı tehdit ve şantaj davası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın taraflarından Öznur Ç. savcılığa Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayet dilekçesi sundu. İddialarla ilgili Tanju Özcan'ın şoförünün ifadesi de alındı. Ek ifadelerin ardından Özcan hakkında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, daha sonra da görevinden uzaklaştırılmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Beştepe, AK Parti ve bakanlardan gelen açıklamalar var sırada.
8: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.
9: Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir.
8: Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı bir açıklamayla Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi.
10: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
8: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi.
11: Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sert sözlerle Netanyahu'ya tepki gösterdi.
12: Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duran, Netanyahu için Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi.
13: Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez.
8: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Ala, Netanyahu'nun İnsan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışmasının uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur ifadesini kullandı.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Acar, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmasının asıl nedeninin korku olduğunu söyledi. İsrail'in yıllardır yalan, baskı ve zulümle ayakta tuttuğu düzenin sorgulanmasına alışık olmadığını belirten Acar, "Bütün dünyanın önünde hakikati yüzünüze aykıran bir liderle karşılaşmaya da alışık değilsiniz. Asıl rahatsızlığınız da budur," dedi. Netanyahu'nun attığı iftiraların, işlediği suçların üstünü örtemeyeceğini de vurgulayan Acar, "Tarih sizi katliamlarınızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ise zulme karşı dimdik duran liderliğiyle hatırlayacak," ifadesine de yer verdi. İsrail ordusu Hamas'ın yeniden güçlenmesine gerekçe göstererek Gazze'ye yeniden topyekün bir saldırı başlatmaya hazırlanıyor. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesine göre ordunun hazırladığı plana henüz hükümet onay vermiş değil.
3: İsrail ordusunun Güney Komutası Gazze'de yeniden topyekün bir savaş başlatmak için plan hazırladı. Kara harekatının yeniden başlatılmasını öngören bazı operasyon planlarına İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir onay verdi. İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesine göre Gazze'de Hamas'ı silahsızlandıracak uluslararası herhangi bir yapı oluşturulamadı. Bu nedenle İsrail ordusundan en sonunda Gazze'de topyekün bir saldırı başlatması talep edilecek. Üst düzey İsrail askeri yetkililer Gazze'ye yeni saldırı planının hayata geçmesi için bastırıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Gazze'ye kara harekatının yeniden başlamasına henüz onay vermiş değil. Onay verilmesi halinde İsrail askerleri Gazze'de daha önce rehineleri tehlikeye atmamak için girmediği bölgelere girecek. Gazze nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı bölgeler İsrail ordusunun hedefinde olacak. İsrail ordu yetkilileri Hamas'ın yeraltı tünellerinin bir bölümü dahil altyapısını yeniden güçlendirdiğine inanıyor. Hamas'ın karargahları ve komuta kontrol sistemlerini de onardığı ileri sürülüyor. Filistinli gruplarsa Gazze'nin yönetimi ve Hamas'ın silahsızlandırılması konularında Mısır'ın arabuluculuğunda görüşmeler yürütmeye devam ediyor. Üzerinde müzakerelerin sürdüğü metinde değişikliğe gidildi. Hamas'ın silahlarını teslim etmesi ifadesi yerine silahlarını bırakması ifadesi eklendi. Buna göre Hamas silahlarını İsrail yerine Gazze'nin yönetiminden sorumlu teknokrat komitesine bağlı güçlere teslim edecek. Bunun Hamas için daha kabul edilebilir olduğu belirtiliyor. Ancak İsrail birkaç ay önce kurulan komitenin üyelerinin Gazze'ye girmesine izin vermiyor.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon üyeleri bu hafta iki kente gidecek, okullarda incelemelerde bulunacak komisyon üyeleri, saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle de bir araya gelecek.
14: Yerinde inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a heyetimizle beraber bütün bir ekip olarak Kahramanmaraş'ımıza gideceğiz. Cuma, cumartesi, eğer yetmezse pazar günü öğlene kadar da Kahramanmaraş'ta çalıştıktan sonra pazar günü Şanlıurfa'ya gideceğiz.
9: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak. Okulları ziyaret edecek heyet mağdur ailelerle de bir araya gelecek. Komisyonun dün yapılan toplantısında ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan sunum yaptı. Okullardaki şiddet olaylarının çocukların ruh sağlığı, sosyal ve duygusal kırgınlıklarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi. Küçük yaşlara kadar inen madde kullanımının da büyük bir problem olduğunu belirten Alan, bunun davranışla ilişkisinin olmaması, şiddetle ilişkisinin olmaması beklenemez dedi. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosun da okul saldırılarının %94'ünde saldırganın niyetini saldırı öncesi en az bir kişiye anlattığını belirtti. Saldırganların popüler olmak, dikkat çekmek veya büyük bir travması olduğu için saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi. ABD'de uygulanan bir erken tespit uygulamasıyla birçok saldırının önüne geçildiğini de hatırlatan Tosun, Türkiye'deki ilgili bakanlık ve kurumların da yılda iki kez erken tespit tatbikatı uygulaması önerisinde bulundu.
0: Ankara'da bir çocuk akran şiddetinin kurbanı oldu. 16 yaşındaki Kayra Ataman, 17 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltında.

0: Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kayra'yı hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 17 yaşındaki bıçaklı saldırgan Taha Erdem E. ve babası Burak E. ise gözaltına alındı. Kayra'nın naaşı adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka mezarlığına götürüldü.
1: Lütfen artık çocuklar ölmesin. Benim oğlum bir taneydi.
0: 16 yaşındaki Kayra'dan geriye doğum gününde ailesiyle çekilen bu görüntüler kaldı.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa okullar tatil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına bakalım şimdi de.
3: Biz sınav tatilini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Maç programı belli değildi. Biz de çocuklarımız ailelerle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Yani pazar günü olacak olan sınav cumartesi günü olacak. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin verdik. Biz de sınavı yapılacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
2: TÜBİTAK'ın da desteklediği Duvarların Ötesinde projesi kapsamında Cahit Zarifoğlu İlkokulu okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri doğayla buluştu. Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ndeki etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de yeni beceriler elde etti.
4: Yeşil doğayla iç içe eğlenceli anlar yaşadılar. Öğrendikleri becerileri uygulama fırsatı yakaladılar. Öğrenciler Duvarların Ötesinde projesiyle doğayla buluştu. TÜBİTAK'ın da desteklediği program kapsamında Cahit Zarifoğlu İlkokulu okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri Ankara'daki Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne geldi. Öğrenciler doğada kurallı oyun ve mekan farkındalığı temalı etkinlikle hem eğlenceli bir gün geçirdiler hem de yeni beceriler öğrendiler.
5: Şimdi eklemelerini bunun üstünde yapabilirsin dallarla, tamam mı?
4: Proje yürütücüsü ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Ahmet Aşkar, Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle bütüncül insan yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
6: Okulların izole ortamında böyle bir etkinliksiz bir şekilde korunaklı ortamda öğrencilerimizi yetiştirmemiz bize birazcık güç geldi. O yüzden duvarları yıkıp dışarıda okul dışı eğitim ortamlarında öğrencilerimizi çeşitli becerileri birlikte kazandırmayı planlıyoruz.
4: Duvarların Ötesinde projesi 12 Haziran'a kadar devam edecek.
2: Batman Baraj Gölü Havzası'nda su çekilince bölgedeki çiftçiler buğday ve mercimek ekmişti. Ancak kış yağışları ekili arazilerin bir bölümünü göle çevirdi. Ürünler su altında kaldı.
0: 7 ay önce ürün ekmişlerdi. Ancak aradan geçen sürede yağışlar bölgeyi göle çevirdi. Aylar önce motorla gezdikleri arazide şimdi sandalla geziyorlar.
7: Önceki yıllarda biz normalde motorla gelip buraları kontrol ediyorduk. Rahat yese biliyorduk. Bu yıl bu artan yağışlar ve yağmurlardan dolayı sular da budayların arasına girdiği için tekneyle kontrol ediyoruz.
0: Burası Diyarbakır'la Batman arasındaki Batman Baraj Gölü. Göl havzasındaki su son yıllardaki kuraklık nedeniyle büyük oranda çekilmişti. Bölgedeki çiftçiler de suyun çekindiği arazileri buğday ve mercimek ekimi yaparak tarıma kazandırdı. Ancak kışın yağışlar arttı. Baraj havzasındaki su her geçen gün arttı. Ekilen ürünler su altında kaldı.
8: Boş kalıyordu, biz de boş kalmasın diye biz de buğday, arpa ekiyordu. Bu sene de yağmur yağdı. Yağmur çok, kar çok yağdı. Ondan sonra buğdayımız da suyun altına girdi.
0: Çiftçiler önceden motorla bölgeye giderek ürünlerini kontrol ediyordu. Şimdi neredeyse sandalla bölgeye gitmek zorundalar. Üründeki hasar kaybı araştırılıyor.
2: Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler yoğun ilgi görüyor. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Festivali'nde de geri dönüşümün önemi, bu konuda yapılan çalışmalar anlatıldı. Özellikle de çocuklara yönelik birçok etkinlik vardı.
9: Üsküdar'a giderken altıda bir yağ. Sıfır Atık Haftası kapsamında yapılan çalışmalar anlatıldı. Çocuklar festivalde doyasıya eğlendi. Çevrenin temiz tutulması kadar atıkların dönüştürülmesinin de ne kadar önemli olduğunu öğrendiler.
10: Gerçekten çevre içinde farkındalık yaratan bir yer burası.

0: Güzel etkinliklerde bulunmakta. Ben çok eğlendim.
1: Üsküdar Belediyesi'nin Kuzguncuk Bostanı'nda düzenlediği çevre festivali yoğun ilgi gördü.
2: Çocukları güzel etkinlik yapıyorlar. Evet. Yani bana kalırsa güzel.
3: Eğleneceğiz, şarkı söyleyeceğiz.
1: Evet. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, semt pazarlarındaki atıkların artık çöpe gitmediğine dikkat çekti.
4: Atıksız Üsküdar, Atıksız Pazar projesini gerçekleştirdik biliyorsunuz. Semt pazarlarında organik atıkları değerlendirdiğimiz bir proje. Bugüne kadar yaklaşık 100 ton organik atığı dönüştürdük, 95 ton da kompost elde ettik. Sürdürülebilir bir yaşam yalnızca kurumların sorumluluk almasıyla değil, aslında sizlerin de çok iyi bildiği hepimizin ortak çabasıyla mümkün olabilir. Bunu bir ortak dava olarak görmek gerekiyor.
1: Festivale katılanlar atık malzemelerin değerlendirilmesi, ata tohumlarının korunması, atıksız mutfak uygulamaları ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları konularında da uygulamalı bilgiler edindi.
5: Sınırlarımızın dışından bir haber paylaşalım. Kuzey İrlanda'da bir göçmenin bıçaklı saldırıyla bir kişiyi ağır yaralaması sonrası ortalık karıştı. Saldırı anı videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından da yüzlerce kişi sokağa çıktı. Maskeli saldırganlar göçmen ailelerin evlerini ateşe verdi. Kuzey İrlanda'yı karıştıran o saldırıya ve sonrasında yaşananlara bakalım.
6: Yolun ortasında iki kişi arasında ölümüne bir boğuşma yaşanıyor. Bıçaklı bir kişi 40'lı yaşlarındaki bir adama acımasızca saldırıyor. Etraftan geçenler müdahale etmese saldırganın kurbanını öldürmesi an meselesi. Neyse ki olayı görenler müdahale ediyor ve saldırganın elinden adamı kurtarıyor. Kurtarılan kişi ağır yaralı ve tedavisi sürüyor. Bu görüntüler Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 8 Haziran akşamı kaydedildi. Saldırganın yakalanmasına rağmen bölgedeki göçmen karşıtı gerilim ve sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler çatışmaların dozunu arttırdı. Tepkiler çığ gibi büyüdü, sokağa taştı. Saldırının failinin Sudan'da bir göçmen olması da göçmen karşıtı grupların büyük tepkisini çekti. Protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Kuzey İrlanda polisi olay sonrası saldırganın ve kurbanın durumu ile ilgili açıklama yaptı.
7: Kurban gözlerinden, sırtından ve yüzünden aldığı ciddi yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Sudanlı olduğu anlaşılan 30'lu yaşlarda bir erkek, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltında. Olay yerinde mutfak bıçağı olduğu değerlendirilen bir bıçak ele geçirildi.
6: Maskeli saldırganlar göçmen ailelerinin evlerini ateşe verdi. Olaylar sırasında çok sayıda araç yakıldı ve emniyet güçleri zırhlı araçlarda müdahale etmek zorunda kaldı. Siyasilerden de saldırıya tepkiler gecikmedi. Birleşik Krallık Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn saldırıyı korkunç ve vahşi olarak niteledi.
8: Bu korkunç ve acımasız bir saldırıydı. Emniyet güçlerine soruşturmayla ilgili tam destek veriyoruz. Ayrıca mağdurun ailesine saygı gereği saldırıya ait görüntülerin paylaşılmaması veya yeniden yayınlanmaması yönündeki polis çağrısını da yinelemek istiyorum.
6: Kuzey İrlandalı siyasiler de masum sivilleri hedef alan ırkçı şiddet dalgasını kınadı, sağduyu çağrısı yaptı.
5: Gerilimin yeniden tırmandığı bir başka noktaya döneceğiz. Yeniden konumuz İran. Bölgedeki son durumu da Amasya Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin değerlendirdi. Bu yorumlarla kapatacağız bültenimizi. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
9: Karşılıklı saldırıların durduğu 8 Nisan'dan bu yana iyimser bir iklim, belki de iyimser bir sekans, diplomasiye yönelik arayışlar ön plana çıkarken yeniden savaşın böyle parça parça, kademe kademe alevlendiği bir süreçten geçiyoruz. Aslında tam anlamıyla bütün tarafların birbirine saldırdığı İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri İsrail bloğuyla topyekün bir savaşa girildiği aşamaya henüz gelmedik. Ama bu geceki saldırıların aslında sonuçları, İran'da yaratacağı yıkım ve beraberinde tabii İran'a nasıl bir karşılık vereceği temel belirleyici olacak. Burada en önemli dinamik bence İran'ın tam olarak bu gece hedef alacağı noktalar. Yani sivil altyapı hedef alınacak mı? Elektrik altyapısı, su arıtma tesisleri, sürekli bunlar da gündeme geliyor. Bu noktada da tehditler ilerliyor. Buna göre İran'ın nasıl bir karşılık planı oluşturacağı önemli bir belirleyici olacak. Çünkü CENTCOM'dan gelen açıklamalarda çok sayıda hedef Altyapı hedefleri de bunun içerisinde dahil ediyor aslında tahminlerde, öngörülerde. İran'da gerilim yükseldiği sürece sürekli, bugün de İbrahim Azizi yaptı işte Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı, savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak açıklamasını yaptı ki İran'ın bu noktada aslında geniş bir etki alanı olduğunu biliyoruz. Yani Orta Doğu'nun geneline biraz daha bu krizin yayıldığı bir ihtimalde aslında masadaki seçenekler arasında tutulması gerekiyor. Ama tabii şöyle bir ortam var. Taraflar hala diplomasi masasını tam anlamıyla kaldırıp yıkmış değil. Pezeşkian da bu noktada kararlı duracağını söylese de ister istemez kendilerine yönelik çok sert bir saldırı İran'ı farklı bir formda karşılık vermek mecburiyetinde bırakabilir ki bu ister istemez süreci olumsuz bir yöne evirebilir. Aynı şekilde diplomasi masasında bir nebze kazanımlar elde edilmişti. Hatta Trump'tan da anlaşmaya dair olumlu bazı yorumlar gelmişti, iyimser mesajlar gelmişti karşılıklı olarak. Ama tabii Amerikan tarafı sürekli olarak sopayı da elinde tutuyordu. Anlaşamazsak çok sert vurabiliriz, karşılık verebiliriz diye Pete Hegseth'ten de bu tarz açıklamalar gelmişti. Tabii bugün yapılacak saldırı, bu gece CENTCOM'un saldırıları tamamladığında İran'da nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı, bu işin rengini ve işte bundan sonraki günlerde nasıl bir iklim oluşacağını bize net şekilde gösterebilir. Uzun yıllardır uğraştığı, bilhassa son 20 yıl aşkın süredir epey diplomatik ve ekonomik izolasyonuna yol açan, nükleer caydırıcılığına henüz belki inşa aşamasında ama kıyasla Hürmüz'ün belki de daha etkili bir caydırıcılık ürettiğini söylemek mümkün olacak. Çünkü bakıldığı zaman bu savaşın, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısının maliyetini önce ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine, dolaylı olarak da bütün dünyaya yansıtma fırsatı buluyor Hürmüz Boğazı'nda yapacağı eylemler sayesinde İran tarafı. Bakıldığı zaman Murat Hocam anlattı, Körfez ülkelerinin, hatta bir ekleme de ben yapayım, uzun süre bu 7 Nisan'daki ateşkese kadar olan dönemde Arap Yarımadası'nın tamamında yanıcı, parlayıcı maddelerin yüklenmesi yasaklanmıştı İran saldırıları riski dolayısıyla. Yani Arap Yarımadası'nın tamamında bu gerçekten bütün Körfez ekonomilerini çok derinden sarsan bir süreç oldu ki bu şekilde aslında bu tür krizlerde süreç ilerledikçe etkileri daha geniş ölçekte hissediliyor. Çünkü birçok aktör gerek küreselde gerek Körfez bölgesinin içerisinde belli başlı krizlere hazırlıklı durmaya çalışıyor. Yani Çin'in petrol rezervlerinin tahminen bütün tedariğinin kesildiği senaryoda dahi 10-11 aylık bir zamana yeteceği tahmin ediliyor ki aslında tamamının kesildiğini söylemek Çin adına çok mümkün değil ama bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok müttefiki bu süreçte ciddi şekilde olumsuz etkileniyor. Buradan Boğaz'dan giden petrol ve doğalgazın, yani dünya petrol doğalgazının belki dörtte biri gibi ağırlıklı bir kanaat var. Bunun arzının kesilmesi doğudaki Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerini de enerji konusunda zor duruma sürükledi. Yani Hindistan'da Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar birçok aktörü. Hatta Hindistan'a bu süreç başlamadan önce Rusya'dan petrol doğalgaz almaması konusunda baskı yapan, hatta tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de yaşanan bu krizden sonra bu yasağı esnetmişti Hindistan başta olmak üzere birçok baskı uyguladığı aktöre. İster istemez bu da Avrupa ülkelerini de zor duruma sokuyor. Yani Rusya'nın petrol doğalgazı, petrol ya da doğalgazını arz edebilmesi, satabilmesi, yeni pazarların açılması Rusya'ya, öbür tarafta Avrupa'yı da zor duruma soktu net şekilde. Bütün bu dengeler ışığında baktığımızda İran adına bu gerçekten bir caydırıcılık inşa edebilir. İran'ın içerisinde de bu konu savaştan önce de tartışılıyordu. Savaş döneminde de belki yeniden bir süre sümen altı edilmiş olabilir ama anlaşmaya dair bu konu tartışılıyor. Yani gerçekten nükleerin bir caydırıcılık üretme noktasında etkili olmadığı, bunun yerine Hürmüz'de belki edinilecek meşru bir hak, uluslararası topluma kabul edilmiş bir belki de orada kazanım, İran için çok daha etkili bir caydırıcılık olabilir kanaati var ki bunun için belki de İran'ın bu boğazı kapatması için bu meşru hak olmasa dahi aslında bunu yapacak askeri kapasitesi olduğunu biliyoruz. Tabii günün sonunda İran'ın ben önemli taleplerinden, müzakerelerde ve anlaşmaya varılamaması noktasında öne çıkan taleplerinden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani Hürmüz'de geçişe kanunen bir hak kazanılması. Bunun karşılığında belki nükleer müzakerelerin de İran'ın taviz verebileceği bir noktaya evrilmesi daha kolay olacak bu şekilde. İster istemez aslında İran yönetimi için anlaşma yapıldığı gün yeni bir savaş başlayacak. Yani Amerikalı askerler dönüp ülkelerine girecek belki ama İran toplumu içerisinde savaş dönemince tartışılmayan, rafa kaldırılan bazı sorunlar zaman içerisinde tekrar gündeme gelecek. Yeni, daha sert, daha radikal muhtemelen bir yönetim inşa edilmiş olacak aynı şekilde. Ama tabii ekonomik sistem nasıl dizayn edilecek? İran toplumu zaten bu savaş başlamadan önce de ekonomik memnuniyetsizlikler dolayısıyla sokağa dökülmüştü ki o dönem sokağa dökülen esnaf kısmıydı. Yani aktivistlerden oluşan ya da üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir grup değil. İstikrarı seven ama ekonomik bunalımdan en doğrudan etkilenen kesimdi. Bu savaş döneminde ister istemez rafa kaldırıldı bu süreç. Fakat savaştan sonra İran gerçekten kazançlı çıkacağı bir anlaşma inşa edemezse, evet belki nükleerden taviz verip bunun karşılığında yaptırımların, ekonomik, diplomatik izolasyonun kaldırılması, belki Hürmüz'den geçişlerden bir ekonomik gelir elde edilmesi ki İran petrolünü serbestçe dünya pazarlarına sattığı senaryoda Hürmüz'den elde edeceği gelir ne kadar önemli bir kalem olur. İşin evet, ekonomik değil belki hukuki boyutu ön plana çıkabilir. Ama savaşın bittiği gün İran için yeni bir savaş başlayacak. İçeride ekonomik ve belki de zaman içerisinde sosyolojik, siyasi bir savaş olabilir bu. Trump'ın İran yetkililerle görüştüğü, kendisinden saldırıları durdurmasını istediği İran yetkililerin ve o da durduracağı yönünde de bazı haber akışları var. Aslında bu tam hocamın da ifade ettiği gibi İsrail'i bu sürecin içerisinden şimdilik en azından çıkarma, İran'ın İsrail'e yapacağı yeni saldırıları engellemek ki bu zaten sürecin biraz daha uzaması anlamına gelecek. Trump'ın yaklaşık işte son işte 48 saattir veya daha fazladır bu gerilimli dönemde sürekli olarak diplomasi masasını öncelediğini görüyoruz ve aslında tansiyonu düşürmek için alışılagelmiş o çılgın ifadelerden, iddialı söylemlerden bir nebze ortalamasında en azından geride durduğunu görmek mümkün. Saldırı ilk olduğu anda İran İsrail'e saldırdığında Netanyahu'yu da arayıp ona karşılık verme çağrısı yapmıştı. Sürekli olarak belki bu saldırı sürecinde dahi tansiyonu bir nebze eskisi kadar eski dönemde olduğu kadar yükseltmeden diplomasi masasını tamamen ortadan kaldırmama, yıkmama ve hızlı şekilde masaya dönme arayışı olduğunu görüyoruz ki Trump'ın bu noktada belki kötü bir zamanlama, belki bu karar, bu saldırı kararını en başından alırken Şubat ayının sonundaki saldırıları doğru hesap yapmamış olma bu noktaya getiriyor Donald Trump'ı ki belki anlaşma masasına dönüleceği senaryoda bu gece İran'ın en azından Hürmüz Boğazı'na müdahale ettiği, Hürmüz Boğazı'ndaki seyir-i sefer serbestisini engellediği askeri kapasitesini vurup belki görece buradaki İran'ın boğazı kapatmasını engellemek, zorlaştırma arayışıyla sınırlanan bir operasyon olma ihtimali var. Ama tabii bu açıklamalar saldırıların en kısa sürede duracağı yönünde, uzatılmayacağı yönündeki açıklamalar Trump'ın biraz daha diplomasi masasını öncelediğini, hala ona önem verdiğini gösteriyor. Bu noktada zaten cumhuriyetçilerden de bir süredir baskı gördüğünü biliyoruz Trump yönetiminin. Hatta bu noktada içeride oylamalarda savaşın uzatılması, 60 günlük sürenin aşıldığı senaryoda başkana yetki veren oylamada dahi cumhuriyetçilerin içerisinde kayıplar verildiği görülmüştü ki bu aslında çok net bir mesaj. Saldırının ilk başladığı günden beri cumhuriyetçilerle ilgili sızan haberler sürekli Trump'ın bu savaşı uzatmadan bitirmesi yönündeki taleplerdi ki Nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasını istiyor diye birçok yerde yazmıştı cumhuriyetçilerin Trump'tan böyle bir talebi olduğunu. Fakat aslında bu noktada Trump'ın gerçekten savaşı bitirecek kapasiteye sahip olup olmadığı da tartışılıyor. Çünkü sahada net bir galibiyet alamadı İran'a karşı. Bunun dışında İran'ın süreyi uzatma, belki de masaya bir kaos içinde oturma stratejisi doğrultusunda sonuçlanamadığını görüyoruz. Belki bazı noktalarda anlaşıldı. Trump da bu noktada olumlu çağrılarda bulundu. Birkaç güne anlaşma haberi gelebilir diyordu ki bu son alevlenmenin olduğu döneme kadar. Fakat şöyle bir gerçeklik var. İran bu noktada anlaşmadan ne koparırsa, ne kadar iyi bir anlaşma yaparsa İran'ın geleceğini temel olarak o belirleyecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında da sınırlı kalmayacak aslında bu süreç. Yani iki taraflı bir savaş yaşanmıyor. İsrail de bu savaşın içerisinde, Lübnan da bu savaşın içerisinde. Bir barış anlaşması yapılacaksa, nükleer teknoloji, İran'ın nükleer teknolojisi söz konusu olacaksa, Hürmüz Boğazı'ndaki durum söz konusu olacaksa, ister istemez Körfez ülkeleri de bu anlaşmanın doğrudan bir tarafı olacak. Haliyle bu noktada aslında sürecin gidişatını belirleyen artık Trump yönetimi ve Amerika Birleşik Devletleri mi? Yoksa karşılıklı olarak İran'la birlikte birbirlerine reflekslerle mi davranıyorlar? Oyunu kuran Amerika Birleşik Devletleri değil mi sorusu biraz daha güçleniyor. Yani özellikle Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın İsrail'e düzenlediği o füze saldırısı döneminde aslında burada da bir soru işareti vardı. Yani İran bu saldırıyı yaparken oyunun gidişatını kendi kurduğu bir strateji doğrultusunda değiştirmek için mi bu saldırıyı yaptı? Yoksa İsrail'in Lübnan'da ısrarlı şekilde yürüttüğü saldırılar mı İran'ı bu noktada buna zorladı, bir refleks vermek zorunda bıraktı? Aynı şekilde Trump'ın da bu süreçteki pozisyonunun gerçekten oyun kuran bir lider değil, birazcık daha tarafların yaptıkları hamleleri hizaya getirip buradan bir anlaşma çıkarma ve bunu bir şekilde kendi halkına zafer olarak satma arayışı olduğunu görüyoruz. Yani bu akşamki saldırılarda mesela işte sert vur, masaya otur, bu strateji şeklinde okumak mümkün. Askeri gücünü sonuna kadar kullan, İran'ın elindeki işte teknik imkanını ortadan kaldır, Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını engelle, İran'ın elindeki müzakere kozlarını sıfırla ve bunu bu sayede agresif bir pazarlık baskısı inşa edebilir. Arayış temelde belki de bu geceki saldırılarda biraz da bu, ama bunu yaparken diplomasi masasını tamamen yıkmadan yapmak. Muhtemelen bu gece ateşkes yeniden sağlanırsa Trump kaybettiği askeri karizmasını bu tür bir güç gösterisiyle tamir etmek isteyecek. Kendi seçmenine, Amerikan seçmenine, Amerikan toplumuna yönelik bir zafer anlatısı evet. dinleyebiliriz. Bu da ateşin kesildiği senaryoda yüksek bir ihtimal. Aslında bakıldığımızda bu süreç Trump açısından biraz daha işte biz önceki yönetimler gibi işte ucu açık, pasif kalınan savaşlara girmiyoruz. Gidiyoruz işte vuruyoruz. Gereğini yapıyoruz, bitiriyoruz. Şartları da masaya biz koyuyoruz. İmajı çizmeye çalışıyor en başından beri. Bu gece yapacağı saldırıyı kendi toplumuna da muhtemelen bu şekilde anlatmaya çalışacak. Tabii bölgesel ortaklar için de bu bir mesaj. Yani bu geceki saldırı aslında kapalı kapılar ardında başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bazı bölgedeki liderlerin ateşkes yapıldığı dönemde ateşkes şartları görüşülürken İran'a tamamen yeterli olacak bir operasyon yapması, yarım bırakmaması yönünde bir baskı kurduğu anlatılıyordu. Ama işte bu saldırıda onlara belki bir taahhüt yenilemesi gibi okunabilir. Biz gerektiğinde sert güç mesajı, sert güç kullanıyoruz deyip onlara bir mesaj olabilir. Bir kendi müttefiklerini konsolide etme arayışı olabilir. Ama tabii Hürmüz söz konusu olduğu zaman İran'ın elinde çok ciddi bir kapasite oluşuyor. Buranın tamamen kapılması bir anda önce petrol piyasalarını sonra işte altını bütün piyasaları tetikliyor. Bir alev alma riskini de barındırıyor. İki tarafta aslında bu noktada birbirinin kapasitesini ölçüyor. Yani birbirlerinin boğazlarını sıkmış durumdalar. Hangisinin bu süreçte daha önce pes edeceği belki gidişatı biraz daha belirleyecek, ama İran sanki Amerikan seçimlerini de göz önünde tutarak biraz daha sabredebilecek ve Trump'ı bu noktada baskı altına alabilecek gibi okuyorum ben şu ana kadar yaşanan gelişmelerden. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Spotlight dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Hadi biraz dedikodu yapalım. Hayli önceleri çok ünlü bir haber spikeri, onların sunuş tarzına artık anchormanlik deniyor biliyorsunuz, bir deyimi öyle bir şekilde söyledi ki şaşırmamak elde değil. Söz şu: devlet erkanı. Buradaki yanılgıyı fark etmişsinizdir. İkinci sözcük erkan değil, erkan olacak. Erkan, bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler demek. Devlet erkanı da devlet büyükleri ya da ileri gelenleri anlamında. Devlet erkanı. Erkan dediğimizde ise bir erkek adı gelir aklımıza, başka bir şey değil. Sizlere acizane bir tavsiyem olacak. Bu tümce nasıl geliyor kulağınıza? Bir terslik var mı? Ne dersiniz? Nasıl bir tavsiye olacakmış? Acizane. Peki acizane ne demek? Acizlere yakışacak biçimde. Aciz ne demek? Gücü bir işe yetmez olan güçsüz. Ancak acizane, söz söyleyen kimsenin yaptıklarını abartmamak için kullandığı bir nezaket sözüdür aynı zamanda. O nedenle acizane bir tavsiyede bulunulabilir. Ancak aynı tümce şu şekilde de söylenebilir: sizlere naçizane bir tavsiyem olacak. O zaman naçizanenin tanımlanması gerekiyor. Naçizane, önemsiz bir şey olarak, haddi olmayarak demek. O da pekala oldu. Sizlere haddim olmayarak bir tavsiyem olacak. Acizane ve naçizane sözlüklerini ard arda söylediğimizde naçizane bir tavsiye daha dikkate alınacak bir tavsiye gibi geldi sanki. Ne dersiniz? Sizlere naçizane iyi günler diliyorum.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Bahçeşehir İkitalya arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 11 Haziran Perşembe. Ben Zeynep Gül, Alp Haberlerle yayındayız. Amerika İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine gece boyunca yeni saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan kısa süre sonra da saldırıların tamamlandığını duyurdu. İran ise Trump'la görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika reddediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi. Cumhurbaşkanı CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını da değerlendirdi. CHP'deki savaşın tarafı değil istedi. Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez de ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri yargıya taşınacak. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti. O teklifi reddettiklerini belirtti. Aksakal, CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de vurguladı. CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranlara da DSP'ye davet etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı bir açıklamayla Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Gökhan Karaköse'nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenecek isim HSK 1. Dairesi tarafından belirlenecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısının ismi atama kararnamesiyle duyurulacak. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Bozbey'in yakalanmamak için yardımcısına tek yetki verdiği belirtildi. Yardımcısı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis istendi. Kamuoyunda yüksek karlı fon adıyla bilinen Seçil Erzan davası istinaftan döndü. 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Erzan yeniden yargılanacak. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist ise 3 puanlık faiz artışı öngörüyor. Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı Azteca Stadı'ndaki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Gazetelere bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. Hakkımıza kastedene cevabımız çok sert olur manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için simsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi Cumhurbaşkanı. Amerika'dan İran'a yeni saldırı dalgası bir diğer haber. Amerikan ordusu dün gecede İran'daki çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın onlara çok sert vuracağız açıklamasıyla sinyalini verdiği saldırılarda öncelikle Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentleri hedef alındı. Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran ve Amerikan ordusunun denizde de çatıştığı bildirildi deniliyor bugün sabah gazetesinde. Ay yıldızlılar yine destan peşinde. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılışı bugün gerçekleşecek. 2002'de 3. olarak tarih yazan Türk milli takımı yine büyük başarıya imza atmanın peşinde. Ay Yıldızlılar ilk karşılaşmasını pazar günü saat 7'de Avustralya ile oynayacak diyor Sabah gazetesi. Milliyet'e bakalım. Utanmazlar koalisyonu manşetiyle çıkıyor Milliyet gazetesi. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi diyor bugün Milliyet gazetesi. CHP'de ihraç düğmesine basıldı bir diğer haber. CHP'de dün toplanan MYK Özgür Özel'e yakın 4'ü PM üyesi. İkisi grup başkan vekili 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Vekiller için disipline sevk kararının parti meclisinde alınması gerekirken tüzüğün ivedi durumlar hükmü kaynaklı yetki kullanıp doğrudan Yüksek Disiplin Kurulu'na iletildi. İhracı istenen isimler Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nur Hayati Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut diyor bugün Milliyet gazetesi. Gözler bugün parti meclisinde olacak. Mutlak butlanla göreve iade edilen CHP parti meclisi bugün ilk kez toplanacak. Tarafların ilk kez yüz yüze geleceği parti meclisinin kurultay kavgasına sahne olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultayı istediklerini ancak hukuken bunun hükmün olmadığını savunarak parti meclisi de kurultay koşullarının değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade ediyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında diyor bugün Milliyet. Hürriyet'e bakalım. 9 ihraç hamlesi manşetini görüyoruz. Yine CHP'de yaşanan gelişmeler bu manşet altında veriliyor. CHP'deki girdaba bizi çekmeyin bir diğer başlık. AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de yine Hürriyet'te yer buldu. 4 sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağı bir diğer başlık. Ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Suavi ve geçen yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu'ndan şarkılarını kullanmamalarını istedi. Sanatçılar aksi halde yasal yollara başvuracakları uyarısını yaptı diyor bugün yine Hürriyet. Yeni Şafak'a bakalım. İnsanlık İsrail'i durdurmalı manşetini görüyoruz Yeni Şafak'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da, Lübnan'da başlayan Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden saldırganlıktan buna tepkisiz kalanların da sorumlu olduğunu vurgulayarak İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir dedi. Cumhurbaşkanının ifadeleri de yine Yeni Şafak'ın manşetinde yer buldu bugün. Cumhuriyet gazetesi sarayla aynı söylem manşetiyle çıkıyor. Kurultay sürecindeki iddiaların CHP'liler tarafından gündeme taşındığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonucu koltuğa oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'yla söylem birliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşan Erdoğan, partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Yine bu ifadelerde Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Bugün ekmek parası için yollara düştüler. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası işçilerinden sonra Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na üye madenciler verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Madenciler haksızlığa seyirci kalmayın dedi ve bu haberde yine Cumhuriyet'teydi. Akşamın manşeti, dilerim CHP krizi aşsın. Yine Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bu şekilde yer buluyor. Parkta yine akran dehşeti bir diğer haber. Ankara'da 17 yaşındaki TEE, 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı parkta öldürdü diyor Akşam gazetesi bugün. Posta'nın manşetinde ise bunları yapan insan olamaz başlığını görüyoruz. Eşini öldüren 5 çocuk annesi Fatma Adır'ın mahkemede söyledikleri kan dondurdu. Yıllarca hem kendisinin hem de çocuklarının gördüğü dayanılmaz işkenceyi detaylarıyla anlatan Adır, "Olay günü seni öldürmezsem adam değilim" diyerek üzerime saldırdı. "Ben sadece kendimi ve çocuklarımı korudum" dedi. Yine bu haberde bugün Posta gazetesinin manşetinde yer buldu. Kocaman göreve yarın başlıyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak anlaştığı Aykut Kocaman'ın yarın göreve başlaması bekleniyor deniliyor yine Posta gazetesinde. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla tekrar burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nın açılış gününde ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile karşılaşacak. Aztek Stadyumunda oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. A grubunun bir diğer maçında ise Güney Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Bu maçta sabah 5'te oynanacak.
1: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
7: Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
14: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan... ...Mobiliz araç içi mobil kamerayla... ...filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi... ...Astra, Kaskada... Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine yine hava saldırıları düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran'sa görüşme iddiasını reddetti. Her iki başkente de gideceğiz. Şimdi önce Washington'a gidelim. Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinleyelim.
5: Şimdi hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Savunma Bakanı Pete Hegseth gün içerisinde İran'ın bugün de sert bir şekilde vurulacağını söylemişti. Trump ulusal güvenlik ekibiyle durum odasında bir toplantı gerçekleştirdi ve bu toplantıdan birkaç saat sonra da ABD saatiyle akşam üzeri saat 5.15'te Amerika'nın İran'a yönelik ikinci gündeki saldırıları başladı ve ABD saatiyle de saat 9'da tamamlandı. Bu saldırılar yani yaklaşık bir 3 saat önce. Şimdi aslında düne benzer bir şekilde olayların seyri gelişti diyebiliriz. Dünden farklı olarak bugünkü saldırılarda daha çok İran'ın güneyindeki hedefler vuruldu. Yine hava savunma sistemleri, radar noktaları ve drone komuta ve kontrol birimlerinin hedef alındığını belirtti Amerikalı yetkililer. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre de İran'ın askeri keşif gözlem kabiliyetleri, iletişim sistemleri de hedef alındı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump da Fox News'a verdiği röportajda 49 adet Tomahawk füzesinin kullanıldığını söyledi. İran içerisindeki hedeflerin vurulduğu bu saldırılarda, hatta bunların bazılarının da İran'ın başkenti Tahran'a 40 mil kadar da yaklaştığını ifade etti. Tabii İran'dan karşılık geldi. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik saldırılar, misilleme saldırıları gerçekleştirildi. Şimdi geldiğimiz noktada tabii topyekün bir savaşa dönüşü olmasa da sanki bir savaş içerisinde savaş izliyor gibiyiz. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın kendisini doğrudan aradığını ve bombardımanı bitirmesini istediğini söyledi. İran bunu yalanladı. Tabii taraflar arasında bir yandan bir propaganda savaşı da dönüyor. Bunu da söylemek mümkün.
4: Begüm Dönmez Ersöz Washington'dan aktardı. Şimdi Tahran'a gidelim. İran cephesinden gelen açıklamaları ve bölgedeki son durumu Ali Çabuk'tan dinleyelim.
6: Açıkçası beklentiler saldırılar başlamadan önce ABD tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle sert saldırıların geleceği yönündeydi. Şimdi saldırıların boyutunu, kapsamını ve sertliğini şu an ölçemiyoruz. Ancak başkent Tahran için söyleyebileceğim şey, burada herhangi bir saldırıya tanıklık etmedik. Tabii ilerleyen saatlerde karşılıklı saldırı ve misillemeler arttığında Tahran'a yakın bir mesafede olan, yaklaşık 40 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Kereş kentinde, yine Gazze'de, Elbuz'da, Tahran'ın etraf yerleşkeleri oluyor, şehirleri oluyor. Buralarda ilerleyen saatlerde patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin İran basında bilgiler yer almıştı. Ancak saldırılar gece boyu yoğun olarak Bender Abbas çevresine odaklandı. Yani İran'ın güneyi, Hürmüz Boğazı'nın denetim ve kontrolü açısından son derece önemli noktaların hedef alındığını görüyoruz. Senin de söylediğin gibi daha önceki yayınlarımızda da, seninle yaptığımız yayında ABD'nin ilk dalga saldırılarında hedef aldığı aynı noktalar bir kez daha vuruldu. Bu da bir kez daha gösterdi ki Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın kontrol mekanizmaları ve askeri gücü yıpratılmaya çalışılıyor. Son iki haftadır bu noktalara yönelik saldırılar yapılıyordu zaten. İlerleyen saatlerde, yani yerel saatte 03.30'da İran Silahlı Kuvvetleri bir bildiri yayınladı ve bu bildiriyle resmi olarak ABD'nin Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de bulunan üslerine yönelik misillemeler başlatıldı. Silahlı kuvvetler yaptığı açıklamada Bahreyn'deki ABD 5. filosuna yönelik bir İHA saldırısı başlatıldığı bilgisi yer aldı. Bu İHA saldırısında ABD'ye ait iletişim envanterleri ve Patriot hava savunma sistemlerine ait bazı radar sistemlerinin, tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Hemen ardından Derin Muhafızları Ordusu'ndan bir açıklama geldi. Derin Muhafızları da balistik füzeleri ateşledi. Yine Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerine yönelik ateşlendi bu füzeler. Derin Muhafızları son yaptığı açıklamada ABD'ye ait F-35, F-15 ve F-16 savaş uçaklarının konuşlandığı üstü 12 adet balistik füzeyle imha ettiğini duyurdu. Dikkat çeken bir açıklamaydı ve bu açıklamada İran içerisinde hedef alınan noktalara ilişkin de bazı ipuçları verdi Devrim Muhafızları. Ve bu açıklamasında sahil hattı boyunca konuşlu bazı karakol binalarının, radar sistemlerinin ABD tarafından hedef alındığını ve bu saldırılara vesileme olarak bu füzelerin ateşlendiği şekilde bir bilgiydi bu. Ve operasyonlar eğer ABD saldırıları sürerse, devam ederse bu vesilemelerin de süreceği şeklinde bir uyarı da geldi Osman.
4: Ali Çabuk NTV yayınında bu notları paylaştı. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimle paralel değişiyor. Dün son 2,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ocak ayında 8 bin lira olan gram altın piyasada 6200 liraya kadar indi. Kapalı çarşıda olan bitene nasıl bakılıyor? NTV'den Sena Gürbıyık gitti ve oradakilerle konuştu. Haberimizi dinleyelim.
1: Altında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Yatırım yapanlar kapalı çarşının yolunu tuttu.
3: Altına yatırmayı tercih ediyorum. Çünkü serbest bir piyasa olmadığı için her an yükseliyor, her an düşebiliyor. Elimde nakit para tutmamaya çalışıyorum.
7: Düğün yapacağımız için tam set bakıyoruz. Gerdanlık, bileklik, yüzük. Ortalamaya göre biraz düştü fiyatlar ama yine yüksek geliyor bize.
8: Ne kadar dediler size?
7: Yani ortalama 500-600 bin lira.
9: Fiyatlar bir iki günde biraz daha düştü. Yani yatırım amaçlı bir şeyler düşünüyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yükselmesi piyasaları da etkiledi. Ocak ayında 8 bin liradan satılan gram altın kapalı çarşıda 6200 liraya kadar geriledi.
10: Müşteriler şu anda mütemadiyen altın alıyor. Satışımız çok, alış pek gelmiyor şu anda. Altın çok düştüğü için biz Ocak ayında çok daha yükseleceğini tahmin ediyorduk. Hürmüz Boğazı'nın tıkanıp da petrolün geçmemesi ve dünyada enflasyon yaratması, altını da hiç en sevmediği şey enflasyon. Enflasyon olduğu için mecburen düşüyor.
11: Satan var, alan var. Hala düşüş bekliyoruz. 8000 bandından 6000 bandına geri gelmesi sürpriz değildi. Savaş etkisiyle piyasalarda beklenen bir durumdu. Hala düşüş bekliyoruz.
1: Uzmanlar gram altının sene sonuna kadar 7000 lirayı geçeceği görüşünde.
12: Son 2,5 aydan beri ilk defa gelen bir fiyatı görüyoruz. Dünya piyasası Trump'ı hiçbir şekilde dinlemiyor. Tamamen İran'a dönmüş durum. Bu sene içinde benim görüm 6 ile 7750 arasında böyle bir band bekliyordum ben.
4: Şimdi de güncel duruma bakalım. Altının onzu 4083 dolarda, kapalı çarşıda gram altın 6058, çeyrek altın ise 10.273 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 94 dolar. Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Ağırlıklı beklenti bankanın faizleri değiştirmeyeceği yönünde. Diğer yandan yabancı kuruluşlar da toplantıya ilişkin tahminlerini duyurdu. Bir bakalım.
13: Merkez Bankası yılın dördüncü faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda faiz indirim sürecine ara vererek politika faizini %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Metinde enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve enflasyondaki oynaklığa işaret edilmişti. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist de 3 puanlık faiz artışı öngörüyor.
14: Merkez Bankası'nın aslında temel motivasyonu faizi indirmek ama mevcut koşullar hem küresel ve bölgesel düzeyde hem de içerideki durum ister istemez Merkez Bankası'nın faiz indirimini zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması gerekmez mi dediğimizde de orada da tekrar bu üretimin sürdürülebilirliği ve nakit akışı ile ilgili sıkıntılar karşımıza çıkıyor.
13: Yabancı kuruluşlar da faiz kararı öncesi değerlendirmelerini yayımladı. Morgan Stanley, Citigroup, ING, Goldman Sachs ve Bank of America faizlerin bu ay değişmeyeceğini öngördü. JP Morgan ve BBVA ise politika faizinin %40'a çıkmasını bekliyor.
15: NTV Radyo.
4: Şimdi başkentte neler konuşuluyor biraz ona bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında konuştu. İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi.
15: Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Kimse macera peşinde koşmasın. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Arz-ı Mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Beştepe AK Parti ve bakanlardan gelen açıklamalara bakalım şimdi.
16: Israel is not at war with you. We're at war with...
17: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.
18: Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir.
17: Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı bir açıklamayla Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi.
19: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
17: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi.
20: Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
17: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sert sözlerle Netanyahu'ya tepki gösterdi.
21: Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
17: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duran, Netanyahu için Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi.
22: Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez.
17: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Ala, Netanyahu'nun insan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışmasının uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur ifadesini kullandı.
4: Ankara'nın konuştuğu bir diğer konu CHP'de yaşanan mutlak putlan ve grup toplantısı tartışmaları. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında bu konu başlıklarına da değindi. Erdoğan CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
15: Kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesi

0: saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
1: Mutlak butlan tartışması, grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı ise parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri yargıya taşınacak.
2: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından sık sık verdiği arınma mesajı konusunda ilk adımı attı. 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, Milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
2: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
3: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
4: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
3: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
2: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
3: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi dengeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
4: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den Demokratik Sol Parti'ye geçişler için bir iddia ortaya atılmıştı ama CHP'li Murat Emir böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişti. Dün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal konuştu. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine Özel'in genel başkanlığında size katılalım teklifi geldiğini ve bunu reddettiklerini anlattı.
5: Murat Bey DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını sormuş. Özgür Özel Genel Başkan başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz? Buna şiddetle karşı çıktılar. 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da böyle bir ilişkiye girebilme imkanının olmadığını belirttik. Gün Cumhuriyet'in kalesini yeniden güçlendirme günüdür. Saygın milletvekillerine ve yerel yönetimlerinde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri yerel yöneticilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da partisinin grup toplantısında konuştu ve gündeminde CHP'deki mutlak butlan tartışmaları vardı. Eleştirilerinin hedefinde ise hükümet vardı. Dervişoğlu bu tartışmayla gündem değiştirildiğini savundu.
6: Zannedersiniz ki memlekette başka bir şey olmuyor da bir siyasi parti içinde adil bir rekabet yaşanıyor. İnsanın ne butlanmış be arkadaş diyesi geliyor. Doğrudur. Hepimiz itidalli olalım ve olmalıyız. Peki bu milletin sürekli uyumunu, insicamını bozmak nedir o zaman? Sanki hiç kimse herhangi bir müdahalede bulunmamış da bir sorun kendi kendine türemiş, Türkiye'de o sorunla uğraşıyor. Ayrıca bu sorun bize

0: diğer tüm sorunlarımızı da unutturmuş.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Yeni görevlendirmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek paylaşımında Karaköse'nin Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine Ankara İdare Mahkemesi Başkanlarından Gülten Hatipoğlu'yla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Recep Yılmaz Korkmaz'ın da Danıştay üyeliğine seçildiğini belirtti. Adalet Bakanı yargı teşkilatımızın farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargımıza önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum ifadelerini kullandı. Gökhan Karaköse'nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenecek isim HSK 1. Dairesi tarafından belirlenecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısının ismi atama kararnamesiyle duyurulacak. İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Türker mahkemede yaptığı savunmada gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve çıplak arandığını anlattı. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı. Pınar Türker savunmasında iddianamede yer alan ihalelerin Medya AŞ'ye ait olmadığını söyledi. Kendi döneminde olan iki ihaleyle ilgili suç isnadının olmadığını ifade etti. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Bozbey'in yakalanmamak için yardımcısına tek yetki verdiği belirtildi. Yardımcısı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis istendi. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüz sözleşme yaptığı iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın cezası belli oldu. Bozdağ 60 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanıklara 575'er bin lira para cezası da verildi. Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozdağ cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı olan diğer iki sanık aranıyor. Eskişehir'de özel sektöre ait bir maden işletmesinde çalışan işçiler aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz Nisan ayı eylem başlatmıştı. Bunun üzerine hükümet devreye girmiş, maden işletmesi sahibiyle yapılan görüşmeler sonucu işçilerin alacaklarının ödeneceği sözünün verilmesi üzerine işçiler eylemlerini sonlandırmıştı. Aradan geçen iki aylık sürenin ardından işçilerle firma arasındaki sorunların sürmesi üzerine Maden İş Sendikası Başkanı Nurettin Akçul'la İşçiler Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi. Görüşme sonrası her iki bakan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Taraflarla görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan ve Bayraktar, işçilerin tüm alacakları ödenene ve mağduriyetleri giderilene kadar sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Kamuoyunda yüksek karlı fon adıyla bilinen Seçil Erzan davası istinaftan döndü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin Erzan'a verdiği cezayı bozdu. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve ilk duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavı heyecanı yaşıyor. Artık sınava son 2 gün kaldı. Peki bu son günler nasıl geçirilmeli? Sınav sabahı nelere dikkat edilmeli? Yanıtı haberimizde.
2: Bir yıl boyunca çalıştılar. Hayallerindeki okullara girebilmek için emek verdiler. Hedeflerine ulaşabilmek için girecekleri sınava yalnızca saatler kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci liselere giriş sınavı heyecanı yaşıyor.
3: Çok stresli hissediyorum. Sınavın biteceği için çok mutluyum. Bir senenin yorgunluğu artık bitiyor. Rahatlayacağım.
4: Gerginlik var ama bir sene sonra erciği için yani yorgunluk biteceği için mutluyum. Bir tarafım öyle diyor, bir tarafım da daha çok çalışabilseydim diyor.
5: Stresliyim ve gerginim. Bir yandan da çok mutluyum çünkü sınav bitince eğleneceğim, acısını çıkaracağım.
2: Uzmanlara göre öğrencilerin sosyal medyadan uzaklaşması ve kendilerini rahatlatacak aktiviteler yapması önemli.
6: Beyinlerine dinlenmek için aldığı bilgileri özümsemesi için bir boşluk çıkarsınlar ve teknolojiden mutlaka uzak dursunlar.
2: Sınav sabahı aile bireylerinin beraber hafif bir kahvaltı yapmasının stresi azaltabileceği belirtiliyor.
6: Ailecek erken uyanıp çok yoğun olmamakla birlikte ve çocuğumuzun daha önce yemediği şeyler olmayacak bir kahvaltı hazırlamak doğru olacaktır. Sağlıklı ve hafif bir kahvaltı sınav öncesi stresi düzenleyici bir etki yapacaktır. Yine sadece çocuğumuz değil, ailemizin de mutlaka bu hafif kahvaltıyı yapıp ondan sonra artık sınav için yola çıkmalarını tavsiye edebilirim.
2: Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadet Dere-Florya arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah trafiği gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
7: İstanbul yol durumu.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
7: Reklam.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
7: NTV Radyo.
10: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik, medeniyettir.
11: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve iki haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: Ne var sırada? Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada? Denizbank burada.
6: Reklam.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Arvento. Mobile Systems.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.
11: Gıda israfı dendiğinde genellikle akla sadece çöpe giden yemekler geliyor. Ancak gıda israfının arkasında görünmez bir sanal su israfı da var. Peki biz bunu nasıl anlayabiliriz? Atık gıdalarla ne kadar su israf ediliyor? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
12: Bu işte sanal su ayak izi dediğimiz şey geriye doğru giderek o ekmeğin yapılabilmesi için üretilen tarladaki buğdaydan başlıyoruz yola. Buğdayın üretilmesi için bir takım temel ihtiyaçları var. İşte burada ne var? Gübresi var, toprağı var, bir suyu var, bir sulama yapılması gerekiyor. İşte o bir dilim ekmeği siz attığınızda sizin hanenize o buğday için, o bir dilim ekmeği için gereken miktarın harcadığı su yazılıyor otomatik olarak. Bu sulama sistemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı bile sizin sanal su ayak izinize etkiliyor. Neden? Eğer vahşi sulama yapıldıysa o bölgede sizin normalde harcayacağınız sudan çok daha fazla miktarda su harcaması yapılmıştır. Toprak da strese girerek o kadar yoğun gelen suyu aslında emememiştir. O yüzden de suyun büyük bir kısmı zaten akıp gitmiştir. Bitki de onu alamamıştır demek. Diyelim ki doğru yöntemlerle, damla sulamalarla, nemli toprak tutmak gibi yöntemlerle, doğal yöntemlerle yetiştiğini düşünelim. Yine de harcanan işte o su sizin çöpe attığınız ekmeğin sanal su ayak izi oluyor. Bunun dışında da hasat alındıktan sonra bir takım temizleme, yıkama işlemleri yapılıyor. Buralarda da su harcanıyor. Ondan sonra geliyor. Bu ekmek hamur haline gelirken bile su kullanılıyor. Nasıl diğer türlü hamur haline getireceksin onu mayayı karıştırırken? Burada da bir su ayak iziniz var. İşte en sonunda fırından çıktıktan sonra elinize geldi. Zaten sanal su ayak iziyle beraber geldi. O bir şey harcandı. Siz onu çöpe attığınızda işte bu bizim milli servetimiz olan hepimizin cebinden çıkan vergilerle aslında yapılan şeyin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
10: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
13: NTV Radyo.
14: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca stadında saat 22'de karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak. Serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörle Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor.
17: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna 8 yıl sonra döndü.
6: Olağanüstü genel kurulda 17.245 oy alarak rekorla başkan seçilen Yıldırım, yönetimiyle birlikte göreve resmen başladı. Yeni yönetime mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi. İlk toplantısını yapan yönetim teknik direktörünü de belirledi. Anlaşmaya varılan Aykut Kocaman'la kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor. 8 yıl sonra Sarı Lacivertlileri çalıştıracak Kocaman'ın ekibinde eski futbolcular da yer alacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü görevini Oğuz Çetin üstlenecek. Fenerbahçe transferde de ilk imzayı atmaya yakın. Yeni yönetim Vedat Muriç için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaştı. Bu transfer için Sarı Lacivertlilerin kasasından 15 milyon euro çıkacak. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Fenerbahçe, Muriç dışında en az bir santrfor daha transfer edecek. Ayrıca sağ bek, sağ kanat ve sol stopere takviye yapılması planlanıyor.
16: Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Ahmet Sportif faaliyetlerinde yeni teknik direktör Arnavut çalıştırıcı Besnik Hase oldu. Hase ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Belçika ekibi Anderlecht'i çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde Legia Varşova, Olympiakos ve El Ahli gibi takımlar da yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. Final eşleşmesini belirleyecek serinin son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek seride durumu 3-2'ye getiren Beşiktaş, Sarı Lacivertlilerin rakibi oldu. Seride ilk maç 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonu belirleyecek seride 4 galibiyete ulaşan takım kupayı kaldıracak. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 2.30'da başlayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ilk haftasını İtalya ve Kanada maçlarıyla tamamlayacak.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
13: NTV Radyo.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
17: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Klasik İngiliz edebiyatının aykırı çocuğu Thomas de Quincey'nin İngiliz Posta Arabası isimli kitabı Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Cahit Kaya çevirmiş. Thomas de Quincey 1785 İngiltere Manchester doğumlu. Problemli bir çocukluk dönemi geçiriyor. Erken yaşta babasını kaybediyor. Annesi gayet otoriter bir figür olarak hayatının orta yerine yerleşiyor. De Quincey insan ilişkilerinde atak bir kişilik değil, aksine ziyadesiyle içe kapanık. Okul derseniz, çok zeki olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Lakin onun da okula dair pek bir hevesi yok. Yani bir okul kaçkını. Neyse uzatmayalım, uzun serserilik yıllarının ardından dönemin ünlü yazarları Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth'ün de yardımlarıyla İngiltere'nin edebiyat dünyasında kendine yavaş yavaş yer açmaya başlayan De Quincey, tam da bu dönemde ağır bir afyon iptilasına kapılıyor. Giderek artan dozda afyon kullanmaya başlıyor ki o dönemde afyonun eczanelerde satılan legal bir ilaç olduğunu hatırlatalım. Ve ilk büyük edebi eserini bu bağımlılığı sayesinde veriyor. Bir İngiliz afyon müptelasının itirafları. Kitap büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Edebi başarısı bir yana, yayınlandığı dönemde afyon kullanımında artışa sebep olduğu eleştirilerine hedef oluyor. Thomas de Quincey, bugün bahsini ettiğimiz İngiliz posta arabasını kendi başından geçen olaylardan yararlanarak yazmış. De Quincey eserinde, gençlik yıllarında kıl payı kurtulduğu bir araba kazasında ölümle yüz yüze gelişinin düş gücünü nasıl harekete geçirdiğini anlatıyor. Posta arabasının hem teknolojik hem de toplumsal bir sembole dönüştüğü anlatı, hareket halindeki dünyanın ritmini, yolculuğun yarattığı görsel duyguyu çarpıcı bir dille aktarıyor. Hasılı hızın büyüsü, yolun çağrısı ve anlık sahnelerin çarpıcılığıyla kurulan metin, sıradan bir ulaşım aracını şiirsel bir sembole dönüştürüyor. Hız diyoruz ama sözünü ettiğimiz araç alt tarafı bir posta arabası. Ama işte tarih böyle. 18. yüzyılın hız sembolü de ancak bir posta arabası. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
18: Mobile Systems.
19: Reklam.
20: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
21: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Mobile Systems.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok

0: Son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayrağı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: NTV Radyo.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Amerika, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine gece boyunca yeni saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan kısa süre sonra da saldırıların tamamlandığı duyuruldu. İran ise Trump'la görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika reddediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye ve Lübnan'a düzenlediği saldırıların Türkiye için tehdit olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz konusunda da dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kimse macera peşinde koşmasın, cevabımız çok sert olur dedi. Cumhurbaşkanı CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını da değerlendirdi. CHP'deki savaşın tarafı değiliz dedi. Mutlak butlan tartışması grup toplantısı gerilimi derken CHP'de bu kez de ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri yargıya taşınacak. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti. O teklifi reddettiklerini de belirtti. Aksakal, CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de belirterek CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı yazılı bir açıklamayla Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı değişiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Yargıtay üyeliğine seçildi. Gökhan Karaköse'nin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlenecek isim HSK 1. Dairesi tarafından belirlenecek. Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısının ismi atama kararnamesiyle duyurulacak. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Bozbey'in yakalanmamak için yardımcısına tek yetki verdiği belirtildi. Yardımcısı Turgay Erdem'e de 946 yıla kadar hapis istendi. Kamuoyunda yüksek karlı fon adıyla bilinen Seçil Erzan davası istinaftan döndü. 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Erzan yeniden yargılanacak. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist ise 3 puanlık faiz artışı öngörüyor. Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı Azteca Stadı'ndaki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçen sene olduğu gibi bu seneye ait değerlendirmelerde de jeopolitik gelişme ve dinamiklerin ekopolitik akışı şekillendireceğini, adeta yapılandıracağını, ifade etmiş, bu konuda analizlerimizi önceden paylaşmıştık. Hakikaten gelişen takvim içerisinde bu öngörüler değişik örneklerle varlığını her gün gösteriyor. İşte 4. yılına giren Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yanı sıra 100 günü henüz geride bırakan ama sadece sanki çok daha uzun bir süredir hayatımızın içinde yer aldığı imajını, izlenimini ve tadını tüm piyasalara ve bizlere yaşatan Körfez Savaşı da ortada. Dün de enteresan gelişmeler oldu. Hani programda belirttiğimiz 38. kez bitti bitiyor, nihai sözleşme, anlaşma yapılıyor sözlerine bu sefer bir parça daha sert bir tonla 39. kez Başkan Trump değerlendirme yaptı. İran'ı vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz ama anlaşma da çok uzak değil meyalinde. Peki ne oluyor acaba özellikle bu jeopolitik gelişmelerin önemli ve en bariz somut göstergesi savaşlar söz konusu olduğunda durum nasıl? Savaşlar azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Tabii bunu gelişi güzel ifade etmek mümkün değil. Aptala Barış Araştırmaları Merkezi var. Dünyada bu konuda otorite ve endeks oluşturan kurum olarak kabul ediliyor. Ona baktığımızda şöyle çarpıcı bir gerçek karşımıza çıkıyor. Mevcut jeopolitik ve ekopolitik düzenin kurulduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkeler arasındaki direkt savaş ve çatışmalar en yüksek seviyesine ulaşmış. Geçtiğimiz yıl için 65 aktif çatışmayı Apsala Çatışma Enstitüsü veya Barış Enstitüsü ortaya koyuyor. 1946'dan beri toplanan rakamlara bakıldığında, verilere bakıldığında en yüksek oran, hatta 8 kat artış görülmüş. Gene 2024 yılında örneğin bir sene evvel 187 bin savaşa bağlı ölüm varken geçtiğimiz yıl bu 244 bini aşmış, özellikle Sudan'daki çatışma ve savaş durumu dolayısıyla. Her ne kadar 2013 yılında Harvard'ın tanınmış psikoloji uzmanı Steven Pinker insanlığın savaşmaya daha az meyilli olduğunu ve daha az tercih ettiğini iddia etse de değişik makaleler bunun aksini savunuyor. Maalesef barış durumu veya jeopolitiğin barış ikliminde devam etmesi 12. yılında da üst üste erozyona uğruyor, çatışmalar devam ediyor ve netice itibariyle 2025 yılında bu çatışma ve savaşların 20 trilyon dolarlık bir kayba yol açtığı ifade ediliyor. Apsala Barış Enstitüsü'nün bu tespiti dünya küresel gayri safi yurt içi hasılasının %10,5'una tekabül ediyor. Hakikaten baktığınız zaman 2008 yılında 59 ülke birbiriyle aktif savaş halindeyken 2026 yılında bu 103 ülkeye yükselmiş. Yani bunu görmek bile sıkıntı verici bir durum. Esas en önemlisi tabii ilk defa tarihte ilk defa büyük bir değişiklik söz konusu. İlk defa AI, yapay zeka savaşın içine dahil oluyor. Biliyorsunuz bu Körfez Savaşı'nın en önemli belki açılımı veya çıkarımı bu oldu. Körfez Savaşı'nda yapay zeka kullanıldı. Bununla ilgili de tabii çok enteresan gelişme ve değerlendirmeler var. Belirtmek gerekiyor. Bu hafta tabii en önemli noktalardan bir tanesi beklenen bir rakamdı. Bugün de devamı gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranı buna göre %4,2'lik yıllık bir enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Tabii bu satın alma, yani TÜFE endeksi bize karşı gelen ve dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında beklentiler dahilinde ama hedef olan 2'nin çok üzerinde. Bu da tabii Fed için bir takım faiz indirim kapılarını neredeyse kapatmış gibi gözüküyor. Rakamların arka planına bakıldığında, alt kırımlarına eğildiğinde %3.9'luk enerji fiyatlarındaki artışın bu tablonun ortaya çıkmasında en önemli faktör olduğu ve 12 aylık artışın %23.5'a ulaştığı görülüyor Amerika bakımından. Bugün üretici fiyat endeksleri, yani o gerilmiş zemberek etkisi de ortaya çıkacak. Bu çerçevede belki Fed'in opsiyonları ne halde tekrar görülecek. Dün Başkan Trump enteresan ifadelerde bulundu. Dedi ki enflasyon sorusu sorulduğunda, enflasyonu seviyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü savaş biter bitmez, ki onu da biteceğini şimdi söyleyebilirim. Biz milyonlarca varil petrol satarak gelirlerimizi geliştirdik. Biter bitmez de enflasyon geriye düşecek ama gelirler kasada kalacak dedi. Bu da enteresan bir nokta. Son olarak şunu vurgulamakta fayda var. Yarın biliyorsunuz müthiş bir halka arz var. Niye müthiş diyorum? Finans tarihinin en yüksek montanlı halka arzı yarın SpaceX, Elon Musk'ın bilinen şirketi halka arz edilecek. 4 misli talep geldi. Bu talep Körfez ülkelerinden Çin'e kadar bütün dünya coğrafyasını da kapsıyor. Yapay zeka konusunda acaba bir balon mu var, köpük mü var, şu mu var, bu mu var söylentilerini tam da ortasında. Daha evvel $1,000 hisse alana 16 yıl içerisinde $400,000 kazandıran meşhur elektrikli otomobil stoklarıyla, hisse senetleriyle Elon Musk bakalım bu mucizeyi bir kere daha gerçekleştirecek mi? İşin doğrusu binlerce yatırımcı bu mucizeyi tekrar yaşamak istiyor. Jeopolitik gelişmelerin bu belirsizlik ikliminde dünya ekonomisinin ekopolitik seyrin genel gidişatı bundan ibaret. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Sabahla başlayalım. Hakkımıza kastedene cevabımız çok sert olur manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. Cumhurbaşkanının sözleri sabahın manşetinde yer buldu. Amerika'dan İran'a yeni saldırı dalgası bir diğer haber. Amerikan ordusu dün gecede İran'daki çok sayıda hedefe şiddetli saldırılar gerçekleştirdi diyor sabah. Ay yıldızlılar yine destan peşinde. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılışı bugün gerçekleşecek. 2002'de üçüncü olarak tarih yazan Türk milli takımı yine büyük başarıya imza atmanın peşinde. Ay yıldızlılar ilk karşılaşmasını pazar günü saat 7'de Avustralya ile oynayacak diyor yine sabah bugün. Milliyet gazetesi Doğu Akdeniz'de utanmazlar koalisyonu manşetiyle çıkıyor. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi diyor Milliyet bugün. CHP'de ihraç düğmesine basıldı. CHP'de dün toplanan MYK Özgür Özel'e yakın 4'ü parti meclisi üyesi, ikisi grup başkan vekili 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için yüksek disiplin kuruluna sevk etti. Vekiller için disipline sevk kararının parti meclisinde alınması gerekirken tüzüğün ivedi durumlar hükmü kaynaklı yetki kullanılıp doğrudan YDK'ya iletildi. İhracı istenen isimler Ensaray Tekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut diyor Milliyet bugün. Gözler bugün parti meclisinde olacak. Mutlak butlanla göreve iade edilen CHP parti meclisi bugün ilk kez toplanacak. Tarafların ilk kez yüz yüze geleceği parti meclisinin kurultay kavgasına sahne olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar kurultayı istediklerini ancak hukuken bunun hükmün bunun hükmün olmadığını savunarak parti meclisi de kurultay koşullarının değerlendirilmesini arzu ettiklerini ifade ediyor. Özel cephesi ise olağanüstü kurultayı zorlama kararlılığında diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet 9 ihraç hamlesi manşetiyle duyuruyor az önce okuduğum haberi. Bir diğer başlıksa CHP'deki girdaba bizi çekmeyin. AK Parti grubunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekinmek asla istemiyoruz dedi. Cumhurbaşkanının sözleri de yine Hürriyet'te yer buldu. 4 sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na şarkı yasağı bir diğer başlık. Ünlü sanatçılar Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Suavi ve geçen yıl hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın ailesi Kılıçdaroğlu'ndan şarkılarını kullanmamalarını istedi. Sanatçılar aksi halde yasal yollara başvuracakları uyarısını da yaptı diyor Hürriyet gazetesi bugün. Yeni Şafak, insanlık İsrail'i durdurmalı diyor manşetten. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran'da, Lübnan'da başlayan Suriye'yi, Akdeniz'i, Afrika'yı tehdit eden saldırganlıktan buna tepkisiz kalanların da sorumlu olduğunu vurgulayarak İsrail durdurulmalıdır, bu insanlığın ve insanlık cephesinin ödevidir dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de Yeni Şafak'ın manşetinde yer buldu. Cumhuriyet gazetesi sarayla aynı söylem manşetiyle çıkıyor. Kurultay sürecindeki iddiaların CHP'liler tarafından gündeme taşındığını savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de mutlak butlan sonucu koltuğa oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu ile söylem birliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşan Erdoğan, partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Cumhuriyet gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın bu ifadelerini manşetten verdi. Ekmek parası için yollara düştüler bir diğer başlık. Bağımsız maden işçileri sendikası işçilerinden sonra Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası'na üye madenciler verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Madenciler haksızlığa seyirci kalmayın dedi ve bu başlıkta Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buldu bugün. Akşamın manşeti dilerim CHP krizi aşsın başlığı. Cumhurbaşkanının açıklamaları bu manşette veriliyor. Parkta yine akran dehşeti bir diğer başlık. Ankara'da 17 yaşındaki TEE 16 yaşındaki Kayra Ataman'ı parkta öldürdü. Kayra Ataman kız arkadaşıyla bir parkta gezerken Burak E'nin sözlü tacizine uğradı. Ataman'ın tepki göstermesi üzerine Burak E'nin oğlu TEE Ataman'ı kalbinden bıçakladı diyor bu haberde. Yine akşamın ilk sayfasında yer buluyor. Okullara LGS tatili bir diğer başlık. Milli Eğitim Bakanlığı cumartesi günü 1.022.658 adayın gireceği LGS'ye okullarda hazırlık yapılabilmesi için eğitim kurumlarının cuma günü tatil olduğunu açıkladı diyor bugün akşam. Postaya da bakalım. Bunları yapan insan olamaz manşetini görüyoruz. Eşini öldüren 5 çocuk annesi Fatma Adır'ın mahkemede söyledikleri kan dondurdu. Yıllarca hem kendisinin hem çocuklarının gördüğü dayanılmaz işkenceyi detaylarıyla anlatan Adır, olay günü seni öldürmezsem adam değilim diyerek üzerime saldırdı. Ben sadece kendimi ve çocuklarımı korudum dedi ve bu ifadelerde yine bugün Posta'nın manşetinde yer buldu. Kocaman göreve yarın başlıyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör olarak anlaştığı Aykut Kocaman'ın yarın göreve başlaması bekleniyor. Kocaman 2010-13 ve 2017-18 arası iki dönem Fenerbahçe'de hocalık yaptı. 2010-11 sezonunda takımı şampiyon oldu. İki kez Türkiye Kupası'nı kazanan ve UEFA Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren Kocaman 8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçiyor diyor bugün Posta gazetesi.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.744 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.15, Euro 53.36'dan işlem görüyor. Altının onzu 4.078 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.051, çeyrek altın 10.261 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 94 dolar.
1: NTV Radyo.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı bir hava gelecek ülkemize. Bugün Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. İstanbul güneşli, Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. 29 derece, Bursa az bulutlu, 31 derece olacak bugün. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Başkent 28 derece olacak. Ege güneşli, İzmir 32 derece. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süreli yağış geçişi olacak. Antalya'da da iç kesimlerde yağış var. Hissedilen sıcaklık 35 derece bugün. Karadeniz'de az noktada yerel yağmur bekleniyor. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Güneydoğu'da lodosla çok sıcak.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa Sözlüğü.
8: Kupa Sözlüğüne J harfiyle başlıyoruz. İlk madde Jules Rimet. Dünya Kupası'nın o çalınan, saklanan, uğruna dedektifler tutulan ilk efsanevi som altın gövdesi. 1930'da turnuvanın kurucusu ve dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in adıyla doğan bu kupa, yeşil sahaların gördüğü en büyük ganimetti. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler eritmesin diye bir ayakkabı kutusunda yatağın altında saklandı. 1966'da Londra'da sergilenirken çalındı, tüm İngiliz polisi seferber oldu ama kupayı parktaki çalılıklarda Pickles adında bir çoban köpeği buldu. En sonunda 1970'te kupayı kalıcı olarak müzesine götüren Brezilya'da 1983 yılında hırsızlar tarafından bir kez daha çalındı ve bu sefer maalesef eritildi. Futbolcuların kazanmak için hayatını ortaya koyduğu o kupa tarihin en ulaşılmaz ve en bahtsız parçasına dönüştü. Günümüzde artık kupanın ismi Jules Rimet değil belki ama hala yüzlerce futbolcunun hayali, ulusların da hedefi olmayı sürdürüyor. Kupa Sözlüğü'nde yarın yeni bir harf ve yeni bir maddede görüşmek üzere.
1: Kupa Sözlüğü.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası Sözlüğü'nü sundu.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Arvento. Mobile Systems.
1: Reklam.
10: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
11: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
1: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics...

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, bankanın güzeli.
2: NTV Radyo.

0: Eşildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika ile İran arasında yaşanan gerilimle başlayalım. Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine dün Amerika hava saldırıları düzenledi. İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın da kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika reddetti.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a iki gece üst üste saldırılar düzenledi. 4 saat boyunca İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Hürmüz Boğazı ise yeniden gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'ın Amerikan güçlerine ve bölge sularından geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidine yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı. A short time ago, the U.S. military carried out. ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarını toplamış, dün başlayan saldırıların devam edeceğini, çünkü müzakerelerin çok uzadığını söylemişti. Saldırılar Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından geldi. Fars eyaleti, Asuliye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap, Kiş, Keşm, Sirik ve Hangam adalarında da patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde İran, Umman Denizi'nde ve Bahreyn'de Amerikan donanmasını, Kuveyt'te ise Amerikan üssünü hedef aldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'na kapattığını duyurdu. Hürmüz'den geçmek isteyen ticari gemilerin bile hedef alınacağı açıklandı. Hemen ardından devrim muhafızları Boğaz'dan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. ABD ise Boğaz'dan gemi geçişlerinde bir aksama olmadığını, gemilerin vurulmadığını belirtti. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede durduracağım dedi. İranlı yetkililer ise Trump'ın görüşme iddiasını yalanladı. Trump ayrıca İsrail'in çatışmalara dahil olmadığını da söyledi.
2: Bir son dakika gelişmesi var. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu var. 22 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan dinleyelim.
4: Maddelerinde aslarken vakitlerde ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyon kapsamında da 22 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Bu ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu. Detayları henüz kimler olduğunu bilmiyoruz, ancak 22 şüphelinin aralarında ünlülerin de olduğunu biliyoruz. Süreç nasıl işliyor, biraz ondan bahsedecek olursak, bu isimler gözaltına alındıktan sonra aslında savcılığın da istemiyle eğer bir uyuşturucu kullanımına yönelik bir iddia söz konusuysa isimler gidip adli tıp kurumuna saç ve kan örneği veriyor. Ardından da bu test sonuçlarının çıkması bekleniyor. Yine tabii ki savcılıkta ve emniyette veya jandarma ekipleri gözaltına aldıysa buradaki ifade işlemleri devam ettikten sonra adli tıp kurumunda bu örnekler veriliyor. Ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu olduğunu biliyoruz, sadece yeni bir operasyon olduğunu biliyoruz. Aralarında ünlü isimlerin olduğunu biliyoruz ve 22 şüpheli şu anda gözaltında ve bu işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi adli tıp kurumunda kan ve saç örnekleri veriliyorlar. Sonrasında adliyeye sevk süreci gerçekleşiyor. Bazı isimler de adli kontrolle serbest bırakılıyor. Ve kısa bir süre sonra da aslında bu test sonuçlarının çıkmasına bağlı olarak da savcılık işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda kısıtlı bilgiye sahibiz. Sadece 22 şüphelinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini biliyoruz. Sabahın çok erken saatlerinde gerçekleştirildi bu operasyon ve 22 kişinin de ünlü isimlerin de aralarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu isimlerin şu anda emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Elimize bilgiler ulaştıkça yeni bilgileri tekrardan tazeleriz Osman.
2: Sena Gürbıyık'ın notlarını dinledik.

0: terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
1: Dün AK Parti'de MYK toplantısı vardı. Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Çelik, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın mutlak butlan kararından Ömer Çelik'in haberi yoktu açıklamasına da yanıt verdi.
2: CHP ile ilgili zaten gelişme ortada. Yani hani sokakta geziyor yani. CHP'nin kendi meselesi, AK Parti'nin herhangi bir şekilde vakit ayıracağı bir mesele değil. Hele MYK, MKYK gibi üst düzey parti organlarında böyle bir konuya bir dakika bile ayıracak bir şeyimiz yok. Yok efendim, mutlak butlan konuşmuşuz. Ondan sonra ben başımı öne eğerek gitmişim falan filan. Başını öne eğmesi gerekenler kendi dönemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu ahlak dışı nitelemelerle muhatap bırakanlardır. İkincisi de mutlak butlandan haberi yoktu diye büyük bir haber değeri varmış gibi. Dedi yoktu haberim yani. Nasıl bilebilirim ki yargı kararını?
1: CHP'de bu kez ihraç talepleri gündemde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etti. Tedbir kararı bu isimlerin mevcut görevlerinden alınması anlamına geliyor. Ancak Özgür Özel kanadı parti meclisi onayı olmadan milletvekillerinin disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor. İhraç talepleri yargıya taşınacak.
3: 9 tane arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından sık sık verdiği arınma mesajı konusunda ilk adımı attı. 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın, Milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut disipline sevk edilen isimler. 9 ismin tamamı CHP'nin 38. kurultayında delegelerin iradesi, etkileme ve hile karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturmada yer alıyor. MYK'da alınan kararı açıklayan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna da yanıt verdi.
3: Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak arkadaşlar.
4: Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel kanadı milletvekillerinin parti meclisi kararı olmadan disipline sevk edilemeyeceğini savunuyor.
5: Bu karara karşı yarın sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne tedbirli olarak başvuracağız.
4: CHP sözcüsü Sarı ise tüzükte yer alan İvedi İşler başlığı altındaki düzenlemenin MYK'ya milletvekillerini disipline gönderme yetkisi tanıdığı görüşünde.
3: İvedi İşler üyeleri kapsar. Bu arkadaşlarımız da üyedir. Dolayısıyla parti meclisinin onayı olmaksızın doğrudan doğruya MYK'nın yetkisi dahilinde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir arkadaşlar.
4: CHP yönetiminin disiplin hamlesi parti meclisi dengeleri açısından da kritik. Tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 isimden 4'ü parti meclisi üyesi. Bu adımın parti meclisinde karar alma konusunda dengeleri değiştirebileceği savunuluyor. Mutlak butlan tartışmalarıyla başlayan grup toplantısı ve ihraç gerilimiyle devam eden süreçte gözler parti meclisi toplantısına çevrilmiş durumda.
5: Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası?
1: İBB davasının tutuklu sanıklarından Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kendisine çıplak arama yapıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Türker mahkemede yaptığı savunmada gözaltındayken depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğunu ve çıplak arandığını anlattı. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Mevzuata aykırı aykırı herhangi bir uygulama yapılmadığı vurgulandı. Pınar Türkel savunmasında iddianamede yer alan

0: İhalelerin Medya AŞ'ye ait olmadığını söyledi. Kendi döneminde olan iki ihaleyle ilgili suç isnadının olmadığını ifade etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Beştepe AK Parti ve bakanlardan gelen açıklamalara bakalım.
1: Israel is not at war with you. We're at war with...
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyadan tepki gösterdi.
3: Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz itham ve iftiralarıyla kendi suçlarını ve günahlarını örtemez. Sözleri bizlerin ve insanlık vicdanı nezdinde yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve küresel düzeyde hukuku, diplomasiyi, barışı ve mazlumları savunmaya devam edecektir.
2: Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı yazılı bir açıklamayla Netanyahu'nun sözlerine sert yanıt verdi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir. Soykırım uzmanı Netanyahu'nun gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir dedi.
5: Netanyahu'nun insanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sert sözlerle Netanyahu'ya tepki gösterdi.
6: Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. İkincisi, Türkiye'yi Kürtlere soykırım yapmakla suçluyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Duran, Netanyahu için Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi.
7: Gazze'de soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılananların insanlığın vicdanı olan Türkiye'ye çamur atmaya çalışması, mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce hedef alması tarihin en büyük tutarsızlıklarından biridir. İftira ve propaganda gerçekleri değiştiremez.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu söyledi. Ala, Netanyahu'nun insan hakları ve ahlak üzerinden başkalarına ders vermeye kalkışmasının uluslararası kamuoyunda hiçbir karşılığı yoktur ifadesini kullandı.
8: NTV Radyo.
0: Merkez Bankası yılın dördüncü faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Piyasa beklentisi bu toplantıda da faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Anadolu Ajansı finans anketine katılan 20 ekonomistin 17'si faizin sabit kalmasını bekliyor. 3 ekonomist ise 3 puanlık faiz artışı öngörüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınava 2 gün kaldı. Yarınsa okullar tatil. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına bakalım.
9: Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belli değildi. Maç programı belli değildi. Biz de çocuklarımız ailelerle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı. Yani pazar günü olacak olan sınav cumartesi günü olacak. Bir önceki günü hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü için bir gün idari izin. Biz de sınavı yapılacağı okullarda hazırlıklarımızı yapacağız.
0: Bu arada üniversite sınavına giriş belgeleri de yayımlandı. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden alabilecek. Yükseköğretim kurumları sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM adayların sınava girecekleri yer bilgilerinin yer aldığı sınava giriş belgelerine erişime açtı. Aday işlemleri sisteminden TC kimlik numarası ve şifreyle belgelere erişilebiliyor. 3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran cumartesi günü yapılacak. Alan yeterlilik testi ve yabancı dil testi oturumları ise 21 Haziran pazar günü gerçekleşecek. İstanbul'da hafta boyunca hava sıcaklığı 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların da etkisiyle sert bir düşüş bekleniyor. Meteorolojik verilere göre hafta sonu ülke genelinde de hava soğuyacak ve sağanak yağış etkili olacak.
10: İstanbul'da bugünlerde sıcaklık 28-29 derecelerdeyken Cumartesi günü 21-22 dereceye inecek. Özellikle pazar günü ülkenin büyük bir bölümünde, İç Anadolu'da, Ege'de bu gelen serinlik hissedilecek.
11: Yazın gelmesiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Ancak hafta sonu sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor. Sadece İstanbul değil, ülke genelinde havaların soğuyacağı tahmin ediliyor.
10: Bugünlerde Londra, İngiltere, Almanya soğumaya başladı. O soğuk hava yarın Polonya ve Balkanlara ulaşacak. Hafta sonu bize gelecek. Sıcaklıklar bugünkü değerlerine göre hafta sonu 4 ile 6 derece arasında düşüş gösterecek.
11: Serinleyen hava yağışları da beraberinde getirecek.
10: Yağışlar da var. Cumartesi günü İstanbul soğurken beraberinde yağmurlu da bir hava olacak, kapalı bir hava olacak. Pazar sabah saatlerinde de yağış olabilir. Öğleden sonra hava açmaya başlar. Cumartesi günü Ankara, Konya, İç Anadolu geneli, Afyon, İç Ege, Isparta, Muğla, Denizli buralarda gök gürültülü kuvvetli yağmurlar da olacak. Pazar günü ise bu yağışlar daha çok doğu bölgelerde görülecek.
11: Havanın pazartesi yeniden ısınması bekleniyor.
8: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakikalarda %60 civarını gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Florya arasında. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
8: İstanbul yol durumu.
12: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
13: Mobile Systems.
8: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: NTV Radyo.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
16: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne istersen ol.
20: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

0: de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: NTV Radyo.

0: Yeşil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Yaz sofraları deyince yoğurtsuz olmaz. Şimdi yoğurt bizim soframıza her türlü şekilde giriyor. Ama enteresan bir şekilde biz yoğurdu da her türlü şekilde adlandırmışız. Bir kere yapıldığı süte göre adlandırdığımız olabiliyor. Koyun yoğurdu, manda yoğurdu, keçi yoğurdu gibi sütün cinsi neyse ona göre adlandırıyoruz. Fakat bazen de yapıldığı kaba göre adlandırıyoruz. Mesela tava yoğurdu vardır, çömlek yoğurdu deriz, tepsi yoğurdu deriz. Sonra birazcık süzdürürüz, o zaman torba yoğurdu deriz, süzme yoğurt deriz, kese yoğurdu deriz. Yani aslında o kıvamını değiştirmek için torba yoğurdu yaparken veyahut da süzme yoğurt yaparken kullandığımız kesenin adına göre bile adlandırabiliriz. Tabii bir de böyle farklı yoğurtlar var. Mesela Denizli'nin yanık yoğurdu bambaşka bir alem. Denizli'nin yanık yoğurdunu nasıl yaparsınız? Aslında orada gerçekten ateşin tadı var. Bakır tencerede sütü şöyle bir çektirmeden önce iyice de bakır tencere kızdırılıyor ateşte. Süt onun üstüne cos diye dökülüyor. İşte orada o yanıksı tadı alıyor süt. Yani bir anlamda dibi tutmuş süt gibi oluyor. Ve yoğurt onunla yapıldığı zaman o yanıksı tat oluyor ve bambaşka bir lezzet oluyor. Şimdi bu Denizli'nin yanık yoğurdu moda olunca şeflerde birazcık böyle o yanıksı tadı vermek için tütsüleme modası da başladı. Fakat hiçbir şekilde aynı şey olmuyor. Çünkü tütsü sonradan eklenen bir duman. Halbuki yanık yoğurtta sütün kendisinin dibini tutması var. Yani sütün içindeki hem laktozun süt şekerinin yanması hem de içindeki proteinin kazeinin yanması var. Dolayısıyla çok başka bir lezzet. Bizim yayla kültürümüzde bir de şu vardır. Mayıs, Haziran dendi mi süt bollanır, bol bol yoğurt yapılır. Fakat fazla yoğurdu ne yapacaksınız? Yoğurdu korumanın yolları da var. Mesela tulum yoğurdu yapabilirsiniz. Yoğurttan yapılan peynirler var. Mesela bir 40 tokmak peyniri var ki aslında yoğurt kökenlidir. Mesela Tunceli çökeleği veya Şavak çökeleği var. Bu da aslında temelinde önce süt yoğurda çevrilir, sonra peynire çevrilir. Yani Anadolu'da gördüğümüz akça katık veya katık gibi peynirlerin tamamı aslında yoğurt kökenlidir. Evet, yoğurdu binbir şekilde soframıza getiriyoruz ama binbir şekilde de korumasının yollarını keşfetmişiz. Mesela Antakya'nın da pişmiş yoğurdu var, tuzlu yoğurt var. Bunlar da aslında yoğurdu kışa saklamak için yapılan çeşitlemeler. Mesela Sivas'ın peskütanı da aynen böyle, hele bir peskütan çorbası yapılır ki işte o da bambaşka bir alemdir. Yoğurdu hem soframıza getiriyoruz hem de binbir şekilde adlandırıyoruz, binbir şekilde de koruyoruz. Hep derler kar Eskimo dilinde binbir şekilde adlandırılmış diye. Bizim için de aslında yoğurt sofralarımızın serinleticisi, yaz aylarında kar serinliği getiren lezzeti. Evet, yoğurtlu lezzetlere bakmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve yıldırım riski devam ediyor. Özellikle Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ani yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Güneydoğu Anadolu'da etkili olan lodos sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkarırken sıcak çarpması riskini arttırıyor. Marmara'da ise sert poyraz etkisini sürdürüyor. Yıldırım, dolu yağışı ve aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
8: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
9: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
10: Doğa Takvimi. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe.
1: NTV Radyo iyi günler diler.
3: Karınca yuvasının girişi güneye bakar. Güneş ışınları içeri girsin ve yuvayı ısıtsın diye. Özellikle de sıcağa en çok ihtiyaç duyulan sabahın ilk saatlerinde güneş ışınını yakalamak için. Karınca yuvasının bir de tali giriş kapısı olur. Gün içinde güneş çok ısıtırsa karıncalar burayı açarak havalandırma sağlar. Karıncalar yer altında yuva yaparken çıkardıkları toprağı ise kuzey yönüne atarlar. Böylece kuzey tarafında bir tepecik oluşur. Biz tepecik diyelim de karınca gözüyle bu bir dağdır ve bu dağ kuzeyden gelecek rüzgara karşı yuvayı korur.
1: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Iğdır-Dilucu yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.

0: paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
2: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: NTV Radyo. Tek reklam.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir kaza haberi var. Onunla başlayalım. İstanbul'da Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde saat 6 sıralarında hafif ticari araç tura çarptı. Kazada biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza seyir halindeki hafif ticari aracın önünde ilerlemekte olan tura çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki sürücü Yunus K ile yolculardan biri bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde can verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sabahın bir diğer sıcak gelişmesi, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu, 22 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Sena Gürbıyık NTV'de anlatıyor, kulak veriyoruz.
3: Tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekleştirdi operasyonu. Operasyon talimatıyla da Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti ve 22 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu bir uyuşturucu soruşturması. Dolayısıyla emniyetteki işlemlerin ardından aslında 22 isim sonrasında adli tıp kurumuna giderek hem saç hem de kan örnekleri verecek. Sonrasında da bu sonuçlara bağlı olarak da savcılık işlemlerinin devam edeceğini belirtelim. Ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması ve operasyonu olduğunu belirtelim. Sabahın çok erken saatlerinde gerçekleştirildiği bilgisi var. 22 kişi de gözaltına alındı. İsimler şu an belli değil, ancak operasyonun halen devam ettiği bilgisinin altını çizelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma bu. Dolayısıyla bu soruşturma kapsamında da 22 şüpheli şu anda gözaltında. Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldı ünlüleri ve hangi isimler olduğunu henüz bilmesek de 22 kişinin şu anda gözaltında olduğunu biliyoruz. Adli tıp kurumuna gidip kan ve saç örnekleri verecekler. Ardından da buradaki işlemler tamamlandıktan sonra da sonuçların beklenme süreci olacak. Toparlayacak olursak, sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi operasyon. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu ve soruşturma kapsamında da şu anda 22 kişinin gözaltında olduğunu ve aralarında da ünlü isimlerin olduğunu belirtelim Osman.
2: Sena Gürbıyık'tan aldık sıcak gelişmenin ayrıntılarını. Amerika, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran'sa görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika reddediyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a 2 gece üst üste saldırılar düzenledi. 4 saat boyunca İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Hürmüz Boğazı ise yeniden gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, saldırıların İran'ın Amerikan güçlerine ve bölge sularından geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidine yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarını toplamış, dün başlayan saldırıların devam edeceğini, çünkü müzakerelerin çok uzadığını söylemişti. Saldırılar Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından geldi. Fars eyaleti, Asuliye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap, Kiş, Keşm, Sirik ve Hangam adalarında da patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde İran, Umman Denizi'nde ve Bahreyn'de Amerikan donanmasını, Kuveyt'te ise Amerikan üssünü hedef aldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'na kapattığını duyurdu. Hürmüz'den geçmek isteyen ticari gemilerin bile hedef alınacağı açıklandı. Hemen ardından devrim muhafızları Boğaz'dan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. ABD ise Boğaz'dan gemi geçişlerinde bir aksama olmadığını, gemilerin vurulmadığını belirtti. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede durduracağım dedi. İranlı yetkililerse Trump'ın görüşme iddiasını yalanladı. Trump ayrıca İsrail'in çatışmalara dahil olmadığını da söyledi.
2: CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmaları dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. AK Parti grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı ve CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
5: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp Hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
2: Dün CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bu karar sonrasında bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti meclisi toplantısı yapılacak. Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerle Özgür Özel destekçisi isimlerin mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geleceği toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. NTV muhabiri Uğraş Bingöl'den ayrıntılar alacağız.
6: Bizde de söylemiştik katılacağı üzere yeni bir tartışma başlayacak diye, o tartışmada zaten gün boyu devam etti. Neydi bu tartışma? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tüzüğünün 63. maddesi, orada 1. fıkra ve 5. fıkra arasındaki tartışma, daha doğrusu yorum farkı. Şimdi ihraç kararlarının ardından hukukçular da, Cumhuriyet Halk Partili bazı isimler de, özellikle Özgür Özel'e yakın isimler de 63. maddedeki o 1. maddenin sadece uygulanabileceğini, onun da, yani onu hemen hatırlatmakta fayda var. Diyor ki 63. maddenin 1. fıkrası, parti meclis üyelerinin, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerinin, meclis üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine yüksek disiplin kuruluna karar sevk edilebilir diyor. Ama anladığımız kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şöyle bir şey yaptı. Anladığımız kadarıyla da aslında ileri bir yorum direkt bunu yaptığını söylemek mümkün. 63. maddenin 5. fıkrasını vurguladı. Nedir o? İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının tedbiri olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edebilir. Dün de demiştik, yeni bir tartışma daha alevlendi. İşte bu madde üzerinden ihraç edilen isimler, özellikle bu ihraç kararına sert tepki gösterirken, bize üye muamelesi yaptılar. Aslında biz meclis milletvekiliyiz, meclis mensubuyuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi mensubuyuz. O yüzden bize böyle bir disiplin işlemi yapılamaz. Bizim disipline sevk edilebilmemiz için parti meclisinin karar alması gerektiğini söylüyorlar. Bunu sosyal medya hesaplarından da sıkça paylaştılar. Dün MYK toplantısı vardı Osman Tılarcı Özel'e. Onun ardından alınan bir karar. Salı günü meclis kapısı önünde yaşanan Cumhuriyet Halk Partililerin, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özelcilerin o yaşanan arbedenin ardından ve Kılıçdaroğlu'nun mecliste grup toplantısı yapamamasının ardından başlayan bir gerilimde yönetimin bir hamlesi. Zaten o günde orada herhangi bir arbede yaşanmaması için, bir gerilimin tırmanmaması için genel merkeze çağırmıştı partileri. Dün burada bir grup toplantısı gerçekleştirmişti. Salı günü, özür dilerim. Ardından dün de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Ağırlıklı gündem maddesi bu süreçti ve bir paralel yapı genel merkeze yönelik, paralel yapı kurulduğuna yönelik itirazları yükseldi. Çift başlılık eleştirisi yapıldı ve genel başkana bağlı olduğunu söyledi meclisteki milletvekillerinin de. Ve 5 saat, yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından da parti sözcüsü Müslüm Sarı bu önemli kararı açıkladı. 9 ismin de kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edildiğini söyledi.
7: Şimdi burada iki, yani bugüne de geleceğim, bugün ne olacak diye de soracağım ama şunu merak ediyorum. İki isim grup başkan vekili, dolayısıyla işte kürsüye salı günleri çıkılacak meclise yazıyı yazan isimlerin grup başkan vekili olunca bunun ne anlamı var Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki bu rekabette diyelim. İkincisi de parti meclisi üyeleri de var bu 9 kişinin içinde. Ne anlam ifade ediyor o isimlere baktığımızda, mevkilerine baktığımız zaman?
6: Hasta isimleri tek tek baktığımızda hem Özgür Özel'e çok yakın isimler hem de Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olduğunu söylemek lazım. 9 kişilik o liste içerisinde ikisi de grup başkan vekildirik. Biri Gökhan Günaydın, biri de Ali Mahir Başarır. O süreçte, bu süreçte özellikle önemli rol üstlenen iki isim Özgür Özel'e de çok yakın isimler. Onlarla ilgili de meclis başkanlığına da yazı gittiği noktasında bir bilgi var ama bunu da henüz teyit edemedik. Yani meclis başkanlığına giderse eğer grup başkan vekillerinin o yetkilerinden arındırılmış olacaklar. Meclisteki o yetkilerinden, parti adına konuşma yetkilerinden arındırılmış olacaklar. Bu da bu noktada önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu içerisinde de Özgür Özel'in gücünü zayıflatmaya yönelik bir hamle. Tabii buna karşı Özgür Özel ekibi de dün az önce de bahsettiğim gibi iş tüzüğünün 63. maddesiyle ilişkin bir 5. maddeyi işaret ediyorlar. Bizi birden yargılayabilirler dedi. Bunu da Asli Hukuk Mahkemesi'ne taşıyacaklarını zaten söyledi. Şu da bir tarihsel bir not, geçmişten gelen bir not. Aynı maddeden anayasa hukukçusu Süheyl Batum da ihraç edilmişti. Ama mahkeme kararının ardından yaklaşık 4 ay sonra mahkeme kararıyla Süheyl Batum partiye geri dönebilmişti. Bu da yine arşivlere baktığımızda sürece ilişkin yaşanan benzer noktalardan biri. Özgür Özel ekibi bugün bu ihraçlara karşı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek itirazlarını da yapacaklar.
7: Böyle bir emsal karar da var. Peki bugüne gelelim. Şimdi genel merkezde şu anda nasıl bir hava var? Bazı gönderdiğin fotoğrafları da gördük. İşte bazı işte ziyaretçi alımına ilişkin fotoğraflar da asılmış galiba asansörlere. Hem genel merkezde durum nasıl, hem bugün ilk kez karşılaşılacak. Yani 24 Mayıs'tan sonra. Ne olacak? Ne bekleniyor?
6: Osman, aslında bu nokta biraz karmaşık, çünkü dün yaşanan olaylardan sonra nasıl bir tavır sergileyecek Özgür Özel ekibi buna ilişkin net bir bilgi yok. Ama şunu söyleyeyim, şu an genel merkez oldukça sakin. Partinin girişine, asansörlere ziyaretçi yasağı geldiğine yönelik bir bilgi var. Onu da görüntülerde paylaştık. Yani herhangi bir gerilimin çıkmaması, tırmanmaması, tarafların karşı karşıya gelmemesi adına böyle bir yöntem izledi. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, şimdi parti meclisi saat 13'te başlayacak ama dünkü bu hamle özellikle o ihraç talepleri o tabi biraz daha geldiğini söylemek mümkün. Şimdi Özgür Özel ekibi buraya gelecek mi gelmeyecek mi, parti meclisinde aslında Özgür Özel yakın isimlerin sayısının daha fazla olduğunu söyleyelim. Ama dün ihraç edilen isimlerden bazılarını söyleyelim. Örneğin Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nur Hayat Altaca ve Özgür Karabat, bunlar parti meclisindeki isimlerdi. Bunların kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından parti meclisinde dengelerinin de bozulduğunu söylemek mümkün aslında. Bu hamlenin zaten buna yönelik bir hamle olduğu, bu ihraç kararlarının buna yönelik hamle olduğu yorumları da yapılıyor Özgür Özel ekibinden. Ama nihai karar nasıl verilecek ilerleyen dakikalarda göreceğiz şüphesiz ki. Buraya gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Parti meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organı. Az önce de bahsettiğim gibi bu 4 isimin kesin ihraç talebi olmadan önce Özgür Özel'e yakın isimler parti meclisinde çoğunluktaydı. 2-3 haftadır dillendiriliyorlar sürece dair. Özellikle parti meclisinde çoğunluktan kaynaklı bir erken olağanüstü kurultay talebinde bulunacaklarını zaten söylüyorlardı Özgür Özel ekibi. Ama dediğim gibi bu hamleyle dengeler değişti gibi görünüyor. Ne yapacaklar? Nasıl bir yol izleyecekler? Öncelikle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bu kararı itiraz edecekler ama buraya gelip gelmeyeceklerine ilişkin net bir bilgi söylemek yanlış olur. Ama şu ana kadar herhangi bir iptal kararı da yok. Parti meclisi saat 13'te başlayacak. Ondan önce zaten Özgür Özel ekibi de sürece ilişkin bir değerlendirme yapacaklardır. Şüphesiz ki bu süre parti meclisi toplantısına katılıp katılmamaya ilişkin.
2: Uğraş Bingöl Ankara'dan aktardı.
0: NTV Radyo. Reklam. Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: o. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. 1000 kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
15: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Reklam.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
17: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca stadında saat 22'de karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak. Serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörle Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor.
18: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna 8 yıl sonra döndü. Olağanüstü genel kurulda 17.245 oy alarak rekorla başkan seçilen Yıldırım yönetimiyle birlikte göreve resmen başladı. Yeni yönetime mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi. İlk toplantısını yapan yönetim teknik direktörünü de belirledi. Anlaşmaya varılan Aykut Kocaman'la kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor. 8 yıl sonra Sarı Lacivertlileri çalıştıracak Kocaman'ın ekibinde eski futbolcular da yer alacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü görevini Oğuz Çetin üstlenecek. Fenerbahçe transferde de ilk imzayı atmaya yakın. Yeni yönetim Vedat Muriç için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaştı. Bu transfer için Sarı Lacivertlilerin kasasından 15 milyon euro çıkacak. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Fenerbahçe, Muriç dışında en az 1 santrfor daha transfer edecek. Ayrıca sağ bek, sağ kanat ve sol stopere takviye yapılması planlanıyor.
17: Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Amed Sportif faaliyetlerinde yeni teknik direktör Arnavut çalıştırıcı Besnik Hase oldu. Hase ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Belçika ekibi Anderlecht'i çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde Lechia Varşova, Olympiakos ve El Ahli gibi takımlar da yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. Final eşleşmesini belirleyecek serinin son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek seride durumu 3-2'ye getiren Beşiktaş, Sırlaçvertlilerin rakibi oldu. Seride ilk maç 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonu belirleyecek seride 4 galibiyete ulaşan takım kupayı kaldıracak. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Ayyıldızlar bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 2.30'da başlayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ilk haftasını İtalya ve Kanada maçlarıyla tamamlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV, 70

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun var.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
3: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 11 Haziran 2026 Perşembe günü sabahında gelişmelerle karşınızdayız. Geri sayım programımızla karşınızdayız. Birazdan Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte olacak. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Gösterge faiz %37 seviyesinde, bir değişiklik olacak mı? Olursa nasıl olacak? Ve Merkez Bankası'nı bu noktaya getiren süreçte enflasyon gerçekleşmeleri nelere işaret ediyor? Erhan Hoca ile konuşacağız. Sonrasında Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz bizimle birlikte olacak. Mert Yılmaz'a da piyasanın beklentisi nedir? Piyasa bu beklentileri fiyatladı mı? Fiyatladıysa nasıl fiyatladı? Özellikle borsa açısından da Mert Yılmaz'la konuşacağız. Değerli izleyenler, haberlerimiz ve piyasa rakamlarımız ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Yurt içinde gözler söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Yılın dördüncü faiz kararı saat 14'te açıklanacak bugün. Ağırlıklı beklenti bankanın faizleri değiştirmeyeceği, gösterge faizi %37 seviyesinde sabit bırakacağı, ama biliyorsunuz zaten bandın üst sınırı, yani %40'tan piyasayı fonlamaya devam ediyor. Yani fiili olarak aslında %40 seviyesinde şu anda gösterge faiz. Halkbank, Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya girdiğine dair bir açıklama yaptı. Uyum raporunun mahkemeye teslim edildiği belirtildi. Bankadan yapılan açıklamada ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir denildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, değerli izleyenler, BYD sürecine dair bir açıklama yaptı. Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin 2026 yılı başında, yani bu yılın başında askıya alındığı ifade edildi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Şimdi ING, Hollanda merkezli yatırım bankası ING analistlerine göre Türk lirası önümüzdeki aylarda gelişmekte olan piyasa yatırımcıları arasında popüler bir yatırım aracı olmaya devam edecek. Bankanın yayınladığı notta mevcut kur rejiminin kalıcı olacağı açık denildi. Değerli izleyenler, birazdan hocamızla ve de Mert Yılmaz'la bu konuya da değinmeye çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün piyasaların beklediği rakamlardan, verilerden bir tanesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon aylık bazda %0,5, yıllık bazda da %4,2, yani tahminlere paralel olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aylık %0,4'ten %0,2'ye geriledi ve tahminlerin çok hafif altında gerçekleşti. Veri dün piyasalarda Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının satış getirdiği ortamda bir miktar pozitiflik yarattı. Pozitif yaratmasının sebebi de verinin iyi olması değil. Aslında veriyi değerlendiren uzmanlar verinin kötü geldiğini, enflasyonun son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktığını, ancak beklentilerden daha kötü gelmediği için bir pozitif hava estirdiğini ifade ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenlediğini zaten sabahın erken saatlerinden beri takip ediyorsunuz. Amerikan Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklama sonra saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı'da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı değerli izleyenler. Yani yeniden başa sardık gibi bir durum var Hürmüz Boğazı'nda. Şimdi bu öne çıkan satır başlarının ardından bakalım piyasalarda durum ne? Öncelikle bizim borsamızla başlayalım. Borsa dün son derece yatay bir kapanışla %0,02 yükselişle 2 puanlık artışla 13.745 puandan günü kapattı. İşlem hacmi 150 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi, gıda bankacılıkta %1,5 kayıp vardı dünkü işlemlerde. Gıda, hizmetler, holding ve iletişim yine %1 ve 1'in üstü hafif eksideydi. Sanayi ve ticaret endeksi de günü negatif olarak kapattı. Petrokimyada yarım puanlık bir yükseliş. Sigorta endeksinde hafif bir yükseliş. Ulaştırma endeksinde de çok çok hafif bir yükseliş vardı dünkü işlemlerde. 34 hisse senedi yükseldi. 63 hisse senedi değer yitirdi. 3 hisse senedinin de günü yatay olarak kapattığını gördük. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 15 kuruş. Euro 53 lira 40 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında dolar endeksi yatay bir seyir. Hafif yukarıya doğru, hafif aşağıya doğru ama hani dar bir bantta 100 endeks seviyesinin altında 99,9-100 arasında işlem görmeye devam ediyor. Hafif aşağıya sarkıyor, hafif yukarıya gidiyor. Bu sabah da yine o noktada euro dolar karşısında 1.15.50, sterlin dolar karşısında 1.33.80-1.33.90 civarında. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile beraber Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararları var. Avrupa Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısında çeyrek puanlık yani 0,25 puanlık yani 25 bas puanlık bir artış yapmasına kesin gözüyle bakılıyor ki 2023 yılından beri ilk kez bir faiz artışına gidecek. Bu çerçevede elbette savaşın etkileri doğrultusunda giderse eğer, gidecek derken gitmesi bekleniyor Avrupa Merkez Bankası'nın yeniden faiz arttırım sürecinde. Özür dilerim. Hemen buradan altın ve petrol sayfamıza geçelim. Altında 4088 yani 4100 doların altını da görüyoruz. Dünkü işlemlerde kapanış

0: galiba Pete Hegseth açıklama yaptı. İran'a yeniden saldıracaklarını, yani saldırıyı duyurdu. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'ın askeri gözetleme tesislerine, yeteneklerine, kabiliyetlerine saldırı yapıldığını, iletişim sistemlerine ve ülke genelinde hava savunma sistemlerine bir saldırı yapıldığını söyledi. İran'da bu saldırının, 4 saat süren bu saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nı yeniden tamamen kapattı değerli izleyenler. İran'dan yapılan açıklamada Donald Trump sonrasında saldırılar yakında duracak. Eğer İran anlaşmayı kabul etmezse yarın onları çok şiddetli şekilde bombalayacağız diye bir kez daha tehdit etti. İşte bu gelişmeler ışığında gördüğünüz reaksiyon. Çok da fazla bir reaksiyon yok piyasalarda. Çünkü bugüne kadar konuklarımızla hep konuşurken artık piyasalarda bir miktar duyarsızlık demeyelim, bir miktar körlük de demeyelim ama ya eninde önünde sonunda bu iş bir tatlıya bağlanacak. Bunlar artık masadaki pazarlığın bir bilek güreşi şeklinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir yukarı hareket gördük. Oradan tekrar gevşiyor. 90-95 dolar bandında, şu anda da 92,3-93 dolar civarında işlem görüyor Brent petrol. Hani sakin bir şekilde, çatışmalar yeniden ateşlense de, alevlense de sakin bir şekilde gözlemeye, belli bir seviyede takip etmeye devam ediyor. Hem altında hem de petrolde. Altında tabii kayıplar bir miktar daha artmış durumda. 4100 dolarında altında kapanış bu sabah da orada. Yurt içinde altın fiyatlarına geçelim. Altının gramı bankalar arası piyasada 6065 lira. Çeyrek altında 9947 lira. Orada da yurt dışına paralel 10.000 doların altına sarktığını gördük. Asya borsalarında karışık bir seyir var. Çin, Hong Kong aşağıda, Japonya ve Güney Kore artı tarafta. Amerikan vadelilerinde yükseliş var. %0,7'ye ulaşan yükselişler var. Kripto para evreninde durum nedir? 62.700, Bitcoin %2,5 civarında primli. Ethereum 1700 dolara yaklaşmaya çalışıyor. %1,6 yukarıda. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine yükselişler var. Cardano'da %3,5 civarında bir artış var. Piyasalarda durum bu. Gelişmeler ve gelişmelere reaksiyon bunlar değerli izleyenler. Hemen Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi hocamıza dönelim ve günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim.
1: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hocam, hemen soracağım. Bugünkü Merkez Bankası, ama oraya gelmeden önce Mayıs ayı enflasyonunu nasıl buldunuz diye sormak istiyorum size. İlk 5 aylık enflasyonu nasıl buldunuz diye sormak istiyorum size. Mayıs ayı enflasyonuna baktığımızda savaşın etkilerini gördük mü? Siz nasıl değerlendirdiniz? Başta hizmetteki yeniden hafif artış olmak üzere giyim tarafını da nasıl buldunuz rakamları? Buyurunuz, dinleyelim sizi.
1: Teşekkürler. Yani çok sürpriz bir rakam gelmedi tabii. Hep konuşulduğu ve değerlendirildiği gibi gıdadaki pozitif seyir. Bu da hava şartlarının o çok pozitif bir gelişme tabii. İyi gitmesiyle bizim işlenmemiş gıda dediğimiz meyve sebze fiyatlarının bu anlamda verdiği destekle de beklentileri karşılayan ama yıllık enflasyondaki artışı frenleyen bir tablo ortaya çıktı. Giyimdeki artış hem mevsimsel faktörlerden kaynaklanıyor hem de son dönemde bu savaşın etkisiyle içeriye yönelen, bize yönelen giyim ve tekstil talebi, yani ihracattaki artışında biraz verdiği destek gibi görünüyor. Yani talebin artmasının yarattığı bir hareketlenme gibi görünüyor ama çok endişelenmeyebiliriz orada. Çünkü yaz aylarında giyimde tekrar normal indirimler başlayınca orası gerileyecek. Fakat ana dinamikler olarak, yani ikincil etkilerin devam ettiğini ve edebileceğini net bir şekilde söylemek lazım. Gıdada bugün baz etkisiyle oluşan gidişat sonbahar aylarından itibaren yine birkaç ay olumsuz yaz meyve sebzeleri bittikten sonra tablo çıkartabilir. Yani bu 30'lar civarında bir enflasyon katılaşıyor gibi gözüküyor şu andaki tabloya baktığımızda. Hani 25'ler civarı mı enflasyon olur derken şu anda 30'lar ve biraz üzerinde bir enflasyon tablosunu netleştiriyor gibi görünüyor rakamlara baktığımızda. Hani yapısal anlamda çok pozitif ya da negatif bir değişim yok ama tahminlerin, hem Merkez Bankası hem piyasa tahminlerinin hayli üzerinde kalan bir tabloyu görmeye devam ediyoruz işin diğer boyutundan baktığımızda da.
0: Hocam, hemen araya bir de hizmet başlığı altında kirayı sıkıştırmak isterim. Şöyle bir bakıyorum. Aylık bazda %2,15 Mayıs ayı itibariyle, yıllık bazda da %49,77, yani %50'nin altına inmiş. Buralara nereden geldik? Buralara %120'lerin üzerinden geldik. Bir düzelme var mı? Var, ama sonuçta herkes kendi cebinden çıkan paraya bakıyor. Elbette ben, etrafımdaki insanlar, çevremiz, eşimiz, dostumuz. Hani kiralar

0: rakamlardaki kadar bir şey var mı? Sizin gözleminiz özellikle kira, hani bizi en çok zorlayan enflasyonda kalemlerden bir tanesi kiraydı. Oraya ilişkin bir gözleminiz var mı?
1: Ya şöyle, birincisi zaten resmi açıklanan rakam %49-50 hayli yüksek bir oranda devam ettiğini gösteriyor. Ama Türkiye'de konut talebi ya da bununla ilintili kirada işte altın fiyatları dahil servet etkisi dediğimiz etkinin de ciddi bir payı var.
0: Doğru.
1: Tüketici güveninin genel anlamda biraz gerilemiş olması ve konut talebi, konut sektöründe, otomobil sektöründe görülen soğuma işaretleri oralarda şu anda baskının azalabileceğine, hatta belki ilandaki kiralıkların bir miktar o görünenin altında da kiralanabileceğine işaret ediyor. Yani öncü dediğimiz iki sektör, konut ve otomobilde savaştan sonra böyle bir soğuma emareleri daha fazla arttı. Bu kiralara da benim anekdotal olarak gözlediğimde bir yansıma var. Kiralayanların biraz pazarlık gücü artmış gibi gözüküyor. Yani mevcut kiracılar son 1-2 yılda artışlarla şu anda piyasadaki kiraların üzerine de çıkmaya başladığı için yeni kiralamalardaki pazarlık payını arttırıyor gibi gözüküyor, ama hani bu 49'u 40'a indirir, 35'e indirir diyelim. Hala çok çok yüksek bir rakam var maalesef, hani oradaki sıkıntı devam ediyor, ama çok yüzlerin üzerinden geldiğimiz için de en azından bir gerileme olması, orada bir dezenflasyon olması, ağırlığının yüksek olması anlamında önemli, de pozitif anlamda önemli diyebiliriz.
0: Orada sanıyorum dengeleri bir miktar değiştiren kentsel dönüşüm süreci. Çünkü bu yılın sonunda malum yarısı bizden kampanyası sona erecek. Dolayısıyla çok ciddi şekilde özellikle bazı semtlerde hızlandı ve ev sahipleri de bulundukları semtlerde ya da yakın yerlerde ciddi bir kira talebi oluşturdu. Kiracı daire talebi oluşturdu. Bu da bir miktar bu dönemin ölçümlerini şaşırtabilir. Hani bu bilimsel değil, kişisel bir gözlem benim çevremde gözlemlediğim kadarıyla. Peki hocam,
1: Çok doğru. Evet.
0: bize çizdiğiniz bu çerçevede gelelim bugünkü toplantıya. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge faiz %37. Yıllık enflasyon Mayıs ayı itibariyle %32,66. Sizce bugün nasıl bir karar verecek? 3 puanlık yükseliş 40'a çekse resmi olarak bu ciddi bir sıkılaşma olmaz diyen de var. Yapsa çok iyi olur, üst bandı da arttırsa diyen de var. Ne dersiniz? Merkez Bankası ne yapacak, ne yapmalı? İki ayrı soru var galiba, değil mi?
1: Teşekkürler. Evet, o soru uzun süredir var. Bugün de ve önümüzdeki aylarda da bu sorular bence gündemde olmaya devam edecek. Kişisel görüşümü söyleyeyim. Öncelikle yapması iyi olur. Bugün savaşın başından bu yana hem petrol fiyatlarının tahminlerin üzerinde seyretmesi, hala ikincil etkilerinin devam ediyor olması ve iç siyasi gündem, jeopolitik gündemin, çünkü faiz dediğimiz rakamın içinde sadece enflasyon yok, risk primi de var. Hani bu anlamda risk algısını yüksek tutan gelişmelerin olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın bu kontrol mekanizmasındaki elindeki araçları tamamıyla kullanması yerinde olur diye düşünüyorum. Bu ortamlarda faiz arttırılabilir ama rahatlıkla da düşürülebilir. Durum normalleştiğinde hani neden bu kadar hızlı hareket ediyor, Merkez Bankası bunu öngöremedi mi eleştirisi çok kolay yapılmaz. Çünkü gerçekten ne dünyada ne Türkiye'de öngörü yapmanın çok kolay olmadığı bir ortamdayız. Hani bu anlamda bu esnekliği kullanmak lazım. Ama Merkez Bankamızın şu ana kadar verdiği sinyaller, örneğin makro ihtiyacı politikaları bayramdan hemen sonra da daha devreye soktu. İşte kredi limitlerini sınırlamak gibi. Faizden ziyade diğer araçları kullanma eğilimini gösteriyor. Sayın Başkan'ın ya da kurumun raporlarında bir faiz artırımına yönelik böyle bir sinyal çok almadık. Son yayınlanan, son gelen enflasyon rakamlarını değerlendirmesinde aslında enflasyon, Merkez Bankamızın enflasyon dinamikleri konusunda çok kötümser olmadığını, hani ana eğilimin aşağı tarafta olduğuna dair görüşlerini izledik. Petrol fiyatlarının her şeye rağmen 90 dolarlar civarında kalma eğilimi, ki Merkez Bankamız 89 olarak bu yıl almıştı, hani o tarafı da biraz destekliyor. Tüm bunları yan yana koyduğumuzda görüşüm ağırlıklı, yani biraz daha ağırlıklı görüş mevcut durumu sürdürmesi şeklinde. Ha, arttırırsa sürpriz olmaz. Bence pozitif de olur. Ama görünen mevcutu sürdürmek. Çünkü reel tarafta da zorlanma var. Yani bu tarafı da izliyor Merkez Bankası. Hani orayı da daha zorlayacak bir adım atmamak gibi bir tercihi de olabilir. Sanki biraz orası da ağırlık basacak, elindeki diğer araçlarla süreci yürütmeye çalışacak diye de düşünüyorum. Yani gerekirse ekstra bir toplantıyla yaptı, yaparım gibi bir yaklaşımı koruyacak sanki diye de düşünüyorum.
0: Peki hocam, tamamen varsayımsal olarak olur da Merkez Bankası faizi arttırdı, bu sefer üst bant da yukarıya doğru gidecek. Merkez Bankası'nın 10 marja ihtiyacı var mı diye, mevcut durumda 10 marja ihtiyacı var mı diye soracağım. Eğer varsa bugün zaten onu kullanıyoruz. Eğer yükseltirse üst bandı da bir %43'e doğru, 42'ye doğru atma ihtimali olur mu?
1: Olabilir tabii. Yani onu yapmak zaten, eğer öyle bir adım atacaksa onu yapması iyi olur. Çünkü bunu kullanması gerekmiyor. Bazen hani faizin panzehiri faizdir denir. Yani onu o yukarıda tutmak piyasa açısından hani risk primini düşürebilecek kısmen bir unsur olacağı için onu kullanmak yerinde olur. Bizim son savaş başladığından bu yana hani rezerv kayıplarımızı, iç ve dış gelişmelerle döviz satışlarından doğan kayıpları düşünecek olursak rezervlerde, bu anlamda da bir önlem olur. Ayrıca şuna da dikkat etmek lazım. Altın fiyatlarında düşüş bizim rezervlerimizi düşürüyor şu anda. Yani rezervlerimizin çoğu altın cinsinden olduğu için hani o düşüşün şöyle bir etkisi de var. Merkez Bankası'nın yani hiç müdahale etmese, döviz satmasa bile elindeki altınların değeri düşeceği için dolar bazında bizim rezervleri azaltıcı bir etki de yaratacak. O yüzden hani böyle bir tabloda varken faizi dengeleyici bir unsur olarak kullanmak iyi olur diye düşünüyorum ama ben de piyasadaki ağırlıklı görüşe katılıyorum. Yani değiştirmeme ihtimali mevcut görüntüde daha fazla görünüyor.
0: Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Her zaman mutluluk sizi dinlemek, sizden öğrenmek. Mutlu günler diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Aynı keyfi ben de aldığımı tekrar belirterek size de iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Mutlu günler. Değerli izleyenler, hocamızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz'a hemen dönelim. Mert Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Merkez Bankası bugün bir karar açıklayacak. Bu karar, hemen soracağım size, borsamızda, bizim piyasamızda ne kadar fiyatlandı? Fiyatlandıysa hangi karar fiyatlandı? Buyurunuz, dinliyoruz.
2: Açıkçası Merkez Bankası'nın bugün vereceği kararın piyasa üzerine çok etkili olacağını düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İki önemli başlık var. Bunlardan bir tanesi savaş, ki orada tansiyon biraz daha düşüyor gibi. Petrol fiyatları 90 dolara kadar geldi. Zaman zaman volatilite yükselse de. Ama son zamanlarda özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana iç siyasette yaşananlar, iç siyasete ilişkin ortaya atılan iddialar, Fısıltı Gazetesi piyasanın üzerindeki en önemli baskı unsurunu oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden başlayan hafta sonunda bir takım gelişmeler olabilir söylentilerinin piyasa üzerinde baskı yarattığını gördük. Ve bu hafta biraz daha sakin geçse de zannediyorum her hafta sonuna yaklaştığımızda piyasa bu baskıyı üzerinde hissedecek gibi gözüküyor. Merkez Bankası tarafına gelince, Erhan Hoca'dan sonra bir şey anlatmak da çok kolay değil açıkçası ama birincisi şahsi fikrim pas geçeceği yönde. Yani hiçbir şeye, ne politika faizine ne koridora dokunmadan Merkez Bankası'nın devam edeceği yönünde. Burada bir tartışma, siz de az önce hocaya soru yöneltirken hani fiiliyattaki faize bir yükseltim olur mu? Yani kağıt üstündeki 37 ama hayatın içinde 40 olan faiz, 300 bas puanlık bir faiz artışı görür müyüz diye. O tamamen bir anomalinin normalleştirilmesi olur aslında. Çünkü zaten şu anda piyasadaki faiz oranı 40. Ondan sonraki konu otomatikman koridor üst bandı 43'e gelecek, bir müdahale olmazsa bugün itibariyle. Fonlama maliyetinde bir değişiklik olacak mı? Yoksa orayı elinde bir tedbir olarak tutacak mı? Ama dediğim gibi ben bugünkü toplantıda pas geçeceğini düşünüyorum. Hoca çok önemli bir yere değindi. Bence Merkez Bankası'nın önceliği artık iç siyasetten kaynaklı olarak biraz enflasyondan ziyade döviz tarafına, rezervlere doğru kaymış gibi gözüküyor sanki odak noktası. Bir dolarizasyon riskine karşı bu faiz oranı yeterli olmadığını anlayacaklar. Şu anda bir döviz talebi yok gibi de gözüküyor ama altın fiyatlarındaki düşüş rezervlerde bir erimeye sebebiyet verdi, vermeye de devam edecek. Son günlerde hızlıca bir gerileme var. Ben açıkçası iç siyasette bu kadar tansiyon yükselmeseydi, savaşın ilk başladığı dönemlerde bu toplantıda bugün itibariyle pas geçeceğini, Temmuz toplantısında küçük adımlarla da olsa bir faiz indirim dönüşüne Merkez Bankası'nın başlayabileceğini düşünüyordum ama zannediyorum bugünkü baktığım noktadan, elbette daha zaman var o tarihe kadar, ama sanki Temmuz toplantısında da pas geçerek belki olası faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde kalma ihtimali yükselmiş gibi gözüküyor.
0: İç siyasi gelişmelerin ağırlığı yeniden piyasalar üzerinde hissediliyor ve Merkez Bankası da nabzı tutarken buna dikkat edecek diyorsunuz. Pekala. Bizim borsamız özelinde yine sormak istiyorum. Savaşın başladığı 28 Şubat, bir önceki kapanış 27'sini referans aldığımız zaman bankacılık endeksine bir şey demiyorum. Orada zaten %20'nin üzerinde bir kayıp var 27 Şubat dün akşamki kapanışla. Ama holdingler, onu da bir kenara koyalım, %0,20'lik, özür dilerim, 2,22'lik bir kayıp var. Holdinglerde bir dalgalanma oldu. Artıya geçti, tekrar eksiye geçti. Ama iletişim, evet, mesela iletişim tarafı ekside kalmaya istikrarlı bir şekilde devam etmiş gibi görünüyor. Ulaştırma zaten savaş etkisini görüyoruz da özellikle bazı endekslerde, bazı sektörlerde hakikaten ulaştırma gibi savaşın etkilerini gözlemleyebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu etkilerin süreceğini endeks bazında söyleyebilir miyiz acaba? Mesela iletişim, mesela ulaştırma.
2: İki tane gündem maddesi var. Birincisi, ulaştırmadan başlayacak olursak, sizin de söylediğiniz gibi savaş etkisi çok hızlıca yükselen petrol fiyatları, hatta bazı havayolu şirketlerinin belli noktalar uçmaması savaşın en başındaki süreçte ister istemez bir baskı yarattı ve burada kalıcı bir barış ortaya çıkana kadar da bir toparlanmayı, kalıcı bir toparlanmayı beklemek bence çok gerçekçi değil, ama performans olarak çok geride kaldı, doğru. Az önce yine Erhan Hoca da söyledi, Merkez Bankası yaklaşık 90'da olarak belirledi. Bizim kendi yaptığımız çalışma da yıl ortalamasını 91.8 olarak öngörmüştük. Aşağı yukarı oralara kadar geldi. Yani yeni dengeler bir şekilde oturuyor gibi gözüküyor savaş tarafında. Öbür tarafa baktığımızda ben size daha genel bir şey anlatmaya çalışayım. Tabii bir de bunun bankacılık tarafı var. Oradaki faiz hattlarındaki oynama, enflasyon, evet, beklentilerindeki bozulma, o sürecin içinde yabancı yatırımcının Türkiye'den bir miktar çıkması, oradaki bankacılık endeksindeki pozisyonlamanın daha yüksek olması orada da bir baskı yarattı, ama esas tartışılması gereken konu, ki geçtiğimiz günlerde sermaye piyasası kurulundan bir düzenleme de geldi, son derece önemli ve olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Endeksin matematiği üzerinde bir sorun var artık. Bu sorun şu: endeksi bazen işte bir elin beş parmağını geçmeyecek hisse senedi sayısıyla yukarı doğru taşımak ya da aşağı doğru baskılamak çok kolay hale geldi. Bu dolayısıyla şöyle görebiliyorsunuz siz. Baktığınızda işte endekste iyi bir performans ortaya çıkıyor. Ama sahaya indiğinizde, yatırımcıya sorduğunuzda, işte 1000 insana sorsanız bunların 995 tanesinin endeksteki o iyileşmeden, yükselişten yararlanmadıklarını görüyoruz. Onun için mutlak surette bu işin daha şeffaf, daha ölçülebilir hale dönüşmesi lazım. Zannediyorum MSCI kriterleri de burada biraz etkili oldu. Dediğim gibi önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama mutlak surette bu matematiğin daha dengeli bir hale gelmesi lazım ki yükselişlerin de olası düşüşlerin de geneli temsil eden bir hale gelmesi lazım. Ama söylediğin şey, ulaştırma tarafını ya da havacılık tarafını bir tarafa bırakalım. Orada tabii mali tablolar çok iyi gelmedi. Onu da kabul etmek lazım. Evet. Pek çok sektörde, ama iletişim tarafı ciddi bir satış baskısı altında kaldı. Olası bir toparlanma sürecinde özellikle iletişim sektörünün bu işe öncülük yapacak sektörlerden biri olacağı hem benim görüşüm bu, hem de açıkçası biraz sektörün de genel beklentisi bu yönde. Onu da kendi adıma söyleyebilirim.
0: Teşekkür ediyorum. Son sorumda altın tarafından. Altında bir geri çekilme var. Orada savaş, jeopolitik riskler, evet, takip ediliyor, ama onun da ötesinde Amerikan Merkez Bankası Fed ne yapacak? Yeni başkan bağımsız olabilecek mi? Tahvil faizleri neden yükseliyor? Enflasyon son 3 yılın en yüksek seviyesine geldi. Bütün bunları topladığınızda altında geri çekilme. Üstüne bir de jeopolitik gelişmeleri ekleyince altındaki geri çekilmenin bu sabah itibariyle 4000, hatta dün itibariyle 4100 doların altına geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi hep yorumlarda kritik seviyeler 4500, 4300, 4200 derken neredeyse 4000 dolara geldik. Sizin görüşünüz nedir? Evet. Altını ciddi manada yukarıya iten unsurlar şimdi artık yerini tamamen başka gelişmelere mi bıraktı? Bir trend değişiminden mi bahsedebiliriz? Ne dersiniz?
2: Ben kendi değerlendirmemi şöyle paylaşabilirim açıkçası. Özellikle savaş sürecinde muazzam bir ezber bozulması söz konusu oldu. Özellikle altın başta olmak üzere kıymetli madenlerde. Yani o güvenli liman arayışı konusu bambaşka bir hikayeye dönüştü. Tabii oraya gelene kadar ki performansa da iyi bakmak lazım. Çok hızlı bir yükseliş, işte 3.000-3.300 dolarlardan başlayan, çok kısa sürede 5.600 dolara kadar giden merkez bankaların öncülüğünde çok ciddi bir pozisyonlanmanın olduğu bir süreç. Sonrasında ortaya çıkan jeopolitik riskler, az önce sizin saydığınız özellikle Amerikan ekonomisine ilişkin beklentiler ya da riskleri de dediğinize bir düzeltmeyi gördük. Ama gelinen yer, yani son işte buna yaklaşık 4.000 dolar desek, çok da fazla kimsenin beklediği seviye değildi. Özellikle işte hani 4.350-4.750 bandında gider gelir gibi gözüküyordu. Özellikle yine işte asli fikrim söyleyeyim, kendi baktığım grafikte teknik analiz açısından 4.350'nin kırılmasıyla birlikte bu sefer pozisyonlanmalarda stopların çalıştığını, stop lossların devreye girdiğini ve bir düzeltme hareketinin başladığını düşünüyorum. Ama 4.000 doların altına çok hızlıca geleceğini ve oralarda kalıcı olma ihtimalinin zayıf olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Ama buradan çıkarmak gereken, çıkarılması gereken sonuç şu değil. Böyle değerlendirmeler çok yapıldı. İşte belli bir süre sonra tekrar yönünü yukarı çevirecek, tekrar rekorlara koşacak. İşte bu yıl içinde gördüğü 5.600 dolarları bir kez daha gidecek, daha yukarı seviyelere gidecek. Şu anda öyle bir konjonktürün içinde olmadığımız herhalde bu görüşte olan arkadaşlar da anlamışlardır. Biraz daha sakin olmakta fayda var. Türk yatırımcısının, yani iki yatırımcıyı, daha doğrusu altın yatırımcısını Türkiye'de ikiye ayırmak lazım. Bir, ne olursa olsun, hangi fiyatlar olursa olsun yatırımın tasarrufunu altında değerlendiren yatırımcı grubu. Onlar için bence buralar son derece alım için cazip fırsatlar. Bir diğer de portföyün bir kısmını işte altında, gümüşte, kıymetli madenlerde değerlendiren yatırımcılar. Yavaş yavaş benim çevremde de hani bu fiyatların biraz artık sürpriz olduğunu ve bir miktar ağırlık arttırma konusunda vatandaşın da yavaş yavaş harekete geçme konusunda bir niyetinin iyiden iyi ortaya çıktığını düşünüyorum, gözlemliyorum daha doğrusu. Ama dediğim gibi 4.000 doların altına kaymasını ve oralarda kalıcı olma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Ama buradan çok sert, çok hızlı bir yukarı yönlü hareketi beklemek de çok gerçekçi değil. Yani özetle bu kadar anlattığımız sonucunu sadece kendi ifademle şöyle söyleyebilirim. Orta uzun vadeli düşünen yatırımcı için buraların alım fırsatı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz bu sabah. Görüşlerinizi paylaştınız.
2: Yayınlar
0: diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi bir ara verme zamanı geldi programımızda. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber yine karşınızda olacağız.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
2: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
10: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
0: Reklam.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
0: Burası NTV Radyo.

0: Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ünlülere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. 22 kişi gözaltında. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan gibi isimler var. Ayrıntıları öğreneceğiz. Sena Gürbıyık aktaracak. Sena.
1: Burcu Kaya, senin de belirttiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde bir operasyon talimatı verdi ve bu talimat doğrultusunda da 22 isim gözaltına alındı. Bu ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturması ve operasyonu olduğunu belirtelim. Aralarında oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz ve Enis Arıkan da bulunuyor. Peki hangi suçlamalar yöneltiliyor? Ondan bahsedecek olursak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında da dediğimiz gibi oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, sosyal medya fenomeni ve aralarında bulunuyor diyelim, 22 isim. Peki süreç nasıl işleyecek, ondan bahsedecek olursak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir talimatı olursa adli tıp kurumuna sevki gerçekleştirilecek ünlü isimlerin ve bu doğrultuda da burada adli tıpta kan ve saç örneklerine başvurulacak isimlerin sonrasında da aslında sonuçların beklenmesi başlayacak ve İstanbul Emniyeti'nde de ifade işlemlerinin şu sıralarda devam ettiğini belirtelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabahın erken saatlerinde bu talimatı verdi ve bu doğrultuda da aslında ekiplerin çalışmaları neticesinde de 22 ismin, 22 ünlü ismin gözaltına alındığını ve aralarında oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gibi isimlerin de olduğunu, Enis Arıkan'ın da olduğunu belirtelim. Tekrardan suçlamaları hatırlatalım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçlamaları yönel. Bu doğrultuda da şu anda 22 ismin gözaltında olduğunu belirtelim Burcu Kaya.
0: Sena Gürbıyık aktardı. Ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının yapıldığı noktalardan Antalya'da düzenledi. Erce Tren notlarıyla yayına hazır. Erce.
2: Toplantıda önemli gündem başlıklarının ele alındığını söyleyelim. İlk olarak Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasından imzalanan askeri anlaşma konuşuldu. Ankara'nın yakın takibinde olan bir anlaşma olduğunu ifade edelim. Bakanlık tarafından anlaşmaya yönelik Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzeri adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi. Bölgede hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi. O toplantıda Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiğine yönelik iddialarda ele alındı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve provokatif iddialar olduğu ifade edildi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin ve hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir denildi. 7 Haziran 2026 tarihinde Yunanistan Güney Kıbrıs Rum yönetimi rotasındaki uçuşu icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti hava sahasını ihlal etmiş. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşlu alarm reaksiyon nöbeti tutan 2 adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kalkmıştır ifadeleri kullanıldı. Uçaklarımız Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti hava sahası üzerinde görev yapmış olup Güney Kıbrıs Rum yönetimi hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır ifadeleri kullanıldı. Son olarak İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki durum ele alındı. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a yapılan saldırılar saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir denildi. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz denildi ve son olarak saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği çağrısı da yapıldı.
0: Erciyet Tren aktardı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.
3: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de, mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki mutlak butlan tartışmalarını bu sözlerle değerlendirdi. Gündeminde CHP'de salı günü yaşanan grup toplantısı gerilimi de vardı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.
4: Cumhurbaşkanı mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Bir kez daha tartışmanın tarafı olmadıklarını vurguladı. Hadiseleri güvenli bir mesafeden takip ediyoruz dedi. Tartışmanın taraflarına sağduyu çağrısı da yaptı.
3: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. AK Parti olarak samimi temennimiz suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır.
4: Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
0: Dün CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bu karar sonrası bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti meclisi toplantısı yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerle Özgür Özel destekçisi isimlerin mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geleceği toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıntıları CHP Genel Merkezi'nde hazır bulunan NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktaracak bizlere. Uğraş.
5: Dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Senin de söylediğin gibi 9 isim, ikisi grup başkan vekili Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır olmak üzere 9 milletvekili kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Onun tartışmaları bugün de devam ediyor. Bugün de önemli bir toplantı var. Parti meclisi toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar organlarından biri saat 13'te. Bu dün alınan Merkez Yönetim Kurulu kararının ardından ilk toplantı ve önemli bir toplantı. Hemen şunu hatırlatalım. Güvenlik gerekçesiyle ve parti meclisi toplanması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ziyaretçiler de alınmayacak bugün. Bugün saat 13'te toplantı başlayacak ama dün dediğim gibi sürece ilişkin Özgür Özel'e yakın isimlerden tepkiler geldi. İhraç kararları 63. maddeye göre alındı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş tüzüğü ama iki farklı görüş ortaya çıktı. İhraç edilen isimler karara tepki gösterirken şunu söylediler. Parti tüzüğünün 63. maddesinin birinci fıkrasına göre bize işlem yapılabilirsiniz. Çünkü biz milletvekiliyiz, meclis üyesiyiz. İhraçlar parti meclisi kararıyla olmalı dedi ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de 5. fıkraya, aynı maddenin 5. fıkrasına dikkat çekti. Ve o maddede şunları söylüyor. İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarını tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili disiplin kuruluna sevk edilebilir. Yani burada milletvekili yetkili değil de bir üyeye işlem yapıyor gibi Merkez Yönetim Kurulu kararı böyle bir karar aldı. Dün toplantının ardından, MK toplantısının ardından Özgür Özel'e ilişkin bir süreç işleyecek mi diye henüz değil, ilerleyen zamanlarda yeniden değerlendirileceğini söylemişti. Bu hamleye karşı az önce de bahsettiğim gibi sosyal medya hesaplarından özellikle açıklama yaptı bu isimler, şu ifadeleri kullandılar. Biz meclis üyesiyiz, milletvekillerinin MK kararıyla disipline veremezsiniz, parti meclisi kararı gerekir dedi. İşte bu fikir doğrultusunda, bu açıklama doğrultusunda bugün ihraç edilen isimler de Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak ve bu kararı kaldırmaya kalacak. Bugün neler olacak peki? Parti meclisinde neler gelecek? Senin de söylediğin gibi hem mutlak mutlak kararı hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi salı gününde grup toplantısındaki atılacağı üzere o gerilimin ardından ilk kez isimler karşı karşıya gelecek. Eğer Özgür Özel ve ekibi buradaki parti meclis toplantısına katılırlarsa. Tabii kulislerde çok şey konuşuluyor. Ne derece doğru, teyide muhtaç bilgiler bunlar ama bir ihtimal dahilinde Özgür Özel ekibinin parti meclisinden istifa edeceği konuşuluyor ve böylece olağanüstü kurultayının yolunun açılacağı iddia ediliyor ama buna karşı da CHP yönetimi istifalar olsa bile 5 kişi kalsak bile biz bu parti meclisi yürümeye devam eder, olağanüstü kurultay kararı alamaz çünkü tedbirli mahkeme kararı var diyorlar. Evet, bugün dünden yaşanan tartışmaların gölgesinde geçeceği zaten konuşuluyor. Dünden beri saat 13'te parti meclisi toplantısı başlayacak. Özgür Özel ve arkadaşlarının hamlesi nasıl olacak? İlerleyen saatlerde göreceğiz ama şunu da söyleyelim. İhraç edilen isimlerden ikisi grup başkan vekili dedik. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin meclis yönetimine de bir yazı yazdığı bilgisi var. Bu kapsamda her iki grup başkan vekillerinin de odalarını boşaltmaları ve oradaki görevlerinden azledilmesi gerektiğine yönelik bir talep var meclis başkanlığında.
0: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal mecliste kameraların karşısına geçti. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine Özel'in genel başkanlığında size katılalım teklifi geldiğini ve bunu reddettiklerini anlattı.
6: Murat Bey DSP'nin kurultayının ne zaman toplanacağını sormuş. Özgür Özel genel başkan başkanlığında küllüm olarak DSP'ye katılalım ve kurultayda da bizim yönetimi almamıza ne dersiniz? Buna şiddetle karşı çıktılar.
4: Çünkü Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel kanadından kendilerine DSP'ye katılma teklifi geldiğini iddia etti. O teklifi reddettiklerini ileri sürdü.
6: 41 yıllık temiz ve dürüst kalabilmiş bir siyasi partinin bu yaştan sonra da böyle bir ilişkiye girebilme imkanın olmadığını belirttik.
4: Mecliste basın toplantısı düzenleyen Aksakal, CHP'de yaşanan krizin son bulması gerektiğini de belirterek, CHP'nin mevcut yönetimiyle yollarını ayıranları da DSP'ye davet etti.
6: Gün, Cumhuriyet'in kalesini yeniden güçlendirme günüdür. Saygın milletvekillerine ve yerel yönetimlerinde görev almış belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyeleri yerel yöneticilerine kapılarını ardına kadar açmaktadır. Burası sizin evinizdir.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da Amerika Birleşik Devletleri reddediyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a 2 gece üst üste saldırılar düzenledi. 4 saat boyunca İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Hürmüz Boğazı ise yeniden gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'ın Amerikan güçlerine ve bölge sularından geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidine yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kurmaylarını toplamış, dün başlayan saldırıların devam edeceğini çünkü müzakerelerin çok uzadığını söylemişti. Saldırılar Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından geldi.
7: Fars Eyaleti, Asuriye Bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap, Kiş, Keşm, Sirik ve Hangam adalarında da patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde İran, Umman Denizi'nde ve Bahreyn'de Amerikan donanmasını, Kuveyt'te ise Amerikan üssünü hedef aldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'na kapattığını duyurdu. Hürmüz'den geçmek isteyen ticari gemilerin bile hedef alınacağı açıklandı. Hemen ardından devrim muhafızları Boğaz'dan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. ABD ise Boğaz'dan gemi geçişlerinde bir aksama olmadığını, gemilerin vurulmadığını belirtti. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede durduracağım dedi. İranlı yetkililer ise Trump'ın görüşme iddiasını yalanladı. Trump ayrıca İsrail'in çatışmalara dahil olmadığını da söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı iki gecedir vuruyor. Yeniden savaşa mı dönülecek? Şimdi bu konuyu konuşacağız. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Caner yayın konuğumuz. Sayın Caner, yayınımıza hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Burcu Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Trump'ın İranlı yetkililerin saldırıların durdurulmasını talep ettiği yönündeki açıklamasıyla Tahran'ın bu yalanlaması arasındaki çelişkiyi aslında nasıl okumalıyız diye başlayalım. Bu tür açıklamalar müzakere zeminini oluşturma çabası mı yoksa psikolojik savaşın bir parçası mı?
8: Bu tür açıklamalar Trump'ın kontrolün kendisinde olduğuna dair bir algı ve izlenim uyandırması stratejisinin bir parçası aslında. Yani İranlılarla ben görüştüm, en üst düzeyde İranlılarla görüşüyorum ve onların isteği üzerine bunu durduruyorum demek. İran tarafı hiçbir zaman Trump'ın bu tür açıklamalarını teyit etmedi. Çünkü İran tarafının ABD ile görüşme formatı kendilerinin açıkladığı şekilde Pakistan arabuluculuğuyla bildiğiniz üzere ve dolaylı şekilde bir görüşme formatı. Yani İranlılar hiçbir zaman doğrudan ABD'li yetkililerle görüştüklerini teyit etmediler. Çünkü İran'da doğrudan ABD ile görüşmek bir tür taviz olarak algılanıyor. İran'ın ABD karşıtı kurucu anlatısında bu tür doğrudan görüşmelerin pek fazla tarihlerinde yer almadığını görüyoruz. Tabii ki birkaç istisnası var ama genelde tutturulan anlatı ve sadık kalınan format ABD ile dolaylı şekilde görüşüldü. Çünkü ABD'nin tırnak içerisinde büyük şeytan olduğu, bir kibir abidesi olduğu, dolayısıyla İslam Cumhuriyeti'nin asla böyle bir saldırgan ve emperyalist devletle görüşmeyeceği şeklinde. Elbette dediğim gibi bunun istisnaları olduğunu biliyoruz. Daha önce çokça bunun istisnalarını gördük. Fakat temel format dediğim gibi dolaylı görüşme. Şimdi Trump'ın bu açıklamasını tabii ki sahada yaşananlarla birlikte de ele almamız gerekiyor. Yani neden ABD İran'ı iki gece üst üste vurdu ve Trump böyle bir açıklama yaptı? Bu tabii ki bir stratejinin parçası olarak ele alınması gereken bir durum. ABD'nin buradan muradı birkaç türlü olabilir. Trump'ın bir güç gösterisi yapmış olması muhtemel. Çünkü kendi kamuoyuna zayıf başkan imajı vermek istemiyor ve müzakereler uzadığı takdirde ne kadar uzarsa, ne kadar anlaşma yapılamaz ve ateşkes durumu devam ederse bu Trump'ı içeride zayıf gösteren bir durum. Dolayısıyla Trump zayıf olmadığını, hala kontrolün kendisinde olduğunu söylemeye çalışıyor olabilir. Bir diğer ihtimal baskıcı diplomasi dediğimiz, coercive diplomasi dediğimiz durum. Yani silah gücü kullanarak, askeri seçeneği devreye sokarak İran'ı belirli davranış kalıplarına mecbur etmeye çalışmak. İran'ı belirli tarzda davrandırmaya çalışmak. ABD'nin ileri sürdüğü koşulları İran'ın kabul etmesini sağlamaya çalışmak. İran ne kadar askeri anlamda zarar görürse daha çok anlaşma zeminine çekilebileceği, zayıflayabileceği ve başka anlaşmadan başka şansının kalmayacağı şeklinde bir varsayıma dayanan bir baskıcı diplomasi anlayışı. Hı hı. Bunu hedefliyor olabilir Donald Trump. Çünkü en başından itibaren zaten kullandığı yöntem buydu. Baskıcı diplomasi yöntemiydi. Bunu güçle birlikte barış şeklinde de formüle etti. Fakat bu yöntemin İran'a karşı şimdiye kadar açıkçası Trump'ın niyetlediği sonucu vermediğini gördük. Yani ne kadar ateş gücünü yükseltse de ABD, ne kadar askeri anlamda taktik zaferler kazansa da bu zaferler bir türlü İran yönetimini istenilen noktaya getiremedi. Yani askeri zaferler ve politik zaferler birbiriyle bağlanamadı ABD tarafından. Dolayısıyla bu bir yöntem olabilir ama dediğim gibi daha önce çalışmamış bir yöntem. Bir başka yöntem, hedef alınan noktalara baktığımızda bunların daha çok körfez kıyılarında hava savunma sistemleri, radar sistemleri olduğunu görmekteyiz. Bir de tabii donanma kabiliyetinin İran'ın hedef alındığını görmekteyiz. Bu hem Hürmüz'deki İran donanmasının, devrim muhafızları ve ordu güçlerinin hareket kabiliyetini engellemeye, önlemeye yönelik bir çalışma, bir saldırı olabilir. Hem de erken uyarı ve radar sistemlerinin, füze sistemlerinin hedef alınması belki yeniden 8 Nisan öncesi savaş durumuna dönülürse İran'ın bu savunma kapasitesinin zayıflatılması hedefleniyor olabilir. Bu da bir başka açıkçası senaryo.
0: Peki tabii saldırıların yaklaşık 4 saat sona ermesi de var. Yani belirlenmiş sınırlı bir operasyonun işareti mi, yoksa taraflar arasında perde arkasında bir temas gerçekleşmiş olabilir mi? Bunu mu gösteriyor?
8: Bence taraflar arasında temas gerçekleşmiştir muhtemelen. Dediğim gibi Pakistan aracılığıyla yapılmıştır. Bu doğrudan olduğuna çok ihtimal vermiyorum. Ve sınırlı olması bence önceden planlanan bir durum. Yani ABD en başından bu saldırıyı bence sınırlı tutmaya çalıştı. Dediğim gibi bu sınırlı tutulması iki ihtimali daha çok ön plana çıkartıyor. Ya bir baskıcı diplomasi, yani bakın yeniden size saldırırız istediğimiz noktaya gelmezseniz şeklinde bir durumun uzantısı olabilir bu. Tabii burada bir takım baskı odaklarını da gözden kaçırmamak lazım. Yani İsrail, biliyorsunuz, bu saldırılardan hemen birkaç gece önce İran İsrail'e saldırdı. Ve İsrail'in verdiği cevap da Trump'ın biraz da frenlemesiyle İsrail'e sınırlı kaldı. Ve İsrail'in hiç hoşuna gitmedi bu durum. Bu noktadan itibaren tabii İsrail yeniden Trump yönetimine, İran'a saldırması yönünde bir baskı da bulunmuş olabilir. Bunun sonucu da olabilir bu saldırı. Şimdilik tabii sınırlı kalmış bir saldırı. Fakat dediğim gibi saldırının şekli, saldırının gerçekleştiği bölgeler ve saldırının gerçekten bir askeri mantığının olması, yani öyle rastgele bir yerlere ateş edilmiş, füze fırlatılmış, bombalanmış değil. Dediğim gibi çok spesifik noktalar, yani İran'ın donanma kabiliyeti ve hava savunma ve füze saldırı sistemleri hedef alındığı için, tam da Hürmüz bölgesi ve Körfez kıyısı hedef alındığı için, dolayısıyla o bölgeye yönelik askeri kabiliyetlerin İran'ın akamete uğratılması söz konusu olmuş olabilir. Bir diğer tabii ki burada ulaşabileceğimiz sonuçta, biliyorsunuz, Hürmüz Boğazı'nı İran kapatıyor, açıyor. Orada selektif bir yönetim uygulaması var. Bazı gemilere izin veriyor, bazılarına vermiyor. Tabii ki bunu belirli bir donanma kapasitesi uyarınca gerçekleştirebiliyor. İran bu kapasitesine yönelik saldırılar tabii ki İran'ın Hürmüz üzerindeki kontrol kabiliyetinin de sakatlanması anlamına geleceği için ABD böyle bir mesaj vermiş de olabilir. Yani sizin bu Hürmüz üzerindeki kontrolünüz sınırsız değil. Buradaki askeri hedefleri biz vurabiliriz ve dolayısıyla sizin Hürmüz üzerindeki kontrolünüzü sekteye uğratabiliriz şeklinde bir mesaj da olabilir. Bu tabii. Peki, bu mesaj...
0: Evet, buyurun lütfen. Lütfen devam edin.
8: Bu mesajın İran tarafından nasıl algılandığı ve İran'ın buna nasıl bir cevap vereceği önemli açıkçası. Çünkü İran tarafının caydırıcılık mantığında son dönemde bir değişim gerçekleşti. Bu değişim uyarınca İran'ın çok daha kendinden emin, çok daha uzlaşmasız bir pozisyona geçtiğini gördük. Nitekim birkaç gün önce yapılan, İsrail'e yapılan saldırı da bunun bir göstergesiydi. Çünkü İran kendi İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir saldırıya maruz kalmadan başka bir devlete saldırmış oldu. Yani kendisi saldırıya maruz kalmadan. Bu İsrail'in Beyrut'a saldırılarına bir misillemeydi İran'ın yaptığı. Yani İsrail'in İran'a saldırılarına bir misilleme değildi. Dolayısıyla bu İran'ın caydırıcılık mantığında belirli bir stratejik dönüşümün gerçekleştiği anlamına geliyor. Yani İran'ın çok daha kendinden emin, yani Lübnan sahasında olup biteni bile kendi topraklarında olup biten bir hadise gibi değerlendirmeye başladığını gösteriyordu. İşte İran'ın bu kendine güveni ve yeni caydırıcılık mantığı ABD'nin bu saldırıları karşısında nasıl bir reaksiyona geçecek, nasıl bir tepkide bulunacak? Tabii ki biz bu birkaç gece önceki saldırıdan yola çıkarak İran'ın buna cevap verebileceği ihtimalini de gözden kaçırmamalıyız. Bugüne kadar bu savaş boyunca da dikkatinizi çekerim, İran Körfez'deki veya Körfez'in hemen dışındaki ABD donanma kuvvetlerine çok fazla saldırıda bulunmadı açıkçası. Daha çok Körfez ülkelerindeki ABD üslerine saldırdı ya da Körfez ülkelerindeki belirli hedefleri hedef aldı. Fakat ABD donanmasına yoğun doğrudan bir saldırısı gerçekleşmedi. Şu anda İran içerisinde yapılan tartışmalardan bir tanesi de belki de artık ABD donanmasını daha yoğun şekilde hedef almalıyız ki caydırıcılık gücümüz daha da yüksek olsun şeklinde. Dolayısıyla İranlılar şu anda tüm bu seçenekleri gözden geçiriyorlar.
0: Peki tarafların amacı aslında doğrudan bir savaşa girmek ya da kontrollü gerilim yaratarak müzakere masasında daha güçlü bir pozisyon elde etmek olabilir mi sizce?
8: Burcu'nun ikisi de olabilir. Fakat net bir şekilde konuşmak maalesef şu an için mümkün değil. İki senaryoyu da geçerli kılabilecek done var elimizde açıkçası. Yani evet, taraflar müzakere masasındaki pozisyonlarını daha güçlü, daha karşı tarafa buyurgan bir şekle sokmak için bu karşılıklı saldırıları düzenliyor olabilirler. Yani biz geri adım atmıyoruz. Askeri kapasitemiz hala güçlü ve hala size zarar verebiliriz mesajını bir şekilde gündemde tutmak için, karşı tarafın zihninde hep bu iddiayı, algıyı canlı tutmak için bu askeri aksiyonları almış olabilirler. Bu bir ihtimal gerçekten. Çünkü İran bu saldırılara cevap veriyor. Yani şimdiye kadar ciddi cevaplar verdiğini gördük. Bakın hatırlayacak olursanız 12 gün savaşı öncesinde de İran'la İsrail arasında çeşitli saldırılar, karşılıklı saldırılar olmuştu. İran zaman zaman ABD üslerini de hedef alıyordu. Fakat bunlar çok sembolikti. Yani 12 gün savaşını bitiren İran'ın El Udeid üssüne yaptığı saldırı da çok sembolikti. Önceden haber vermişlerdi Amerikalılara vesaire. Şimdi çok daha sonuç getirici saldırılarda bulunuyor İran. Dolayısıyla bu gerçekten müzakere masasında güçlü bir postür karşı tarafa hissettirmek için yapılmış olabilir. Ama dediğim gibi hedef alınan yerler stratejik yerler olduğu için ABD tarafından İran'ın savunma kapasitesini erken uyarı, önleme, izleme, askeri kapasitesini zafiyete uğratmak amacıyla da yapıldıysa bu, o amaçla yapıldıysa bu ne anlama gelir? Yani yeniden savaşa dönülebileceği ve bunun öncesinde İran'ın dediğim gibi savunma kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatılmasının bir tür savunma saldırısı etiketi altında paketlenerek İran'a sunulması olabilir. Yani bir tür açıkçası aldatma stratejisi de olabilir bu. İran tarafı da açıkçası bu seçenekleri değerlendiriyor. Yani Amerika'nın tavrı gerçekten bir baskıcı diplomasi, yani sınırlı birkaç günlük İran'ı dize getirmeye, diz çöktürmeye yönelik bir saldırı mı, yoksa yeniden o 8 Nisan öncesi savaşa dönmenin bir ilk adımı mı şeklinde? Bunu İran tarafı da şu anda değerlendiriyor. Onların cevabı da tabii ki ağır basan kendi hesaplamaları ve varsayımları üzerine olacak.
0: Evet. Peki siz önümüzdeki günler için hangi senaryoyu daha olası görüyorsunuz?
8: Şimdi Burcu Hanım, 8 Nisan'da bir ateşkes ilan edildi. Fakat bu ateşkesin kağıt üzerinde kaldığını gördük biz. Yani tarafların açıkçası birbirlerine yönelik saldırılarında sıfır noktasına inmediklerini gördük. Mutlaka belirli seviyede birbirlerine saldırdıklarını, İran'ın ya ABD ya İsrail'e, İsrail'in ABD'nin İran'a, İran'ın kimi zaman Körfez ülkelerine, hatta Irak, Kuzey Irak bölgesine saldırılarda bulunduğunu gördük. Dolayısıyla bu ateşkes açıkçası şu an için bir kağıt parçasına, hatta kağıt da yok ortada, yani sözlü bir şeydi. Sadece bir sözden ibaret. Fakat şu da bir gerçek. Taraflar lafzi olarak ateşkesin bittiğini de söylemiyorlar. Yani hala ateşkes koşulları çerçevesinde hareket ettiklerini, müzakerelerin sürdüğünü söylüyorlar. Dolayısıyla şu anda her ihtimal söz konusu ve Pakistan tarafının gerçekten arabuluculuk çabaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu savaşa tekrar dönülmesin diye. Bir taraftan bu taslak metinler karşılıklı gidip geliyor, anlaşma metinleri. Şu an için net bir tablo yok ortada. İki tarafa da gidebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Fakat bir anlaşma ilan edilse bile şunu söylemek lazım. Yani yarın taraflar bir mutabakat muhtırası üzerinde anlaştık deseler bile bunun ardından en az iki ay boyunca biz bazı temel meseleler üzerinde müzakerelerin sürmesini beklemek durumundayız. Yani bugünden yarına nükleer mesele çözülecek durumda değil şu anda. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla silahların susması gerektiği safhasına geri döndük. Yani biliyorsunuz önce silahlar susar, sonra müzakereler olur. Müzakerelerde anlaşırsın, anlaşmazsın. Belirli maddelerde anlaşırsın, anlaşmadığın maddeleri ötelersin. Daha sonra bu konuları tekrar müzakere ederiz dersin vesaire. Ama şu anda öncelikle silahların tekrar susturulması safhasındayız. Yani açıkçası çok iyi bir yerde değiliz bu savaşın sona ermesi açısından. Öncelikle tarafların tamamen birbirlerine karşı bu saldırılarının son bulması gerekiyor. Bakın sadece sıcak çatışma durumu söz konusu değil. Körfez'in kapatılması, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da kendi başına bir saldırıdır aslında. Askeri saldırı anlamında.

0: şekilde ilerliyor. Yani önce silahlar susuyor, sonra konuşmaya başlıyorlar değil. Bu olduğu için sahada da dengeler, dinamikler sürekli değiştiği için, çünkü çatışma devam ediyor. Çatışma devam ederse dinamikler sürekli değişir. Dinamikler sürekli değişirse tabii ki anlaşmanın koşulları da sürekli değişir. Yani
1: Evet.
0: taraflar sahadaki kazandıkları ve kaybettikleri pozisyona müteakip, ona mütenasip bir şekilde müzakere etmeye başlarlar. Yani bugünkü pozisyonla yarınki pozisyon birbirinden farklı olur. Dolayısıyla dün teklif edilen anlaşma evvelsi günün teklifi anlamına gelir. Bugün teklif edilen dünün anlaşması pozisyonuna düşer.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buradan çok da sağlıklı bir anlaşma çıkmayabilir. O yüzden evvela silahların susması lazım, daha sonra konuşulması lazım. Dediğim gibi, çünkü saha dinamik ve bozucu faktörler de var. İsrail gibi üçüncü aktörler devreye girip duruyor. Yani Amerika ile İran arasındaki müzakere zemini de sabit bir zemin değil. Sürekli dışarıdan müdahaleler oluyor. Tabii iki ülkenin iç kamuoyunu da hesaba katmamız lazım. ABD içerisinde farklı dinamikler, İran içerisinde farklı dinamikler var. ABD'de yaklaşan seçimler var vesaire. Bakın, bu mutabakat muhtırası ilan edilecek dendi. Bunu işte Axios iddia etti. Birçok medya kuruluşu da bunu takip etti. Trump'ın saatler içerisinde açıklama yapacağı söylendi. Arab News vesaire bunu hep iddia ettiler. Fakat sonra ne oldu? Amerika'daki cumhuriyetçi senatörler, bu AIPAC, İsrail lobisine bağlı çalışanlar hepsi sosyal medya platformları üzerinden Trump'a hücum ettiler. Böyle bir mutabakat kabul edilemez. Bu İran'ın zaferi anlamına gelir vesaire. Dolayısıyla pek çok bozucu faktör de devrede, pek çok üçüncül aktör devrede.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok zor, kritik bir dönemdeyiz ve durumdayız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Caner. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü Sakarya
0: Sağ
1: Üniversitesi
0: olun.
1: öğretim üyesi Doktor Mustafa Caner yayın konuğumuzdu. Devam ediyoruz efendim. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri bu hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gidecek. Okullarda incelemelerde bulunacak. Komisyon üyeleri saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya gelecek.
2: Yerinde inceleme yapmak üzere Kahramanmaraş'a heyetimizle beraber bütün bir ekip olarak Kahramanmaraş'ımıza gideceğiz. Cuma, cumartesi, eğer yetmezse pazar günü öğlene kadar da Kahramanmaraş'ta çalıştıktan sonra pazar günü Şanlıurfa'ya gideceğiz.
3: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri 3 gün boyunca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulunacak. Okulları ziyaret edecek heyet mağdur ailelerle de bir araya gelecek. Komisyonun dün yapılan toplantısında ise Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Profesör Doktor Şule Alan sunum yaptı. Okullardaki şiddet olaylarının çocukların ruh sağlığı, sosyal ve duygusal kırgınlıklarıyla yakından ilişkili olduğunu söyledi. Küçük yaşlara kadar inen madde kullanımının da büyük bir problem olduğunu belirten Alan, bunun davranışla ilişkisinin olmaması, şiddetle ilişkisinin olmaması beklenemez dedi. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Burhan Tosun da okul saldırılarının %94'ünde saldırganın niyetini saldırı öncesi en az bir kişiye anlattığını belirtti. Saldırganların popüler olmak, dikkat çekmek veya büyük bir travması olduğu için saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi. ABD'de uygulanan bir erken tespit uygulamasıyla birçok saldırının önüne geçildiğini de hatırlatan Tosun, Türkiye'deki ilgili bakanlık ve kurumların da yılda iki kez erken tespit tatbikatı uygulaması önerisinde bulundu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamak.

0: iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum,
1: Opet'te bulacaksın.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: NTV Radyo.

0: Sezidaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve yıldırım riski devam ediyor. Özellikle Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ani yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Güneydoğu Anadolu'da etkili olan lodos sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkarırken sıcak çarpması riskini arttırıyor. Marmara'da ise sert Poyraz etkisini sürdürüyor. Yıldırım, dolu yağışı ve aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadında karşı karşıya gelecek.
8: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. A grubunda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, B grubunda Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre, C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya, D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador, F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, G grubunda Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda, H grubunda İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün, K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya ve L grubunda İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama mücadele edecek. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye, ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera, 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
2: ...2026 Dünya Kupası ile birlikte futbola eklenen bazı yeni kurallar da ilk kez uygulanacak. İFAB tarafından getirilen yeniliklerdeki temel hedef, tempoyu arttırıp maç akışındaki kesintileri azaltmak.
9: 2026 Dünya Kupası sporda yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu İFAB'ın yeni sezon için aldığı bazı kararlar, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvada ilk kez uygulanacak. İFAB'ın getirdiği yeni kurallardaki temel hedef, oyundaki tempoyu arttırmak, kesintileri azaltmak ve maç akışını iyileştirmek. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak bazı kurallar şöyle. İkinci sarı kartın ardından çıkan ve bariz hatalı olduğu düşünülen kırmızı kart kararlarına VAR müdahale edebilecek. Hatalı verilen bir köşe vuruşu kararı oyunun başlamasını geciktirmediği sürece VAR da inceleyebilecek. Rakibiyle tartışırken ağzını kapatan futbolculara hakem direkt kırmızı kart gösterebilecek. Taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Süre ihlali halinde taç atışı rakibe geçerken kale vuruşuysa karşı takım lehine köşe atışına dönüşecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılacak. Çıkan oyuncu bu süreyi aşarsa yerine girecek takım arkadaşı maç durana kadar en az 1 dakika kenarda beklemeyi sürdürecek. Sakatlanarak oyunun durmasına neden olan futbolcu kenarda en az 1 dakikalık beklemenin ardından sahaya dönebilecek. Daha önce oyuncu değişikliği, kırmızı kart ve VAR sistemi gibi futbolun tarihini değiştiren bazı kurallarda ilk kez Dünya Kupaları aracılığıyla futbola giriş yapmıştı.
2: Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Mazbatasını alan Yıldırım yönetimi teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getirmeye hazırlanıyor. Şansa kalmaz
7: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Canlı yayın.
10: CHP'de yeni bir gelişme var. Bir son dakika gelişmesi. Özgür Özel ve ekibi parti meclisinden istifa ediyor. Şu ayrıntıları alacağız Ankara'dan Özgür Akbaş'tan.
11: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi için oldukça önemli bir gelişme. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yönetim Kurulu ihraç kararı almıştı. Tedbirli olarak 9 üyeyle ilgili, 9 milletvekiliyle ilgili ve bunlardan 4'ü de parti meclis üyesiydi. 2020 yılında seçilmiş parti meclis üyesiydi. Onlarla ilgili bir ihraç kararı almıştı. Tedbirli ihraç kararı almıştı. İşte buna karşı Özgür Özel ve ekibi karşı bir hamle gerçekleştiriyor. Ve parti meclisinde Özgür Özel'e yakın ne kadar isim varsa onların hepsi istifa etme kararı aldı. Birazdan Özgür Özel'in sözcüsü konumundaki Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre birazdan kameraların karşısına geçerek bu kararı kamuoyuyla paylaşacak. Bu peki ne anlama geliyor? Eğer parti meclisinde salt çoğunluk kaybedilirse, ki salt çoğunluğa yakın bir üye Özgür Özel'le birlikte hareket ettiği ifade ediliyordu. Eğer salt çoğunluğa yakın bir üye kaybedilirse o zaman parti meclisi de karar yeter sayısı olmayacağı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesinin seçilmesi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Parti tüzüğü bunu getiriyor. Ancak tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tedbirli olarak geldikleri için bunun olması çok da mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Ama tabii burada nasıl bir süreç yaşanacak bunu göreceğiz. Ama bugünkü parti meclisi toplantısı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibi parti meclisinden istifa etme kararını aldı. Birazdan Zeynel Emre bunu kamuoyuna resmi olarak duyuracak Burcu.
12: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları. Bugün CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı da var ve bu toplantı öncesi 9 kişi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi yeni tartışmayı da beraberinde getirmişti. Şimdi bu yeni bir gelişme olarak da paylaştık. Özgür Özel ekibi parti meclisinden istifa ediyor. Tabii bu isimlerin 4'ü parti meclisi üyesiydi ve bugün olağanüstü kurultay isteyecek taraftaydı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak bulutlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler bu kez parti meclisi toplantısına çevrildi. Ama öncesinde Özgür Özel ve ekibinden istifa haberi sıcak bir gelişme olarak şimdi yansıdı. Parti meclisi CHP'de kurultaydan sonraki en büyük karar organı, genel başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşuyor. Para politikaları ve stratejilerin belirlendiği bu masadan gerekli şartların sağlanması durumunda olağanüstü bir kurultay kararı da çıkabiliyor. CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay genel başkanın çağrısı, parti meclisindeki salt çoğunluk kararı ve delegelerin 1/5'inin imzasıyla toplanıyor. Uğraş Bingöl'e bağlanalım hemen. CHP Genel Merkezi'nde gelişmeleri takip ediyor. Uğraş, neler aktaracaksın?
11: Evet, taraflardan karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. Aslında bu beklenilen bir hamleydi. Özellikle dün MYK kararının hemen ardından 9 kişinin kesin tedbir bir ihraç istemiyle de size sevk edilmesinin ardından gözler Özgür Özel'in yapacağı hamledeydi. Dünden beri sessizliğini koruyordu ama bugün itibariyle yeni bir durum söz konusu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın parti meclisindeki isimlerden istifa kararı aldı. Hemen yeni gelen bir bilgiyi okuyorum. Parti meclisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e yakın isimlerden gelen bilgi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Mutlak Burhan Karay'la göreve döndürülen parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Böylece parti tüzüğünün 24. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hem parti mecliste hem de onun içinde seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu denildi. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'si yani 40 sayısının altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur. 24. maddenin 3. fıkrasına atıfta bulunmuş Özgür Özel'e yakın kaynaklar. Tekrar etmekte fayda var. 28 üye istifa ettiğini duyurdu Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'e yakın isimlerden gelen bilgi bu yönde. Tabii biz bunu daha önce de sorduk Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ama onlar da şunu söylüyorlar, tedbir kararına yine işaret ediyorlar ve 5 kişi kalsak da Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar parti meclisi çalışmalarına devam eder açıklamasını yaptılar. İki farklı nokta, iki farklı görüş bugün de devam ediyor. Dün hatırlanacağı üzere MYK üyelerinin daha doğrusu bazı 9 tane ismin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından da bir tartışma başlamıştı. Yine 63. maddeye bir atıfta vardı, orada ihraç halleri yazıyordu. 63. maddenin birinci fıkrasında şu ifadeler yer alıyordu. Milletvekilleri ve belediye başkanları parti meclisi kararıyla ancak görevlerinden uzaklaştırılabilir. Özgür Özel ekibi dün buna dikkat çekiyordu ama Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yine 63. maddenin 5. fıkrasından yola çıkarak bu kararları aldı, bu ihraç kararlarını aldı. Yani orada normal üye sıfatıyla işlem yapıldı. Az önce de bahsettiğim gibi, daha önceki yayınlarda da bahsettiğim gibi, daha önce bir örneği vardı. Anayasa hukukçusu Süheyl Batum yine 63. maddenin 5. fıkrasından bir ihraç söz konusu olmuştu yıllar önce ve o karar mahkemeden 3 ay içinde dönmüş ve görevine iade edilmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada yine yönetimi ısrarını koruyor. Cumhuriyet Halk Partili kaynaklar resmi açıklama yapmadı ama bizim görüştüğümüz kurmayla parti meclisi kaç kişi kalsa da çalışmalarına, görevlerine devam ediyor. Ama günün en sıcak, en önemli haberi Özgür Özel'den ihraççılara karşı yeni bir hamle geldi ve 57 üyeden 28'inin istifa ettiğini duyurdu. Ve böylece de 40 gün içinde, yani parti meclisindeki üye tam sayısının 3'te 2'si 40'ın altına düştüğü için 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur mesajı paylaşıldı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tüzüğünden kaynaklanan haklarını hatırlatarak böyle bir açıklama yapıldı.
12: Uğraş Bingöl aktardı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Özgür Özel ekibi parti meclisinden istifa ediyor. Şimdi meclise gideceğiz. Özgür Akbaş'a sözü bırakacağız. Özgür, nedir ayrıntılar?
13: Burcu, dün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan sürecinin ardından büyük bir kriz tabii baş göstermişti. O krizin ardından dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamış ve ihraç düğmesine basmıştı. 9 milletvekiliyle ilgili ihraç kararı almıştı ki bunlardan 4'ü de parti meclisi üyesiydi. 2020 yılında yapılan 37. olağan kurultay sürecinde seçilen parti meclisi üyesiydi 4 üye. Aslında bu bir şöyle düşünmek lazım, bir satranç hamlesi gibi düşünmek lazım. Bir satranç oyununda bir hamle gibi düşünmek lazım. Çünkü bugün eğer o 4 üye ile birlikte Özgür Özel ekibi parti meclisine gitseydi, bugün parti meclisinden olağanüstü seçimli bir kurultay kararı çıkartabilirlerdi. İşte onun öncesinde bu 4 üye tedbirli olarak ihraç kararı alındığı için bugün o 4 üye parti meclisine katılamayacaktı. Ve böylece Özgür Özel ekibinin sayısı 28'e kadar düştü. Yani neredeyse kafa kafaya geldiler. 28'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen diyebiliriz. 28 olmaya da bilir o rakam. Çünkü ortada duranlar da var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama böylesi önemli bir parti meclisi toplantısı öncesinde ihraç kararı sonrasında Özgür Özel ve ekibi çok uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirdiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İhracı istenen milletvekilleri de vardı. Özgür Özel'in yakın kurmayları da vardı. Ve Özgür Özel de tabii bu toplantıya eşlik etti. Ve sonrasında bu toplantıdan parti meclisinden istifa etme kararı çıktı. 28 parti meclisi üyesi. 4 üyenin tedbirli olarak ihraç mekanizması işlediği için onlar zaten katılamayacaktı. 28 ile istifa etmiş oldu. Şimdi böylece parti meclisinde 3'te 2 çoğunluk kaybedilmiş oluyor bu istifalarla birlikte. Tabii parti tüzüğünün 24. maddesi 3. fıkrası uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen merkez yönetim kurulu resmen düşmüş oluyor. Bu tabii Özgür Özel'in hukukçu isimlerinin tüzük vurgusuyla birlikte gönderdiği bilgi notunda ki durum. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur. Yani tüzükte böyle bir durum söz konusu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlak butlan kararının tedbirli olarak verildiğini sürekli hatırlatıyorlar. Ve parti meclisi üye sayısının 5'e kadar düşse dahi biz bu konuyla ilgili işlem yapmayacağız diyorlardı. Şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi bugün parti meclisinin toplanması da çok mümkün olmayacak. Çünkü karar yeter sayısı yok. Toplantı yeter sayısı yok. İstifalar geldi. Bu istifalar nedeniyle kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ama o kurultayın da genel başkan seçimli değil, parti meclisi seçimli bir kurultay, olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor bu durumda. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir hareket tarzı benimseyecek? Bu oldukça önemli. Bu noktada tabii parti tüzüğüne işaret ediyor Özgür Özel ve ekibi. Eğer parti tüzüğüne uyulursa, parti tüzüğüne uygun davranılırsa 45 gün içinde bir olağanüstü kurultaya gitmek zorunluluk taşıyor Cumhuriyet Halk Partisi için. Çünkü şu an parti meclisinde karar yeter sayısı yok, toplantıyı açma yeter sayısı da bulunmuyor. İşte bu nedenle 40'ın altına düşmüş durumda parti meclisi üye sayısı. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel kesimi mutlaka ve mutlaka 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğine vurgu yapıyorlar. Dün çok uzun soluklu bir toplantı gerçekleştirdiler. Tüm hesaplamaları yaptılar. Tüm yol haritasını değerlendirdiler. Nasıl hareket etmeleri gerektiğini tüm yönleriyle ortaya koydular. Ve sonunda parti meclisinden istifa kararı çıktı. Bu istifayı birazdan saat 11'de Zeynel Emre, Özgür Özel'in sözcüsü konumundaki Zeynel Emre kürsüye çıkarak tüm kamuoyuna duyuracak. Neden böyle bir karar aldıklarını da ifade edecek. Zaten Özgür Özel ve ekibi uzun zamandır kurultay çağrısı yapıyordu. Mutlak butlan kararının, bu yaratılan krizin, kaosun engellenmesi adına, çözülmesi adına bir olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu vurguluyorlardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle, yani parti meclisi toplantısıyla birlikte kurultay sürecini başlatacağını ifade ediyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı kurultay olağan kurultay süreci, yani mahalle, ilçe, il kongreleri ve sonrasında büyük olağan kurultay süreci, uzun soluklu bir süreç. İşte bunu Özgür Özel ve ekibi çok da benimsemiyor. Bunun yerine direkt bir olağanüstü seçimli bir kurultay yapılması, genel başkan seçimli bir olağanüstü kurultay yapılmasını talep ediyorlar. Başından bu yana bunu talep ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski genel başkanların da, Murat Karayalçın gibi pek çok ismin de bir an önce olağanüstü kurultay çağrısı yaptığını biliyoruz. Peki şimdi parti meclisinde üyeler boşaldı ama bu olağanüstü kurultay yapılırsa genel başkan seçimli mi olacak? Genel başkan seçimine değil, parti meclisi seçimine ilişkin bir olağanüstü kurultay olacağını da vurgulayalım. Ama bir önergeyle genel başkan seçimine de çevrilebilir bu durum. Bunu da belirtelim Burcu.
12: Özgür Akbaş meclisten aktardı. Şimdi CHP'deki bu yeni gelişmeyi konuşmaya devam edeceğiz. Hukukçu Şükrü Aksu yayın konuğumuz. Sayın Aksu, yayınımıza hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk Burcu Hanım, yayınlar diliyorum.
12: Sıcak bir gelişme. CHP'de 57 parti meclis üyesinden 28'i istifa etti. Tabii CHP tüzüğü bu durumda neyi öngörüyor?
14: Burcu Hanım, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Parti meclisinin genel başkan dahil, genel başkan ve 60 kişiden oluşacağı yazılı. Ve toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor. Özellikle üyelikten çıkarma ile ilgili kesin ya da geçici ihraçlarla ilgili süreçe baktığınızda kesin ihraçlarda salt çoğunluğun gerektiğini bize parti tüzüğü bu noktada söylüyor. Burada şunu söylemek lazım şu anki mevcut durumu itibariyle. Bakın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut görevi bir yönetim kayyımlığı görevidir. Parti meclisinin görevi de yönetim kayyımlığı görevidir. Bu noktada doğal halde, normal hallerde var olan sistemi burada uygulamak mümkün değil. Eğer normal bir zaman içerisinde bu şekilde 40 kişinin altına düşme durumu söz konusu olsaydı, az önce muhabir arkadaşımızın da bahsetmiş olduğu gibi parti tüzüğünün 24. maddesinin 3. fıkrası gereğince sadece parti meclisinin sayısının tamamlanabilmesi için olağanüstü bir kurultaya gidilebilirdi. Ancak uygulama şöyle oluyor bakın. Şimdi 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa parti tüzüğünün 24. maddesinin 3. fıkrası girince sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle bir mahkeme tarafından verilen bir mutlak mutlan hükmü var ve mutlak mutlan hükmüyle ilgili henüz kesinleşme söz konusu olmadığı için Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık görevi, görevden alınmış olan parti meclisinin hala parti meclisi üyelerin görevi devam ediyor. Bu noktada yerine gelmiş olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Yüksek İstihbarat Kurulu bir yönetim kayyım pozisyonunda kamusal bir göreviyle burada bulunmaktadır. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu ilgili ihtiyat tedbir kararını uygulayan icra memurluğuna, bununla birlikte bu ihtiyat tedbir kararını veren mahkemeye bildirecekler. Mahkemeden bu konuda görüş istemeli. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek. Dolayısıyla burada Sayın Özgür Özel ve ekibinin hamlesini şöyle okumak lazım. Sen genel başkanlık için herhangi bir şekilde olağanüstü kurultaya gitmiyorsun. Ben parti meclisi için bunu sana zorlayayım ve bunu yap diye bir düşünceyle bunun yapılmış olabilir. Aynı zamanda tabii şu da var. Parti meclisinden kesin ihraç kararının çıkabilmesi için normal şartlarda salt çoğunlukla bir karar verilmesi gerekecekti. Büyük kuvvetle muhtemelen bunun da önüne geçebilmek noktasında böyle bir adım atıldı. Ancak şu anda mevcut var olan ihtiyat tedbir kararının gereği Türk Medeni Kanunu 420. maddesinin 4. fıkrası gereğince burada mahkemeye bu durumu bildirecekler. Mahkeme gerekirse bu noktada yeni yönetim kayyımları atayacaktır.
12: Peki eğer Özel ve ekibinin istifasının ardından eğer kurultay toplanmazsa süreç nasıl ilerleyecek?
14: Tabii işte burada az önce bahsettiğim gibi.
12: Evet,
14: yani
12: bunu biraz daha açarsak.
14: Tabii açarım. Şimdi tekrar söyleyelim. Bakın, parti meclisi genel başkan ve 60 tane üyeden oluşacak. Evet. Bunlar 2/3 çoğunluk olmadan toplanamazlar. 40 kişinin altına düşmüş olduğunda normal şartlarda eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu karar kesinleştikten sonra göreve gelmiş olsaydı bu takdirde olağanüstü kurultaya giderek parti meclisi için sadece parti meclisi üyelerinin seçim için olağanüstü kurultaya gitmek zorunda kalacaktı. Ancak şu anki mevcut durum itibariyle bir yönetim kayyım pozisyonunda bulunduğu için ve Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bir tedbir kararı verilerek göreve gelmiş olduğu için parti meclisindeki eksikliği hukuki olarak hem icra memurluğuna hem de mahkemeye yazı olarak bildirmek zorundalar. Şu sav doğru değil. Az önce muhabir arkadaşınız şunu söylemişti. 5 kişiye düşse de biz göreve devam ederiz. Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz. Eğer yedek üyelerinizden, var olan 15 yedek üyeden bunu tamamlayamıyorsanız, 40 kişiye ulaşamıyorsanız, bu takdirde mahkemeye giderek başvuruda bulunarak siz beni görevlendirdiniz. İhtiyat tedbiriyle ben bu göreve geldim. Ancak şu an benim yetkili kurullarımdan bir tanesi olan parti meclisi 40 kişinin altına düştü. Bu noktada benim elimde olağanüstü kurultaya gitmekle ilgili bir yetki de söz konusu olmadığı için siz bana kimlerin görev alabileceği noktasında yeniden bir görevlendirme yapın diye başvuru yapması lazım. Bu başvuru yapmadan da herhangi bir şekilde kesin ihraç, geçici ihraç, uyarma ya da kınama gibi parti disipliniyle ilgili cezaları uygulama noktasında geri adım atmış olması lazım. Aslında dün bir biliyorsunuz Merkez Yönetim Kurulu'ndan bir karar çıktı. Özellikle milletvekillerinin yüksek isimli kuruluna sevkiyle ilgili bu noktaya da bir açıklık getirmek lazım. Bakın parti tüzüğü burada çok açık net. Aynı zamanda siyasi partiler kanununun 53. maddesi bize şunu söyler. Bir parti disiplinine ilişkin bir ceza verileceğinde bu cezanın kim tarafından, kimlere karşı, nasıl ve ne zaman, hangi oy çokluğuyla verileceğini parti tüzüğüyle belirlemek zorundasın. Parti tüzüğünde burada 63. maddede milletvekilleri için özel bir düzenleme öngörülmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üye olan milletvekilleri ancak parti meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilebilir. Burada o tüzükte var olan 63. maddenin 5. fıkrasındaki ibedi durumlar 63. maddenin 1. ve 2. fıkrasındaki yazılı olan kişilerin dışındaki üyeler için geçerlidir. Bu noktada Merkez Yönetim Kurulu'nun dün almış olduğu kararın da hukukilik noktasında ciddi bir problem teşkil ettiğini söylemek lazım. Tabii ki bu Yüksek Disiplin Kurulu bu noktada bir karar verirse eğer bu karara karşı siyasi partiler kanunu 20. maddesi kapsamında hakkında kesin ihraç kararı verilen kişiler Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup tekrar göreve iade edilme durumları söz konusu olacaktır. Bunu da açık ve net olarak söylemek lazım. Özel hüküm varken genel hükme gidilemez. Bu hukukun vazgeçilmez bir unsurudur. Belli bir kesimde CHP iç grup yönetmeliğindeki 74. maddeye yapıyorlar. Bakın yönetmelik normlar hiyerarşisinde tüzükten aşağıdadır. Tüzük varken yönetmelik uygulanmaz ki siyasi partiler kanunu tüzüğün uygulanması gerektiğini çok açık ve net olarak ifade eder.
12: Yani şunu mu anlamalıyız? Merkez Yönetim Kurulu yani Kılıçdaroğlu'nun A takımının son kararının dengeleri değiştirebileceğini söyleyebilir miyiz?
14: Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu bu karar dengeleri evet değiştirdi. Ancak hukuki değildir. Bunu çok açık ve net olarak söylemek lazım. Hukuk normlarına, hukuk kurallarına, siyasi partiler kanununa ve parti tüzüğüne uygun olmayan bir karar alınmıştır. Bu karara karşı Yüksek Disiplin Kurulu herhangi bir şekilde kesin ihraç kararı verirse bu takdirde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapıp bu kararın iptali sağlanabilecektir. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Süheyl Batum olayında da bunun benzeri daha önce yaşanmıştı. Peki bunu neden yaptılar Burcu Hanım? Bunu söyleyelim size bakın. Evet. Bu karar neden alındı? Bu kararın alınmasının sebebi hem bugün yapılacak parti meclisinde Sayın Özgür Özel'e yakın olan grubun elindeki gücün, imkanın, oy çokluğunun alınması hem de bu karar alındıktan sonra tabii bu parti içi bir düzenleme söz konusu olduğu için Yüksek Disiplin Kurulu 4 ay içerisinde karar verme hakkına sahip. Hatta bazı durumlarda bir ay daha uzatabiliyor, 5 ay. Peki bu karara 15 gün içerisinde siz savunma almanız gerekecek. Bu savunmaya karşı da bir süre geçmesi gerekir. Toplamda 6-7 ay tedbirli olarak bu kişiler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için herhangi bir şekilde partide üye olamayacaklar. Yani herhangi bir organda bulunamayacaklar. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grupta da yer alamayacaklar. Peki. Dolayısıyla bu noktada önemli.
12: Özür dileyerek hemen bir konuğumuz daha var. Onu da davet etmek isterim. Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu. Kemal Öztürk de bizlerle birlikte. Sayın Öztürk, hoş geldiniz diyelim. Sayın Aksu ile aslında bu karar neden alındığının cevabını veriyordu kendisi. Hoş geldiniz diyerek sözü size bırakayım. Bu karar neden alındı sizce?
15: Valla bazen CHP'nin kendi içerisindeki bu tür hamleleri yorumlamak uluslararası jeopolitik yorumlardan daha zor oluyor. son derece enteresan hamleler yapılıyor karşılıklı olarak iki grup arasında. Tabii bu hukuki kısmını Şükrü Bey detaylı bir şekilde anlattı. Son derece detaylı bir tüzükleri var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kendi içerisinde bir takım yönetmelikleri var. Bunların hepsine yani bizim hakim olmamız mümkün değil ama Gürsel Tekin'i aradım ben yayına çıkmadan önce. Yani İstanbul İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun en yakın ismi. Bir değişiklik olmayacağını söylüyor parti meclisini toplamak, Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplantı yapması. Durum değişmeyecek dedi. Tüzüğünüze göre olağanüstü kurultaya gitmeniz gerekiyor dedim. O da mümkün değil dedi. Tedbir kararı var diyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu tarafı tedbir yani mahkemenin tedbir kararını en önemli argüman olarak görüyorlar ya da en önemli dayanak olarak görüyorlar kurultaya, olağanüstü kurultaya gitmemek için. Fakat siyasi olarak bakacak olursak bu kısmını daha fazla anlatmak isterim. Benim alanım olduğu için buyurun, hukuk lütfen. Kısmını hukukçu arkadaşımıza bırakalım. Şimdi burada bir ayrışmanın sancılarını görüyoruz. Bir ayrışmanın ne diyelim sürecine aslında şahitlik ediyoruz. Yani aslında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak. Ve bu ayrışma olması için bütün hukuk yollarını tüketmek istiyorlar. Yani bilirsiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderken bütün iç hukuk yollarını tüketmek gerekir denir. Siyaseten de böyle bir şey gerekir. Yeni kurulacak bir partinin genel başkanları veya ekibi biz her şeyi denedik. Gitmek istemedik, ayrılmak istemedik ama bizi polis zoruyla genel merkezden çıkardılar. Disipline verdiler, hukuksuz bir şekilde parti meclisinden attılar gibi bütün bunları, bu argümanları kullanabilmek için bu tür hamleler yapılıyor. Şimdi 8 milletvekilinin tedbirli ihraçla disipline sevk edilmesi zannediyorum Özgür Özel ekibini oldukça rahatsız etmiş gözüküyor. Çünkü bunların bir kısmı grup başkan vekili, parlamentodaki düzeni, tertibi sağlayan isimler, önemli isimler Özgür Özel ekibinden. Bu ham yani genel merkezin yapmış olduğu bu disiplin süreci Özgür Özel tarafını oldukça rahatsız etmiş gözüküyor. Onlar da buna karşılık 28 üyenin yani 57 parti meclis üyesinden 28'ini istifa ettirerek yine kendi parti tüzüklerindeki bazı maddeleri işletmek istiyorlar. Ama anladığım kadarıyla bunu işletmeyecekler. Çünkü mahkeme kararı var, tedbir kararı var. Ayrıca başka yorumlar da yaptı Gürsel Tekin ama onlar çok detaylı. Doğrusu o iç tüzük yönetmelik meseleleri onları çok fazla girmek istemiyorum. Ama gördüğüm o ki Kılıçdaroğlu bugün bir toplantı yapacak. Parti meclisinde bir toplantı gerçekleşecek. Olağanüstü kurultaya da gidilmeyecek. Anladığım şey budur benim.
12: Evet. Peki bir ayrışmanın sürecine şahitlik ediyoruz dediniz Sayın Öztürk. Tabii siyasette daha önce böyle bir gelişmeye şahit oldunuz mu?
15: Şimdi 1945 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi'nden 12 siyasi parti kuruldu. 12 siyasi partiyi kurmak için insanlar ayrıldı. Yani Demokrat Parti'den başlayarak işte Muharrem İnce'ye kadar 12 parti kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bana göre biz şu anda 13. partinin sürecini yaşıyoruz. 13. partinin kurulma sancılarını yaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça sık görülen bir şey. Diğer siyasi partilerde de tabii ki bölünmeler vardı. Mesela şu anda iktidarda olan AK Parti'den Deva ve Gelecek Partileri doğdu. Refah Partisi'nden AK Parti doğdu. MHP'den İYİ Parti doğdu. Yani bu siyasi bölünmeler partilerin sıklıkla karşılaştığı bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki enteresan olan süreç her iki tarafın partiyi bizim partimiz diye sahiplenerek mücadeleyi bazen meclise taşıması, bazen sokağa taşıması, bazen genel merkeze taşıması. Bunlarla hiç karşılaşmadık daha önce. Mesela meclis başkanlığında 5 sene baş danışmanlık yaptım ben. Bütün tarihini de aşağı yukarı okudum. Hiç böyle dilekçeler görülmemiştir. Yani ben bu partinin sahibiyim aslında, diğerleri değil diyerek bu tür tablolarla hiç karşılaşılmamıştı. Meclis başkanlığı da zor durumda kaldı. Meclis bürokrasisi de zor durumda kaldı. Yargıda da bir takım sıkıntılarımız var, zorluklar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğerlerinden ayıran taraf bu. Ve tabii sokaktaki şey de rahatsız edici. Yani meclis Dikmen kapısının önünde yaşananlar oldukça rahatsız edici şeylerdi. Ama daha önemlisi genel merkeze bir polis marifetiyle girilmiş olması tüm dünya medyasında yer aldı ve bu bizim demokrasimiz açısından da iyi değil. Gürsel Tekin'in şöyle bir şeyi var, yani sözü vardı. Yani ayrılacaksanız nezaketle ayrılın. Yani bu kadar her şeyi zorlaştırmayın, daha da kötüleştirmeyin, çirkinleştirmeyin diye. Hani ayrılmak isteyenler onlar mıdır, başka bunlar mı ittiriyor? O kendi içlerindeki bir tartışma ama siyasetimiz açısından, Türk demokrasisi açısından sokağa taşmadıkça, polis marifetleri oluşmadıkça bu süreci yaşayacağız. Yani inşallah onlar yaşanmaz temennisiyle söylüyorum bunları. Evet. Fakat gördüğüm o ki çok fazla uzun sürmeyecek ayrışma benim kanaatim. Yani böyle 6-7 aya yayılan bir süreç olmayacaktır. Ama ben Kılıçdaroğlu ekibinin teklifini biraz mantıklı buluyorum. Yani mahallede seçim yapalım, ilçede seçim yapalım, ilde seçim yapalım. İster Özgür Özel'in delegeleri seçilsin, ister Kılıçdaroğlu'nun delegesi seçilsin. Ama yepyeni, tertemiz, tartışmasız, şaibesiz bir delegeyle kurultaya gidelim. Hani bu elbette uzun bir süre, Özgür Özel'ler için kabul etmedikleri bir süre. Ama siyasi çözüm açısından söylüyorum bir gözlemci olarak, bu daha net bir çözüme kavuşturabilir. Özgür Özel zaten çok güçlü şu anda. Tabanda benim gördüğüm CHP içerisinde. Yani oradan delegelerini çıkartabilir. Bu da iyi bir çözüm olabilir kanaatimce.
12: Evet. Şu da var. Özgür Özel'in ihracı gündemde mi sorusuna parti sözcüsü Müslüm Sarı daha sonra değerlendirilecek yanıtını verdi. Özel'in ihraç edildiği senaryoda neler yaşanır? Tabii bunu da merak ediyoruz. Sayın Aksu, size sözü vereyim. Sayın Öztürk, sonra da aynı soruyu size soracağım. Buyurun.
14: Burcu Hanım, öncelikle şu tekrar vurgulamak istiyorum. Bakın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve aynı zamanda Parti Meclisi Yüksek Disiplin Kurulu'nun görev tanımını doğru yapmadığımızda hiçbir taş yerli yerine oturmuyor. Bakın, burada mahkeme Türk Borçlar Kanunu 27. maddesi kapsamında ve Türk Medeni Kanunu 83. maddesi kapsamında bir mutlak mutlan kararı verdi. Ve mutlak mutlan kararıyla birlikte bu karar kesinleşmeden uygulanamayacağı için, bunu da bize Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 367. maddesinin ikinci fıkrası söylediği için, henüz Sayın Özgür Özel ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı arasında bir evlilik vardır. Bunu şöyle anlatalım. Çiftler evliyken İslah Mahkemesi boşanma kararı veriyor. Bu boşanma kararına karşı siz temiz kanun yoluna başvuruyorsunuz. Henüz karar kesinleşmeden gidip bir başkasıyla evlenemezsiniz. Çünkü boşanmış olmazsınız. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu ihtiyar tedbir kararıyla gelmiş ve Türk Medeni Kanunu 420. maddesinin 4. fıkrası girince bir yönetim kayyımlığı pozisyonundadır. Bugün az önce Sayın Kemal Bey'e de Gürsel Bey'in yapmış olduğu açıklama, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklama, biz olağanüstü kurultaya gidemeyiz demesinin altında yatan sebep yönetim kayyımlığını kabul ettiklerinin bir göstergesidir. Dolayısıyla bu hukuki tespiti doğru yapmadığımız zaman sanki parti tüzüğünün her maddesini ya da her işlemi hukuken kolayca yapacakmış gibi düşünce içerisinde bürünürüz. Dolayısıyla ne demek yönetim kayyımı olan bir kişi ne yapabilir, kurullar ne yapabilir? Sadece olağan işleri idari ve mali olarak partinin kurumsal olarak ayakta kalması, herhangi bir suça bulaşmaması, taşınır ve taşınmaz malların korunması noktasında parti tüzüğü, siyasi partiler kanunu ve bu noktada anayasanın öngördüğü işlemleri yapabilir. Şimdi Sayın Özgür Özel'le ilgili bir disiplin cezasının uygulanabilmesi için, bakın, parti tüzüğüne baktığınızda 4 tane disiplin cezası var. Uyarma, kınama, geçici çıkarma ya da kesin çıkarma. bunlardan herhangi birinin uygulanabilmesi için bir kere parti meclisinin bir karar almış olması zorunluluktur. Parti meclisi karar almadan MYK tarafından böyle bir karar alınması hukuka aykırıdır. Ki burada uygulanacak olan cezanın niteliği de çok kıymetli. Eğer sizin amacınız Sayın Özgür Özel'in parti disiplinine aykırı eylem ve işlemler gerçekleştirdiği noktasında bir kanaat içerisindeyseniz hangi eylemiyle hangi parti tüzüğündeki disiplin suçunu işlediğini çok açık ve net olarak ortaya koymanız lazım. Bize bunu siyasi partiler kanunu söylüyor. Ve kesin ihraçla ilgili bir işlem tesis ediyor olmak bence şu aşamada doğru değil. Çünkü bakın bu Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki karar temiz kanun yoluna gitti ve dava reddedilebilir. Temiz bu, Yargıtay bu kararı bozabilir. Bu takdirde bu kişiler görevine geri dönme durumları söz konusu. Burada ne uygulanabilir eğer parti meclisi böyle bir durumda sevk işlemini gerçekleştirecek olacaksa? Kınama cezası belki uygulayabilirsiniz. Çünkü kınama cezası uyguladığınızda şunu gerçekleştiriyorsunuz. O kişi bir yıl boyunca partideki herhangi bir görevinde görevinden el çekmiş oluyor. Dolayısıyla burada bence kesin ihraç niteliğindeki bir eylemle ilgili bir sevk ve disiplin kurulu tarafından bir ceza verilmiş olması kazanılmış hakların ihlali, hukuki güvenlik ve hukuki belirlilik hakkının ihlali noktasında bir sıkıntı doğuracaktır. Bu da yönetim kayyum pozisyonunda bulunan Yüksek Disiplin Kurulu ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki olarak da sorumluluğunu gerektirecek bir noktadır. Dolayısıyla şunu doğru ifade etmek lazım. Siz yönetim kayyumu olduğunuzu kabul edip bununla birlikte biz olağanüstü kurultaya gidemeyiz düşüncesini deklare ediyorsanız o takdirde hala hukuken bağları kopmamış ancak elindeki yetkiler tedbir kararıyla alınmış olan Özgür Özel ve devamındaki parti meclisi YDK'nın kesin bir şekilde ihracına sebebiyet verecek. Yani hakkın özünün doğrudan zedeleneceği bir ortama imkan yaratıyor olmak hukuki olmayacaktır. Aynı zamanda sorumluluk doğacaktır. Tabii burada sorumluluk bakın sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na değil, burada bir mahkeme kararı olduğu için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisinin ve YDK'nın aldığı kararlar sebebiyle bir mağduriyet ortaya çıkarsa devletimizin de hukuki sorumluluğu doğacaktır. Bunu da ayrıca belirtiyor olmak lazım. Dolayısıyla ben parti tüzüğünü uygulamıyorum. 2018 tarihindeki parti tüzüğüne döndüm onu uyguluyorum demek hukuki değildir. Bir kere bunu çok açıkça söyleyelim. Parti tüzüğünde açık var olan emirleri bertaraf edecek nitelikte uygulamalar yapıyor olmak hukuki değildir. Bunlar sorun teşkil eder. Bu noktada Sayın Özgür Özel'le ilgili atılacak olan adımların parti tüzüğüne siyasi partiler kanununa uygun şekilde atılması gerekliliğini bir zorunluluk olarak ortaya koyuyorum. Az önce biz 5 kişiye de düşsek parti meclisi devam eder algısı hukuken doğru değildir. Bu noktada yapılması gereken şey evet olağanüstü kurultaya gidemezler şu anki hali itibariyle parti meclisi seçimi için bile. Ne yapacaklar? İhtiyat tedbiri kararını uygulayan icra memurluğuna ve bu ihtiyat tedbiri kararını veren mahkemeye bu durumu yazılı olarak bildirerek biz şu anda 40 kişiden aşağıya düştük 28 tane parti meclisi üyesi kaldı. Bu noktada yeni görevlendirmeler yapmanızı sizden talep ediyoruz. Aksi takdirde tüzük gereğince gerekli hukuki işlemleri yapamıyoruz demiş olması ve mahkemenin de yeni parti meclisi üyeleri ataması gerekir. Eğer bunu yedeklerle tamamlayamıyorlarsa. İşte hani biz başından beri ben bu hukuki görüşü savunuyordum. Mahkeme bir göreve iade dedi. Her istediğini yapabilir. Dolayısıyla kurultay da yapabilir düşüncesini savunanların aslında tezinin bu noktada yanlış olduğunu bir kez daha ifade etmek lazım. Her istediğini yapamaz. Olağan mali ve idari işlemleri yapmak zorundadır. Bunu da tüzüğe uygun olarak yapmak zorundadır. Yapmadığı takdirde hem kendilerini hem de bu kararı veren mahkeme olduğu için devletimizin bir hukuki sorumluluğu olur. Bunu da doğru değerlendirip doğru uyguluyor olmaları kendilerinden beklenir. Çünkü bu bir kamusal görevdir. Hı hı.
12: Peki Sayın Öztürk size de sorayım tabii Özel'in ihraç edildiği senaryoda yaşanılacak neler olur? Tabii göreve döndüğü andan itibaren bir arınma mesajı veren Sayın Kılıçdaroğlu var ki dün verilen karar vardı, ilk adım atıldı. 9 vekilin ihracı istendi ve bugün yaşananlar doğrultusunda neler yaşanır?
15: Şimdi Özgür Özel'in ihracı öyle kolay bir şey değil. Önemli bir deprem yaratır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani eski genel başkanlarını, şu andaki grup başkanlarını ihraç etmek çok ciddi bir karar. Hukuki altyapısını hiç tartışmıyorum ama siyaseten böyle bir karar vermek, bütün köprüleri atmak, yolları ayırmak ve Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ciddi bir biçimde ayrıştırmak demektir. O yüzden bu kararı verirlerken zannediyorum siyaseten inceleyip sık dokuyacakları bir süreç geçirmişlerdir herhalde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Şimdi Şükrü Bey'in deminden beri anlatmış olduğu hukuki taraflar göreceli. Bazı hukukçular farklı söylüyor, bazı hukukçular daha değişik yorumlar yapıyor. Dolayısıyla bu işin işinden çıkmanın yolu, eğer bu parti meclisinden istifalarla birlikte gerçekten CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyorsa bunu bir yine mahkemeye taşıması gerekecek Özgür Özel'in. Burada da tabii kendisiyle siyaseten çelişkiler içine düşmüş oluyor. Mesela mahkeme kararını tanımıyoruz dedikten sonra grubu acil olarak toplayıp kendisini grup başkanı seçtirmesi bir çelişki ifade ediyor aslına bakarsak. Yani hem mahkeme kararını tanımıyorsunuz ama ben genel başkan değilim o yüzden grup başkanı olayım demek bir çelişki. Şimdi bu parti meclisinden istifa edenler sonucunda CHP tüzüğünün ilgili maddesi gereğince 45 günde kurultaya gitmek zorunludur diyorlar. Gitmiyor Kılıçdaroğlu ekibi. O zaman mahkemeye gitmeleri icap edebilir. Hani mahkeme marifetiyle bu gerçekleşebilir. O zaman da yine kendi içinde bir çelişkiye düşmüş olabilir. O yüzden bazen söylenecek sözleri önceden iyi tartmak lazım. Yani mahkemeyi tanımıyoruz, kararı kabul etmiyoruz, karar gerçek değil gibi cümleler bir gün sizi mahkeme kapılarına mecbur bıraktığında karşınıza çıkabilir. Şimdi bu ayrışma sürecinin biraz hızlandığı kanaatindeyim. Yani ben biraz daha uzun vadeye yayılan bir ayrışma olabileceğini düşünüyordum ama benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu çok hızlı hareket ediyor ve çok radikal kararlar alıyor. Şimdi yapmış olduğu açıklamalar, suçlamalar, iddialar da öyle yenilir yutulur cinsten değil. Bir kere onların bir gazeteci olarak belgelerini, delillerini de görmek isteriz. Yani FETÖ ile iltisak, yabancı devletlerdeki güç odaklarıyla ilişki kurmak, genel merkezde kutular içerisinde rüşvet dağıtmak, pavyon masalarında partiyi meze etmek. Şimdi bunlar büyük iddialar ve suç aynı zamanda. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarla ilgili elinde bilgi belge var mı diye sorduğunda yakın çevresine fazlasıyla var demişti. Ama bunları mahkemeye vermesi gerekir. Bunlar suç teşkil ediyor. Bu delilleri saklamak da suçtur aynı zamanda. Bu kadar büyük iddiası varsa Kılıçdaroğlu'nun bunları mahkemeye taşıması gerekiyor. Ama ben siyaseten gördüğüm şey şu ki bu arınma ve adalet ve ahlak vurgusuyla ilgili kurduğu o paradigma çok hızlı bir şekilde hayata geçiyor. Yani mesela dünkü milletvekillerinin ihracı çok beklenmedik hızla alınmış karar. Bugün parti meclisinde yine benzer radikal kararlar alınacaktı. Anlaşılan o ki Özgür Özel ekibi 28 kişiyi istifa ettirerek durumu farklı bir yere çekti. Bu arada şunu da görmüş olduk. Hep tartışma konusuydu. Parti meclisinde kimin gücü ne kadar diye. Hı. Demek ki Özgür Özel'in 28 kişilik bir delege gücü varmış. Yani tam böyle bıçak sırtında bir durum. Şimdi kanaatim bugün Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi yine benzer radikal kararlar alarak özellikle ihraç meselesinde bazı üyelerin üyeliklerinin askıya alınması gibi özellikle mahkum olanlar, mahkeme cezaevine girenler, davaları olanlar onların da üyeliklerinin askıya alınma ihtimali de olabilir. Hani arınmanın bir göstergesi olarak bunu da önümüzdeki birkaç saat içerisinde göreceğiz.
12: Peki bir virgül koyalım Sayın Aksu ve Sayın Öztürk. Şimdi son gelişmeye istinaden Özgür Akbaş'a sözü bırakacağız. Mecliste Özgür neler aktaracaksın?
16: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yepyeni bir durum söz konusu. Mutlak butlan kriziyle birlikte dün toplanan Merkez Yönetim Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 9 isim hakkında, 9 milletvekili hakkında ihraç, kesin ihraç talebinde bulunmuştu. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti ve bu karar Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir depreme yol açmıştı. Özgür Özel ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun soluklu toplantılar gerçekleştirdi. Bu kararın karşısında nasıl bir hamle yapılabilir? Bu değerlendirildi ve o karar dün gece aslında bir sonuca varmıştı. O da bugün yapılacak parti meclisinden istifa kararıydı. Şimdi mutlak mutlan kararı çıktığından bu yana Özgür Özel ve ekibinin belli yol haritaları vardı. Bunlardan bir tanesi olağanüstü kurultay çağrısı yapabilmek adına delegelerden imza toplamak. Ki siyasi partiler yasasında kendilerine bu konuda önünü açacak ne hangi madde varsa bunları kullanmak istiyorlardı. İşte onlardan bir tanesi delegelerden imza toplamak. İkincisi parti meclisinde daha yoğunluklu, daha çoğunluğa sahip oldukları için parti meclisinde olağanüstü bir kurultay kararı alabilmek. Eğer bunların hiçbirisini yapamazlarsa parti meclisinden istifa ederek parti meclisini boşaltmak ve parti meclisi üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni olağanüstü kurultaya götürmek gibi 3 noktada bir yol haritaları vardı. Bu üçüncü formül dün gece itibariyle devreye sokuldu ve bugün bizzat Zeynel Emine tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii iki tüzüğüyle birlikte geldi Zeynel Emine, kamuoyunun karşısına geçti. Yani neden iki tüzük? Çünkü tüzük değişti. Eski tüzüğü de getirdi, yeni tüzüğü de getirdi ve o iki tüzükte de parti meclisi boşalması durumunda, karar yeter sayısı, toplanma yeter sayısı olmadığı durumda neler yapılabilir? Tüzük bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor dedi Zeynel Emre. Ve eğer bu yerine getirilmezse o zaman bir suç işleniyor olacaktır dedi. Parti tüzüğüne göre tabii o da 24. maddenin 3. fıkrası uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu bu 28 istifayla birlikte resmen düşmüş olduğunu ifade etti Zeynel Emre. Ve parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur ifadelerine yer verdi. 45 gün içinde kurultaya gidilecek ama parti meclisinin tamamlanması için kurultaya gidilecek. Gidilmesi gerekiyor daha doğrusu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi parti meclisinde üye sayısı 5'e bile düşse biz bu süreci yürütürüz diyor. Bunu da biz Zeynel Emre'ye sorduk. Bu tüzüğün, yasaların hangi birinde yazıyor? Yeni bir yasa mı yaratıyoruz? Yeni bir anayasa mı? Yeni bir parti tüzüğü mü oluşturuyoruz? Bu nasıl bir anlayıştır gibi bir serzenişte de bulundu Zeynel Emre. Burada tüzük, burada ifadesini kullandı. Tüzüğe uymak gerektiğini söyledi. Eğer tüzüğe uymazsa bir suç işlenir ifadesini kullandı. Tabii eğer kurultay toplanmazsa ne olur? Kurultay toplanmazsa büyük ihtimalle bir mahkeme süreci yeniden başlayacak. Çünkü delegelerden de imza toplandı. 1000'e yakın delegeden imza toplandı. O delegelerin imzasının da sunulacak genel merkeze ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sürenin dolması bekleniyor. Delegelerden imzalar toplanmaya başlandıktan sonra bir 15 günlük bir süre var. 15 günlük sürenin dolması bekleniyor. 15 günlük sürenin dolmasıyla birlikte o imzalar teslim edilecek. Eğer yine kurultay toplanmazsa sulh ceza mahkemelerine gidecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve kanadı kurultay toplanmıyor diyerek. Ama bugün tabii parti meclisi şimdi istifalar geldi. Parti meclisinin artık toplanması mümkün değil. Toplantı yeter sayısı yok. Karar yeter sayısı yok. Şimdi parti meclisi içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor tüzük gereği. Zeynel Emre de zaten buna işaret etti. Ancak yine kurultay toplanmazsa büyük ihtimalle yine bir mahkeme süreci aralanacak gibi gözüküyor. Yani hukuki anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma devam edecek öyle gözüküyor Burcu.

0: istifa etmesinin durumu değiştirmiyor. Çünkü mahkemenin tedbir kararı var. Mahkemenin tedbir kararı olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi mümkün değil. Bu tedbir kararı kalktığı an kurultaya gideceğiz, gidilir. Peki 28 kişi istifa etti, parti yönetim kurulu düşer mi? O ilgili maddenize göre olağanüstü kurultaya gider misiniz dedim. Hayır, onlar da olmayacağını söyledi. Parti meclisini saat 13'te toplayacaklarını ifade etti. Genel değerlendirme başlığı altında durumu gözden geçireceklerini ve kararlarını alacaklarını ifade etti. Yani şunu söyleyebiliriz net olarak, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu 28 kişinin parti meclisinden istifa etmesinden sonra hiçbir durum değişikliği yapmayacak. Olağanüstü kurultaya gitmeyecek. Tüzüğün ilgili maddesini çalıştırmayacak. Ve şu ana kadar nasıl yönettilerse Cumhuriyet Halk Partisi'ni aynı biçimde yönetmeye devam edecekler. O cephedeki tablo net bir şekilde görülmüş oldu. Bu durumda Özgür Özel ve ekibi istifa eden 28 kişi mahkemeye başvurmaktan başka çareleri kalmıyor. Çünkü genel merkez bu istifalara rağmen durumda hiçbir değişiklik yapmayacak. Bütün argümanları da tedbir kararı, mahkemenin tedbir kararı, bu tedbir kararını kaldırmadan hiçbir şey yapmayacaklarını net bir şekilde görmüş olduk.
1: Peki dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamalarda aslında CHP'deki anafor bizi zerre ilgilendirmiyor dedi. Bu girdaba çekilmek istemiyoruz dedi. Onun açıklamalarını nasıl değerlendireceksiniz?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu krizin 4 boyutu olduğunu ben krizin çıktığı günden beri dil ifade etmeye çalışıyorum. Birincisi uluslararası etkisi, ikincisi ekonomik etkisi, üçüncüsü genel siyasete etkisi, dördüncüsü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkisi. Şimdi bu ilk iki etki, yani uluslararası sahadaki etkisi ve ekonomiye olan etkisi sönümlendi. İlk karar açıklandığında bir etki yaratmıştı. Uluslararası medyada bu düştü biraz. Daha doğrusu oldukça fazla düştü. Ekonomiye etkisi gözükmüyor. Dolayısıyla bizim şimdi önümüzde bu krizin siyasete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne etkisini analiz ediyoruz, izliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi genel siyaset açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi, birleşmesi, tek parça ya da parçalı hale gelmesi ittifakları etkileyecektir. Dolayısıyla o biraz daha uzun vadeli bir etki yaratıyor. Şunu diyebiliriz, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir etki yaratmaya başladı kriz. Yani diğer taraflara taşmıyor artık. Diğer kısımları bundan etkilenmiyor. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki krizde de Özgür Özel ve ekibi ısrarla iktidar cephesini suçluyor bu konuyla ilgili. Hem meclis başkanlığının hem AK Parti'nin bu süreç içerisinde olaylara fazla karışmadığını ve müdahil olmadığını gözlemliyoruz. Yani siyaseten de olması gereken bir şey ama meclis başkanlığını biraz daha ayırmak gerekiyor. Çünkü orada işin içerisinde hukuki bir takım zorunluluklar da var. Bir dilekçe veriliyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Özgür Özel bizim grup başkan vekilimiz değildir, grupta konuşamaz gibi. Ya da grup tarafından bir dilekçe veriliyor. Bunları işleme alması gerektiğinden o biraz daha işin içerisinde. Ama bunların hepsi yeni içtihatlar gerektiriyor. Yani çünkü 106 yıllık meclis tarihinde hiç böyle bir tablo görülmediği için meclis bürokrasisi yeni içtihatlarda bulunuyor ve bu içtihatlar önümüzdeki yıllarda meclis tarafından kullanılacaktır. Meclis yönetimi tarafından kullanılacaktır. Yani grupta böyle böyle olursa ne olur? Meclis başkanlığı böyle karar verir diye. Şimdi AK Parti tarafında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşmüş olduğu bu kriz siyaseten tabii ki AK Parti'ye yarar. Ama seçim kazanmasına yarar mı? Bence yaramaz. Aynı kanaatte değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizinden ziyade AK Parti'nin seçmenin ekonomik tarafını, ekonomik zorluklarını, sıkıntılarını düzeltmeden seçimi kazanması çok da mümkün değil. O yüzden hani Cumhuriyet Halk Partisi bu haldeyken baskın seçime gider AK Parti.

0: tezlerine katılmıyorum. Çok doğru bulmuyorum bunları. Ama bir erken seçim olacaktır tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olabilmesi için 2027 yılında bir seçim bekliyoruz. Buna erken seçim diyoruz ama bir baskın seçim beklemiyoruz yani bu yıl içerisinde. Şimdi AK Parti bu krizden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu krizden yaralanarak, bölünerek çıkması halinde durumunun avantajlı olduğunu düşünüyordur. Ama Türkiye genelindeki bütün seçmeni göz önünde alırsak eğer, seçimin başka paradigmaları da var. Bunları da dikkate alması, bunları da düzeltmesi gerekiyor ki seçimleri kazansın. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük parti, son seçimde de en çok oy alan parti olarak çıkması nedeniyle yapılacak ittifakları çok doğrudan etkileyecek bir pozisyonu var. Yani seçimler yaklaştıkça, ittifaklar kurulmaya başlandıkça Cumhuriyet Halk Partisi kimle ittifak kuracak? Bölünürse hangi parçasıyla ittifak kurulacak? Ve hangi adayı çıkartacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkartacağı, yani şu anda yekpare bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz bölünme olmadığı için. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çıkartacağı Cumhurbaşkanı adayı önemlidir. En çok oyu alma potansiyeli taşıyan aday olduğu için de ittifakları doğrudan etkiler. Bu demin söylediğim genel siyasete etkisi açısından analiz edeceğimiz konular. Ama bizim şu anda önümüzdeki masada yatırdığımız konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki grupların mücadelesi. Bu nasıl sonuçlanacak? Bu nereye varacak? Ve kim hangi tarafa geçecek? Bunu gözlemliyoruz. Ve her iki tarafta karşılıklı hamleler yaparak durumu kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Ama gördüğümüz o ki genel merkez elinde mühürü taşıdığı için milletvekillerini ihraç edebiliyor, kararlar alabiliyor ve bugün parti meclisindeki toplantıda da bir takım kararlarla bu tutumunu sürdürecek. Anladığımız odur bizim. Yani ayrışma daha da hızlanacak benim kanaatim.
1: Peki şunu sormak isterim. Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları oldu. O açıklamalar üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fezlekeler bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar, süreç daha oraya gelmedi şeklinde açıklamaları bulundu. Bu süreçte neler beklemeliyiz? Nereye evrilir bu süreç? Sayın Aksu, size bırakayım sözü şimdi de.
2: Tabii, öncelikle Sayın Numan Kurtulmuş'un bu süreçle ilgili elinde olan yetkiler var, elinde olmayan yetkiler var. Burada biliyorsunuz bu grup başkanlığı sürecinde grup toplantısını kim yapacak, kim yapmayacak noktasında da biz buna karışamayız hukuken diye söylemişti ki doğru söylemişti. İşsizlikle bunu emreder. Burada fezlekelerle ilgili olan kısmı tabii bu milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması. Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak istediğinize öncesinde ya da milletvekili seçilmeden önce ya da sonrasında bir suç işlediği takdirde dokunulmazlık kaldırılıncaya kadar tutulamaz, sorgulanamaz, herhangi bir şekilde soru sorulamaz haldeyken fezlekelerin gelmesi ve bunun Türkiye Büyük, önce tabii ki Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip orada bir karar verilmiş olması gerekecek. Burada milletvekilinin düşürülmesi halinde olayın tabii çok farklı boyutlarıyla konuşmak gerekir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün içerisine baktığınızda Burcu Hanım şeyi görüyorsunuz. Yani bir ceza yargılamasının devam etmiş olması ya da o ceza yargılamasından henüz ceza verilmemiş olması disiplin suçlarına ilişkin ceza verilmesine engel değil. Yani soruşturma devam etse de, kovuşturma devam etse de, henüz bir karar çıkmamış olsa da bu noktada herhangi bir şekilde disiplin sisteminin işletilmesini engelleyen bir durum yok. Az önce Kemal Bey'in bir söylemine şunu eklemek istiyorum. Bu Sayın Özgür Özel'in kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçtirmesindeki maksat şuydu bakın. Tüzüğün 22. maddesinde şu ifade var. Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekillerinden oluşur diye bir hüküm var. Bu hüküm sebebiyle kendisini Grup Başkanı seçtirip Merkez Yönetim Kurulu'nda yer almayı murad etmişti. Ancak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buna karşılık ne yaptı? 2024 yılında meri olan tüzüğü değil, 2018 yılında var olan tüzüğü uygulamaya başladı ve sistem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut sisteminden, internet sayfasından 2024 tarihli tüzüğü kaldırdı. Dolayısıyla aslında burada Merkez Yönetim Kurulu'nun da oluşması noktasında bir takım hukuki problemler var. Çünkü mahkemenin tedbir kararına baktığınızda bir Merkez Yönetim Kurulu atamış değil. Bu noktada Merkez Yönetim Kurulu atamadıysa mahkeme Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisinin parti meclisinde merkez yönetim kurulunu seçiyor olması ya da parti tüzüğündeki 22. madde gereğince bunu uygulamış olması gerekirdi. Burada da teknik olarak hukuki bir takım problemler var. Burada Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin temsil edilmiş olduğu bir kurumdur. Siyasi partiler ise bir tüzel kişiliktir. Siyasi partilerin içerisindeki düzen ve anlayış ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki düzen ve anlayışı birbiriyle karıştırmamak gerekir. Ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünün 3. maddesinde Burcu'nun şöyle bir ifade var. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın önce insan bizim için esastır. Birbirimize bu açıdan bakarız ve partilinin başarı anlayışı partinin başarısıdır diye bir anlayış vardır. Dolayısıyla çoğulcu demokrasiyi, eşitlikçi anlayışı, partici demokratik anlayışı uygulanması gerekirken bu uygulamanın da parti tüzüğünü ve siyasi partiler kanununun emrettiği hükümlere anayasaya uygun olarak yapılması gerektiği çok açık net. Bu noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut görevi mahkeme tarafından verilmiş kamusal bir görevdir. Bunu yerine getirmesi gerekir mi? Evet, yerine getirmesi gerekir. Ancak tüzüğü bypass edici nitelikte bir uygulama gerçekleştiriyor olması doğru değildir. Siyasi partiler kanunu ilişkin emredici hükümlere aykırı tavırlar sergilemesi doğru değildir. Ama ben bu noktada az önce Sayın Kemal Bey'e de açıklanan görüşün doğru olduğu kanaatindeyim. Çünkü şu noktada doğru olduğu kanaatindeyim. Parti meclisi 40'ın altına düştüğü takdirde yeniden herhangi bir şekilde olağanüstü kurultaya gidilmesi mümkün değil. Çünkü burada bir ihtiyat tedbir kararı var. İhtiyat tedbir kararı olduğu için mahkemeye başvurarak o 40 kişinin tamamlanmasını istemeleri gerekir. 40 kişi tamamlanmadan toplanma ya da karar alma lüksü, imkanı parti tüzüğü gereğince yoktur. Bence burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındaki hukukçuların da doğru bir okuma yapmaları gerektiğini söylemekte fayda var. Burada olağan ya da olağanüstü kurultaya yapılması gereken olağan kurultaydır. Gidilmesinin önündeki engel ihtiyar tedbir kararı değil bakın. Mutlak kararını kesinleşmemiş olması. Hı hı. Yani oradaki ayrımı da ortaya koyalım.
1: Evet. Peki bu tabii CHP içerisindeki bu kriz seçmeni de etkileyecektir. Nasıl etkileyecektir sizce Sayın Öztürk?
0: Şimdi efendim bu bence önemli bir konu. Seçimlerin seneye yapılacağını düşünecek olursak seçmen bundan nasıl etkilenir konusunu iyi analiz etmek gerekiyor. Birincisi ikiye ayırmamız icap eder. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kemik oyları, kendi tabanı açısından bu nasıl etki eder? İkincisi genel seçmen açısından nasıl etki eder? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda var olabilmek için kemik oylarına ihtiyacı var, yetiyor. Ama Cumhurbaşkanlığını alabilmesi için Türkiye seçmenlerinin genelinin %51'ine ihtiyacı var. Dolayısıyla bu krizin nasıl, ne şekilde etki edeceğini ikiye ayırarak görmek lazım. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi tabanında Özgür Özel haklı gözüküyor. Özgür Özel'e destek veriliyor. Çoğunlukla diyelim, tamamını demeyelim. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun da yaptığı mitinge katılanlar var. Destek verenler var. Ama çoğunluk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel haklı gözüküyor. Dolayısıyla kritik soru şu. Özgür Özel bu haklılığını yanına alıp yeni bir parti kurduğunda klasik Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, seçmeni onunla beraber hareket eder mi? Bu 1945'ten beri bir kere oldu. O da Sayın Bülent Ecevit'in kurmuş olduğu Demokratik Sol Parti. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi kapalıydı çünkü. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı son derece sadık ve son derece de bilinçlidir. 15 seçim kaybetmesine rağmen kendi partilerini hiçbir zaman terk etmediler. Şimdi terk ederler mi? Özgür Özel'le birlikte hareket ederler mi? Bu önemli bir soru işareti olarak duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir mağduriyet oluşması, yani yargı eliyle iktidarın yarattığı bir mağduriyet algısı üzerinde çalışıyor Özgür Özel. Bu da çok önemli bir duygudur. Türk siyasetinde mağduriyet duygusu seçmeni çok doğrudan etkileyen bir konudur. Peki bu oluştu mu? Asıl bence yanıldıkları, birçok kişinin yanıldığı konu bu. mağduriyet oluşması halinde büyük bir oy hareketi yaşanır siyasette ve o mağduriyeti yaşayan kişiye halk destek verir. Bunun en son örneği 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu AK Parti'de görülmüştü. Şiir okuduğu için hapse atıldığından dolayı mağdur olarak düşünüldü ve oylar gitti. Şimdi aynı mağduriyet yaşanıyor mu? Bunu şöyle sağlamasını yapabiliriz. Bir, Ekrem İmamoğlu hapse girdikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları patladı mı? Patlamadı. Son seçimle yerel 6 tane beldede seçim yapıldı. Bu büyük bir karine değildir. Ama Özgür Özel bunu çok önemsediği ve çok vurgu yaptığı için bir karine haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün kullandı bunu. Bu son belediye seçimlerinde oylar patladı mı Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Tam tersine oylar düştü. Hı hı. Yani 6 partide, 6 beldeden 4 tanesini Cumhur İttifakı aldı. Evet. Şimdi... Dolayısıyla bir mağduriyet oluştuğu kanaatinde de değilim ben. Hı hı. Bu açıdan bakıldığında genel bir oy kayması beklemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde asıl tabanın, asıl taşıyıcı omurganın kiminle hareket edeceği soru işareti olarak duruyor. Peki. Özgür Özel'e destek çok olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu ciddi iddialarını belgelendirmesi halinde şaibe büyük oranda Özgür Özel'in üstüne yapışırsa CHP seçmeni onunla beraber hareket etmez.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Sayın Aksu, size de çok teşekkür edelim. Bu saat dilimi noktalayalım efendim.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayrağı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Yaz sofraları deyince yoğurtsuz olmaz. Şimdi yoğurt bizim soframıza her türlü şekilde giriyor. Ama enteresan bir şekilde biz yoğurdu da her türlü şekilde adlandırmışız. Bir kere yapıldığı süte göre adlandırdığımız olabiliyor. Koyun yoğurdu, manda yoğurdu, keçi yoğurdu gibi sütün cinsi neyse ona göre adlandırıyoruz. Fakat bazen de yapıldığı kaba göre adlandırıyoruz. Mesela tava yoğurdu vardır, çömlek yoğurdu deriz, tepsi yoğurdu deriz. Sonra birazcık süzdürürüz, o zaman torba yoğurdu deriz, süzme yoğurt deriz, kese yoğurdu deriz. Yani aslında o kıvamını değiştirmek için torba yoğurdu yaparken veyahut da süzme yoğurt yaparken kullandığımız kesenin adına göre bile adlandırabiliriz. Tabii bir de böyle farklı yoğurtlar var. Mesela Denizli'nin yanık yoğurdu bambaşka bir alem. Denizli'nin yanık yoğurdunu nasıl yaparsınız? Aslında orada gerçekten ateşin tadı var. Bakır tencerede sütü şöyle bir çektirmeden önce iyice de bakır tencere kızdırılıyor ateşte. Süt onun üstüne cos diye dökülüyor. İşte orada o yanıksı tadı alıyor süt. Yani bir anlamda dibi tutmuş süt gibi oluyor. Ve yoğurt onunla yapıldığı zaman o yanıksı tat oluyor ve bambaşka bir lezzet oluyor. Şimdi bu Denizli'nin yanık yoğurdu moda olunca şeflerde birazcık böyle o yanıksı tadı vermek için tütsüleme modası da başladı. Fakat hiçbir şekilde aynı şey olmuyor. Çünkü tütsü sonradan eklenen bir duman. Halbuki yanık yoğurtta sütün kendisinin dibini tutması var. Yani sütün içindeki hem laktozun, süt şekerinin yanması hem de içindeki proteinin, kazeinin yanması var. Dolayısıyla çok başka bir lezzet. Bizim yayla kültürümüzde bir de şu vardır. Mayıs-Haziran dendi mi süt bollanır, bol bol yoğurt yapılır. Fakat fazla yoğurdu ne yapacaksınız? Yoğurdu korumanın yolları da var. Mesela tulum yoğurdu yapabilirsiniz. Yoğurttan yapılan peynirler var. Mesela bir 40 tokmak peyniri var ki aslında yoğurt kökenlidir. Mesela Tunceli çökeleği veya Şavak çökeleği var. Bu da aslında temelinde önce süt yoğurda çevrilir, sonra peynire çevrilir. Yani Anadolu'da gördüğümüz akça katık veya katık gibi peynirlerin tamamı aslında yoğurt kökenlidir. Evet, yoğurdu binbir şekilde soframıza getiriyoruz ama binbir şekilde de korumasının yollarını keşfetmişiz. Mesela Antakya'nın da pişmiş yoğurdu var, tuzlu yoğurt var. Bunlar da aslında yoğurdu kışa saklamak için yapılan çeşitlemeler. Mesela Sivas'ın peskütanı da aynen böyle, hele bir peskütan çorbası yapılır ki işte o da bambaşka bir alemdir. Yoğurdu hem soframıza getiriyoruz hem de binbir şekilde adlandırıyoruz, binbir şekilde de koruyoruz. Hep derler kar Eskimo dilinde binbir şekilde adlandırılmış diye. Bizim için de aslında yoğurt sofralarımızın serinleticisi, yaz aylarında kar serinliği getiren lezzeti. Evet, yoğurtlu lezzetlere bakmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
6: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
5: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
8: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento,
9: Mobile Systems.

0: Gezegen.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul güneşli, Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara'da hava açık. Edirne 33, Bursa 31 derece. İç Anadolu'da Ankara açık 28, Eskişehir 29 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli. İzmir 32, Bodrum 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde yağış var. Adana 31 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağış bekleniyor. Samsun 25 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Güneydoğuysa Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. CHP'deki kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişi ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi tabloyu değiştirdi. Özgür Özel'in ekibi bugün parti meclisinden istifa etti. Meclis ve CHP genel merkezindeki son durumları öğreneceğiz. İlk durağımız meclis. Özgür Akbaş son gelişmelerle karşımızda. Özgür.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla taktiksel savaşların yaşandığını söylesek çok da yanlış olmaz. Mutlak butlan kararı sonrasında parti genel merkezini boşaltan polis müdahalesi sonrasında parti genel merkezini boşaltan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni karargah haline getiren Özgür Özel ve ekibi dün özellikle Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığına toplanan Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan 9 arkadaşlarıyla ilgili kesin ihraç talebi sonrasında kritik toplantılar gerçekleştirdiler. Uzun soluklu toplantılar gerçekleştirdiler ve o toplantıların sonrasında önemli bir kararı hayata geçirdiler. İşte o kararlardan en önemlisi parti meclisinden istifa kararı. 28 Özgür Özel'e yakın 28 isim parti meclisinden istifa etti. Zaten 57 kişiden oluşan bir parti meclisinden bahsediyoruz. Aslında 75 kişiden, yedeklerle birlikte 75 kişiden oluşması gereken bir parti meclisi 2020 yılında 37. Olağan Kurultay'da seçilen bir parti meclisinden bahsediyoruz. Mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte 6 yıl öncesine dönüldü. 2020 yılında seçilen parti meclisinde 75 üyeli aslında ama kimisi belediye başkanı oldu, vefat edenler var. İşte bu nedenle yedeklerle birlikte, yedeklerin eklenmesine rağmen sadece ve sadece 57 kişiden oluşan bir parti meclisiydi. Onlardan 4'ü dün kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Tedbirli olduğu için 4'ü zaten düşmüş oldu. Bugün de Özgür Özel ve ekibi dün akşam aldıkları kararla 28 arkadaşlarının istifasını noter kanadıyla aldılar ve genel merkeze ilettiler. Ve böylece parti meclisi ve parti meclisi içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu CHP tüzüğü gereği düşmüş oldu. Bunu tabii Özgür Özel ve ekibi bunu böyle ifade ediyorlar. Çünkü CHP tüzüğüne dayandırıyorlar bunu. 24. maddenin 3. fıkrası maddesi uyarınca hem parti meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti tüzüğüne göre parti meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 1/3'ü yani 40 üyenin altına düşmesi durumunda ise 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi de zorunlu Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ama bu parti meclisi üye seçimi açısından zorunluluk taşıyor. Bir genel başkan seçimi değil ama Özgür Özel ekibi eğer böyle bir olağanüstü kurultaya gidilmesi durumu gerçekleşirse ki gerçekleşmesinin şart olduğunu ifade ediyorlar. Bunu genel başkan seçimli bir olağanüstü kurultaya çevirmek istediklerini de ifade ediyorlar Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı. Şimdi de genel merkeze döneceğiz. Uğraş Bingöl'de notlarıyla yayına hazır Uğraş.
2: Taraflardan hamleler gelmeye devam ediyor. Dün 9 ihraç kararına karşı bugün Özgür Özel ekibinden 28 isim istifa kararını verdi ve gündem bir anda bu karara çevrildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 57 parti meclisi üyesi bulunuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber 57 kişi bulunuyor. Bunlardan 28'i istifasını duyurdu. İstifayı duyururken de şu açıklamayı yaptılar. İş tüzüğün 24. maddesinin 3. fıkrasına gönderme yaptılar. Yani üye tam sayısının azalma 1/3'ünün altına düşmesi nedeniyle olağanüstü kurultay zorunludur çıkışı yaptılar. Bu noktada da istifa dilekçelerini de genel merkeze sundular. Şimdi parti meclisi toplanacak mı toplanmayacak mı tartışması çıktı bu istifaların ardından. Müslüm Sarı Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Sözcüsü yaklaşık 15 dakika önce sosyal medyadan bir bilgi paylaştı. Parti meclisinin toplanacağını saat 13'te 16'da ise kapsamlı bir açıklama yapacaklarını duyurdular. Hem parti meclisinin gündemine ilişkin tartışmalarına ilişkin hem de alınan kararlara ilişkin. Ama dikkat çeken başka durumlar da var. Nedir? 28 kişi istifa etti dedik ama bu sayının biraz daha artabileceği konuşuluyor. Şu kapsamda konuşuluyor. Bu geriye kalan isimlerden örneğin Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol, bunlar Kılıçdaroğlu'na bir dönem yakın isimlerdi. Bunların da bu süreçte en son mutlak mutlak sürecinde olağanüstü kurultay çağrısı vardı. Hatta genel merkezde Özgür Özel ekip arasında bir diplomasi yürütmüşlerdi kapalı kapılar ardında olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için. Şimdi bu isimlerin kararı ne olacak? Bu sayı daha da artacak mı? Onlar parti meclisine katılacak mı? Şu an için bu sorular belirsiz ama tekrar etmekte fayda var. Bu isimler yani bu sayı daha da fazla artabilir. Sürece ilişkin değerlendirmelerinin ardından 28 sayısı daha da fazla artabilir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün olağanüstü bir gündem var. Bu nedenle parti meclisi toplantısından önce sabah saatlerinde ziyaretçi yasağı da getirildi genel merkeze. Ziyaretçi bu nedenle de partililer genel merkeze alınmadı. Saat 13'te parti meclisinde toplantı olacak. Sürece ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Şüphesiz ki masadaki ilk günden parti meclisinde istifa eden isimler ardından da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunacak.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Şimdi CHP'deki son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız var. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster ve hukukçu Zafer İşeri yayın konuğumuz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim.
3: Çok teşekkürler.
4: Hoş bulduk efendim. Yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Parti meclisinden istifanın anlamı nedir? Sayın Doster, sizinle başlayalım. CHP tüzüğü bu durumda neyi öngörüyor?
3: Şimdi aramızda bir hukukçu varken ben Zafer Bey'in uzmanlık alanına elbette müdahalede bulunmayayım ama siyasal partiler kanunu, onun da özelinde Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü az evvel de Ankara'daki kıdemli Ankara gazetesiz meslektaşlarımız, dostlarımızın ifade ettiği gibi CHP'de seçilmiş genel başkan Özgür Özel tarafı bunun bir an evvel bir parti meclisinin seçileceği kurultayla çözülebileceğini söylüyorlar. Ama bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na hukuk yoluyla görevine dönmüş olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hukukçular ise hayır efendim böyle bir zorunluluk yok diyorlar. Yani burada sadece bir siyasal ayrışma, bir siyasal gerilim, bir parti içi mücadele yok. Bunların yanında ilaveten hukukun farklı yorumlanmasından gerek siyasal partiler kanunun gerek Yargıtay sürecinde olan mevcut durumu ve gerekse CHP tüzüğünün mevcut koşullarda iki kanat tarafından farklı yorumlanmasından kaynaklanan bir ayrışma da var. Şimdi normal olan CHP tarihine de yakışan Türk demokrasisinin olgunluğunu da yansıtan nedir? Artık bu işin bir kurultayla çözülmesi gerekiyor. Ama dediğimiz gibi Kemal Bey ve yakın çevresi en uygun zamanda, uygun zamana ilişkin tabii bir tarih, bir takvim yok, kurultay derken Özgür Bey ve çevresi mümkün olan en erken zamanda, hatta tarih de vererek işte 26 Temmuz diyerek, olmadı Eylül ayının ilk 10 günü işaret ederek bir kurultay takvimini açıklıyorlar. Belli ki bundan sonra süreç daha da sertleşerek ve daha da restleşerek devam edecek. Az evvel Ankara'daki meslektaşlarımızın, muhabir arkadaşlarımızın değindiği üzere eğer bu istifalara yenileri de eklenirse, yani 28 sayısı 30'un üzerine çıkarsa ki bunlardan bir kısmı da Kemal Bey'e yakın isimlerden oluşuyor, o zaman zaten şu aşamada mevcut koşullarda hukuki değil ama siyasi ve psikolojik üstünlüğü elinde tutan Özgür Özel'in eli kurultay konusunda daha da kuvvetlenir.
0: Peki bir hukukçu olarak size de sormak isterim Sayın İşeri, parti meclisinden bu istifanın anlamı nedir? Gerisi gelir mi? CHP tüzüğü bu durumda neyi öngörüyor? Buyurun.
4: Değerli hocam, teveccüh gösterdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Efendim, tüzük açıkça şu hükmü barındırıyor. Parti meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra eğer üye sayısı tam sayının 2/3'ünün altına düşerse o zaman genel başkan parti meclisi için seçim yapmak üzere 45 gün içerisinde kurultayı toplantıya çağırır diyor. Şimdi bu hükmü detaylarıyla incelediğimiz zaman birincisi yedek üyelerle beraber toplam sayıyı bilmemiz gerekiyor. Ve buna rağmen 2/3'ünün altına düşmüşse ki birazdan arz edeceğim bu şart oluştu. Genel başkan yani tedbir kararıyla şu anda partinin meşru genel başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisi için seçim yapmak üzere 45 gün içerisinde kurultayı toplantıya çağırma sorumluluğu altında olacak. Tabii Sayın Özgür Özel'in kendisini seçilmiş siyasi genel başkan sıfatıyla tanımlayıp bir meşruiyet algısı yaratması karşısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun da verilen tedbir kararı doğrultusunda hukuken meşru genel başkan olduğu savunması maalesef partide bir çift başlılık doğuruyor ve bir meşruiyet krizi yaratıyor. Her iki genel başkanın da açıkça ifade ettiği gibi tabii ki buradaki çözüm ve Sayın Hocam'ın dile getirdiği şekliyle yeniden hukuki ve siyasal meşruiyeti birleştirecek bir kurultay. Fakat bu kurultay için Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilçe, il kongreleriyle beraber yeni bir delegasyon belirleyip burada kendisine oy verecek isimlerle bu kurultaya gitme arzusu olacaktır. Oysa Sayın Özgür Özel ise mevcut delegelerle yeni bir kurultay yapıp yeniden seçilme arzusunu taşıyor. Tabii şöyle bir gerçeklik var ki iddiaya göre Özgür Özel mevcut kurultayda iradesi etkilenmiş, fesada uğramış, mali menfaatler karşılığı değiştirilmiş delegelerin oylarıyla seçildiği iddiası söz konusu. Dolayısıyla bugün koşullarında 45 gün içerisinde genel başkanın da oylanıp seçileceği bir kurultay söz konusu olursa Kılıçdaroğlu açısından bu olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. Bunu siyaseten ve mevzuat gereği bilen Kılıçdaroğlu ise zannediyorum kanunun yorumuyla, tüzük yorumuyla sadece parti meclisi seçimi için bir kurultay hazırlığında olabilecektir. Bu da tabii ki hem Özgür Özel ve ekibini hem de Cumhuriyet Halk Partilileri sorunun çözümünden uzaklaştığı noktasında bir tereddüte sevk edebileceklerdir. Şimdi hukuken baktığımız zaman 57 üyeli bir parti meclisi var. 28 üye istifa etti. Evvela burada yedek üyeler de çağrıldı ve buna rağmen 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadı. Buraya baktığımızda bizim açımızdan 58, 57'nin 3'te 2'si 38. Dolayısıyla 29 tane üye çok aşağıda kalıyor ve bu noktada hukuki açıdan mutlaka bir kurultay yapılması gerekiyor. Lakin buradaki kurultay gündemini belirleyecek olan kişi de Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu. Bu gündemde sadece parti meclisi üyelerinin seçimi yapılmak üzere bir gündem oluşturulur, yeni bir başlık doğrulmazsa, açılmazsa o zaman yeniden bir parti meclisi teşekkül ettirilip Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında görev yapması sağlanır. Burada parti meclisi biliyorsunuz ki kurultaydan sonra partinin en geniş katılımlı, kapsamlı yönetim organı, karar organı. Dolayısıyla bu noktada MYK ve genel başkan parti meclisinin aldığı kararları uygulama sorumluluğu altında ve nitekim mevcut parti meclisi içerisinde kurultaya yönelik bir karar alınamayacağı riskini öngören Sayın Özgür Özel ve ekibi bugünkü kararlarıyla beraber parti meclisini çalışamaz hale getirmiş. Dolayısıyla da bir karar olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu'nun icraî işlem yapamayacağı bir noktaya taşımış vaziyette. Tabii bu Türk siyasetini de Cumhuriyet Halk Partisi'ni de son derece olumsuz etkileyen bir gündem. Dolayısıyla Halk Partili seçmenlerinin de beklediği gibi bir an evvel bu meşruiyet krizinin çözülmesi ve genel başkanın siyaseten de hukuken de tek bir isimde toplanması, siyasal yarışın demokratik ve bağımsız bir şekilde sonuçlandırılıp artık partinin kendi iç meselelerinden ziyade ülkenin yerel ve bölgesel sorunlarına yoğunlaşması bekleniyor. Takdir edersiniz ki bugün itibariyle her iki genel başkanın da kendisini genel başkan koltuğuna oturtacak, daimi surette orada bulunduracak bir şahsi ikbal süreci içerisinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Lakin burada mutlaka gerekli fedakarlıkların yapılarak hızlıca bir kurultaya gidilmesi isabetli olabilir. Ama Sayın Özgür Özel bunu en kısa zaman diye nitelerken Sayın Kılıçdaroğlu'nun çeşitli söylemlerinde gerek tedbir kararının sonucunu bekleyelim, gerek mutlak butlan kararının sonucunu bekleyelim diyerek kendisine oy verme potansiyeli olan delegeleri oluşturmak üzere takriben 6-7 aylık bir süre içerisinde İl kongrelerini gerçekleştirmeyi hedefleyeceğini zannediyorum. Bunu sadece parti meclisinin meşruiyeti değil, aslında tüzük anlamında da parti meclisinin sürdürülebilirliği meselesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki eğer Özel ve ekibinin istifasının ardından kurultay toplanmazsa süreç nasıl ilerleyecektir?
4: Efendim, genel başkanın burada kurultayı yapmak gibi tüzüksel bir sorumluluğu var. Ama sizin de hissettirdiğiniz gibi genel başkan bu noktada madem ki zaman kazanmak yanlısı, o takdirde bu süreci bir miktar sümen altı edebilecek, geciktirecek hamleler yapabilecektir. Öyle bir durumda artık parti organının işlevsiz hale geldiğinden, parti meclisinin çalışamadığından bahisle meclis üyeleri, partililer bir yargı yoluna müracaat edip mahkemeden hakimin müdahalesini istemesini ve Kılıçdaroğlu'nun tüzük hükmüne uygun davranmamasından ötürü onun yerine mahkeme kararıyla bu kurultay çağrısının yapılmasını veyahut da kurultaya ilişkin bir çağrı heyeti oluşturulmasını talep edebilirler. Burada hassas nokta ifade ettiğim gibi gündemin bir genel başkan seçimini içermemesi, sadece parti meclisinin işlevsiz hale gelmesinden mütevellit yeniden bir parti meclisi oluşumu gündemiyle tek sandıkla ve tek bu organ seçimi için bir kurultay oluşturulması. Dolayısıyla neticesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne patinaj yaptırmış olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'na zaman kazandırmış olacaktır. Özgür Özel açısından da tartışmaları ve belki de buradaki mağduriyeti bir seçim algısı açısından kullanmasına yarayacaktır. Böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu süreci uzatır, kurultayı toplamazsa tahmin ediyorum Asli Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edecek parti meclisi üyeleri, bununla beraber Kılıçdaroğlu'nun yapmadığı işlemleri yapmak üzere mahkemenin bir çağrı heyeti oluşturmasını isteyebilecektir. Ancak bu çağrı heyeti de tüzükle bağlı olarak sadece parti meclisi seçimi için tamamlanmamış ve genel başkan meşruiyetini mutlak şekilde ortaya koyamayacak bir kurultay hazırlığı yapabilecektir.
0: Evet, Sayın Doğuser, size de sorayım. Parti meclis üyelerinin istifasının ardından kurultay yapılırsa sadece burada yeni parti meclisi üyeleri mi seçilecek? Tabii o kurultayda genel başkan seçimi de olur mu sizce?
3: Şimdi elbette Zafer Bey gayet açık bir şekilde izah ettiler üstadımız. Parti meclisi seçimi için toplanacak bir kurultayda öncelikle parti meclisi toplanacaktır. O seçilecektir. Ama o kurultayın politik atmosferi içerisinde Özgür Özel'e yakın delegeler, hani efendim biz bunu parti meclisi seçimli bir kurultaydan parti meclisi seçimini de içeren ama ondan ibaret olmayan, aynı zamanda genel başkan seçimli bir kurultaya evriltebilir miyiz, dönüştürebilir miyiz arayışı siyasi bir araştırma. Buna elbette öncelikle tüzüğün el vermesi gerekir. Çünkü hepimizin bildiği üzere bunlar daha evvelden adım adım, madde madde açıklanan siyasal eylemlerdir. Yani hatta basılı gazetelere, matbu gazetelere eskiden partiler, halen günümüzde de öyledir, ilan verirlerdi. İşte falanca maddenin oylanması şeklinde, filanca gün, filanca tarihte, filanca mekanda kurultayın toplanması, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda işte bir hafta sonra ya da 10 gün sonra o gün artık kaç kişi geldi, çoğunluk şartı aranmaksızın toplanması, işte gündem, efendim sayım, seçim şeklinde, bu çok ayrıntılı olarak daha evvelden ilan edilen siyasal eylemlerdir. O yüzden arkadaş, bu parti meclisi seçimli bir kurultaydı. Biz oraya gittik, çoğunluğu da sağladık. Hadi biz buradan bir parti meclisi seçimli artı genel başkan seçimli bir kurultayı bir gün içinde yapabilir miyiz? O çok zor olur. Çünkü bu, dediğim gibi daha evvelden ilan ediliyor bunlar. Bunun programı belli, günü, zamanı, saati belli. Nelerin oylanacağı belli, madde madde. O yüzden o biraz zor olabilir. Fakat Kemal Bey açısından şöyle bir zorluk çıkar. Mevcut toplumsal iklime, mevcut psikolojik ortama, mevcut CHP için dinamiklere baktığımızda seçmenin ezici çoğunluğunun da, CHP seçmeninin, CHP'nin kurultay delegelerinin çok büyük bir bölümünün de Özgür Özel'i destekledikleri görülüyor. Yani orada parti meclisi seçimli bir kurultayda Özgür Özel taraftarları ağırlıklı, çok ağırlıklı olarak parti meclisine girebileceklerdir. Parti meclisinin de Özgür Özel ağırlıklı bir yapıdan oluşması durumunda, ki mevcut delege yapısı, verilen imzalar onu gösteriyor. Bir tarafta genel başkan olarak Kılıçdaroğlu, hukuken dönmüş mevkisine, makamına, koltuğuna. Bir de tarafta parti meclisinin Özgür Özel'i, yani seçilmiş genel başkan ve grup başkanını destekleyen kahir ekseriyeti, büyük çoğunluğu oluşur ki bu da partiyi muhalefet partisinden beklenen işleri yapamayan, partiyi kendi içinde kilitlenmiş bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, diğer yanda Özgür Özel'i destekleyen bir partimiz çoğunluğu şeklinde iş yapamaz, icraat üretemez hale gelir. Ve bu da sürdürülebilir değildir.
0: Peki. Her iki konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor. İzleyelim.
5: Bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı. Bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Bulgaristan Dışişleri Bakanı'yla bir basın toplantısı düzenledi. Ekranlarınıza getirdik. Konuklarımızla devam edeceğiz. Sayın Doster ve Sayın İşeri, hemen tekrar sözü size bırakayım. Sayın Doster, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalarda. CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi bir iktidar bloku açısından, yani Cumhur İttifakı'nı kastediyorum. Karşılarında böylesi bir muhalefetin olması son derece avantajlı bir durumdur. Yani dünyada herhalde her iktidar karşılarında böylesi kendi iç sorunlarına odaklanmış, birbiriyle çetin bir rekabete girmiş, iktidara muhalefet etmeyi bırakmış, adeta birbirinin gözünü oyan bir parçalı muhalefet bloğu görmek ister. O bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları kendi zaviyesinden, kendi penceresinden son derece anlaşılabilir, son derece ikna edici açıklamalar. Çünkü dikkat ederseniz bu hukuki süreç boyunca Cumhuriyet Halk Partisi iktidara muhalefet etmeyi bırakıp kendi iç sorunlarına, adeta böyle ortadan ikiye bölünmüş bir parti olarak, tarafların birbirini ama siyasi anlamdan ama hukuki anlamda nasıl alt edebilecekleri, hatta alt ettikleri tarafı nasıl partiden tasfiye edecekleri arayışlarına bölündü. Şimdi bu bürünmüşlük içerisinde, bu odaklanmışlık, bu motivasyon içerisinde ne hayat pahalılığı, ne işsizlik, ne enflasyon, ne eğitimdeki sorunlar, ne efendim asgari ücret, ne emekli aylıkları, hiçbirisi ana muhalefet partisinin gündeminde değil. Bu da elbette nesnel olarak, olgusal olarak iktidarın elini çok kuvvetlendiren, gündemini çok ferahlatan bir durum.
0: Evet. Tabii bugün kritik parti meclisi toplantısı da var. Bu toplantıdan çıkacak kararlar da oldukça önemli. Hukuki olarak bu kararlar nasıl evrilir ve nasıl bir yol haritası belirlenir Sayın İşere?
4: Efendim, şimdi burada istifalar tek başına parti meclisini otomatik olarak ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu cephesi büyük bir ihtimalle parti meclisi hala mevcut, toplantı çağrısı geçerlidir pozisyonunu savunacaktır. İşte siyasi tartışma da tam burada doğacak kuvvetle muhtemel. Çünkü 28 parti meclisi üyesinin bu olağanüstü kurultay isteyen blok içinde olduğu uzun süredir biliniyor. Şimdi bu isimlerin istifasıyla mesele parti meclisinin hukuki varlığından ziyade siyasi temsil kabiliyetinin sorgulanması anlamına gelecek. Çünkü parti meclisi MYK'nın da dayanağı olduğu için ve partinin aslında kurultaydan sonraki en üst organı olması hasabiyle önem olacak. Dolayısıyla parti meclisi toplantısının yapılmasıyla siyasi olarak bir anlamlı olması aynı şeyi işaret etmiyor. Şimdi bugün toplanan parti meclisi kararı teorik olarak bakıldığında MYK'yı destekleyebilir, disiplin süreçlerini sürdürebilir, yüksek disiplin kurulu sevklerini devam ettirebilir veyahut da kurultay çağrısı yapabilir. Ancak alınan her kararın karşısında da şu itiraz olacak: artık bu parti meclisi partinin çoğunluğunu temsil etmiyor. Dolayısıyla da tüzük hükmü gereğince artık bu organ işlevsiz kalmıştır. Dolayısıyla da genel başkana, yani Kılıçdaroğlu'na yeniden parti meclisindeki eksiklikleri tamamlayabilmek, üyesini yeterli sayıya çıkartabilmek adına, en azından 2/3 çoğunluğu yaratabilmek adına hemen bir kurultay kararı alması gerekeceği noktasında bir İsaratı ikazda bulunabilecektir parti meclisi. Malumunuz olduğu üzere burada asıl mesele parti meclisi değil, CHP'deki krizin çeşitli yansımaları. Dolayısıyla parti meclisi toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı, alınacak bu kararlar ne ölçüde meşru kabul edilecek? Bundan ziyade Kılıçdaroğlu şunu benimseyecek: parti organsız bırakılamaz. Bu sebeple parti meclisinin toplanması gerekir ve MYK'nın çalışması da parti hukukunun doğal sonucu olacaktır. Netice itibariyle kurultaya gidilecek bile olsa o zamana kadar parti organlarının her biri görevlerini sürdürecektir şeklinde bir hukuki yorum yapacaktır. Bu sebeple parti meclisi toplantısının yapılması hukuki bir mesele ama kabul görmesi siyasi bir mesele olarak gündemimizde olacak. Krizin düğüm noktası da tam olarak burada ortaya çıkacak. Parti meclisinde biliyorsunuz Özgür Özel'i destekleyen ancak parti meclisi üyeliğinden istifa etmeyen üyeler de var, isimler de var. Onların konuşmaları son derece yıkıcı olabilir ve bu noktada neyin nasıl yapılması gerektiğinin altını çizebilir. Bu açıdan bakıldığında parti meclisi normal şartlarda tüzük gereği artık 3/2 sayının altına düşmesi hasabiyle görevini her ne kadar sürdürecek, belli kararlar olacak olsa da bu kararların belli sınırların, rutin sınırların dışına çıkması durumu o kararların meşruiyetine ilişkin de yeni bir tartışma kapısı açacaktır. Dolayısıyla toplantı yeter sayısı olmadan, karar verme yeter sayısı olmadan bir parti meclisinin tüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapsayacak şekilde bir karar alamayacağı, bu sebeple partinin çalışmaz hale geleceği, bir karar alınmazsa da MYK'nın dolayısıyla da genel başkanın icra organı sıfatıyla herhangi bir aktivitesinin bulunamayacağını vurgulayacaklardır Özgür Özel cephesi. Buna karşı Kılıçdaroğlu ise söz konusu organların her halükarda çalıştırılması gayretiyle zannediyorum bu eksiklikleri gidermek maksadıyla ve sadece parti meclisi üyeliklerinin seçimine yönelik bir kurultay çağrısına ilişkin takvim oluşturacaklardır. Burada tabii parti tabanından gelecek eleştiriler ve talepler çok önemli. Parti teşkilatından gelecek talepler çok önemli.
0: Peki.
4: Alınacak kurultayda genel başkan seçimi isteği de gündeme gelebilecektir efendim.
0: Peki. Her iki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Marmara Üniversitesi Müretim Üyesi Profesör Doktor Barış Doster ve hukukçu Zafer İşleri yayın konuğumuzdu. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister ol.
10: Bankam, bank, kartıma gir.
11: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
12: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: LÖSEV hayat verir.
14: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
15: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Ne var sırada, Denizbank burada.
17: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
18: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
19: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Reklam.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
22: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca stadında saat 22'de karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak. Serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek.

0: Yeni yönetime mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu verdi. İlk toplantısını yapan yönetim teknik direktörünü de belirledi. Anlaşmaya varılan Aykut Kocaman'la kısa süre içerisinde sözleşme imzalanması bekleniyor. 8 yıl sonra Sarı Lacivertlileri çalıştıracak Kocaman'ın ekibinde eski futbolcular da yer alacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü görevini Oğuz Çetin üstlenecek. Fenerbahçe transferde de ilk imzayı atmaya yakın. Yeni yönetim Vedat Muriç için oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaştı. Bu transfer için Sarı Lacivertlilerin kasasından 15 milyon euro çıkacak. İspanyol ekibi bu bedeli 3 taksit halinde alacak. Fenerbahçe, Muriç dışında en az bir santrfor daha transfer edecek. Ayrıca sağ bek, sağ kanat ve sol stopere takviye yapılması planlanıyor.
1: Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Amed Sportif faaliyetlerinde yeni teknik direktör Arnavut çalıştırıcı Besnik Hase oldu. Hase ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Belçika ekibi Anderlecht'i çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde Lechia Varşova, Olympiakos ve El Ahli gibi takımlar da yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. Final eşleşmesini belirleyecek serinin son maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek seride durumu 3-2'ye getiren Beşiktaş, Sarı Lacivertlilerin rakibi oldu. Seride ilk maç 13 Haziran Cumartesi günü Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde yapılacak. Şampiyonu belirleyecek seride 4 galibiyete ulaşan takım kupayı kaldıracak. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 2.30'da başlayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ilk haftasını İtalya ve Kanada maçlarıyla tamamlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Bakanlık başvurusunda Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini talep etti. Savcılar Türkiye merkezli kamu bankasını yargılama niyetlerinin kalmadığını resmen açıkladı. Taraflar Mart ayında uzun süredir devam eden ceza davasını tamamen sonlandırmak üzere anlaşmaya varmıştı. Anlaşma şartları kapsamında banka İran lehine sonuç doğuracak işlemlere kesinlikle girmeyecek. Değerli izleyenler, yatırım teşvikleri askıya alınan Çinli otomotiv şirketi BYD hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, firmanın devlete sunduğu tüm taahhüt ve teminatların yasal olarak geçerli olduğunu bildirdi. Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada firmayla yapılan yatırım anlaşmasıyla yükümlülüklerin geçerli olduğu belirtildi. BYD firması Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Bu kapsamda Manisa'da firma tarafından ödenen bedel karşılığında yatırım yeri için tahsis işlemleri yürütülmüş ve yatırım süreci başlamıştı. Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için firmanın teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı. Pasifik ISR şirketi ile Çinli demiryolu operatörü stratejik işbirliği anlaşması.

0: imzaladı. İşbirliği kapsamında Çin'in en büyük bölgesel ekonomisi Guangdong eyaletini Türkiye üzerinden Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya bağlayacak koridorda haftada iki kez tarifeli blok tren seferleri düzenlenecek. İmzaları Pasifik ISR Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kanioğulları ve Gangzhou Communications Investment Genel Müdür Yardımcısı Wu Jing attı. Mutabakat kapsamında Gangzhou'dan Türkiye'ye ilk deneme seferinin Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ...2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihinin en pahalı turnuvası olacak. Yıldız futbolcular sahne alacak. Turnuvanın en değerli oyuncusu Lamine Yamal. Yamal'ın piyasa değeri 300 milyon euroya yakın.
1: En pahalı takım Fransa. En pahalı oyuncu Lamine Yamal. 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en pahalı turnuvası olacak. Futbol ekonomi analiz sitesi Benchmark'a göre organizasyonun değeri 13 milyar euroyu aşıyor. FIFA bu turnuvadan 10 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Paris Olimpiyatlarında bu tutarın sadece yarısı kadar gelir elde edilebilmişti. Yıldızların sahne alacağı kupanın en değerli takımı 1,6 milyar euro ile Fransa, onun ardından 1,5 milyar euro ile İspanya, 1,4 milyar euro ile İngiltere geliyor. Almanya 1 milyar euro ile 4. Portekiz 992 milyon euro ile 5. sırada. 5 ülkenin futbol takımının değeri diğer 43 takımın toplam değerine yakın. Turnuvanın en değerli futbolcusu 292 milyon euro ile İspanyol Lamine Yamal. Kylian Mbappe 221 milyon euro, Erling Haaland 200 milyon euro, Jude Bellingham 170 milyon euro, Michael Oli ise 165 milyon euro piyasa değerine sahip. Dünya Kupası'na katılan takımlar 10 milyon euro ile ayak bastı parası alacak. Finali kazanan takım 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon doları kasasına koyacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump enflasyonun, Mayıs ayı enflasyonu açıklanmıştı dün hatırlayacaksınız. Enflasyonun %4'ün üzerine çıktığını gösteren verilere olumlu yaklaşarak enflasyonu seviyorum dedi. Trump'a Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici enflasyonunun Mayıs ayında son 3 yılın en hızlı artışını kaydettiğini gösteren resmi veriler ve bunun Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye zarar verip vermeyeceği soruldu. Donald Trump bu soruya karşılık enflasyonu seviyorum yanıtını verdi. Petrol fiyatlarının düşüşe geçeceğini savunan Trump, savaş bittiğinde petrolün eski seviyelerine gerilediğini göreceksiniz dedi. Amerika Başkanı düşüyor, kaya gibi düşecek ifadelerini kullandı. Buradan piyasalara geçelim değerli izleyenler. Önce bizim borsamıza bakalım. BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,04 kayıpla 13.738 puan seviyesinde. Şu dakikaya, şu dakikalara kadar BIST 100 endeksi hiç eksiye geçmedi. Açılışın ardından yukarıya doğru denemesiyle beraber %1 yükseldi ve gün içerisinde şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye olan 13.889 puan seviyesini gördü. Oradan kademeli olarak hafif hafif gevşedi. Bir süre açılış seviyesinin altına inmemek için mücadele etti. Yani 13.744 puan ama altına sarkmış durumda. Çok çok hafif bir eksi de 13.736 puanla. İşlem hacmi 55 milyar lira seviyesinde değerli izleyenler borsada şu dakikada. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 15 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş. Peki küreselde durum nedir diye soracak olursanız eğer az önce Donald Trump haberini aktardık sizlere. Şu anda dolar endeksi yeniden 100 endeks seviyesinin hemen üzerine atmış durumda. Donald Trump diyor ya enflasyonu seviyorum diye. Hani bu ne anlama geliyor? Ya da piyasa buradan bir mana çıkarıyor mu? Ya da Amerikan vatandaşı bundan bir mana çıkarıyor mu? Bilmiyorum. Ama rakamlara baktığımızda bir mana çıkarmadığını söyleyebiliriz. Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. Peki dolar neden güçleniyor? Çünkü evet dün açıklanan, Amerika'da açıklanan enflasyon rakamı beklentiler doğrultusunda geldi ve olumsuz bir etki yapmadı. Hatta beklentiden kötü gelmediği için sınırlı da olsa bir pozitif etki yaptığını söylemek mümkün. Ancak tahvil piyasasında ya da sermaye piyasalarında bu yıl Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir faiz artırımı yapacağına ilişkin 25 puan, çeyrek puanlık bir faiz artışı yapacağına ilişkin beklentileri değiştirmedi, azaltmadı, gücünü kaybetmedi. Bu sene hala Amerikan Merkez Bankası Fed'in 2026 yılı içerisinde faizi çeyrek puan arttırması beklentisi kuvvetle masada duruyor. Dolayısıyla hani enflasyonu sevmiyorum falan, özür dilerim enflasyonu seviyorum diyor ama onun dışında hiç kimsenin sevmediği rakamlara baktığımızda ayan beyan ortaya çıkmış oluyor. Dolar yeniden 100 endeks seviyesinin üzerine çıktı dedik. Euro dolar karşısında 1.1530'a doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.3360'larda. Bugün hem Avrupa Merkez Bankası hem de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Az önce yine haberimizin içerisinde paylaştık. Avrupa Merkez Bankası'nın 3 yıl aradan sonra, 2023 yılından sonra ilk kez faizi yeniden artıracağı, 20 çeyrek puanlık bir faiz artışı yapacağı tam olarak fiyatlanıyor. Bugünkü beklentilere dönüp baktığınız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılmaması gerektiği, bunun bir hata olacağı yönünde özellikle piyasadan reaksiyonlar gelse de şu anda bir değişiklik yokmuş gibi görünüyor. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Faiz artışı olacak mı olmayacak mı Avrupa Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla buna rağmen Euro'nun dolar karşısında bir miktar değer kaybettiğini söyleyebiliriz. Hemen altın ve petrol tarafına da bakalım. Altın fiyatları 4090 dolar bugün, dün gece bu sabaha karşı hem bir taraftan o jeopolitik gelişmeler, Amerika-İran arasında tekrar alevlenen çatışmalar, Asya seansında altını, ons fiyatını 4020 dolara kadar geri çekti. Oradan bir tepki, 4090 dolar şu dakikada. Brent petrolün varil fiyatı çok fazla aşırı bir reaksiyon vermedi dün gece ve bu gece sabaha karşı yaşanan operasyonlara. Bu sabah bir 94-95 dolar yaptıktan sonra tekrar aşağıya doğru geldi. 91,5 dolar, %2,2 aşağıda. Yurt içinde altın fiyatlarına hemen hızlıca bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6072 dolar, çeyrek altında 9960 liradan işlem görüyor. Şimdi altın fiyatlarını konuşacağız. Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte. Hemen dönelim. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Mehmet Ali Bey, hep konuştuk. Hani yukarıya yükselirken yine seviyeler vardı. Aşağıya gelirken de yine seviyeler ama 4500 geçildi. 4400, 4300 geçildi. 4200, 4100. Şimdi kritik seviye 4000 dolar haline geldi mi diye soracağım. Aşağıya, daha doğrusu altını tutan, yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurların hepsi ortadan kalktı mı diye. Buyurunuz, dinliyoruz sizi.
2: Evet, en sondan başlayalım. Hayır, ortadan kalkmadı. O konular hala devam ediyor. Yani doların uluslararası para olma niteliğinin zayıflığı devam ediyor ve bu nedenle de Amerikan tahvillerinden satışların yoğunlaştığı bir dönemi yaşadık. Bunda biraz da özellikle Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in halka arz edilmesi, 75 milyar dolarlık bir halka arz edilmesi. Bunun için bu halka arz 20 ülkede katılınabilecekti. Bunun için ihtiyacı vardı ve 250 milyar dolarda teklif geldiği söyleniyor. Bu süreçte bütün yatırım araçları birlikte girilirken altın da bundan etkilendi. Ama esasında faizlerin, yani tahvil faizlerinin inanılmaz seviyelere yükselmesi, %4.70'lere, 63'lere falan gitmiş olması 10 yıllıkların ve 30 yıllıkların da 5'in üzerinde 5.20'lere falan ulaşmış olması tabii ki bir noktada altını baskılayan gerekçeler. Ama esas gerekçe şu, biraz da hem bu likit ihtiyacının yanında, biliyorsunuz önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası Başkanı, yeni değişen Kevin Warsh'ın ilk sınavı olacak. Biraz piyasa bunu da test ediyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu gelişmeler altın fiyatını 4100, hatta sizin de belirttiğiniz gibi 4023 dolara kadar dün akşam getirmişti. Ama bugün bu hisseler işlem görmeye başladı. Artık likitte ihtiyacından ziyade burada kar realizasyonları gelebilir önümüzdeki günlerde. Oradan çıkan para da yine altına dönecektir diye düşünüyorum. Benim için beklenti 4000 dolar önemli bir destek seviyesi ama esas 4100 dolar on seviyeleri teknik olarak önemli bir destek seviyesi. Yani 4100'lerin altında kalmadığı sürece tekrar 4500 dolar on seviyelerine biraz daha yavaş bir hareketle devam edecek gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki hafta toplantıda bir faiz değişikliği beklenmiyor Amerika'da. Ama sonrasında yapılacak karar metninde neler olacak? İleriye dönük beklentiler ne olacak? Hatta faiz indirimleri gelecek mi? Son dönemde Amerika'dan gelen enflasyon verisi de beklentilerin miktar üzerinde geldi. Bir önceki cuma açıklanan tarım dışı istihdam verisi de beklentilerden iyi gelince faiz indirimi olmayacak beklentileri oldu. Bunların hepsi altına yansıdı. Dolayısıyla ben bu düşüşün bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve temel gerekçenin hala gündemde olduğunun altını çizmek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Gayet net ifade ettiniz. Son 1,5 dakikamız, yurt içinde talep ne? Yerli yatırımcının durumu ne? Onu da dinleyelim sizden bizim piyasamızı.
2: Hemen ileteyim. Özellikle enflasyonda belirgin bir düşüş olmadığı için hala orada yine enflasyona karşı paranın değerini korumak için alımların devam ettiğini görüyoruz ve bir panik satışı görmüyoruz. Altın fiyatı çok düştü, daha da düşecekmiş deyip bir panik satışı görmüyoruz. Miktar birikimleri olanlar veya başka yatırım aracında olanlar bu düşüşten asıl istifade etmek için alımlarını sürdürüyor ama piyasada bir likidite sıkışıklığı da var ayrıca. O bakımdan daha sınırlı bir alımlar var ama satışların oldukça sınırlı olduğunu da söylemek isterim. Burada da 6000 TL seviyeleri önemli. 6150 TL seviyelerinden işlem görüyor şu anda serbest piyasada. Buradan da tekrar 6500'leri görebiliriz diye belirtmek isterim.
0: Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkürler. Bizi bilgilendirdiniz. Çok da net anlattınız. Ağzınıza sağlık. Mutlu günler diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler, bu yorumla beraber biz de piyasa ekranının sonuna gelmiş olduk. Veda ediyoruz değil mi yönetmenim? Veda ediyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Karınca yuvasının girişi güneye bakar. Güneş ışınları içeri girsin ve yuvayı ısıtsın diye. Özellikle de sıcağa en çok ihtiyaç duyulan sabahın ilk saatlerinde güneş ışınını yakalamak için. Karınca yuvasının bir de tali giriş kapısı olur. Gün içinde güneş çok ısıtırsa karıncalar burayı açarak havalandırma sağlar. Karıncalar yer altında yuva yaparken çıkardıkları toprağı ise kuzey yönüne atarlar. Böylece kuzey tarafında bir tepecik oluşur. Biz tepecik diyelim de karınca gözüyle bu bir dağdır ve bu dağ kuzeyden gelecek rüzgara karşı yuvayı korur.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Hadi biraz dedikodu yapalım. Hayli önceleri çok ünlü bir haber spikeri, onların sunuş tarzına artık anchormanlik deniyor biliyorsunuz, bir deyimi öyle bir şekilde söyledi ki şaşırmamak elde değil. Söz şu: devlet erkanı. Buradaki yanılgıyı fark etmişsinizdir. İkinci sözcük erkan değil, erkan olacak. Erkan, bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler demek. Devlet erkanı da devlet büyükleri ya da ileri gelenleri anlamında. Devlet erkanı. Erkan dediğimizde ise bir erkek adı gelir aklımıza, başka bir şey değil. Sizlere acizane bir tavsiyem olacak. Bu tümce nasıl geliyor kulağınıza? Bir terslik var mı? Ne dersiniz? Nasıl bir tavsiye olacakmış? Acizane. Peki acizane ne demek? Acizlere yakışacak biçimde. Aciz ne demek? Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz. Ancak acizane, söz söyleyen kimsenin yaptıklarını abartmamak için kullandığı bir nezaket sözüdür aynı zamanda. O nedenle acizane bir tavsiyede bulunulabilir. Ancak aynı tümce şu şekilde de söylenebilir: sizlere naçizane bir tavsiyem olacak. O zaman naçizanenin tanımlanması gerekiyor. Naçizane, önemsiz bir şey olarak, haddi olmayarak demek. O da pekala oldu. Sizlere haddim olmayarak bir tavsiyem olacak. Acizane ve naçizane sözlüklerini ard arda söylediğimizde, naçizane bir tavsiye daha dikkate alınacak bir tavsiye gibi geldi sanki. Ne dersiniz? Sizlere naçizane iyi günler diliyorum.
4: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Çok hareketli bir gün yaşıyoruz. Gelişmeler arka arkaya geliyor. Son dakika gelişmeleri ekrana taşıyacağız. Tüm olan biteni. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Bugün manşette yine Cumhuriyet Halk Partisi var. Enteresan bir gün. Parti meclisi toplantısını bekleyerek başladık güne. Bu saat itibariyle parti meclisi toplanacak mı, toplanamayacak mı sorusu üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü Özgür Özel ve ekibi kritik bir hamle yaptı. Özel'e yakın 28 üye parti meclisinden istifa etti. Yedek üyeler çağrılacak ama parti tüzüğü parti meclisinin çalışabilmesi için 3'te 2 çoğunluk istiyor. O çoğunluk yok. Yine tüzük bu durumda olağanüstü kurultay diyor. Ne olacak? Genel merkezde neler yaşanıyor? Özel tarafı ne diyor? Canlı bağlantılarla aktaracağız. Dünya gündeminde ise manşet Orta Doğu'daki savaş, müzakere arayışı, barış umudu vesaire derken dün gece itibariyle söylem ve eylem 180 derece değişti. Amerika Birleşik Devletleri İran'da belirlediği hedefleri vurdu. İran misilleme yaptığını açıkladı. Trump tehdit tonunu yükseltiyor. Barışı beklerken savaşa geri mi dönülüyor? Son gelişmelere, karşılıklı açıklamalara bakacağız öyle bülteninde. Ve bu karma karışık gündemde nefes alma imkanı. Spor, futbol birleştirir ve futbolun en görkemli organizasyonu bugün başladı. Bir ay boyunca Dünya Kupası konuşacağız. Hem açılış maçı, kupa gündemi hem de milli takımımızdan yansıyanlar öyle bülteninde olacak. Başlıyoruz bültene. Cumhuriyet Halk Partisi çok hareketli. Dün MYK Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebiyle disipline sevk kararı almıştı. Bugün parti meclisi nasıl toplanacak, neler yaşanacak derken Özel tarafı kritik bir hamle yaptı. Parti meclisinden 28 üye istifa etti. Parti meclisi için toplantı yeter sayısı, üye sayısının 3'te 2'si yani 40. 28 istifa sonrası yedek üyelere bakılır ama görünen bu sayıyı bulmak da pek mümkün değil. Peki ne olacak? Özel tarafı bu hamleyle neyi amaçlıyor? Tam bir satranç oyunu izliyoruz. Taraflara dair ayrıntıyı iki ana duraktan canlı bağlantıyla alacağız. Özel cephesi mecliste Özgür Akbaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu ekibi ise genel merkezde Uğraş Bingöl'e soracağız. Önce meclise dönelim. Özgür, bu hamleyle Özgür Özel tarafı ne amaçlıyor?
1: Şöyle oldu da böyle oldu da işte evde tüfük var.
2: Şüphesiz olağanüstü kurultay Ahmet. Çünkü mutlak butlan kararı çıkmasıyla birlikte Özgür Özel ve ekibinin tek istediği bir olay var. O da olağanüstü kurultay. Aslında bununla ilgili 3 farklı yol haritaları vardı. Onlardan bir tanesi delegelerden imza toplamaktı. O toplandı. 1000'e yakın delegeden imza toplandı. O verilecek genel merkeze. Ama sürenin dolması bekleniyor. Delegelerden imza toplanmaya başlamasıyla birlikte 15 günlük bir süre var. 15 günün dolması bekleniyor. 15 gün dolunca o imzalar genel merkeze ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek. Olağanüstü kurultay seçimli, genel başkan seçimli bir olağanüstü kurultay istenecek. Ama bunun dışında 11 Haziran yani bugün parti meclisi toplantısı çok kritik öneme sahipti. Çünkü parti meclisi toplantısında Özgür Özelciler 32 üyeyle temsil ediliyordu. Bu da 32 üye oldukça önemli bir sayı. Salt çoğunluğu da sağlıyor. Bu noktada hareket kabiliyetleri oldukça yüksekti ve bu toplantıdan da bir olağanüstü kurultay kararı çıkartmayı hedefliyorlardı. Ancak dün Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'ndan bir kesin ihraç talepli 9 milletvekilinin ile ilgili bir disiplin süreci araladı ki onlardan 4'ü de parti meclisi üyesi. Yani o 4 üye bugün parti meclisi toplantısına katılamayacaktı ve Özgür Özel'le yakın isimlerin parti meclisindeki toplam sayısı 28'e düşmüş oldu. O karar sonrası Özgür Özel ekibi bir kez daha yoğun bir toplantı sürecine girdiler. Gece geç saatlere kadar sürdü o toplantı ve bu kez 3. yol haritası devreye sokuldu. Neydi o? Parti meclisini düşürmek. Parti meclisi nasıl düşebilirdi? Tüzük. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne başvurdular ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünün 24. maddesinin 3. fıkrasında bu madde uyarınca eğer parti meclisi de yeterli çoğunluk yani 3'te 2 çoğunluk 40'tan az bir üye kalırsa, yani 40'ın altına düşerse sayı, o zaman parti meclisi de, parti meclisi içinden seçilen merkez yönetim kurulu da düşer diyor parti tüzüğü. İşte buna dayandırarak bu formülü devreye soktular ve bugün itibariyle tüm bu 28 üye notere giderek noter tasdikli istifalarını, dünkü ihraçları da tepki koyarak, dünkü ihraçlara kabul etmediklerini ifade ederek, çünkü dünkü ihraçlar MYK kararıyla oldu ama milletvekillerinin tüzük gereği disiplin sürecinin aralanması için parti meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Tüzük gereği Özgür Özel kanadı bunu ifade ediyor. İşte buna da tepki göstererek o 28 üye istifalarını noter huzuruyla sundular ve grup müdürü, CHP grup müdürü Mustafa Biçer istifaları CHP Genel Merkezi'ne götürdü, teslim etti. Şimdi tabii karar yeter sayısı yok. Parti meclisi ama yine de toplanacak gibi gözüküyor. Toplanacak. Şimdi 10 parti meclisi üyesi daha var. Baktığımız zaman tabii burada parlamento muhabirleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyen gazeteciler kimler kime daha yakın, bunun analizini de çıkartıyoruz. Burada 18 üye Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakınlığıyla bilinen üyeler ama 10 üye olağanüstü kurultay isteyen üyeler. İşte bu 10 üye bugün bu toplantıya katılacak ve bu 10 üye şunu söyleyecekler. Önce bu ihraç kararlarının doğru olmadığını ifade edecekler ve geri alınmasını isteyecekler. Ama bunun dışında olağanüstü kurultay çağrısı da yapacaklar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesi, bu krizin, bu kaotik ortamın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu sert durumun artık sona ermesini isteyecekler. Eğer kabul edilmezse bugün farklı istifalarında gelebileceği, yani parti meclisinden farklı isimlerin de istifa edebileceği ifade ediliyor. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi açısından oldukça kırılma yaratacak bir gün olduğunu söyleyebiliriz Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Peki Kılıçdaroğlu cephesinin ya da genel merkezin diyelim, Özgür Özel tarafının bu hamlesine yanıtı ne olacak? Parti meclisi bu istifalara rağmen toplanıyor mu? Toplanırsa eğer nasıl bir gündemle toplanacak? İşte bu soruların yanıtı için de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne dönelim. Uğraş Bingöl takip ediyor gelişmeleri. Uğraş, saat 13 denmişti toplantı saati olarak. Başladı mı toplantı, toplanacak mı parti meclisi?
1: Şu dakika itibariyle kesin bir bilgi yok ama ilerleyen dakikalarda toplanacak. Çünkü yavaş yavaş üyelerin artık hemen hepsi gelmeye başladı. Az önce Oğuz Kağan Salıcı buradaydı. Yaklaşık 2 dakika önce parti meclisinin yapılacağı toplantı salonuna geçti. Mehmet Tüm yine buraya geldi. Onlar da kurultay çağrısı yapan isimlerden biriydi. Yine Gürsel Erol da binaya gelen isimler arasındaydı. İlerleyen dakikalarda bu toplantının başlamasını istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten de olağanüstü günlerinden birini daha yaşıyor. Genel merkezde gazeteciler bir yandan bir yana koşuyorlar. İsimlere mikrofon uzatmaya çalışıyorlar. Özgür Akbaş'ın da bahsettiği gibi şimdi 28 isim istifa etti ama 10 kişi isimde kurultay çağrısı yapmıştı. Tarafsız durmaya çalışan isimlerden biri. Evet, şu anda da Mustafa Biçer, Cumhuriyet Halk Partisi grup amiri, istifaları getirdi ve şu anda da bir yandan da o tarafa bakıyorum, bir açıklama yapmıyor ama buradaki istifaları genel merkeze sundu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ekibinin önemli hamlelerinden biriydi. Senin de söylediğin gibi adeta bir satranç oyunu gibi hamleler karşı karşıya geliyor. Dün Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Yaklaşık 4 saat sürdü toplantının ardından 4 isim, 4 kritik isim, 9 isimden 4'ü kritikti. Kimlerdi onlar? Hemen o isimleri sayalım. Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhat Altıca Kayışoğlu ve Özgür Karabat. Bu 9 kişiden 4'ü parti meclis üyesiydi. Özgür Akbaş'ın daha önce belirttiği gibi parti meclisinde çoğunluk kaybetti Özgür Özel'in ekibi. Parti meclisi çok önemli çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli karar alma organlarından biri. Bu nedenle olağanüstü kurultayı da zorlama şans durumları vardı. Ama bu istifaların ardından, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu tarafı da bu hamlenin gelebileceğini hesap etmiş olmalı ki bizim görüştüğümüz Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar şu ifadeyi kullanmışlardı. Parti meclisi 5 kişi bile kalsa çalışır. Gerekirse genel başkan tüm yetkileri tek başına kullanır açıklamasını yaptı. Tabi hamleler bununla da sınırlı değil. Saat 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve sürece ilişkin, yaşananlara ilişkin ve parti meclisinde alınan kararlara ilişkin yeni bir açıklama yapacak. Daha fazla ihraç olur mu? Ya da istifa eden isimler ya da kurultay çağrılarına ne yanıt verecekler? İşte bunları bu ince hesapların ardından açıklanacak ama hamleler bitmiyor tabi. Parti meclisindeki istifaların ardından tedbir kararına işaret ediyor Kılıçdaroğlu ekibi ve şunu söylüyorlar: tedbir kararı varken kurultaya gidilmez. Gerekirse genel başkanla tüm yetkiler toplanır, kararlar da öyle alınır. Ama hamleler bitecek gibi durmuyor. Az önce de bahsettiğim gibi 10 isim daha kritik. Şu anda 29 kişi var parti meclisinde. 10 isim de, onlardan biri Mehmet Tüm'dü. Az önce geldi genel merkeze. Biz de kendisine soru sorma fırsatını bulduk. O da olağanüstü kurultay çağrısı yapan ve arada kalan her iki tarafa da mesafeli duran isimlerden biriydi. Olağanüstü kurultay talebinde bulunacak mısınız dedik. Acil kurultay çağrısında bulunacağız dedi. Yine Ali Öztunç, o isimlerden biri, Gürsel Erol gibi isimler de, Engin Altay gibi isimler de, yani partinin uzun zamandır tanıdığı, bildiği isimler. Bu konuda da bir kanaat önderi sayılabilecek isimler parti içinde. Onların da tavrı burada netleşecek. Genel kurulda olağanüstü kurultay talebini ileteceklerini söylerim. Onlardan en azından Mehmet Tüm bu açıklamayı yaptı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerçekten baş döndüren bir trafik var. Parti meclisi birazdan başlayacak. Saat 16'da da kameranın karşısına geçecek CHP sözcüsü Müslüm Sarı ve sürece ilişkin Özgür Özel ekibinin yaptığı çalışmalara ilişkin ya da hamlelerine ilişkin bir değerlendirme yapacak. Biz de buradan takip ediyor olacağız.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları, birazdan başlayacak parti meclisi toplantısını takipteyiz. Gelişmeler oldukça bağlantılarla ekrana taşıyacağız. Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim öğle bültenine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, Türk Kızılayı savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, İnsanlığın umudu olmaktadır dedi. Erdoğan, Kızılay'ı milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma sembolü olarak tanımladı. Kızılay'ın alanında dünyanın saygın kuruluşlarından biri olduğunun altını çizdi. Kızılay'ın bundan sonra da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türk Kızılay'ının barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor. Aziz milletimizi, bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum dedi. Gelelim Orta Doğu'daki savaşa. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ada ve kentlerine hava saldırıları düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisinden saldırıları durdurmasını istediğini, bombardımanın kısa sürede biteceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra saldırılar yaklaşık 4 saatin ardından tamamlandı. İran ise görüşme iddiasını reddetti. Hürmüz Boğazı'da İran tarafından gemi geçişlerine yeniden kapatıldı. Bu iddiayı da ABD reddediyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a 2 gece üst üste saldırılar düzenledi. 4 saat boyunca İran'ın birçok kent ve adası hedef alındı. Hürmüz Boğazı ise yeniden gemi geçişlerine tamamen kapatıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, saldırıların İran'ın Amerikan güçlerine ve bölge sularından geçen uluslararası ticari gemilere yönelik tehdidine yanıt niteliğinde olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarını toplamış, dün başlayan saldırıların devam edeceğini, çünkü müzakerelerin çok uzadığını söylemişti. Saldırılar Trump'ın bu açıklamasının hemen ardından geldi. Fars eyaleti, Asuliye bölgesi ve Tahran'da hava savunma sistemleri çalıştı. Minap, Kiş, Keşm, Sirik ve Hangam adalarında da patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde İran, Umman Denizi'nde ve Bahreyn'de Amerikan donanmasını, Kuveyt'te ise Amerikan üssünü hedef aldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'na kapattığını duyurdu. Hürmüz'den geçmek isteyen ticari gemilerin bile hedef alınacağı açıklandı. Hemen ardından devrim muhafızları boğazdan geçmeye çalışan iki geminin vurulduğunu duyurdu. ABD ise boğazdan gemi geçişlerinde bir aksama olmadığını, gemilerin vurulmadığını belirtti. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı Trump yeni bir açıklama yaptı. İranlı yetkililerle doğrudan görüştüm, saldırıları durdurmamı istediler. Kısa sürede durduracağım dedi. İranlı yetkililer ise Trump'ın görüşme iddiasını yalanladı. Trump ayrıca İsrail'in çatışmalara dahil olmadığını da söyledi.
0: Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Orta Doğu'daki krize değindi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın saldırılara son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan taraflara diplomasi çağrısı yaptı.
4: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı. Bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde.
0: Ünlülere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. 23 şüpheli gözaltında, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan gibi isimler var. Ayrıntıları öğreneceğiz. Sena Gürbüyük karşımızda. Sena.
5: Ahmet Arpat, belirttiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde bir operasyon talimatı verdi ve bu doğrultuda da ünlü isimlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Şu sıralarda sabah saatlerinde aslında 22 kişinin gözaltında olduğunu belirtelim, ancak en son gözaltı sayısı 23 oldu, bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla. Peki kimler var onu hatırlayacak olursak, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gibi isimlerin bulunduğunu belirtelim. Yine şarkıcılardan Berdan Mardin'i de bu isimler arasında. Peki hangi suçlamalar yöneltiliyor? Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor bu isimlere. Ve şunu da hatırlatalım, aslında bu sürecin sonunda ünlülerden kan ve saç örnekleri alınıyor. Aslında gözaltı süresi içerisinde yapılıyor. Bu gözaltı işlemleri sabah saatlerinde gerçekleştikten sonra da Adli Tıp Kurumu'na sevklerinin gerçekleştirdiğini belirtelim. Bu yeni bir bilgi. Sabah saatlerinde ünlü isimlerden kan ve saç örneklerinin alındığı ve daha sonrasında emniyete getirildiklerini ifade edelim. Şu anda emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Değerlendirmeler doğrultusunda da savcılığa herhangi bir sevk olacak mı? Bu ilerleyen saatlerde belirlenecektir. Toparlayacak olursak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde uyuşturucuya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Ünlülere yönelik bir operasyondu ve operasyon kapsamında da 23 kişi gözaltına alındı. Aralarında oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da olduğunu belirtelim ve şu sıralarda da emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü aktaralım Ahmet Arpat.
0: Devam ediyoruz öğle bültenine. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşacağız. Konuklarımız var. Hem işin siyasi boyutunu hem hukuki boyutunu masaya yatırmak gerekiyor. Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
6: Hoş bulduk Ahmet Bey. Selamlar.
0: Teşekkürler. Şimdi enteresan bir gün. Gerçi evet. Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu olunca son dönemde her gün karşılıklı hamlelerle çok enteresan bir süreç takip ediyoruz. En son bugün parti meclis toplantısını bekliyorduk. Dünkü ihraç sevkleri sonrası nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Özel tarafından 28 üyenin istifasıyla bambaşka bir boyuta taşındı. Öncelikle siz bugünkü parti meclisi toplantısını, Özgür Özel'in bu hamlesini ya da Özgür Özel tarafının bu hamlesini nasıl yorumluyorsunuz?
6: Şimdi tüm orta yolu bulma, ortak akıl inşa etme, diplomasi, uzlaştırma çabaları, hatta uzlaşmıyorlarsa bile çatışmanın kontrollü bir zeminde devamı yönündeki tüm arabuluculuk girişimlerine rağmen, biliyorsunuz birkaç tane heyet vardı, belediye başkanları, milletvekilleri, bu noktaya geldik. Son birkaç gün içerisinde ayrışma çok hızlandı Ahmet Bey. Salı günkü grup toplantısında kimin başkanlık edeceği ve kimin konuşacağına dair restleşme, sonunda Kemal Bey'in bir ölçüde geri çekilmesi, çarşamba günü MYK'nın hamlesi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nu en üst seviyeden, milletvekili seviyesinden çalıştırması ve bugün itibariyle de Özgür Özel'in istifa kartını, parti meclis üyeleri bakımından istifa kartını oynamasıyla siyaseten bu işin gittiği yer artık geri dönüşü olmayacak şekilde ortaya çıktı. Ayrışmanın hızlandığını düşünüyorum ben ve bir yeni parti, yeni harekete doğru, yani genel merkez tarafının ihraçlarla, baskıyla, hukuki işlemlerle, öbür tarafınsa, yani şu an için parti için muhalefetinse, aslında olası bir yeni hareket, yeni parti için, parti içindeki tüm mücadeleyi tüketme adına attığı adımlar. Şimdi bugüne gelirsek akut krize, şimdi dün itibariyle 9 tane milletvekili MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yani belki başka sorularla da açarız. Bununla ilgili bir hukuki tartışma sürüp gitmekte. Yani bunu yapma yetkileri var mıdır? Çünkü disiplin işlemleriyle ilgili birkaç tane olasılık var. Bunlardan bir tanesini kullandılar. Bu 9 kişiden 2 tanesi grup başkan vekili. Dolayısıyla alınan karar doğrudan doğruya meclis grubunu yakından ve derinden etkileyecek. Mesela yeni grup başkan vekillerinin seçilmesi gerekecek. Mecliste yazı yazıldı. 4 tanesi ise parti meclisi üyesi. Bu arada bugün istifa 28 kişi istifa etmiş. 29 kişi kaldı. Toplamda 57 kişi var bu arada parti meclisinde. 60 değil. Demek ki bu 28'in 4 tanesi aslında disipline verilen kişiler. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama daha sonra ayrıntıları konuşuruz. Bu parti meclisinde aslında beklenen şuydu. Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultaya dair bir hazırlık içerisinde. Genel başkan da bugün, bu hafta da açıkladı. Ben olağan kurultay sürecini başlatacağım kararını açıklayacaktı. Yani her iki ekibin de kurultay istediğini, ama birinin olağan, birinin ise olağanüstü kurultay istediğini ve bizim bugünkü parti meclisinde aslında iki tane farklı kurultay talebini karşılıklı olarak konuşup karara bağlayacağımıza dair bir öngörü vardı. Tabii ki dünkü gelişme bağlamında belki de bu disiplin işlemlerine itiraz da parti meclisinin de konuşulacaktı. Açıkçası parti meclisi üyelerinin istifası Özgür Özel'e yakın ekipler bakımından da buna itiraz edenler de olmuş bu arada. Yani parti içindeki mücadeleyi devam ettirelim şeklinde beklenmeyen bir gelişme. Yani parti meclisinden tüm Özgür Özel ekibinin çekilmesi. Resmi gerekçeleri ne? Onu da söyleyeyim. Yani biz bu yolla tüzükteki bir maddeye dayanarak kurultayı zorlayacağız. Bu ihtimal dahili midir? Onu konuşalım. Çünkü tedbirle ilgili meselelerde söyleniyor, konuşuluyor.
0: Peki. Bir yayın konuğumuz daha var. Doktor Tarkan Erdal, hukukçu. Hoş geldiniz Sayın Erdal.
7: Hoş bulduk Ahmet Bey, yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi gördüğüm kadarıyla iki tarafta almışlar önlerine Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü. Çok hassas bir şekilde inceleniyor. Yani, tabii burada biraz işi basite indiriyorum. Elbette ki bütün Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri, hele ki bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten isimler o tüzüğü ezbere biliyordur, ama yani o tüzükteki kendilerine göre işe yarayacak maddeleri teker teker uygulamaya koyuyorlar. Ve Özgür Özel tarafı da istifa kartını ortaya koydu. Parti meclisinden 28 üye istifa etti. Şimdi şu merak ediliyor, toplanacak, bunu görüyoruz. Müslüm Sarı da açıkladı, biraz önce Uğraş Mingöl Genel Merkez'den aktardı. Üyeler, mevcut üyeler geliyor. Parti meclisi toplanacak ama nasıl toplanacak? Nasıl açılacak toplantı? Toplantı yeter sayısı var mı, yok mu? Yoksa eğer alınan kararların herhangi bir anlamı var mı, işlevi var mı? Bir hukukçu olarak nasıl yorumluyorsunuz bugün yaşananları? Nasıl bir toplantı olacak? Bu toplantı yapılabilir mi?
7: Ahmet Bey, tabii yani daha önce emsal olmadığı için bu gibi olaylara ilişkin olarak tabii ki hukukçular da fikirlerini beyan edecekler. Ama bu fikirler neye göre içtihat olacak, nasıl olacak, onu da zaman gösterecek. Şimdi ilk sorunuz şu: acaba parti meclisi toplanabilecek mi? Ben toplanabileceğini düşünüyorum. Sebebi şu, tabii bu çok basit bir cevap gibi durdu ama daha sonra soracağınız sorularla ortalığın ya da ortamın veya kararların ne kadar karmaşık olduğunun da altını çizeceğiz. Şimdi şöyle, parti meclisi toplanacak mı? Evet, toplanacak. Bunu neye göre söylüyorsunuz diyeceksiniz Tarkan Bey. Şuna göre söylüyorum. Bu parti meclisinin göreve gelmesine ilişkin kararı veren mahkeme istinaf mahkemesi. Ve tedbiren verdi. Dedi ki tedbiren ben parti meclisi genel başkanı ve yüksek disiplin kurulunu tedbiren göverek üstlenmelerine karar verdim. Göreve getirdim dedi. Şimdi kararı veren mekanizma istinaf mahkemesi. Şimdi istinaf mahkemesinin tedbiren bir kişiyi göreve getirdikten sonra...
0: Sayın Erdal, izin verirseniz araya gireceğim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yapıyor. Onu bir izleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.
8: Ve nasıl, ne zaman adım atılması gerekirse o adımları da atarak bugüne kadar geliyoruz. Özetle şunu söylüyorum. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Söyleyeceklerim bundan ibaret.
9: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in mecliste bulunan makam odasının boşaltılarak kendisine tahsis edilmesi yönünde bir talebi olduğu ve meclis başkanlığına bu yönde bir dilekçe sunduğu iddiası var. Tarafınıza bu yönde bir dilekçe geldi mi, değerlendirmeniz nedir?
8: Değerli arkadaşlar, bunların hepsi büyük resmin içerisinde detaydır. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapması gerektiği, atması gerektiği adamı atması gerektiği zaman ve o şekilde atar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tekraren söylüyorum. Arada bir çelişki varsa, arada bir tartışma varsa bu tartışmanın tarafı, bu çelişkinin tarafı ya da bu tartışmayı çözecek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Çok teşekkür ediyorum.
10: Sayın Başkan, benim sorum terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olacak. Bir rapor hazırlanmıştı, meclis başkanlığına sunuldu. Bu kapsamda meclis tatile girmeden terörsüz Türkiye ile ilgili yasal düzenlemeler meclise gelir mi?
8: Şimdi değerli arkadaşlar, bu salonda yaptık biliyorsunuz. Sizler de çok başından sonuna kadar takip ettiniz. Komisyon çok ciddi bir çalışmayı sürdürdü. Çok Türkiye demokrasisi bakımından İftihar vesilesi olan bir tabloyu ortaya koydu. Meclisteki bütün siyasi partiler, komisyona katılan bütün siyasi partiler büyük bir çabayla Türkiye'de toplumun farklı kesimlerini dinledi ve bir raporu ortaya koydu. Raporda hemen hemen ittifakla kabul edildi. Bu rapor bir yol haritasıdır. Elimizde bizi bağlayan ortak mutabakat metnimizdir. Bu ortak mutabakat metninin özellikle 6. ve 7. maddeleri de yol haritasını belirlemek üzere ortaya konulmuş somut tekliflerdir. Şimdi bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım. Orada kritik eşik olarak tanımlanan terör örgütünün silahlarını bıraktığı tespit edilmesi, örgütün kendisini tamamıyla gerçekten feshettiğinin anlaşılmasına paralel olarak gerekli yasal düzenlemeler de mecliste yapılmalıdır. Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Orta Doğu'nun bu kadar bir cadı kazanına döndüğü ve giderek hele hele dünyadaki bütün işlerin beklenenden daha süratli hale geldiği bir ortamda bu kadar pozitif bir noktadayken, bu kadar büyük bir olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için bütün partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım. Gerekirse biz biliyorsunuz geçen sene yazın bütün yaz boyunca komisyonda çalıştık. Gerekirse bu işin çözülmesi için meclis tatile girmeden evvel bitmesini temenni ederim. Ama eğer gerekirse bu konudaki çalışmalar da sürdürülür ve sonuç alınır. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli mevkidaşıma da, değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum bir kez daha.
0: Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, haliyle meslektaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları soruyorlar. Numan Kurtulmuş diyor ki biz meclis olarak bu tartışmanın tarafı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi sorununu kendi içerisinde çözmeli. Peki nasıl çözecek? Biz de bunu konuşuyorduk. Çünkü iş iyice düğümlenmiş durumda. Parti meclisi toplantısı yapılacaktı bugün. Özgür Özel cephesinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. 3'te 2 çoğunluk aranır deniyordu hep. O 3'te 2 çoğunluk düşmüş durumda. Ne olacak, ne bitecek, nasıl bir karar alınacak? Doktor Tarkan Erdal hukukçu, ona sormuştuk. Toplantının şekil şartı üzerinden yorumlamaya başlamışsınız. Buyurun Sayın Erdal.
7: Ahmet Bey, şimdi kaldığım yerden devam edersem dediğim gibi tedbiren gelen bir parti meclisi olduğunun altını çizelim. Yani bu mahkeme sadece tedbiren bu parti meclisini göreve getirdi. Şimdi tedbiren bir mahkemenin getirdiği parti meclisinin sayısının azalıyor olması, acaba doğrudan kurultay yapılmasına tüzüğü uyguladığınız zaman gerçekten olağanüstü kurultaya gidilir mi gidilmez mi soru işaretini barındırıyor tabii ister istemez. Ama tedbir kararı verildiği için benim hukuki okuyuşum burada şu. Tabii şeyi hiç konuşmuyoruz Ahmet Bey, artık hani geçmiş olduğu için. Ya bu tedbir kararı doğru mudur, böyle mi verilmeliydi, verilmemeliydi, zaten hani onu bir kenara bıraktık artık. O yüzden şu anda onu bir kenara bıraktığımız için biz şu andaki verilen tedbir kararına göre olan durumu özetlemeye çalışıyoruz. Tedbir kararını mahkeme verdiği için sayının altına düşüyor olması, parti meclisini toplayamazlar, artık bu parti meclisi kendiliğinden toplanamaz demek, tedbir kararının uygulanmıyor olması anlamına gelir. Ben bunu hukuken çok mümkün görmüyorum. Peki bu çok basitçe cevaplandığını düşünebilirsiniz. Peki Tarkan Bey, bu ekip topladı, parti meclisi toplandı. Nasıl karar alacak diye bir soru sorduğunuz zaman bana, işte orada vereceğim cevap şu: parti meclisi bu kararları alamayacak. Benim hukuki fikrim. Niye alamayacak? Çünkü parti meclisi tüzükle, yönerge, her ne kadar tedbiren gelmiş olsanız da ona ilişkin tedbirde bir hüküm olmadığı için nasıl yöneteceksiniz? Tüzüğe bağlı. Nasıl yöneteceksiniz? Çalışma yönetmeliğine bağlı. Bunlara baktığınız zaman nasıl toplanır, salt çoğunlukla karar alır, almaz kısmında gündeme aldığınız konular, bu konuda karar velev ki verdiğinizi düşünün, şekil ve esasa ya da usule de uygun olmayacak. Yani hani yabancıların tabiriyle, belki bu arada kullanmak çok doğru mudur, hani teşbih dağıtı olmaz, hani topal ördek dediğimiz noktalar vardır ya Ahmet.
0: Evet.
7: Evet, parti meclisi toplandı. Tamam Tarkan Bey, toplanabileceğine yönelik fikrinizi beyan ettiniz dediniz bana. Şekil olarak doğru. Nasıl karar alacak? İşte ben de o zaman şunu söyleyeceğim. Karar alma mekanizmalarında sıkıntı olabilir. Sıkıntı olacağı için sakatlamalar olabilir. Anladım. Bunu neye göre söylüyorum? Tedbir kararından yola çıkarak, bakın tekrar söylüyorum. Yoksa hani tüzük var, uygulanmayacak mı? Tüzük tabii ki uygulanacak. Ama göreve getiren mekanizma tedbiren mahkeme olduğu için o mahkemenin vermiş olduğu tedbir kararını siz otomatikmen ortadan kaldıramazsınız. Sayı düştü veya bu gerekçeyle. Ama bunu başladığınız toplantıya karar nasıl alacaksınız? İşte orada da tüzük devreye girecek ve kararları alma konusunda sakatlamalarla karşı karşıya kalınacak.
0: Anladım.
7: Dediğim gibi hukuken çok hani karşılaşılan bir durum olmadığı için de bunu gerçekten hani biz bile bazen ilk etapta nasıl yorumlanabilir, nasıl... Evet.

0: Erdal diyor ki toplanabilir ama aldığı karar sakatlanabilir üye sayısı nedeniyle. Şimdi Özgür Özel tarafı da diyor ki bu istifalar sonrası kurultaya gitmek durumunda. Çünkü parti meclisi çalışamaz durumda. Yeni bir parti meclisi oluşturmak için kurultaya gidebilir. Ne dersiniz? Genel merkez yine kurultay hedefinden bir şekilde sıyırabilir mi rotayı? Yoksa yine tüzük kurultay diyorsa yapmak durumunda mı?
1: Şimdi önce bu parti meclisi sayısı toplanması ile ilgili bir şey söyleyeyim. Genel Başkan'ın parti meclisi ile ilgili aslında ilk adımı geçen hafta belirlenen MYK'ydı. Biliyorsunuz beklenenden daha fazla kişi MYK'ya seçildi. Geniş bir MYK listesi oluştu. O listedeki bazı üyeler aslında Özgür Özel'e yakın, hatta ortada olanlardı. Bunların bir kısmı MYK'da yer aldıkları için parti meclisi dengeleri bakımından Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın bir pozisyona kaydı. Bir kere zaten ilk hamlesi oydu. İkinci hamle dünkü işte ihraç girişimiyle 4 tane parti meclisi üyesinin işte Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmesi bağlamında. Şimdi bu arada parti meclisi 60 kişi, 15 tane de yedeği var ama 57 kişi şu anda. Çünkü bir kısmı siyaseti bıraktı, belediye başkanı oldu, grup başkan vekili oldu, başka partiye geçen var. Yani 57 kişi mazbatayı kabul etti. Yarısından bir fazlası görevinin başında parti meclisinin şu anda, değil mi? 28 kişi istifa etti. 29 kişi görevinin başında. Dolayısıyla karar alamaz. Karar alabilir tabii ki. Ama sayı yarının da altına düşerse bununla ilgili bir hukuki tartışma sürüp gidecektir. Buradaki istifaları asıl önemli olan parti tüzüğünde şöyle bir hüküm var. Daha doğrusu olağanüstü kurultayla ilgili 3 tane olasılık var. Bir tanesi genel başkanın doğrudan çağırması. İkincisi delegelerden imza toplanması, 1/5'inin imzası, seçim istiyorlarsa ki Özgür Özel seçim istiyor, yarısından bir fazlası. Bir de parti meclisinin
0: Doğru.
1: kararı. Parti meclisinin sayısı 3'te 2'nin aşağısına düştüğü için, oradaki 3'te 2 rakamı bununla ilgili, kararla ilgili değil yani. Dolayısıyla parti meclisindeki istifaların genel merkezi zorlaması, kurultaya zorlaması. Çünkü tüzükte şöyle bir hüküm var. Parti meclisinin sayısı 3'te 2'den aşağı düşerse 45 gün içerisinde kurultay çağrısı yapılacak.
0: Evet.
1: Yani bu aslında bu hamle kurultaya zorlama hamlesi. Şimdi ama şunu kabul edelim. Bu tedbir konusunda konuşmak lazım. Şimdi epey sayıda kişi, yani bu Kılıçdaroğlu ile ilgili onu göreve getiren kararı dar ve geniş yorumlayan hukukçular var. Dar yorumlayan hukukçular bu gelen işte yönetim aslında partinin gündelik işlerini yürütecektir
0: Evet.
1: şeklinde bir tez savunmakta. Geniş yorumsa buna katılmıyor. Bu arada şunu da biz görüyoruz, yani hukukçular arasındaki ayrışmanın dışında. Genel Başkan, bu arada Yüksek Disiplin Kurulu'da geçen haftadan itibaren çalışmaya başladı. Parti meclisi
0: Evet.
1: bugün toplanıyor filan.
0: Toparlamanızı
1: Partinin tüm
0: rica
1: kanat
0: ediyorum Sayın Özgür.
1: organları, efendim?
0: Toparlamanızı rica ediyorum. Süremin sonuna
1: Tamam.
0: geliyorum. Buyurun.
1: Evet, partinin tüm karar organları tüm yetkilerini kullanıyorlar aslında. Dolayısıyla yani tedbir varken tüm kurumlar yetkilerini kullanıyorken sadece olağanüstü kurultaydan kaçınılmasına dair yorum ile ilgili bir tartışmada yürüyüp gitmekte. En nihayetinde benim gördüğüm şey bunun yine mahkemelik olacağı yönünde. Yani işte muhalifler kongre topla pardon kurultay toplanmadığı için bu konuyu işte Asya Hukuk Mahkemesi'ne götürecekler.
0: Peki. Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Doktor Tarkan Erdal, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun.
0: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de Anadolu'daki bazı şehirler için kene ısırığı nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz bir süredir. Öte yandan İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? Yara tutunursa ne yapmak gerekir? NTV muhabiri Melike Şahin merak edilen soruları konuyla konuşacak. Sözü Melike'ye bırakalım. Melike.
3: Ahmet Arpat, senin de söylediğin gibi aslında Mayıs ayından bu yana bazı şehirlerden kene ısırığı sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz. Özellikle riskli olan şehirler var, Sivas, Tokat, Çorum gibi. Ama bir yandan başka bölgelerde de, örneğin İstanbul'da da kene çok fazla ama aynı riskte mi? Tüm bunları merak ettiğimiz soruları yönelteceğiz. Konuğum

0: Acil tıp uzmanı Doktor Veysel Balcı. Onunla başlayalım. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Şimdi tabii Kırım-Kongo kanamalı ateşinden bahsedelim istiyorum. Açılışta da söyledim, aslında riskli şehirler var. Özellikle oradan her yaş grubundan insanı etkileyebiliyor. Çocuk ölümlerini de görüyoruz, ileri yaş ölümlerini de görüyoruz. Hangi şehirler riskli ve neye yol açıyor? Kene asırı sonrası ne oluyor da ölüme götüren tablo meydana geliyor?
1: Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelerle bulaşan bir hastalık, viral bir hastalık. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Sivas, Yozgat, Erzincan bölgelerinde özellikle daha çok yoğunlukta görüyoruz. 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Ve bu bölgelerdeki keneler daha çok enfeksiyonu bulaştırıyor. Vücuda geldikten sonra, keneler vücuda yapıştıktan sonra bir 3 gün... Bir inkübasyon süresi dediğimiz hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Ondan sonra genel gribal enfeksiyon semptomları gibi, ishal semptomları gibi ateş yüksekliği, bulantı, karın ağrısı, ishal gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra kenenin bu Kırım-Kongo kanamalı ateşe özgü semptomlar başlıyor. İsim üzerinde kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi böyle bir durumlarda bizim ne yapmamız gerekiyor? Kene bulaştıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? İstanbul bölgesinde de mevsimsel olarak Türkiye coğrafyasına uygun bir şekilde biz keneye bağlı temasları görebiliyoruz.
0: Örneğin sizin hastanenize acil servisinize geliyor mu başvurular? Tam mevsimi çünkü çok fazla görülüyor sanıyorum artık.
1: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanlarda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için hafta başında daha çoğunluklu olmak üzere hemen hemen her gün biz keneye bağlı kene tutulmalarını görebiliyoruz.
0: Peki aynı riskte midir? Yani şimdi biz tabii bu keneden ölüm haberleri dolayısıyla insanlar da çok endişe ediyor. Acaba Kırım-Kongo kanamalı ateşi var mıdır diye. Mesela İstanbul'da son dönemde çok fazla görülüyor. Risk taşır mı? Hastalık riski taşır mı İstanbul'daki kenelerde?
1: Şimdi Türkiye'de 2002 yılında keneye bağlı Kırım-Kongo ateşi tespit edildi. Fakat İstanbul'da şimdiye kadar tespit edilen bir kene vakası, enfeksiyon vakası yok. Fakat biz yine de önlem olarak mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği algoritma çerçevesinde hareket ediyoruz. Ama dediğin gibi İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım-Kongo kanamalı ateşe bağlı bir enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı açıkçası.
0: Peki kene ısırdı, bunu kişi fark etti. Ondan sonra ne yapmak gerekir? Kendileri çıkarabilir mi? Mutlaka hastaneye başvurmak gerekir mi? Nasıl ilerlemek lazım?
1: Şimdi Kırım-Kongo kanamalı ateşi nasıl bulaşır? Bir, kenelere temas sonrasında bulaşabiliyor. Onun dışında enfekte kişiyle direkt temas sonrasında bulaşabiliyor. Hayvanlarda bu enfeksiyona temas etmiş hayvanlarda bulaşabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu, eğer bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz.
0: Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl çıkarıyorsunuz? Bunun böyle çok komplike bir yöntemi var mıdır?
1: Çok basit aslında. Elimde getirmiştim. Biz eğri klamp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur. Amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klamp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz. Bazen nadir de olsa kenenin işte kafası ya da ön bacaklar içeride kalabiliyorlar. Bunların kalmasının tek bir zararı vardır. Yabancı sim reaksiyonu verebilir. Bunlarla ilgili hastalara bilgilendirme yapıyoruz. Ya da içeride kalan kısmını da çıkartarak hastada bu riski ortaya kalmasını engellemiş oluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Acil tıp uzmanı Doktor Veysel Balcı yayın konuğumuzdu. Keneyi konuştuk, Kırım-Kongo kanamalı ateşini ve İstanbul'daki artan keneleri ve ne yapılması gerektiğini sorularımızla, yanıtlarla aktardık. Ahmet Arpat.
2: Melike Şahin aktardı. Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca stadında karşılaşacak. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. A grubunda Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya, B grubunda Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre, C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya, D grubunda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, E grubunda Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador, F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, G grubunda Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda, H grubunda İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay, I grubunda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, J grubunda Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün, K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya ve L grubunda İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama mücadele edecek. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. NTV Radyo. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Mart'ta bulacaksın.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun var.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Iğdır-Dilucu yolunun 39-42. Kilometrelerinde ve Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
5: Maç takvimi.
8: Dünya Kupası'nın açılış gününde ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile karşılaşacak. Aztek Stadyumunda oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. A grubunun bir diğer maçında ise Güney Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Bu maçta sabah 5'te oynanacak.
5: Maç takvimi.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Salt'ın güncel sergisi Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini sürüyor. Barajdan Sızanlar, 23 Ağustos 2026'ya kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
2: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
3: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Bankam, bank kartım hadi.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
9: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV Radyo.
1: Finans Kafe'den merhaba. Faiz Özel yayınıyla karşınızdayız. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplandı ve bu ayın faiz kararı birazdan dakikalar içerisinde belli olacak. Bugün Ankara'dan Sibel Can bize kararın ayrıntılarını, metnin ayrıntılarını aktaracak ve tüm gelişmeleri Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'le birlikte konuşacağız, değerlendireceğiz. Gelmek üzere karar, hemen Derya Hekim'e döneyim, beklentisini sorayım. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün için aslında ağırlık değişmeyeceği yönünde faizin, ama sanki faiz artışı olursa da çok öngörülmez bir şey değil gibi. Çünkü bunu dillendirenler de var. Siz ne bekliyorsunuz?
2: Evet, ben de değişmemesini bekliyorum, ama tabii bunu dillendirenler de şöyle bir gerekçe de sunuyorlar. Zaten şu anda fiili olarak faiz %40. O yüzden politika faizinin de belki fiili faize çıkarılabileceğini ve böylelikle aslında politika faizinden fonlamaya devam edebileceğini Merkez Bankası'nın beklentiler bu yönde. Ama ben açıkçası Merkez Bankası'nın hamlesini şu an için bu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biraz daha bakıp hem enflasyonun hem de dışarıda olan gelişmelerin, petrol fiyatının enflasyona yansımasının seyrini bir miktar daha izlemek isteyecektir. Zaten eğer gerekirse, yani beklemediğimiz bir durum, bir şok olursa, bu hem iç siyasi olabilir hem de dış, Merkez Bankası bir araya gelip bunu acil bir faiz kararıyla tekrar bir faiz artışına gidebilir. Dolayısıyla ben bugün aslında yine sabit kalacağını, sabit tutacağını ve bekleyeceğini düşünüyorum. Aşağıya doğru zaten hiçbir beklenti, böyle bir beklenti yok. İndireceğine dair zaten fiili faizde baktığınızda şu anda %37'nin de üstüne, şu anda %40'ta uygulayan bir Merkez Bankası var. Dolayısıyla ben bu duruşun devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir de şunu da eklemek isterim. Makro ihtiyati önlemler geldi biliyorsunuz bayram öncesinde. Orada da Merkez Bankası o yöntemle bir miktar sıkılık sağladı zaten. Hani ekstradan üstüne, bu da kredi faizlerinde, faizlerde bir yukarı yönlü, yani piyasada faizlerde yukarı yönlü bir harekete neden oldu. O yüzden ben bugün yeterli sıkılıkta olduğunu düşündüğünü ve bir miktar daha izleyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, tam siz de bu beklentiyi aktardığınız sırada faiz kararı geldi. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. %37'de sabit bıraktı. Tabii bu haftalık fonlama faizi, politika faizi %37, ama Merkez Bankası zaten Derya Hekim'in de aktardığı gibi çok uzun zamandır piyasayı buradan değil %40'dan fonluyor. Bir anlamda faiz zaten %40'a gelmişti. İşte bu kombinasyonu şu an için değiştirmedi Merkez Bankası. Peşinden başka açıklamalar gelecek mi? Ek açıklamalar, onlara bakacağız. Ama önce Ankara'ya bir gidelim. Sibel Can'dan ayrıntıları dinleyelim. Sibel.
3: Piyasada yapılan anketlerdeki beklenti yönünde bir kararı açıkladı Para Politikası Kurulu ve politika faizini %37 ile sabit tuttu. Gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da %35,5'da yine sabit tuttu. Şimdi mesajları önemli. Hangi mesajlar var, ona bakalım. Özellikle İran savaşıyla yaşanan gelişmelere bir vurgu var. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarındaki oynaklık yüksek seyrediyor deniliyor açıklamada. Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir ifadesi de yine o metinde yer alıyor. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret ediyor. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkilerinin de yakından takip edildiği ifade ediliyor Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek deniyor. Yine kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde ve dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğine dair de bir vurgu var metinde. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınıyor denildi metinde. Yine enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda da para politikası politikası duruşunun sıkılaştırılacağına dair bir ifade de yer alıyor. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu da bu metinde yineledi, vurguladı. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde de parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek denildi. Yine likidite tarafına baktığımızda koşulların yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceğine dair de bir mesaj yine para politikası kurulunun açıkladığı karar metninde yer alıyor.
1: Sibel Can'a teşekkür ediyoruz. Aslında önemli notlar aktardı. Şöyle bir üzerinden en önemlilerinin geçersek enerji fiyatları vurgusu var. Yani Merkez Bankası bir önceki metinde Nisan'da jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir diyordu. Bugünkü metinde ise yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir diyor. Buradan nasıl bir sonuca varmalıyız? Hemen tekrar dönelim Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Hekim'e. Hocam enerji vurgusu var. Bir de iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğü vurgusu var. Burada biraz daha en azından enerji tarafında, savaş tarafında beklemeyi tercih etmiş bir Merkez Bankası mı görüyoruz? Bir de tabii iç talepteki zayıf büyümenin Merkez Bankası'nın bu konuda biraz daha sabırlı davranmasını gerektirdiğini mi anlıyoruz?
2: Açıkçası tam tahmin ettiğimiz gibi, metinde tam tahmin ettiğim gibi olmuş benim. Metinde sadece çok küçük bir değişiklik var. Yani aslında çok değişen bir şey yok Merkez Bankası'nın oyun planında diyebilirim. Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından diyor, enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında yüksek bir enflasyonla karşılaştığımızı zaten gördük, biliyorsunuz bu yüksek enflasyon. Ondan sonra da Mayıs ayında bu enflasyon eğiliminin gerilediğini söylüyor. Evet, hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük. Ve hatırlarsanız ilk çeyrek büyüme rakamları da bize zaten bu çeyreklik olarak baktığımızda da, yılın geneline baktığımızda da bize pek iyi bir manzara sunmadı. Özellikle sanayi tarafındaki gerileme belirginleşmişti. Bu da yüksek faizin artık sıkı para politikasının etkilerinin görülmeye başladığını gösteriyor. Bu sanayi açısından evet kötü, ama Merkez Bankası'nın zaten tahmin ettiği ve oyun planının içinde olan bir şey. Dolayısıyla Merkez Bankası böyle bir çıktı açığını zaten tahmin ediyordu. Dolayısıyla bu bizi Merkez Bankası'nın görüşüne göre zaten olmamız gereken yerde tutuyor. Yani öyleyse enflasyonla mücadele programı olması gerektiği gibi gidiyor. Onun sonrasında da şöyle demiş, talepte de belirgin bir yavaşlama. Evet, talepte de biz yavaşlamayı görmeye başladık. Bunu zaten hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan, bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Ama şu konuda ben hemfikir değilim tam olarak Merkez Bankası'yla. Gerçi burada çok güçlü bir vurgu yok ona, ama bu kadar sıkılık talepteki bu kadar geriye çekiliş acaba bizim istediğimiz enflasyon noktasına doğru bizi götürecek mi? Bu konuda çok emin değilim. Ve şuna da vurgu yapmış. Enerji fiyatları jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı. Bu önemli. Evet, jeopolitik gelişmeler özellikle petrol fiyatları maliyet kanalından etkiliyor enflasyonu. Ve iktisadi faaliyetler ve beklenti kanalından. Yani beklentileri de bozduğunu aslında burada Merkez Bankası söylemiş oluyor, bize göstermiş oluyor. Beklentiler de ne yazık ki bu jeopolitik gelişmelerin sonucunda bozulmuştur diyor. Evet, şu anda daha tam da etkisini göremedik bence. Beklentilerdeki bozulmanın bir miktar daha ben devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'de biliyorsunuz ki beklentiler en zor yani enflasyonla mücadele alanlarından biri. Dolayısıyla bu noktada da bu jeopolitik gelişmelerde ne yazık ki bunun üzerine bir miktar daha işini zorlaştırdığını da söylüyor. Onun dışında metine baktığımız zaman metinde çok farklı bir şey yok. Sadece bu paragraf değişmiş gibi görünüyor. Beklediğimiz gibi Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
1: Evet, aslında bu savaşın getirdiği maliyet yükünün ikincil etkilerine bakmak istediğini söylemişti Merkez Bankası. Hatta enflasyon raporu toplantısında da sorulmuştu bu. Yani ikinci etkiler ilk şoktan daha büyük olabilir mi? Böyle bir risk var mı diye. Bu konuda da beklenip görülmesi gerektiğini söylemişti başkan. Şimdi de deniyor ki yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır. Yani aslında buradan da bu ikinci etkilerden çok büyük bir şok beklemediğini çıkarabilir miyiz?
2: Ya evet, şu an için şöyle diyor, yani çok aşırı bizi etkilemiş bir şey görmüyorum. Ana eğilimde hala düşüyor diyor. Evet, bizim enflasyonumuz zaten yüksekti. Zaten şunu unutmayalım, şunu tekrar altını çizelim. Merkez bankaları bu şokun, özellikle bu petrol şoklarında zaten yapabilecekleri bir şey yok. Merkez bankalarının yapabilecekleri şey burada ikincil etkileri sınırlayabilmekte. Yani onların beklentilere yansımasını engelleyebilmekte ve bunun bir fiyat ücret sarmalına kadar giden o spirale dönüşmesini engellemekte. Merkez Bankası şu anda bunu hedefliyor. Burada çok ciddi bir risk gördüğünü anlamıyoruz metinden. Çok ciddi bir risk görmediğini söylüyor. Ama bu konuda da ihtiyatlı davranacağını söylüyor. Eğer bu şekilde bir sıkıntı, yani daha ciddi bir veri elimize gelirse, beklentilerde örneğin çok ciddi bir bozulma olmaya başladı, o noktada Merkez Bankası burada daha fazla müdahale edecektir diye düşünüyorum. Yani şurada şunu da vurgulamak lazım. Gerçekten bu şokta, bu yaşadığımız petrol şokunun ardından da hane halklarının çok da fazla finansal anlamda da çok da fazla dövize yönelmiyor olması Merkez Bankası'nın açıkçası işini de kolaylaştırıyor. Şimdi her ne kadar biz Merkez Bankası para politikası üzerinden yorum yapsa da biz biliyoruz ki finansal istikrar açısından da para politikasını gayet Merkez Bankası önemsiyor ve kullanıyor. Eğer bugün biz savaş sonrası etkilerde, eğer dövize yönelimin çok olduğunu görmüş olsaydık, hane halkları ve tüzel kişilerde, özellikle gerçek kişiler ve tüzel kişilerde ciddi bir döviz talebi yaşanmış olsaydı, Merkez Bankası'nın atacağı adımlar daha sert olurdu. Şu anda evet, öyle bir adım da olmadığı için Merkez Bankası'nın elinin daha rahat olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, biz zaten enflasyon beklentilerine, tahminlerine bakarak konuşuyoruz faiz politikasını, ama sizin de söylediğiniz gibi iki önemli parametre daha var. Bir tanesi dolarizasyon eğilimi, böyle bir talep var mı? Bir de tabii döviz rezervleri. Bu açıdan baktığımız evet, zaman aslında geçen hafta biraz kayıp vardı. 160 milyar doların toplamda altına inmişti ama herhalde bu hafta biraz toparlandı. Şimdi 14.30'da yeni rakamlar geldiğinde göreceğiz. Bir de tabii yaz geliyor. Turizm gelirlerine de herhalde duyulan bir güven var. Ne dersiniz?
2: Evet tabii, şimdi yaz geliyor, önümüzün yaz olması ve turizm gelirlerinin olması Merkez Bankası açısından tabii rahatlatıcı. Ve şunu da tekrar etmek istiyorum. Biz zaten elimizde çok da fazla bir yabancı yatırımcı yoktu. Evet, bu savaş döneminde belirli bir yabancı yatırımcı kaybettik. Daha sonrasında da siyasi risklerde bu devam etti. Ama Merkez Bankası'nın zaten elindeki rezervlerle bu karşılayabileceği ölçüde bir rezerv kaybıydı. Dolayısıyla bunları karşıladı. Biz tekrar söylemek istiyorum ki bu şeyle, eğilimle karşılaşmayınca bence şu da etkili oldu. Merkez Bankası çok uzun süredir zaten döviz üzerine o kadar baskı yapıyor ve kontrol ediyor ki artık hem gerçek kişilerde hem de tüzel kişilerde döviz kurunda bir değişiklik olmayacağı beklentisi hakim. Dolayısıyla Merkez Bankası bu anlamda hem siyasi riski, bakın önümüzde yakın bir zamanda bir siyasi risk de geçirdik, hala da içindeyiz. O anlamda da Merkez Bankası'nın rezervlerinden bu kadar çok kaybetmemiş olması bence bunun inanıldığını da gösteriyor. Artık bu konuda en azından kur konusunda inanmış gibi görünüyor hane halkı da, gerçek hem tüzel kişilerde.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında para politikası yeterince sıkı gözüküyor. Yani enflasyona ve %40'lık fonlama faizine baktığınız zaman, ama şöyle bir görüş de var. Yani Mayıs ayında %1,71 çıktı enflasyon ama çekirdek enflasyon %2,92 idi. Yani bu 2,92'nin yıllık hesaplamasını yaptığınız zaman neredeyse %40-41'e denk geliyor. Bu açıdan karşılaştırıldığında %40'lık faiz sıkı değil de deniyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
2: Aslında faizi şöyle düşünmek lazım. Faiz beklenen enflasyona göre de aslında bakmak lazım, sıkı olup olmadığına bakmak için. Çünkü faiz biliyorsunuz ki geleceğe dönük bir şey. Ama enflasyon ise bizim bugün yaşadığımız bir oran. Dolayısıyla bizim bakarken beklenen enflasyona göre bakmamız lazım. Haliyle hane halkı enflasyonuna baktığımızda da yeterince sıkı olmadığını görüyoruz. Ama bu aynı faiz oranı reel sektörde çok hırpalamaya başladı. Bakın en son birinci çeyrek rakamlarında, birinci çeyrek büyüme oranlarında sanayinin ciddi bir hasar gördüğünü gördük. Bugün sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki oranı %17'ler seviyesine düştü. Bundan birkaç sene önce %22'ler seviyesindeydi. Bu da biraz yüksek faizin aslında zarar verdiği bir sanayi kesiminden bahsediyoruz. Ne yazık ki bizim bu enflasyonla mücadele programımız biraz uzun sürdü. Hala da devam etmek durumundayız. Haliyle bu da ne yazık ki şeyi etkiliyor. Yani bu anlamda sanayi kesimini etkiliyor. Sanayi kesimi için biraz zorlayıcı bu. Çünkü sadece bir de bunu şey olarak da düşünmeyelim. Bu kredinin fiyatı olarak da düşünmeyelim. Krediyi bulmak da zor biliyorsunuz ki. Onda da en son yapılan sıkılaştırmalar var. O yüzden hem kredinin kısıtlı olması hem zor olması sanayi tarafını bence bir miktar zorluyor. Yani o yüzden
3: Evet.
2: yeterince sıkı dememek bence çok biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Bence yeterince sıkı beklenen enflasyona göre de bakmak gerekiyor buna. Ama tabii ki sadece para politikasıyla, tek bir para politikasıyla bakmak, tek bir faiz oranıyla bütün dezenflasyon programını çözmeye çalışmak oldukça aslında yetersiz bir bakış açısı oluyor. O yüzden yanına başka bir takım önlemlerin de gelmesi şart diye düşünüyorum.
1: Peki tabii hani sanayici tarafını ayrıca konuşmak gerek, haklısınız. Tekrar faiz indirimi döngüsü başlar mı? Ne zaman başlayabilir? İlk faiz indirimi ne zaman gelir? Çok önemli ama tabii bu faiz kararlarının mevduat faizi ve kredi faizi üzerindeki etkileri vatandaşın daha yakından takip ettiği parametreler.
2: Evet.
1: Zaten mevduat faizlerinde hafif bir yukarı hareket oldu. Yeni haftaya da bir puan neredeyse yükselişle başladı. Ama ticari kredi faizlerinde hafif bir gevşeme var. Bu durum sizce bugünkü karardan sonra nasıl gelişir?
2: Ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Bu zaten tahmin ediliyordu ve bekleniyordu. Bu biraz bankaların bu kredi ve mevduat politikalarıyla da ilgili olarak değişiyor. Kredi faizlerinde aslında bir miktar artış vardı. Dolayısıyla bu dönemsel olarak da bunlar değişebiliyor bankalar çerçevesinde baktığımız zaman. Açıkçası ben çok bankaların bundan bir kredi faizini değiştireceğini düşünmüyorum. Ama ne zaman ki bu herhangi bir makro ihtiyati çerçevede bir rahatlama görürüz, kredi kısıtında ki kısıtlarda bir rahatlama veya Merkez Bankası'nın öncelikle bu faizi politika faizine doğru indirmesini görürüz, ondan sonra bence bir tepki verir. Şu anda hem piyasa hem Merkez Bankası bekle gör stratejisi içerisindeler. Biraz bekleme durumundalar. O da bankaların zaman zaman zorunlu karşılıkları biliyorsunuz daha uzattı Merkez Bankası bunların hesaplanma dönemini. Onlara bakarak haftalık biraz fark edebiliyor kredi tarafında ama 29 Mayıs haftasıydı sanıyorum ya da geçen hafta başlayan bir artım yani kredi faizlerinde de hafif yukarı yönlü bir harekette gördük. Dolayısıyla bunlar biraz haftalık bakmamak lazım diye düşünüyorum bu verilere. Ancak bizim rahatlayabilmemiz için ise kredi kısıtlarının biraz rahatlaması ya da Merkez Bankası'nın yavaş yavaş bir faiz indirim sinyali vermesi gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'le faiz kararını değerlendirdik. Merkez Bankası bu ayda pas geçti. Faizi değiştirmedi. Politika faizi %37'de, faiz koridorda %35,5'la 40 arasında tutuldu. Özel yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.

0: Doğa Takvimi. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Karınca yuvasının girişi güneye bakar. Güneş ışınları içeri girsin ve yuvayı ısıtsın diye. Özellikle de sıcağa en çok ihtiyaç duyulan sabahın ilk saatlerinde güneş ışınını yakalamak için. Karınca yuvasının bir de tali giriş kapısı olur. Gün içinde güneş çok ısıtırsa karıncalar burayı açarak havalandırma sağlar. Karıncalar yer altında yuva yaparken çıkardıkları toprağı ise kuzey yönüne atarlar. Böylece kuzey tarafında bir tepecik oluşur. Biz tepecik diyelim de karınca gözüyle bu bir dağdır ve bu dağ kuzeyden gelecek rüzgara karşı yuvayı korur.
0: Doğa Takvimi.
2: NTV Radyo. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
4: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
5: BBVA. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. Bankam, bank,
7: kartım hadi. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
15: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
16: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo.
2: CHP'de yaşanan mutlak buklam ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
3: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgül Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Açıklamayı CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaptı.
4: Bizim tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi 3'te 2'nin yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Yani bir 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Ve belli sayıda arkadaşımız da bizimle hemfikir olmasına rağmen bir ona yakın arkadaşımız da gidip orada yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep olunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere oraya gidiyorlar. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar.
2: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Kambur'un salı günü gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı Bülent Gündüz için keşif için olay yerindeydi. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
5: Keşif 14 sıralarında başladı Ahmet Arpat. Şu sıralarda da artık keşif bitmek üzere. Olay yeri inceleme ekipleri buradan olay yerinden ayrılacak. Hemen arkamdaki binada Aynur Kambur ikamet ediyordu çocuğuyla birlikte. 2016 yılında 10 yıl önce öldürülmüştü ve yıllarca cinayetin kim tarafından işlendiği, niçin işlendiği soru işaretiydi. İşte o soru işaretlerinin ortadan kalkması için bugün kritik bir gündü. Çünkü olay yerinde bugün keşif yapıldı. 10 yıl sonra raftan indirilen o dosyaya ilişkin burada olay yerinde bir inceleme canlandırma yapıldı. Olay yerine kim geldi? Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile birlikte soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı buradaydı. Tabii en önemli kilit isim, cinayeti itiraf ettiği iddia edilen katil zanlısı Bülent de buradaydı. Bir çelik yelek giydirilmişti Bülent için, katil zanlısı için. Bir de şapka vardı başında. Burada tam da olay yerinde olay yerine nasıl geldiğini anlattı, niçin buraya geldiğini anlattı ve buradan nasıl ayrıldığını anlattı. Hem başsavcı vekiline hem de Cumhuriyet Savcısına. Tabii olay yeri inceleme ekipleri de o anları kamera kaydıyla kayıt altına aldı. Kamera görüntüleriyle kayıt altına aldı. Burada biz başsavcı vekili ve Cumhuriyet Savcısı ile konuştuğu sıralarda el hareketlerini gördük. İşaret etti, hemen alt yoldan geldiğini işaret etti. Yine yukarı doğru çıktığını, buradan ayrıldığı, o güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan o anları anlattı. Yine içeri de girdiler. Hemen arkamdaki demir binada, giriş kattaki, yarı bodrum sayılabilecek giriş katta ikamet ediyordu. İşte cinayetin işlendiği yerde, tam da oradaydı. Yine iddiaya göre ifadesinde kendisini kurye olarak tanıttığını, bu şekilde içeri girdiğini ve silahla ateş ederek Aynur Kambur'u öldürdüğünü ileri sürdü. Kendi ifadesinde bunları anlattı. Yine en önemli ifadesi, bir dönemler Mezdeke isimli o grupta ünlü olduğu sıralarda dansözlük yaptığını, oryantallik yaptığını, işte bu yüzden bir akrabasının bu şekilde bir meslek sahibi olmasından aslında utandığı için bu cinayeti işlediğini itiraf etti. Burada yaklaşık 20 dakika sürdü. Anlattı buraya nasıl geldiğini, niçin gittiğini. Tabii bu olaya ilişkin de soruşturma, olay yeri keşfi 10 yıl sonra yapıldı. Halen de soruşturma sürüyor.
2: Dilek Yaman Demir aktardı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi.
1: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Rum yönetimini sert sözlerde uyardı.
6: Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
1: Bakanlık Fransa'ya adanın güneyinde kalıcı üskurma hakkı tanıyan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
6: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını idare ettiği, bu nedenle 2 F-16'nın tedbir amaçlı havalandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan saldırıları da değerlendirdi. Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz denildi.
2: Deniz Kurdu tatbikatı devam ediyor. Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde devam eden tatbikatın bugün seçkin gözlemci günü. NTV muhabiri Özden Erkuş, Antalya açıklarında devam eden tatbikatın ayrıntılarını aktardı.
7: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük planlı tatbikatlarından biri Deniz Kurdu 2026-2 tatbikatı. Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde 4 Haziran'dan bu yana devam ediyor. Bugün de tatbikatın seçkin gözlemci günü gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz'de Antalya açıklarında. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı da bu tatbikatın sancak gemisi olan ve şu anda bizim de bulunduğumuz TCG Anadolu'ya geldiler. Onlar da tatbikatı buradan takip edecekler. Bu büyük tatbikatın amacı özellikle kuvvetler arasında ortak çalışabilirliği test etmek. Bu çerçevede hem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, hem Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda unsur bu tatbikata katkı veriyorlar. Az önce belirttiğimiz gibi biz şu anda TCG Anadolu gemisindeyiz. Ama TCG Anadolu dışında 124 daha deniz unsuru bu tatbikatta görev alacak. Yani toplam 125 gemiyle Türkiye Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de deyim yerindeyse özellikle Yunanistan'la tartışmalı günlerin devam ettiği bu günlerde bir gövde gösterisi gerçekleştirecek. Bunu hemen belirtelim. Farklı kuvvetlerden çok sayıda unsurun olduğunu söylemiştik. Hava Kuvvetleri Komutanlığı da çok sayıda uçakla bu tatbikata katkı veriyor. Onu da belirtelim. 10 savaş uçağı bu tatbikatta görev alacak. Onların yanı sıra 5 deniz karakol uçağı, 14 genel maksat helikopter de yine bu tatbikatta görev alacak hava unsurları arasında yer alıyor. Aynı zamanda çok sayıda silahlı insansız hava aracının da deniz kurduğu iki tatbikatında görev alacağını belirtelim ki TCG Anadolu'da bilindiği üzere Bayraktar TB3 tipi silahlı insansız hava araçları da var ki onlar da sabah saatlerinde gemiden kalkışlarını gerçekleştirdiler. Onlar da seçkin gözlemci gününde gün boyunca görev yapmaya devam edecekler. İlk defa bu tatbikatta 8 güdümlü mermi ve bir torpido atılacak. Bunu hemen belirtelim. Ayrıca bir kamikaze insansız deniz aracı da yine belli bir mesafedeki bir hedefi imha edecek. Bu tatbikat çerçevesinde milli atmaca seyir füzesi bir gemiden ateşlenecek ve 102 kilometre mesafedeki hedefini vurmaya çalışacak. Milli Akya torpidosu bir deniz altına atılacak ve 10 kilometre mesafedeki hedefini imha etmeye çalışacak. Hemen belirtelim, bu tatbikatta aynı zamanda 16 binden fazla da personel görev yapacak. Bir kere daha altını çizelim. Özellikle Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la Türkiye arasındaki karşılıklı sert açıklamalar devam ederken Türkiye bir kez daha donanmasıyla gövde gösterisi yapacak.
2: İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Dolu'nun da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, Enis Arıkan, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da arasında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiği belirtildi. Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar ve çığ riskinden dolayı Aralık ayından bu yana kapalıydı. Havaların ısınmasıyla yol açma çalışmalarına hız verildi. Yol sabah 6 ve akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
1: Aralık'tan bu yana kapalıydı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyordu. Van Bahçesaray Karayolu 5,5 ay sonra kontrollü olarak açıldı.
8: Şu sıkıntımız vardı mesela 6'den 8'e kadar açıktır. Yani geceleyin şu

İlk kez düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde sizlerle beraber olmanın, sizleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında herkes için esenlik ve güvenli yaşam vizyonuyla fedakarane bir ruhla çalışan Kızılay'ımızın her bir mensubuna selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşu olan Kızılay'ımız bugün 158. seneyi devriyesini idrak ediyor. Sözlerimin hemen başında Kızılay'ımızın 158. yaş gününün ülkemiz, milletimiz, sivil toplum camiamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, hayırseverlerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Kızılay'ımıza canından can katan, kanından kan veren, bu müesseseyi imar ve ihya eden tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı bölgelerinde kalbi bizimle atan, Kızılay'a yaptığı bağışlarla ahdine, mazisine, geleceğine, vahdet ve uhuvvetine sahip çıkan tüm dostlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Türk Kızılay'ın kurucuları Doktor Marco Paşa'yı, Doktor Abdullah Bey'i, Kırımlı Aziz Bey'i ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'yı bugün bir kez daha saygıyla yad ediyorum. Bu yapının küresel bir iyilik ve dayanışma hareketine dönüşmesinde payı olan emeğiyle, çabasıyla, gayretiyle, alın ve fikir teriyle bu kuruluşa katkı sunan fakat artık fani dünyadan ebedi aleme göç etmiş tüm büyüklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kriz ve çatışma bölgelerinde afet ve acil yardım çalışmalarında aziz milletimizin yardım elini mağdurlara, mazlumlara, masumlara uzatırken şehit düşen tüm kardeşlerimizi burada bir kez daha rahmetle anıyorum. Son olarak birazdan dört ana kategoride ödüllerini tevcih edeceğimiz tüm kardeşlerimizi, kurum, kuruluş ve firmalarımızı şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler, şunu bir defa evvel emirde ifade etmek isterim. Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız. Dayanışma gibi, paylaşma gibi, iyilik ve hayırda yarışma gibi hasletler bizim milli seciyemizin temel unsurlarıdır. Hamurumuzun özü ve mayasıdır. Bunlar millet olarak insanlığa en güzel örneklerini verdiğimiz mazi, hal ve istikbal hattında asırlar boyunca sancaktarlığını üstlendiğimiz değerlerdir. Bizim beslendiğimiz o münbit kaynakta, ruh köklerimizin uzandığı o bereketli toprakta acıyı dindirmek için

0: yarayı sarmak için hepsinden öte, bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. Mazluma ve mağdura dili, dini, mezhebi sorulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz. Garibin, yoksulun, yetim ve öksüzün duasını almak, düşenin elinden tutmak, merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle hakkı tutup kaldırmak, rıza-i ilahiden başka hiçbir amaç, hiçbir kaygı taşımaz. Bizim tüm bu hassasiyetlerimiz tarih boyunca kurduğumuz devletlerde olduğu gibi vakıf, dernek ve cemiyetlerimizde de en parlak şekilde tebarüz etmiştir. 11 Haziran 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay işte bu müesseselerden biridir. Cephe gerisindeki hastaneleriyle, hasta taşıma servisleriyle, donattığı hastane gemileriyle, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla Türk Kızılay 93 Harbi'nden Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar milletimizin varoluş mücadelesi verdiği tüm savaşlarda Mehmetçiğin yardımına koşmuştur. Bilhassa Çanakkale Zaferi, 1. Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'nda Kızılay'ın rolü çok ama çok önemlidir. Kızılay'ımız milli mücadele döneminde diğer hizmetlerinin yanı sıra cepheye tam 40 bin sandık sağlık malzemesi taşımış, kadını ve erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla cefakar milletimizin, aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin dişinden tırnağından artırarak yaptığı bağış ve yardımları askerlerimize ulaştırmıştır. Bakınız, merhum Mehmet Emin Yurdakul, Hilal-i Ahmer hanımlarına ithaf ettiği şiirinde o kahraman yürekleri nasıl selamlıyor. Size selam, size hürmet ey Hilal'in kadınları. Size selam, size hürmet ey yurdun pak alınları. Ölümlerin önlerinde sargıları bağlayan siz, cenazeler üzerinde matemlerle ağlayan siz. Yara sarmak, can kurtarmak, bu ne iyi, ne güzel iş. Kullarına Cenab-ı Hak bundan güzel iş vermemiş. Bırakmasın Allah'ımız çatıları merhametsiz, vatanları merhametsiz, bizi sizsiz ve şefkatsiz. Ben de Rabbim bizi Kızılay'dan mahrum bırakmasın diyorum. Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil, zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. İç savaşlardan dolayı vatanını terk etmek zorunda kalan muhacirlere tam ve eksiksiz bir ensar şuuruyla yaklaşmış, milletimizin şefkat kucağını mazlumlara açmıştır. Hilal-i Ahmer, doğal afet ve salgın dönemlerinde bakım, barınma ve beslenme faaliyetleriyle de ön safta yer almıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır. Kızılay bu ülkenin övünç kaynağıdır. Kızılay medeniyetimizin kimlik vesikası, milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleriyle milletimizin iftihar vesilesi olan Kızılay ailemizi bugün bir kez daha tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetlere, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal desteklere çalışmalarını bugün de başarıyla sürdürüyor. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor. Gönüllülerimiz ve Kızılay mensuplarımız hizmetlerine ihtiyaç duyulan her yerde adeta arı gibi çalışıyor. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygun şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Türkiye! 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekaletle kurban kampanyası ile Gazze için 22.757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar projesiyle Gazze'deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze ofisi eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır. Dünkü grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşlerim, burada şunu da gururla ifade etmek isterim. Kızılay'ımız 190'ı aşkın üyeye sahip Kızılay Kızılat Cemiyeti içinde geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay'ın elde ettiği bu başarı aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, Ali Cenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir. Şunun da altını önemli çizmek durumundayım. 6 Şubat depremlerinde Kızılay'ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir. Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra AFAD'ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur. Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Depremden en çok etkilenen 6 ilimizin kurulan toplum hizmet merkezleri ile sağlık, koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Kızılay ve AFAD'ımızla birlikte arama kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kıymetli konuklar, geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay'ımız, sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Birazdan inşallah canlı canlı bağlantıyla temelini atacağımız Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip Pro Türk fabrikası da bunlardan biridir. Pro Türk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyor. Projede emeği geçen tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz. Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kızılay camiamızın her bir mensubuna iyiliği omuzlayan, merhamet çınarımıza gözü gibi bakan tüm gönüllülerimize, bağışçılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Birazdan tevdi edeceğimiz Kızılay ödüllerinin sahiplerini tek tek kutluyor, törenimize teşrif eden tüm misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zatı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Önce günün anısına hediye takdiminde bulunmak üzere Türk Kızılay Genel Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz'ı bir kez daha alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet değerli konuklarımız, bizler dediğimizin İçeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Balkan Harbi'nde iki evladını vatan uğruna şehit vermiş Bandırmalı acılı bir anne olan Nuriye hanımefendinin Filistin cephesinde düşmana karşı kahramanca mücadele eden ve cephenin düşmesi neticesinde kendisinden haber alınamayan son oğlu Murat Efendi'nin akıbetini öğrenmek üzere dönemin Hilali Ahmer Cemiyeti'ne yani Türk Kızılay'ına hitaben kaleme aldığı mektup, bu tarihi belge aslına sadık kalınarak özel bir çerçeve içinde Sayın Türk Kızılay'ı Genel Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay ödül töreninde birazdan ödüller dağıtılacak. Ahmet Özsoğlu takip ediyor töreni. Sözü Ahmet'e bırakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Önemli mesajlar verdi. Kızılay'ın tarihinden, yardımlarından, Gazze'ye yardımlarından özellikle bahsetti. Ama bu yardımlardan bahsederken Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e de sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının büyük bir bölümünü konuya ayırdı. Döktükleri kadının hesabını verecekler ifadesi oldukça dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi, kan ve gözyaşı sadece istikrarsızlık ve kaos olan fitne fabrikasına dönüşmüştür ifadesini kullandı. Konuşmasının büyük bir bölümünü bu konuya ayırdığını bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Ama bununla beraber yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda bazı önemli isimlere ödüllerini takdim ediyor. Yılın en başarılı temsilcisi ödülü veriliyor ama bununla beraber yılın en başarılı şubesi, İl merkezi, engelsiz gönüllüsü, Kızılay gönüllüsü, yine Kızılay kadın gönüllüsü, yılın adanmış gönüllüsü şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği ödüller olacak. Program devam ediyor Ahmet Erfat.
2: Ahmet Özsoğlu aktardı. Saat 3'e geliyor. Gelişmelerle devam edelim. Öğle bülteni kuşağının son saat dilimine giriyoruz. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajı verdi.
4: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı. Faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
5: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
4: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
5: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
4: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinin Özel'e yakın 9 ismini düzeltelim. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sının Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebiyle disipline sevk kararının ardından bugün de parti meclisi toplantısı bekleniyordu. Toplantı öncesi 28 ismin parti meclisinden istifası geldi. Bu istifalara rağmen toplantı gerçekleştirildi. Partide yaşanan bu sıcak gelişmeleri CHP Genel Merkezi'ndeki Uraş Bingöl'den alacağız. Uraş.
6: Parti meclisinde 2 saati geride bıraktık. Şu an için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir sakinlik söz konusu. Saat 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve sürece ilişkin ve parti meclisinde alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dün MYK kararının ardından 9 işim hatırlanacağı üzere tedbirli olarak kesin ihraç sistemiyle disipline sevk edilmişti. Onlar arasında 4 kritik isim vardı. Veli Ağbaba, Mutak Doğan, Nurhayat Altacak, Kayışoğlu ve Özgür Karabat. Bu isimler parti meclis üyesiydi. O hamlenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ekibinden de yeni bir hamle geldi. Parti meclisi başlamadan daha 50 üyeden 28 üye istifa etti. O kararları da meclis grup amiri Mustafa Biçer yaklaşık 1,5 saat önce Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine geldi ve parti yönetimine o istifaları sundu. Yine şu anda 27 kişi var parti meclisinde toplantılarda. Tabii bunların bazı isimler tarafsız kalan isimler. Onları da söylemekte fayda var. Kim bunlar? Eski grup başkan vekili Engin Altay, Gürsel Erol, Ali Öztunç gibi isimler. Şu anda toplantıya katılan isimler. Her iki tarafa da açık destek vermeyen ama bir an önce olağanüstü kurultayın toplanmasını isteyen isimler de var aralarında. Ona yakın bir isim de bugün toplantıda olağanüstü kurultay talebini dile getirmek için bunları söylediler. Toplantı başlamadan önce yine istifa etmeyen isimlerden Mehmet Tüm toplantı salonuna çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstifa edecek misiniz dedi ya da olağanüstü kurultay talebinizi dileyecek misiniz? Olağanüstü kurultayı değil, çok acil kurultay talebimizi ileteceğiz açıklamasını yaptı. Evet, şu dakika itibariyle toplantı devam ediyor. Sabah saatlerine nazaran biraz daha sakinlik söz konusu. Parti meclisinde Müslüm Sarı şu açıklama yapacaklarını, değerlendirme yapacaklarını ve alınan kararları açıklayacaklarını duyurdu. Bu da önemli. Bu da akıllara yeni ihraçlar olabilir mi sorusunu getirdi. Bazı isimlerin de yine bu noktada tedbiren kesin ihraç sistemiyle gene gündeme alınabileceği söyleniyor. Bu da yarınki MYK'nın toplantılarından biri olacak. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gelişmeler böyle. Saat gözler 16'ya kilitlendi. 16'da parti sözcüsü Müslüm Sarı'nı açıklayacağız. Biz de yakından takip ediyor olacağız.
2: Uraş Bingöl aktardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendirdi. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
0: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak
7: kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını da bildirdi. İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı yakalandı. Olay pazar günü Maltepe'de gerçekleşmişti. Saldırganlar binaya ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırıyı gerçekleştiren, o esnada video kaydı alan, silahı temin eden ve bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi. İstanbul'da Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde hafif ticari araç tıra çarptı. Biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, seyir halindeki hafif ticari aracın önünde ilerlemekte olan tıra çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki sürücü Yunus K. ve yolculardan biri bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde can verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri aldı. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş geçen yıl okul gezisi sonrası yaşamına son vermişti. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları 16 yaşındaki çocuğun gezi sırasında akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
4: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
2: Kamuoyunda yüksek karlı fon adıyla bilinen Seçil Erzan davası istinaftan döndü. 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Erzan yeniden yargılanacak. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin Erzan'a verdiği cezayı bozdu. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Erzan'ın tutukluluk halinin devamına ve ilk duruşmanın 11 Eylül'de görülmesine karar verdi. Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Üniversite öğrencilerinin hem dil öğrenmek hem de başka bir kültürü tanımak Bir yandan da harçlıklarını çıkarmak için gittiği Work and Travel kültürel değişim programı bu sene vize randevusu sıkıntılarıyla sekteye uğradı. Birçok öğrencinin yaz için Amerika'daki işleri hazır ancak vize randevusu bulamıyorlar. Yetkililer bu durumu Dünya Kupası'na bağlıyor.
8: Yazın kendimizi geliştirmek amaçlı bir yerlere gidiyoruz. Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Ama randevu bulamıyoruz yani, kontenjan yok.
9: Work and Travel, üniversite öğrencilerinin yurt dışında hem çalışıp hem de dil öğrenmesini sağlayan bir değişim programı. Ancak bu yıl öğrenciler işleri hazır olmasına rağmen Amerika'dan bırakın vize almayı randevu dahi bulamadı.
10: Benim anlaştığım Amerika'daki işim de hazır şu an. Bir vize randevusu dahi bulunmuyor. Ve ben bunu işverenim bana, yani Amerika'daki işverenim bana her seferinde mail yoluyla ulaştığı zaman ben kendisinden bir nevi kaçmaya çalışıyorum.
11: Bu yıl programa başvuru sayısı önceki yıllara göre de biraz fazlaydı ama bu önceki yıldaki sayıların yarısından azına bile düşmesi bizim için bir hayal kırıklığı olduğu işin gerçeği.
9: Vize krizinin ana nedeni Dünya Kupası. Taraftarlar için turist vizelerine öncelik verildi. Normalde 10 binlerce açılan J1 vize randevusu bu yıl Türkiye için 4 binle sınırlandırıldı.
12: Bir form doldurduk. Biz bir öğrenci dayanışması şeklinde herkes kendi ismini, acentesini ve danışmanını yazarak Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Büyükelçiliği'ne bu konuda diplomatik nota verdi. Şu anda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz.
9: Aracı kuruluşlara binlerce dolar veren, Amerika'da işini bile ayarlayan gençler çözüm bekliyor.
2: Altın 2026 yılında elde ettiği kazançları geri verdi. Gram altın 6 bin liranın aşağısını gördü. Yıl içerisinde 11 bin lirayı geçen çeyrek altın 9700 lira seviyelerine kadar geri çekildi.
4: Altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Faizlerin yüksek kalacağı endişesi, savaşa dair belirsizlikler altını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları gelişmelerin etkisiyle sert dalgalandı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekindi. Altında bu yılki kayıp %5'e yaklaştı. Yani ons altın 2026'da elde ettiği tüm kazançları verdi. Gram altın 6000 liranın altını gördü. Gram tarafında haftalık kayıp %7, aylık kayıp ise %12'ye ulaştı. Yıl içinde 11 bin lirayı gören çeyrek altın 9700'e kadar geri çekindi.
13: Doların uluslararası para olma niteliğinin zayıflığı devam ediyor ve bu nedenle de Amerikan tahvillerinden satışların yoğunlaştığı bir dönemi yaşadık. Ben bu düşüşün bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve temel gerekçenin hala gündemde olduğunun altını çizmek isterim.
2: Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye girebilmek için aylarca çalıştı ve artık cumartesi günü sınava girecekler. Peki LGS'ye son 2 gün kala uzmanların tavsiyeleri neler? Sınav anında ne yapmalı? Yanıtlar haberimizde.
14: Heyecanlıyım. Özellikle daha bugün rüya gördüm LGS ile alakalı. Biz hazırlandık. Heyecanlı olsak da üstesinden geleceğiz.
9: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran cumartesi günü yapılacak LGS heyecanı yaşıyor.
15: Çok çalıştım, uğraştım. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ama aynı zamanda heyecanıma da yenik düşmek istemiyorum.
16: Çok heyecanlıyım. LGS'ye çok kısa bir süre kaldı. İyisiyle kötüsüyle güzel bir sene geçirdik arkadaşlarımla.
9: Son günlerde öğrencilerin eksik kaldıkları konuları çalışmamaları ve konsantre olmaları öneriliyor.
17: Öğrencilerimizin hem dinlenmesi gerekiyor hem de hala o sınav motivasyonunda oluyor olmaları gerekiyor. Eksik konuları tamamlayayımdan ziyade bu zamana kadar öğrendiğimiz bilgi birikimini o LGS sınavına götürmek önemli. Hazırladığımız kavram haritalarını, zihin haritalarını tekrar bir gözden geçirebiliriz.
18: Ders çalışmak yerine kendimi birazcık bırakmak istiyorum. Yani sonuçta fazla ders çalışarak daha çok üstüne gitmek istemiyorum.
19: Kalan son birkaç eksikliğimi de giderip artık tamamen hazır olmayı planlıyorum.
9: Uzmanların liselere giriş sınavı için de tavsiyeleri var. Öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda kısa bir mola verip su içmeleri önemli.
17: çocuklarımızın bildikleri sorulardan başlamaları. 10 saniye bölüme göz attığımızda zaten ortalama olarak çocuklarımızın kafalarında nereden başlayacakları ve nasıl çözecekleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle işte hiçbiri değildir gibi olumsuz sorularda soru kaçırıyorlar çocuklarımız. O kelimenin altını çizmek soruyu daha kolay ve hızlı çözebilmeleri anlamına geliyor.
9: Sınava girilecek okulun önceden kontrol edilmesi ve çocuğu rahatlatacak aktiviteler yapılması da önemli.
2: Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar ve çığ riskinden dolayı Aralık ayından bu yana kapalıydı. Havaların ısınmasıyla yol açma çalışmalarına hız verildi. Yol sabah 6 ve akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
4: Aralıktan bu yana kapalıydı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyordu. Van Bahçesaray Karayolu 5,5 ay sonra kontrollü olarak açıldı.
20: Şu sıkıntımız vardı mesela 6'dan 8'e kadar açıktır. Yani geceleri şu anda da bırakılmıyor. İnşallah o da serbest olacak inşallah.
4: Yaklaşık 3000 rakımda bulunan Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçen yıl Aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandırıldı. 5 metreyi aşan kar kütleleri temizlendi. Yol 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açılsa da araç geçişlerine izin verilmedi.
21: 6 aydır yol kapalı. Zaten sene 12 ay. 6 ay kapalı, 6 ay açık. Bu şekilde insanlar çok mağdur, insanlar perişan. Arpa saman gidip getiriyorlar, Hizan'dan dönüyorlar, gidiş geliş 12 saat. Oradan gidip geldiğinde en az 10-15 lira, 15 bin lira masraf var. Buradan gittiğinde 3 kattan daha aşağı düşüyor.
4: AFAD koordinasyonunda oluşturulan çığ komisyonu incelemelerin ardından rapor hazırladı. Yolun sabah 6 ile akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri de olası risklere karşı bölgede önlem aldı. Bölge halkı yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Bunun için de tünel yapılmasını talep ediyor.
2: Bir tarafta ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, diğer tarafta çevre katliamı iddiaları ve istifası istenen bir başbakan. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 11. gününde devam etti. Başkent Tiran'da sokaklara dökülen on binler Arnavutluk satılık değil haykırışlarıyla tek ses oldu.
4: 10 binler yine sokakta. Hükümete öfke dinmiyor. Arnavutluk satılık değil sloganları atan kalabalık başkent Tiran caddelerini bir kez daha hınca hınç doldurdu. Hedefte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi var. Gösterinin 11. gününde de adres değişmedi. Başbakanlık binasına yürüyen öfkeli kalabalık Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.
22: Bu proje yolsuzluğun ve yıkımın vücut bulmuş hali. Arnavutluk'ta 35 yıldır yaşananların bir özeti gibi. O yüzden artık yeter.
4: Tepkinin odağındaki milyonlarca euroluk proje, ülkenin güneyindeki Zivernek bölgesindeki Bakir kıyı şeridini kapsıyor. Göstericiler, Kuşlu'nun yatırımcısı olduğu bu dev projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğini savunuyor. Başbakan Rama ise geri adım atmıyor. Projenin çevreye zarar vereceği yönündeki eleştirileri reddeden Rama, arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını da kesin bir dilde yalanlıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump bu kez Japonları öfkelendirdi. Trump'ın kendisini anime karakteri Naruto olarak betimleyen sosyal medya paylaşımı büyük tepki çekti. Trump hafta sonunda kendisini ünlü manga ve anime karakteri Naruto Uzumaki olarak tasvir eden yapay zeka üretimi videoyu sosyal medyada paylaşmıştı. Tepki gösteren Japonlar, Japon mangasını koruyun başlıklı kampanyada 20 binden fazla imza topladı. Japonlar, manga görselinin izinsiz olarak kullanıldığı suçlamasında bulunuyor. Ülkede Washington'a yönelik öfke bununla da sınırlı değil. Beyaz Saray Mart ayında da İran saldırılarıyla ilgili paylaşımında izinsiz olarak başka bir anime görselini kullanmış ve tepki çekmişti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İspanya ziyaretinin en anlamlı duraklarından birinde. Barcelona'daydı. Papa, dünyaca ünlü Sagrada Familia Bazilikası'nda yönettiği ayinde barış mesajları verdi.
1: Germans, Germans.
4: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo, İspanya'da barış mesajı verdi. Papa, Barcelona'nın simgesi Sagrada Familia Bazilikası'nda tarihi bir ayin yönetti. Mimar Antonio Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen ayin, devletin zirvesini de bir araya getirdi. İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sánchez'in yanı sıra din ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ayini izledi. Papa 14. Leo konuşmasında barış mesajı verdi.
3: Obra inacabada.
22: Tanrı'ya inanıp savaşı destekleyemeyiz, masumları öldüremeyiz, sefaletten kaçanları terk edemeyiz.
4: Kutsal Aile Bazilikası'ndaki ayinde bir de ilk yaşandı. İnşası 1882 yılından bu yana süren bazilikanın kısa süre önce tamamlanan İsa Mesih Kulesi Papa tarafından kutsandı. Papa Leo, bazilikaya imzasını atan Gaudi ise Tanrı'nın mimarı olarak nitelendirdi. Ayin sonrasında havai fişek ve drone gösterileri düzenlenirken Antoni Gaudi'nin yüzü dronlarla oluşturuldu. Papa 14. Leo, Madrid ve Barcelona duraklarının ardından İspanya ziyaretini Kanarya Adaları'yla sürdürüyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihinin en pahalı turnuvası olacak. Yıldız futbolcular sahne alacak. Turnuvanın en değerli oyuncusu Lamine Yamal. Yamal'ın piyasa değeri 300 milyon euroya yakın. Haberi izleyelim. Bültende noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: En pahalı takım Fransa. En pahalı oyuncu Lamine Yamal. 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en pahalı turnuvası olacak. Futbol ekonomi analiz sitesi Benchmark'a göre organizasyonun değeri 13 milyar euroyu aşıyor. FIFA bu turnuvadan 10 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Paris Olimpiyatlarında bu tutarın sadece yarısı kadar gelir elde edilebilmişti. Yıldızların sahne alacağı kupanın en değerli takımı 1,6 milyar euro ile Fransa, onun ardından 1,5 milyar euro ile İspanya, 1,4 milyar euro ile İngiltere geliyor. Almanya 1 milyar euro ile 4. Portekiz 992 milyon euro ile 5. sırada. 5 ülkenin futbol takımının değeri diğer 43 takımın toplam değerine yakın. Turnuvanın en değerli futbolcusu 292 milyon euro ile İspanyol Lamine Yamal. Kylian Mbappe 221 milyon euro, Erling Haaland 200 milyon euro, Jude Bellingham 170 milyon euro, Michael Oli ise 165 milyon euro piyasa değerine sahip. Dünya Kupası'na katılan takımlar 10 milyon euro ile ayak bastı parası alacak. Finali kazanan takım 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon doları kasasına koyacak.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de... Hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
7: Mobile Systems. Bankam, bank,
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
10: ol. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
12: Doğa konuşmaları.
13: Gıda israfı dendiğinde genellikle akla sadece çöpe giden yemekler geliyor. Ancak gıda israfının arkasında görünmez bir sanal su israfı da var. Peki biz bunu nasıl anlayabiliriz? Atık gıdalarla ne kadar su israf ediliyor? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
14: Bu işte sanal su ayak izi dediğimiz şey geriye doğru giderek o ekmeğin yapılabilmesi için üretilen tarladaki buğdaydan başlıyoruz yola. Buğdayın üretilmesi için bir takım temel ihtiyaçları var. İşte burada ne var? Gübresi var, toprağı var, bir suyu var, bir sulama yapılması gerekiyor. İşte o bir dilim ekmeği siz attığınızda sizin hanenize o buğday için, o bir dilim ekmeği için gereken miktarın harcadığı su yazılıyor otomatik olarak. Bu sulama sistemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı bile sizin sanal su ayak izinize etkiliyor. Neden? Eğer vahşi sulama yapıldıysa o bölgede sizin normalde harcayacağınız sudan çok daha fazla miktarda su harcaması yapılmıştır. Toprak da strese girerek o kadar yoğun gelen suyu aslında emememiştir. O yüzden de suyun büyük bir kısmı zaten akıp gitmiştir. Bitki de onu alamamıştır demek. Diyelim ki doğru yöntemlerle, damla sulamalarla, nemli toprak tutmak gibi yöntemlerle, doğal yöntemlerle yetiştiğini düşünelim. Yine de harcanan işte o su sizin çöpe attığınız ekmeğin sanal su ayak izi oluyor. Bunun dışında da hasat alındıktan sonra bir takım temizleme, yıkama işlemleri yapılıyor. Buralarda da su harcanıyor. Ondan sonra geliyor. Bu ekmek hamur haline gelirken bile su kullanılıyor. Nasıl diğer türlü hamur haline getireceksin onu mayayı karıştırırken? Burada da bir su ayak iziniz var. İşte en sonunda fırından çıktıktan sonra elinize geldi. Zaten sanal su ayak iziyle beraber geldi. O bir şey harcandı. Siz onu çöpe attığınızda işte bu bizim milli servetimiz olan, hepimizin cebinden çıkan vergilerle aslında yapılan şeyin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
12: Doğa konuşmaları.
11: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
16: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadı'nda karşılaşacak.
17: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki dünya kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
16: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti.
18: A milli takım 24 yıllık özlemi gidermekten daha da fazlasının peşinde.
19: Sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz.
20: 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
18: Milli futbolcular 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu milli takımın gücüne dikkat çekti.
19: Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım.
18: Orkun Kökçü de iddialı.
20: Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
18: A milli takım pazar saat 7'de Avustralya karşılaşmasıyla Dünya Kupası serüvenine başlayacak. İkinci maçında Paraguay'la 20 Haziran Cumartesi saat 6'da karşılaşacak Ay Yıldızlılar, D grubunu 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri maçıyla tamamlayacak. Ev sahibinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları endişe yaratıyor. Ancak A milli takımın maçları ev sahibi ülkede akşam saatlerine denk geliyor.
16: 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbola eklenen bazı yeni kurallar da ilk kez uygulanacak. İFAB tarafından getirilen yeniliklerdeki temel hedef tempoyu artırıp maç akışındaki kesintileri azaltmak.
21: 2026 Dünya Kupası sporda yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu İFAB'ın yeni sezon için aldığı bazı kararlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvada ilk kez uygulanacak. İFAB'ın getirdiği yeni kurallardaki temel hedef, oyundaki tempoyu arttırmak, kesintileri azaltmak ve maç akışını iyileştirmek. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak bazı kurallar şöyle. İkinci sarı kartın ardından çıkan ve bariz hatalı olduğu düşünülen kırmızı kart kararlarına VAR müdahale edebilecek. Hatalı verilen bir köşe vuruşu kararı oyunun başlamasını geciktirmediği sürece VAR da inceleyebilecek. Rakibiyle tartışırken ağzını kapatan futbolculara hakem direkt kırmızı kart gösterebilecek. taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Süre ihlali halinde taç atışı rakibe geçerken kale vuruşu ise karşı takım lehine köşe atışına dönüşecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılacak. Çıkan oyuncu bu süreyi aşarsa yerine girecek takım arkadaşı maç durana kadar en az 1 dakika kenarda beklemeyi sürdürecek. Sakatlanarak oyunun durmasına neden olan futbolcu kenarda en az 1 dakikalık beklemenin ardından sahaya dönebilecek. Daha önce oyuncu değişikliği, kırmızı kart ve VAR sistemi gibi futbolun tarihini değiştiren bazı kurallarda ilk kez Dünya Kupaları aracılığıyla futbola giriş yapmıştı.
16: Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı netleşti. Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Beşiktaş Gain rakibini 3-2 ile geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek eşleşmede Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan taraf kupayı müzesine götürecek. İlk maç cumartesi günü Ataşehir'de oynanacak. New York, yarım asrı aşan şampiyonluk özlemine perşembe günü son verebilir. Knicks, unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta San Antonio'yu 107-106 yenerek seride üstünlüğünü 3-1'e getirdi. 29 sayı geriden gelerek galip gelen New York'ta Jalen Brunson 36 sayıyla skor yükünü çekti. Serinin 5. maçı pazar sabaha karşı saat 3'te San Antonio'da oynanacak. Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Yaz sofraları deyince yoğurtsuz olmaz. Şimdi yoğurt bizim soframıza her türlü şekilde giriyor. Ama enteresan bir şekilde biz yoğurdu da her türlü şekilde adlandırmışız. Bir kere yapıldığı süte göre adlandırdığımız olabiliyor. Koyun yoğurdu, manda yoğurdu, keçi yoğurdu gibi sütün cinsi neyse ona göre adlandırıyoruz. Fakat bazen de yapıldığı kaba göre adlandırıyoruz. Mesela tava yoğurdu vardır, çömlek yoğurdu deriz, tepsi yoğurdu deriz. Sonra birazcık süzdürürüz, o zaman torba yoğurdu deriz, süzme yoğurt deriz, kese yoğurdu deriz. Yani aslında o kıvamını değiştirmek için torba yoğurdu yaparken veyahut da süzme yoğurt yaparken kullandığımız kesenin adına göre bile adlandırabiliriz. Tabii bir de böyle farklı yoğurtlar var. Mesela Denizli'nin yanık yoğurdu bambaşka bir alem. Denizli'nin yanık yoğurdunu nasıl yaparsınız? Aslında orada gerçekten ateşin tadı var. Bakır tencerede sütü şöyle bir çektirmeden önce iyice de bakır tencere kızdırılıyor ateşte. Süt onun üstüne cos diye dökülüyor. İşte orada o yanıksı tadı alıyor süt. Yani bir anlamda dibi tutmuş süt gibi oluyor. Ve yoğurt onunla yapıldığı zaman o yanıksı tat oluyor ve bambaşka bir lezzet oluyor. Şimdi bu Denizli'nin yanık yoğurdu moda olunca şefler de birazcık böyle o yanıksı tadı vermek için tütsüleme modası da başladı. Fakat hiçbir şekilde aynı şey olmuyor. Çünkü tütsü sonradan eklenen bir duman. Halbuki yanık yoğurtta sütün kendisinin dibini tutması var. Yani sütün içindeki hem laktozun süt şekerinin yanması hem de içindeki proteinin kazeinin yanması var. Dolayısıyla çok başka bir lezzet. Bizim yayla kültürümüzde bir de şu vardır. Mayıs, Haziran dendi mi süt bollanır. Bol bol yoğurt yapılır. Fakat fazla yoğurdu ne yapacaksınız? Yoğurdu korumanın yolları da var. Mesela tulum yoğurdu yapabilirsiniz. Yoğurttan yapılan peynirler var. Mesela bir 40 tokmak peyniri var ki aslında yoğurt kökenlidir. Mesela Tunceli çökeleği veya Şavak çökeleği var. Bu da aslında temelinde önce süt yoğurda çevrilir, sonra peynire çevrilir. Yani Anadolu'da gördüğümüz akça katık veya katık gibi peynirlerin tamamı aslında yoğurt kökenlidir. Evet, yoğurdu binbir şekilde soframıza getiriyoruz ama binbir şekilde de korumasının yollarını keşfetmişiz. Mesela Antakya'nın da pişmiş yoğurdu var, tuzlu yoğurt var. Bunlar da aslında yoğurdu kışa saklamak için yapılan çeşitlemeler. Mesela Sivas'ın peskütanı da aynen böyle, hele bir peskütan çorbası yapılır ki işte o da bambaşka bir alemdir. Yoğurdu hem soframıza getiriyoruz hem de binbir şekilde adlandırıyoruz, binbir şekilde de koruyoruz. Hep derler kar Eskimo dilinde binbir şekilde adlandırılmış diye. Bizim için de aslında yoğurt sofralarımızın serinleticisi, yaz aylarında kar serinliği getiren lezzeti. Evet, yoğurtlu lezzetlere bakmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam.
3: İstediğin yerden izlemek Go, go, go, go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek Go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
4: NTV Radyo.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: NTV Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa sözlüğü.
5: Kupa sözlüğüne J harfiyle başlıyoruz. İlk madde Jules Rimet. Dünya Kupası'nın o çalınan, saklanan, uğruna dedektifler tutulan ilk efsanevi som altın gövdesi. 1930'da turnuvanın kurucusu ve dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in adıyla doğan bu kupa, yeşil sahaların gördüğü en büyük ganimetti. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler eritmesin diye bir ayakkabı kutusunda yatağın altında saklandı. 1966'da Londra'da sergilenirken çalındı, tüm İngiliz polisi seferber oldu ama kupayı parktaki çalılıklarda Pickles adında bir çoban köpeği buldu. En sonunda 1970'te kupayı kalıcı olarak müzesine götüren Brezilya'da 1983 yılında hırsızlar tarafından bir kez daha çalındı ve bu sefer maalesef eritildi. Futbolcuların kazanmak için hayatını ortaya koyduğu o kupa tarihin en ulaşılmaz ve en bahtsız parçasına dönüştü. Günümüzde artık kupanın ismi Jules Rimet değil belki ama hala yüzlerce futbolcunun hayali, ulusların da hedefi olmayı sürdürüyor. Kupa sözlüğünde yarın yeni bir harf ve yeni bir maddede görüşmek üzere.
4: Kupa sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Dünya radyolarında zapping.
6: Podía comer su carne favorita.
7: Main bhi zehen ke dariche khol raha hoon ki mujhe.
8: یک سر تو همه ی ناکامی ها بریم فقط داور
9: Assalamu alaikum Kazakh ile Aldavirgenov asıl
10: Burası Davao City Radyosu.

0: Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Klasik İngiliz edebiyatının aykırı çocuğu Thomas de Quincey'nin İngiliz Posta Arabası isimli kitabı Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Cahit Kaya çevirmiş. Thomas de Quincey 1785 İngiltere Manchester doğumlu. Problemli bir çocukluk dönemi geçiriyor. Erken yaşta babasını kaybediyor. Annesi gayet otoriter bir figür olarak hayatının orta yerine yerleşiyor. De Quincey insan ilişkilerinde atak bir kişilik değil, aksine ziyadesiyle içe kapanık. Okul derseniz, çok zeki olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Lakin onun da okula dair pek bir hevesi yok. Yani bir okul kaçkını. Neyse uzatmayalım, uzun serserilik yıllarının ardından dönemin ünlü yazarları Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth'ün de yardımlarıyla İngiltere'nin edebiyat dünyasında kendine yavaş yavaş yer açmaya başlayan De Quincey, tam da bu dönemde ağır bir afyon iptilasına kapılıyor. Giderek artan dozda afyon kullanmaya başlıyor ki o dönemde afyonun eczanelerde satılan legal bir ilaç olduğunu hatırlatalım. Ve ilk büyük edebi eserini bu bağımlılığı sayesinde veriyor. Bir İngiliz afyon müptelasının itirafları. Kitap büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Edebi başarısı bir yana, yayınlandığı dönemde afyon kullanımında artışa sebep olduğu eleştirilerine hedef oluyor. Thomas de Quincey, bugün bahsini ettiğimiz İngiliz posta arabasını kendi başından geçen olaylardan yararlanarak yazmış. De Quincey eserinde, gençlik yıllarında kıl payı kurtulduğu bir araba kazasında ölümle yüz yüze gelişinin düş gücünü nasıl harekete geçirdiğini anlatıyor. Posta arabasının hem teknolojik hem de toplumsal bir sembole dönüştüğü anlatı, hareket halindeki dünyanın ritmini, yolculuğun yarattığı görsel duyguyu çarpıcı bir dille aktarıyor. Hasılı hızın büyüsü, yolun çağrısı ve anlık sahnelerin çarpıcılığıyla kurulan metin, sıradan bir ulaşım aracını şiirsel bir sembole dönüştürüyor. Hız diyoruz ama sözünü ettiğimiz araç alt tarafı bir posta arabası. Ama işte tarih böyle. 18. yüzyılın hız sembolü de ancak bir posta arabası. Desen yayınları ünlü Fransız çizer Jean-Jacques Sempé'den bir seçkiyi Karikatürler ve Diğer Şeyler adıyla yayımladı. Karikatürleri dilimize Damla Kellecioğlu çevirmiş. Jean-Jacques Sempé 1932 doğumlu. 1957'den itibaren Paris Match, Punch, L'Express, Pilot, New York Times, New Yorker gibi uluslararası gazete ve dergilerde çizerlik yaptı. Benzersiz mizah duygusu ve şahsına münhasır çizgileriyle birçok karikatürcü kuşağını etkilemiş olan Sempé, 2022 yılında hayatını kaybetti. Jean-Jacques Sempé'nin desen yayınlarından çıkan Karikatürler ve Diğer Şeyler, büyük çizerin klasikleşmiş karikatürlerini bir araya getiriyor. Alman diplomat ve şarkiyatçı Georg Friedrich Wilhelm Rose'nin yazdığı Türkiye tarihinin birinci cildi Timaş Yayınları tarafından yeniden basıldı. Tarihçi Profesör Doktor Kemal Beydilli tarafından dilimize çevrilen eserin alt başlığı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışından II. Mahmud'un ölümüne kadar. Georg Friedrich Wilhelm Rosen 1820-1891 yılları arasında yaşadı. Dediğim gibi kendisi diplomat olmasının yanı sıra önemli bir şark uzmanı. 1844 senesinde İstanbul'da Prusya Elçiliği tercümanı olarak bulunmuş, 1852-1867 arası Kudüs'te Prusya Konsolosluğu görevini üstlenmiş. Bugün bahsettiğimiz Türkiye tarihini de Kudüs'te bulunduğu sırada yazmış. Rosen'in Türkiye tarihi iki ciltlik bir eser. Timaş şimdilik ilk cildi yayımladı, ikinci ciltte kısa süre sonra basılacaktır muhtemelen. Alt başlıkta da belirtildiği üzere birinci cilt 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışından Sultan II. Mahmud'un 1839'da vefatına kadar olan dönemi ele almakta. Eserin önemi özellikle bir diplomat elinden çıkmış olması. Bu anlamda Rozier'in Türkiye tarihi diplomatik mahfillerde dolaşan bilgiler ışığında ve başka önemli belgelere dayanarak yazılmış gayet önemli bir kaynak. Rozier'in II. Mahmut üzerine dikkat çekici değerlendirmesiyle bitirelim. Sultan Mahmut ömrünü o dönem yaşanan gelişmelerin olumsuzlukları içinde, başarısının herhangi bir meyvesini tadamadan geçirdi. Ama bütün bunlara rağmen eseri yaşamaktadır ve Türk devleti ayakta kaldığı müddetçe de yaşayacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
1: NTV Radyo.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Sevgili dinleyiciler, L sesinin ince ya da kalın söylenişinin kimi karışıklık ve zorluklara yol açtığını biliyoruz. Zaman zaman da değindik. Bugün sözcük başında değil de ikinci harf olarak yer aldığı durumlara bir göz atacağız. Hepsi P sesinin ardından L'nin geldiği yabancı sözcükler. İki ünsüz ard arda geliyor yani. Sırayla gidelim. İlk sözcüğümüz plak. Sesleri kaydetmek ve kaydedilen sesleri yeniden dinlemek amacıyla hazırlanan daire biçiminde plastik yaprak ve de çeşitli kalınlıklarda madeni levha. Sonra plaka. Kamyon, otomobil ve benzeri kara taşıtlarına takılan numara levhası. Bir de plaket var. Değişik biçimlerde hafif kabartmalı veya oymalı küçük madeni levha. Plan, bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Ve bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Ve de bir sinema filminde alıcının bir kere sürekli çalıştırılmasıyla elde edilen bölüm, çekim. Ve tabii düşünce, niyet, maksat, plan. Planör, hava akımlarından yararlanarak uçan motorsuz hava taşıtı. Plantasyon, sanayide kullanılan kahve, kakao, kauçuk gibi bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. Planya, ağaç rendelemekte kullanılan uzun marangoz rendesi. Plasenin türlü anlamları var. At yarışlarındaki müşterek bahislerde kazanacak atın bilinmesi biçiminde oynanan oyun. Futbolda topu yumuşak bir vuruşla havadan istenilen yere gönderme. Voleybol, tenis, masa tenisi, basketbol ve benzeri oyunlarda da yumuşak bir vuruş biçimi. Plasman, ekonomik bir terim, yatırım demek. Plaster, yara üzerine yapıştırılan genellikle ilaçlı özel bant ki yanlış biçimde flaster denmekte. Platin, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Plaza, iş merkezi demek olan bu sözcük son günlerde pek moda. Platonik, gerçekte var olmayan, düşte kalan, hep öyle kalması istenilen aşk, sevgi. Tüm bu ve benzeri sözcükleri söylerken, P ve L ünsüzlerinin arasına fazladan bir ünlü yerleştirmiyoruz. L'lerin de ince olmasına özen gösteriyoruz. Tüm planlarınızın gerçekleşmesi dileğiyle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli. Poyraz akşamları üşütmeye devam ediyor. İstanbul 29, Ankara açık 28, İzmir güneşli 32, Bursa az bulutlu 31 derece. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. İç kesimlerde ise yağış var. Marmara'da hava açık, Poyraz sert ve serin esiyor. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu'da Sivas, Kayseri kesiminde kısa süre yağmur var. Eskişehir 29, Sivas 25 derece. Cuma hava daha sıcak olacak. Ege güneşli, Manisa 34, Muğla 31, Aydın 34, Bodrum 31 derece. Cuma Lodos'a dönecek rüzgar daha sıcak esecek. Akdeniz'de Mersin, Adana, Osmaniye, Isparta'da kısa süre yağış geçişi olacak. Adana 31, Hatay 28 derece. Karadeniz'de az noktada Kastamonu, Trabzon, Artvin kesiminde yerel yağmur bekleniyor. Bolu 27, Samsun 25, Tokat 29 derece. Doğuda Kars, Ağrı, Ardahan'da şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi sürüyor. Malatya parçalı bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak. Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 37 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Şimdi Trump'ın açıklamalarını Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm.
1: Burak, ABD Başkanı Donald Trump kısa süre önce Truth Social'dan paylaştığı mesajda tüm savunma ve saldırı kapasitesi ortadan kalkan İran'ın bu gece çok sert şekilde vurulacağını söyledi. Bir noktada, ki çok da uzak gelecekte olmadığını söylüyor Trump bunun, İran'ın Hark Adası'nın ve diğer petrol altyapı noktalarının ele geçirilip petrol ve gaz piyasalarının da tamamen kontrolünün üstleneceğini söyledi. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda. Bu mesajın ardından da Fox News'a konuştu. İran'la görüştüklerini söyledi Trump. Bu gece daha fazla bombardımanın olacağını, daha büyük ve daha güçlü ve etkili olacağını söyledi. İran'ın bir savunması yok. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Dün gece onların üzerine 250 milyon dolar değerinde bomba attık dedi. İran'ın şimdiden bu saldırıların etkisini hissetmeye başladığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump bu son saldırılarda İran'ın radar sistemlerinin, füze sistemlerinin yok edildiğini savundu. Şu kısmı önemliydi Fox News'a verdiği röportajda. Benim tercihim her zaman İran'ın Hark Adası'nın alınmasından yana oldu dedi ki burası stratejik önemde bir ada ve İran petrolünün yaklaşık %90'ı bu ada üzerinden ihraç ediliyor. Dolayısıyla İran açısından çok önemli ekonomik bir can damarı burası. Dün ve ondan önceki günkü saldırılarda bundan sonraki süreçte Amerika'nın İran'ın altyapısını, yani köprülerini ya da enerji santrallerini hedef alıp almayacağı konusu gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump köprüleri ya da İran'ın enerji santrallerini vurmayı tercih etmem. İnsanlar su içebilmeli. Bunu yapmak istemiyorum ifadesini kullanıyor.
0: NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Şimdi stüdyoda gazeteci, NTV programcısı Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Yani sanki yeni bir taktik mi, yeni bir aşama mı, böyle her gece yapılan saldırılarla İran'ı artık iyice köşeye sıkıştırma gayreti mi? Ne dersiniz?
2: Ya Trump'a göre öyle. Trump çünkü bir şekilde masada sonuç alacağını düşünüyordu. Birçok konuda aslında netliğe kavuşmadı. Yani nerede tıkanıyor, kim ne diyor, yani bunları evet biliyoruz ama hani içeride bir vakit herkesin biraz yani bir adım geri adım atacağını ve bir noktada buluşulacağını düşünüyordu herkes. O ta Pakistan'daki süreç başladığında. Ama o da kadüke oldu. Sonuç olarak Trump geldiği noktada içerideki eleştiriler çok yoğunlaştı. Kendi ekonomisini düzeltemez hale geldi. Ve bir şekilde nasıl söyleyeyim, yani artık sözüne çok fazla güvenilmez.
0: Evet.
2: Çok fazla içi boş cümleler kurduğu yönünde birçok yorum çıktı.
0: 37 kez anlaşmaya çok yakınız demiş.
2: Evet, yani onu her gün söylüyor. Ayrıca yani İranlılar anlaşmak istiyor ama işte çok gururlu insanlar, hani kendilerine yediremiyorlar bu anlaşmayı gibi. Onu tersten okuyacak olursak aslında İranlıları çok fazla bu konuda ikna edemiyoruz. Yani psikolojik üstünlük, askeri üstünlük olmasa bile, hı hı, İran tarafında ve İran direniyor. Bunu bu şekilde söyleyemediği için çok gururlu insanlar gibi cümleler kuruyor. Ve bu yaptığı sonuçta çıkış, dünkü gerçekleşen saldırılar, bugünkü tehdidi içeride çok ciddi bir şekilde sıkıştığı ve hakikaten nerede nasıl sonuçlandıracağını da bilmediği bir konu. Şimdi bugün Hark Adası'ndan bahsediyor. Evet. Hark Adası ta savaşın ilk neredeyse belki ilk 10 günü ya da ilk 2 haftasında çok fazla gündeme gelen, bizim de burada tartıştığımız, evet, asker çıkarma. Hani ben karaya asker çıkarmayacağım diyordu ama o Hark Adası
0: oraya çıkarabilir.
2: Çıkarabilir çünkü İran'ın petrolünün kalbi. Yani hem çıkarma, hem sevkiyat, hem de gemilerle onu dünyaya nakletme konusunda çok çok önemli bir yer. Tabii oranın tıkanması İran'ı da çok ciddi şekilde etkiliyor. Hep o dönem işte bölgedeki askeri güçlerin bir kısmının oraya bir çıkartma yapacağını ya da Körfez'deki Amerikan askerlerinin oraya çıkarılacağı söyleniyordu. O plan sonra kadık oldu, yani gündemden düştü. Bombalayabilir mi? Bombalayabilir. Yani bunu yapabilir. Ben şimdi şöyle değerlendiriyorum. Yani geçmişteki tecrübelerimize baktığımızda bir taraf saldıracaksa yani önceden bunun haberini zaten vermiyor. Evet. Ha, bunu yapabilir. Belki de yapacaktır bu akşam, ama genel olarak bir şekilde bu danışıklı dövüşün bir parçası gibi duruyor. Ayrıca mesela yapılan şeyler, yani mesela dün orantılı bir şekilde saldıracağız ya da saldırdık dedi. İşte Amerika'da çıkan yorumlar var. İran bunu bir zayıflık olarak algılıyor. Yani bize önceden bunun haberini veriyor diyerek. En tabii riskli nokta insani altyapı. Savaşın başından bu yana evet insani altyapıya da çok zarar verildi, ama işte su tesisleri, arıtma tesisleri,
3: güç santralleri,
2: enerji tesisleri, köprüler, çok ciddi otoyollara yönelik çok büyük topyekun bir saldırı olmadı. Şimdi onun tehdidinde bulunuyor ve masaya çekmeye çalışıyor.
3: Ya şunu çok konuştuk ya, İran meseleleri zamana yaymakta hayli mahir, İran evet. diplomasisi. Donald Trump sonunda bunu fark etti. Onun çok zamanı olmadığı için bir şeyler yapmaya çalışıyor herhalde.
2: Bunu fark etti. Biraz da geç kaldı. Tabii bunu fark edene kadar İsrail ve Netanyahu unsuru da Trump'a çok vakit kaybettirdi bu arada. Ha hoş, yani belli bir noktaya kadar birlikte zaten hareket ediyorlar, ama geçtiğimiz hafta aralarındaki konuşma ya da işte Trump'ın hani saldırmamazlık şeyi alması, garantisi alması bir şekilde bu Lübnan meselesi, Lübnan saldırısı nedeniyle. Çünkü şunu söylüyor, İsrail her zaman saldırabilir ama ben İsrail'i şimdi durdurdum, artık ikimiz karşı karşıyayız. Yani bu konuda adım atalım. Fakat şu net değil, yani iki tarafın masaya koyduğu maddeler arasında çok ciddi bir açı var, yani uçurum var.
3: Ya anlaşmaya yakınız derken Trump, biz nerede yaklaştıklarını bilmiyoruz.
2: Bilmiyoruz. Yani. Şimdi bunu hep konuşuyoruz, yani bir büyük güç, bir de yani orta büyüklük diyelim ya da daha küçük bir güç. Eğer büyük güç kazanamıyorsa
3: kaybediyor.
2: Ama diğer güç kazanamıyorsa kaybetmiyor. Sonuçta direniyor ve diğerini istediği noktaya getirmemiş oluyor. Yani Amerika ile İran arasındaki durum bu. Bir bu. İki, İran'da bu dönem içinde kendi özgüvenini, yani özellikle işte sertlik yanlıları ya da işte devrim muhafızları özgüvenini kazandı. Evet vuruyorsunuz ama bizim hala kapasitemiz var, biz de buna karşılık verebiliyoruz diyor. Masada nerede tıkanıyor? En büyük konu savaşın başında hiç gündemde olmayan Hürmüz Boğazı'ndaki hikaye. Trump bunun yanına tabii ki arkasına hemen nükleer meseleyi koyuyor. İran hayır diyor. Bizim ikinci meselemiz dondurulmuş varlıkların kaldırılması. Yani İran şunu diyor. Ablukayı kaldırın, Hürmüz'ü açarız. Amerika'da Hürmüz'ü eski statüsüne döndür. Ben de ablukayı kaldırayım diyor. Burada bir itiş kakış söz konusu, ama Trump'a bakarsak bir kısmı da doğru olabilir. Bir takım rakamlar var. Çok sayıda geminin bu süre içinde evet yani Mayıs ayından bu yana ABD'nin bir gizli operasyon yönettiği, yani bu gizli operasyonda işte gemilerin bu transponderlarını kapatması, geceleri seyahat etmesi ve Amerikan kuvvetlerinde onlara
3: eşlik
2: etmesi. 200 gemi ve 100 milyon varil petrolü Hürmüz'den kaçırdık diyor. Kaçırılmasına yardımcı olduk diyor, ama bu hani sürdürülebilir bir şey değil. Tabii. Yani burada onun için diyor 85 dolara indi vesaire vesaire. Bir hikaye yazmaya çalışıyor. Ama burada sorun artık hikaye yazmak değil. Bunun nasıl sonuçlanacağını bakmak. En büyük endişesi bir nükleer anlaşmada Obama'nın gerisine düşmek. İki, bunu nasıl sonuçlandıracağını bilmediği için kimleri eleştirdi? İşte Afganistan çıkışı için Biden'ı eleştirdi. İşte Irak için efendim Obama, daha önce Bush'u eleştirdi. Yani kendinden önceki ve kendi partisine den olan başkanlar dahil olmak üzere hepsini bu şekilde eleştirdi. Ama şu anda baktığımızda neredeyse bunların hepsinin gerisine düşmüş durumda. Hatırlarsak yani 2004-5'ler 6'lar Amerika hakikaten çok zor durumdaydı bu üç dönemi Irak'ta. Farklı bir şeye gittiler. İşte search diye bir çıkış stratejisi uyguladılar. Asker sayısını arttırdılar. Biraz daha istikrarı orada sağladılar. Ama burada yani herhangi bir çıkış planı ya da bu işi sonlandırma planı da gözükmüyor. İçeride de sıkışıyor. Hep konuşuyoruz. İşte Kasım'a doğru giderek vakit azalıyor. Amerika'da işte bir takım fiyatlar vesaire artıyor. Trump da parkı bombalayacağım. Bu akşam çok sert vuracağım diyor.
3: İşte, yani işte şunu söyleyecektim. Tam köprüleri ve güç santrallerini vurmamayı tercih ederim diyor. İnsanların içme suyundan mahrum kalmalarını anladım. İstemiyorum. Ne demek bu?
2: Ya şimdi bu aslında şu demek. Yani bunların ikisi de normal şartlarda savaş suçu.
3: Suçu evet.
2: Kesinlikle savaş suçu. Evet. Yani sivil altyapı yani içme suyundan evet. Ne istersin? Ama bir şekilde gözdağı vermek istiyor. Yapar mı? Bir tane yapabilir. Yani geçtiğim dün ya da evvelsi gün hani bir ciddi değil ama iki su tankını, büyük su tankını
3: vurdular.
2: Belki çok fazla insan etkilemedi ama burada bunu bir tehdit unsuru olarak tutuyor. Yani bu aşamaya geçeceğim diyor. Artık hani askeri tesisleri değil daha sivil tesislere yöneleceğim şeyi yapıyor. Ben İran'ın burada bir geri adım atacağını açıkçası düşünmüyorum ama senin de dediğin gibi yani İran bunu biraz daha uzatma yeteneğine sahip. İçeride şu anda daha güçlü hissettikleri için bunu da uzatıyorlar. Bu kapasiteleri de söz konusu. Giderek yani bu Kasım ayına yaklaşırken daha belki bir süre var ama Trump'ı da bu yolla sıkıştırma amacındalar ve hikayede bu şekilde devam ediyor. Kilit burada Hürmüz. Yani o kilit nasıl çözülecek? Bu şekilde işte Harp Adası'na asker çıkararak ya da sivil tesisleri bombalayarak bu olur mu? Bence olmaz. Çünkü İran sonuç olarak yani bu şekilde kışkırttığınız vakit elindeki o ciddi ve kalan balistik füzeleri de muhtemelen Körfez'e yağdıracaktır. İsrail'e de atıyor ama Körfez'e yapılan İran saldırıları çok daha etkili oluyor tabii ki dünyada.
3: Yani giderek şunu düşünmeye başladım ben. İran acaba işi Kasım seçimlerinin ardına mı atmak istiyor? Şimdi yani orada ağır yara almış siyaseten içeride kaybetmiş bir Donald Trump'la mı müzakere
2: etmiş? Şimdi oraya da aslında var değil mi? Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, fazla Eylül. Evet yani bayağı bir vakit var. Eğer oraya kadar gidecek olursa işler çok vahim noktaya varabilir Trump açısından. Ha, yapabileceği hiçbir şey yok. Herhangi bir hikayesi yok. Yani işte 2 yılda 8 barış sağladım vesaire derken 3-4 ay içinde dünyayı ne hale getirdi İsrail'le birlikte bu saldırıyla birlikte. Belki Ekim olmasa bile daha ileriki aylara İran tabii ki bunu uzatmaya çabalayacak. Ama oraya kadar gider ve orada bir sonuç alınamazsa Trump için zaten kötüye giden içerideki işler daha felakete dönüşebilir. Ya bu arada bu İran'ın içinden çıkamayan Trump yani Küba'ya da bir hani o daha güçsüz Küba'ya bir hamle yapabilir. Her şey beklenir. Bakalım bu akşam ne olacak.
3: Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Gazeteci Mete Çubukçu ile beraberdik. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da açıkladı.
4: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
5: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
4: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veri tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
3: Sahte halatlarla yapılan, sahte haplarla yapılan dolandırıcılığı önlemek için 25 Haziran'dan itibaren yeni tedbirler devreye alınacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. 3 ayda bir de bu hatlar kontrol edilecek.
4: Sahte hatların kullanımını önlemek için yeni tedbirler devreye alınacak. Kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlandırılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
5: Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz.
4: Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik düzenlemeler resmi gazetede yayımlanmıştı. 25 Haziran'da ise BTK tarafından uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerliliği ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu doğrulanacak. Bunun için yüz veya parmak izi özeti ya da e-devlet şifresinin kullanılması istenecek. Elektronik ortamda doğrulanamayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik yapılmayacak. 3 ayda bir yapılacak kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat açabilecek. Yabancılar için bu sayı 3, turistler için ise 1 olacak.
3: Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinlikte konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hedeflerinin sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi.
4: Denge testleri, e-dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur kalk testleri. Bu değerlendirmelerle kişilerin hareket yaşı belirlenecek. Hareket kapasitesi sonuç kartı verilecek. İhtiyaç duyanlara sağlıklı hayat merkezlerinde fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetleri verilecek.
6: 50 yaşında olduğuma göre en az 25 istiyorum.
7: Bütün testleriniz gayet güzel.
6: Gayet genç ve dinamik ve aktif çıktım.
7: Genç çıkmayı tabii ki çok isterim ama öyle bir şeyi yakalayabileceğimi sanmıyorum maalesef. Ama bunun için özen göstereceğim.
4: Geçen yıl başlatılan İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının devamı niteliğinde olan Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.
8: İnsanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını korumayı, kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. En büyük hedefimiz sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir beden.
4: Memişoğlu, etkinlik alanındaki standları gezdi. Hareket yaşını öğrenmek için ölçüm yaptırdı. Memişoğlu, sağlıklı kalmak için çaba harcanması gerektiğini de vurguladı.
8: Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın. Bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi parti sözcüsü Müslim Sarı parti meclisi toplantısının ardından açıklamalar yapıyordu. Orada önemli bir noktaya değindi. Olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. Bununla ilgili bir takvim oluşturulacağını da söyledi. Yani bu ne demek? Olağan kurultay sürecini başlatıyoruz. Mahalle, ilçe, il şeklinde kongreler yapılacak. Ardından büyük kurultaya gidilecek. Bunun tahminen en az 6 ayla 7-8 ay aralığında bir süre alması bekleniyor. Bugün parti meclisi toplantısı da vardı. O parti meclisi toplantısından önce Özgür Özel'e yakın olan isimler parti meclisinden istifa etmişlerdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre yeterli sayı kalmadığı için parti meclisinde Genel Başkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü kurultaya 45 gün içinde götürmesi gerektiğini söylediler. Zeynel Emre bu açıklamayı yapmıştı. Ancak Müslüm Sarı tedbir olduğu gerekçesiyle olağanüstü kurultayın yapılamayacağını söylüyordu. Bugün MYK'da olağan kurultay sürecini başlatma kararı alındı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı bu açıklamayı. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Kökler konseriyle Haziran 2026'da Türkiye'de hayranlarıyla buluşuyor. Doğu ve Batı kültürü arasında kurduğu bağı eserlerine aktaran Sami Yusuf, İstanbul ve Ankara'da 4 gün boyunca eşsiz bir deneyim yaşatacak. Biletler, biletini al, Biletix ve bu bilette. Şansa kalmaz işimiz, Umran
12: Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
13: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: NTV Radyo.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadında karşılaşacak.
3: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
2: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti.
4: A milli takım 24 yıllık özlemi gidermekten daha da fazlasının peşinde.
5: Sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz.
6: 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
4: Milli futbolcular 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu milli takımın gücüne dikkat çekti.
5: Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım.
4: Orkun Kökçü de iddialı.
6: Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
4: A milli takım pazar saat 7'de Avustralya karşılaşmasıyla Dünya Kupası serüvenine başlayacak. İkinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi saat 6'da karşılaşacak Ay Yıldızlılar. D grubunu 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri maçıyla tamamlayacak. Ev sahibinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları endişe yaratıyor. Ancak A milli takımın maçları ev sahibi ülkede akşam saatlerine denk geliyor.
2: Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı netleşti. Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Beşiktaş Gain rakibini 3-2 ile geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek eşleşmede Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan taraf kupayı müzesine götürecek. İlk maç cumartesi günü Ataşehir'de oynanacak. New York, yarım asrı aşan şampiyonluk özlemine perşembe günü son verebilir. Knicks, unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta San Antonio'yu 107-106 yenerek seride üstünlüğünü 3-1'e getirdi. 29 sayı geriden gelerek galip gelen New York'ta Jalen Brunson 36 sayıyla skor yükünü çekti. Serinin 5. maçı pazar sabaha karşı saat 3'te San Antonio'da oynanacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, Kupa Günlüğü başlıyor. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timurlenk'le beraber karşınızdayız. Merhaba Bülent.
2: Merhaba.
1: Bizler çok heyecanlıyız. Dünya Kupası, 2026 Dünya Kupası bu akşam başlayacak. Ve biz kupa boyunca her maç günü sizlerle olacağız NTV ekranlarında. Şimdi yorumcumuz Bülent Timurlenk'e dönüyorum. Ve 24 yıl sonra Türkiye'nin de içinde olacağı bu Dünya Kupası neden bu kadar büyülü? Biz neden böyle bir heyecan içindeyiz, dinlemek istiyorum.
2: Ben de bu 24 yılın içinde NTV ekranında ilk kez olduğum için ben de demeyeceğim tabii. Teşekkür ediyorum. Burada bir ay boyunca beraber yayın yapacağız. Neden büyülü? Çünkü Dünya Kupaları hatıra biriktirdiğin, kendi ülkende eğer oradaysa o heyecanı fazlasıyla yaşadığın, dünyanın çok mu büyük çok mu küçük olduğunu gördüğün, hayatında bilmediğin, geçmişte daha gizemliydi. Güney Amerikalı futbolcular gelirdi, tanımazdık biz onları. Şimdi büyük bir çoğunluğu Avrupa'da oynuyor ama her turnuva kendi yıldızlarını, yeni yıldızlarını yaratır. Yeni kahramanlarını yaratır, yeni hikayeler yaratır. İşte 2002'de ben çocuktum, o gün okul tatili olmuştu diyenler şimdi çocuk sahibi. ve biz hiç Dünya Kupası heyecanı yaşamadık deyip de şu anda şöyle bir 25-30'larına gelen insanlar da var. Bir de bunların üzerine Z kuşağı, genç jenerasyon herkesi katarsan, saat kaçta başlarsa başlasın, Dünya Kupası böyle bir ay boyunca büyülü bir ortam. Yani insanlar evlerindeki televizyonları daha büyük ekran almaya çalışır. Sosyal hayatın ona göre planlar. Bizde öyle bir şey olmayacak. 30 gün boyunca bizim işimiz Dünya Kupası.
1: Şimdi bu 30 günün, daha fazlası hatta neredeyse 40 günün bizim için bambaşka bir önemi var. O da 24 yıllık hasretimizin bitmiş olması. Şimdi Dünya Kupası'nın büyüsü nedir diye başladık ama bizim için bambaşka bir heyecanı, bambaşka bir mutluluğu var. Yine oradayız. Milli takımın orada olması özellikle size neler hissettiriyor, sana neler hissettiriyor, Türk halkına? Bunu da duymak istiyorum.
2: Başka ülke takımı tutmaktan kurtuldum bir kere. Yani genelde olmadığında İtalya'yı tutardım. Yani son iki turnuvada İtalya'nın kendisi de yoktu. Hadi Messi Arjantin kazansın dedik. Tabii ki canım, yani bu sonuçta kendi ülkenin formasını orada görmek ama eksikliğini çekmek de çok zor. Sonuçta 2008 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlarsan masal gibi bir turnuvaydı. Sorun üzerine iki tane kötü Avrupa Şampiyonası oynamış olabiliriz belki ama tabii dediğim gibi Dünya Kupası, yani sonuçta Uzak Doğu'dan, Güney Amerika'dan, Afrika'dan bir takımlarla oynuyorsun ve 2002'de hiçbir Avrupa takımıyla oynamadan yarı finale kadar geldik ama bu kupanın en başarılı takımı Brezilya ile de iki kez oynadık. İşte turnuva bitti. Bir anda Hasan Şaş bütün Orta Doğu'nun sevgilisi oldu. Bakalım şimdi de burada bir değişiklik var. Onu söyleyeyim. Tarihi yeni jenerasyonu kabul edilir o 2002 ama bu turnuvada ilk kez iki Türk futbolcusu şu anda değerlendirmede, yani oyuncunun bonservis bedelinin değerlendirmesinde ilk kez iki Türk futbolcusu birden, ki ben birinin olduğunu bile hatırlamam, Arda Güler'den bahsediyorum, Kenan Yıldız'dan, en değerli 10 futbolcu arasında. Yani o kadar da fazla tanınıyorlar. Çünkü takdir edersin ki hani Real Madrid'de oynayıp Juventus'ta oynadığın zaman seni bütün dünya seyrediyor. Buna diğer tecrübeli isimleri de eklersen, İşte Hakan Çalhanoğlu'nu, bu sene kalede Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkmış Uğurcan'ı. Gerçekten çok iyi bir milli takımımız var. Ama her şeyden ötesi İtalya'nın olmadığı bir turnuvada da İtalyan bir teknik adamımız var.
1: Değil mi? Şimdi gruplara bakacağız. Bu sefer fazla fazla grubumuz var, fazla fazla takımımız var. 48 çok takımla gerçekleşecek turnuva. Biz 32 takıma alışığız haliyle. O yüzden bu 12 gruba bölünmüş 48 takıma hızlıca sizlerle beraber bakmak istiyoruz. A grubuyla başlıyorum. Ev sahiplerinden Meksika. Zira Amerika, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde 2026 FIFA Dünya Kupası. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya A grubunda. B grubunda Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre ekranlarınıza da geldi. Bu gruplarla ilgili kısa kısa değerlendirmek değerlendirmeler yapalım Bülent.
2: Evet, hızlıca geçelim. Çünkü Meksika ev sahibi. 2000 bu açılış karşılaşmasında Güney Afrika ile oynayacaklar. O karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Burada Meksika 3. kez ev sahibi bu turnuvada. Ve ben Meksika'yı grupta favori görüyorum. Yani aslında Meksika ile Kanada'nın grubu diğer ev sahibi Amerika'nın bizim olduğumuz gruba göre daha yumuşak. Daha yumuşak bir grup. Arkasına uzak doğuların biraz hem futbola bakış açısı, takım mentalitesi, takım olabilmesi açısından iki numaraya da Güney Kore'yi yazıyorum. Ama biliyorsun gruplardan en iyi üçüncüler de çıkacak.
1: Çoğunluğu.
2: Yani turnuvanın aslında 48 takımlı turnuva ilk kez yaşıyoruz. Bunu futbol severler, aynı zamanda hani basketbolda takip edenler için NBA'in normal sezonu olarak tarif edebilirim sana grup aşamasını. Ama burada evet Meksika, Güney Kore derim sana. İkinci grupta Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Katar'ı bir kenara koyuyorum. Üçü arasında hangisi 1-2 olursa şaşırtıcı olmaz bu grupta. Ama yine Avrupa oyun mentalitesinin içinde Edin Džeko'lu Bosna'yı da liderlik koltuğunda görebiliriz.
1: C grubu ve D grubuna bakıyoruz seri bir şekilde. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya var. D grubunda Türkiye var, Amerika var, Paraguay var, Avustralya var. Brezilya'da evet başarısıyla anılıyor ama 24 yıldır da şampiyon olamıyor. Evet. Yani öyle de bir gerçeği var. C grubu Brezilya'yla.

0: Ronaldo'lar, Ronaldinho'lar, yani inanılmaz bir şey vardı, kadro vardı. Geçen turnuvanın 22 Katar'ın flaş takımı Fas burada. Fas'ın aynı çizgide devam etmesi, yarı final belki zor ama bu Brezilyalı grupta ben Fas lider çıkarsa şaşırmam. Haiti turnuvaya renk verecek takımlardan biri olarak adlandırmak lazım. İskoçlar Brezilya'da Fas'ı bozabilirler mi? Hiç sanmıyorum. Bizim grup, doğrusunu söyleyeyim, ev sahipleri açısından, Amerika açısından daha zorlu bir grup. Yani Türkiye, Paraguay ve Avustralya. Ama tabii biraz bilinmezlikler var. Teknik kadro onların maçlarını izledi ama takdir edersin ki özellikle Avustralya'yı ve Paraguay'ı sezon boyunca izlediğimiz diğer milli takım, Avrupa'daki milli takımlar ya da bir Arjantin, Brezilya kadar derinlemesine bilmemiz ihtimali yok ama Avustralya için en başta söyleyebileceğim fizikli bir takımın serbest vuruşlardan çok sayıda gol bulduğu, ilk maçımızı onlarla oynayacağız biliyorsun Vancouver'da, pazara bağlayan sabah, yani pazar sabahı 7'de. Sıcaklıklar çok fazla etkileyecek bu turnuvayı ama şimdiden söyleyelim, bizim ilk maçımızda Kanada'da hava gayet futbol oynamaya müsait bir sıcaklıkta oynanacak. Dolayısıyla ben bu C grubunda Brezilya Fas derim sana. Bizim grubumuzda da tabii biz lider çıkalım. Ama şunu da altını çizmek lazım. Kupanın böyle manşetlere taşındığı günlerden beri farkındaysan, Amerika'ya girişlerin zorluğu vesaire, Amerikan hükümetinin şeyi, ev sahipleri için bir her zaman böyle bir hakem desteği olmuştur. Bunun en barizi 2002 Güney Kore'dir, yani İtalya ve İspanya maçları. O yüzden Amerika futbolunu oynayarak bizim grubumuzda neler yapacak onu merak ediyorum ama yani 3 takımı da yenebilecek güçteyiz. Onu çok net söyleyeyim yani. O kaliteye sahibiz.
1: Bizim grubumuza da yine derinlemesine gireriz. Şimdi E grubu ve F grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili, Ekvador var. F grubunda Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus var. E ve F grupları ile ilgili neler söyleyeyim?
0: Almanya bir turnuva takımıdır klişesine sadece sığınmak istemiyorum ama yani son dönemde bence gayet dengeli. Bazı takımların bazı hatları ön plana çıkar. Bir takımın orta sahası, bir takımın forvet hattı. Zayıf halka olarak mesela defansını görürsün diyelim o takımın. Ama bence Almanya'da bir şey var. Bir denge var. Bu denge onlara bu aşamada puan kaybı yaşatacağını sanmıyorum. Ama tabii burada altını çizmemiz gereken bir şey var. Hava sıcaklıklarıyla beraber sarı kartlarda mesela grup aşamasındaki sarı kartların grup aşamasından sonra silinecek olması oyunu baskılı oynayan takımlar karşısında sertliği de getirebilir. Kartı açık oyunlar olacak diye düşünüyorum. Çünkü oyuncular diğer türlü biliyorsun imtina ediyorlardı pozisyonlarda. Evet. Ama burada da Curaçao aynı Haiti gibi sana turnuvaya renk katan takım olduğunu söyleyebilirim. İkinci grup ikinciliği için favorim Fil Dişi Sahili elbette.
1: F grubu?
0: Hollanda, Japonya'da yani Japonya eğer o takım olgusunun içinde defansında problem yaşamazsa ben Hollanda ile beraber gruptan çıkar diye düşünüyorum. Birçok böyle Avrupa medyasında da İsveç'in sürpriz yapabileceği yönünde yorumlar var ama ben o tarafta değilim. Keza Tunus için de bunu söyleyebilirim. Yani bu grup bana çok belirgin Hollanda, Japonya gibi duruyor.
1: Zaten gruplardan ikişer takım çıkacak. En iyi grup üçüncüleri de çoğunlukla çıkacak.
0: 8.
1: 8 en iyi grup
0: üçüncüsü. Evet, yani topu topu 16 takım grup aşamasının bittiğinde evine gidecek.
1: Evet, evet.
0: Yani bu bayağı bir yoğun maç fiksürü demek. Turnuvanın uzaması demek. 37 güne uzadı turnuva. Sonuna kadar kalacak olanlar için gerçekten Amerika'ya gidiş öncesi kamplarla beraber yaklaşık 50-55 gün futbol sadece hani fiziki yeterlilikle değil aynı zamanda mentalle de oynanan bir oyun. Yani burada hemen altını çizerek bir örneği vereyim. Çok iyi bir takımınız olabilir. 2010 Dünya Kupası'nda şimdi belgeseli de çekildi. Fransa milli takımının içinde yaşanan kavgalar, hoca, futbolcular vesaire. Böyle baktığın zaman bunu da yaşayacak olanlar olabilir bu turnuvada. Yani çünkü 30-40-50 gün 25 tane futbolcu toplam staffla beraber 50-60 kişiyi bir arada bir kamp merkezinin içinde tutarken mental olarak da bir de

0: Mağlup oldum mesela diyelim ilk maçta. Bunlar kolay değil.
1: Gerçekten psikolojikte bir dayanıklılık sınavı. G grubu ve H grubuyla devam ediyoruz. G grubunda Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda var. H grubunda ise İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay var.
0: İran Antalya'da çalıştı. Çok büyük baskı altındalar. Biliyorsun Meksika'da kalıyorlar. Evet. Onlar için gerçekten zor bir turnuva. Bir ara wild card'la İtalya'nın geleceği, İran'ın dışarıda bırakılacağı da konuşuluyordu. Ama onların bu turnuvada alacağı sonuçlar dünyada futbol severleri sempatik gelir diye düşünüyorum. Diğer tarafta Belçika en iyi jenerasyonlarıyla yapması gerektiğini daha altını yaptığına inananlardanım. Ama öyle ya da böyle Belçikalı futbolcuların kendi liginin dışında Avrupa'da üst düzey takımlarda oynuyor olması onları her zaman klas bir takım haline getiriyor. Ve böyle bir 48 takımlı turnuvada bu dağılımda Belçika'yı favori görmemen imkansız. Ben ikincilik yani Mısır'la İran arasında dönecek ama hani İran'ın biraz nasıl başlayacağı, biraz İran'ın nasıl karşılanacağıyla alakalı Yeni Zelanda'nın da bu turnuvaya yine o şekilde renk veren takımlardan birisi olmasını bekliyorum. Yani çünkü Yeni Zelanda futbolunu analiz etmek de biliyorsun, takdir edersin, kolay değil. Her şey biraz Anglo-Sakson kültürünün içinde. Elbette Avustralya, Yeni Zelanda bunlar etkilenmemeleri imkanı yok ama oyunu daha fazla geliştiren ülkeler de var. Yani hani sonuçta futbol Avrupa'dan Güney Amerika'ya gitmiş. Sonra neler olmuş mesela orada?
1: H grubuyla devam edelim.
0: İspanya. Yani bunu demek kolay. Fransa ile beraber. Bizim olduğumuz bir turnuva olduğu için hani temenni başka bir şey, tahmin başka bir şey. Temennim tabii ki biz bu kupayı kazanalım ama benim iki tane favorimden birisi zaten bence bütün dünyada da en çok kabul gören iki favori bu ülke. İspanya'nın grupta Uruguay var. Bielsa deli midir, dahi midir? Bir teknik adam kendisi. Uruguay, İspanya ile beraber gruptan çıkmasını bekliyorum. Ama bu grup kendi içinde bir üçüncü üretir mi? Bu biraz aslında ilk ikinin tulum çıkarması halinde ve kendi aralarındaki maçların da berabere bitmesi halinde biraz zor bir ihtimal gibi duruyor. Yani üç maçını da birden kazanan bir rakibin kırılması lazım. Yani birinci sırada çıkan takımın puan yitirmeden çıkması ve sıfır puanda takdir edersin ki kimse de galiba şeyden en iyi üçüncü olarak çıkamayacak. Fransa, Senegal, Irak ve Norveçli grupta Fransa ve Senegal. Fransa bu turnuvanın en geniş ama en geniş kadrosuna sahip. Diğer grupta son dansın bir parçası Lionel Messi. Lionel Messi'nin son turnuvası, onun veliahtı görünen Barcelona'daki Lamine Yamal'ın da ilk turnuvası. Ama şunu hatırlatayım. Bu açılış maçının oynanacağı Azteca Stadyumu'nda 70'te Pele kupayı kaldırdı. 86'da Maradona kaldırdı. Bu kez final orada değil. New York'ta belki ama kupayı arka arka iki kere kazanmak da zor iş. Ama Messi varsa cümlelerini dikkatli kullanacaksın. Her zaman öyle derim. Arjantin bir iş yapamaz diyecek halde değilim. Ama Arjantin'in arkasına benim burada yazacağım takım Rangnick yönetimindeki Avusturya olacak.
1: Şimdi K ve L gruplarında sıra alışık olmadığımız gruplar bunlar. Yeni geldi K ve L grupları. Evet. Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya K grubunda. L grubunda ise İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama var.
0: Portekiz'in zor bir gruba düştüğünü düşünüyorum. Ronaldo'nun Portekiz'i. Hala Ronaldo'nun Portekiz'i. Yedek başlamasının beklenti içinde olanlar da var ama Martinez'in ben daha ilk maçta 10-11'de forma şansı vereceğini düşünüyorum. Grup biraz sert. Kolombiya eski bir yıldız. 14'ün biliyorsun en popüler adamı James Rodriguez işin içinden yıllar geçti. 12 yıl geçti. Diaz'la beraber hala o kadronun en popüler adamı ama yani Özbekistan'ında da bir İtalyan teknik adam var. Fabio Cannavaro ve Cannavaro'nun bu turnuvada sürpriziniz kim olur sorusuna La Gazzetta dello Sport'un sorusuna verdiği cevapta Türkiye. Artık Montella vatandaşı diye mi böyle söyledi bilmiyorum ama inşallah Cannavaro'da da haklı çıkar. Şomura'da oynuyor biliyorsun Başakşehir, Özbekistan. Burası karışık bir grup. Son İngiltere'ye geleyim. Ya İngilizler her turnuvaya favori giderler. Kendi içlerinde ülkede. Ama sonra biraz erken dönerler ama alınmayanlarıyla beraber Alman teknik adamın Thomas Süren'in de iyi bir kadro var. İngilizler sonuçta Premier Lig temelli bir kadro. Arkasına yazacağım takım benim Gana olacak. Hırvatistan çok uzun zamandır Zlatko Dalic'le çalışıyor. Modric muhteşem bir kariyer. Ama o kadro, o jenerasyon, hani Ronaldo ve Messi için last dance ise onlar için fazlasıyla last dance, yani şeye Hırvatistan için. O yüzden İngiltere arkası Gana diyorum bu grupta.
1: Tabii Amerika ev sahipliğinde olacağı için bu turnuva, Amerika, Meksika ve Kanada. Amerika tarafından bayağı bir alışık olmadığımız krizler yaşanıyor. Şimdi L'Equipe'in bir manşetini ekranlara taşıyacağız. Welcome to the USA başlığıyla
0: sarkastik
1: bir kapak görüyoruz.
0: Evet, evet. Özellikle FIFA Başkanı Infantino'nun orada
1: bir kukla gibi.
0: Trump'ın elinde kukla gibi. Dün kendisine bu soru yöneltildi. Kontrolü kaybettiniz mi FIFA olarak? Çünkü bu türden organizasyonlarda futbolcular, teknik kadro, gelen davetliler, federasyon davetlilerine her zaman ayrı bir ev sahipliği, ayrıcalığı yapılır turnuvalarda. Taraftarlar için her türlü kontrolleri yapabilirsiniz nizam ölçüleri içinde. Biraz kaçamak cevap verdi İngilizlerin sorusuna. 2035'te de kadınlar dünya şampiyonasına siz ev sahipliği yapacaksınız. Biz size karışabilir miyiz diye bir soru yöneltti ama bence çok kaçamak. Bir hakemin geri gönderilmesi, milli takımların çok abartılı şekilde X-ray kontrollerinden geçirilmesi. Belki futbolun neşesi bunların üstünü kapatacak. Ama bunlar unutulacak mı? Çok sanmıyorum. Bir taraftan El Nino geri dönebilir, böyle bir fırtına, bir taraftan sıcaklar, bir taraftan ters saatler. Negatif bakmamak lazım. Amerika'da geri atacağı adımlar olabilir. Ama tekrar söylüyorum, 3 ülkenin ilk kez ev sahipliği yaptığı bir turnuvadayız. Uzak bir coğrafyadayız. Her ne kadar Meksika bu işi 3. kez yapıyor, Amerika 2. kez yapıyor olsa da bence L'Equipe bugünlere hatırlanacak en önemli manşeti sayfayı yapmış.
1: Bülent Timurlenk, ağzına sağlık. İlk yayınımızı geride bıraktık ama programın açılışında da söylediğim gibi Dünya Kupası boyunca her maç günü beraberiz. Burada bazen ben olacağım, bazen Gürkan Ak olacak ama Bülent Timurlenk her gün sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Karınca yuvasının girişi güneye bakar. Güneş ışınları içeri girsin ve yuvayı ısıtsın diye. Özellikle de sıcağa en çok ihtiyaç duyulan sabahın ilk saatlerinde güneş ışınını yakalamak için. Karınca yuvasının bir de tali giriş kapısı olur. Gün içinde güneş çok ısıtırsa karıncalar burayı açarak havalandırma sağlar. Karıncalar yer altında yuva yaparken çıkardıkları toprağı ise kuzey yönüne atarlar. Böylece kuzey tarafında bir tepecik oluşur. Biz tepecik diyelim de karınca gözüyle bu bir dağdır ve bu dağ kuzeyden gelecek rüzgara karşı yuvayı korur.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve yıldırım riski devam ediyor. Özellikle Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ani yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Güneydoğu Anadolu'da etkili olan lodos sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkarırken sıcak çarpması riskini artırıyor. Marmara'da ise sert Poyraz etkisini sürdürüyor. Yıldırım, dolu yağışı ve aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Reklam.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
1: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Tahsil Daroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenimiz en yüksek kaç lira üzerinden emekli olmak diye sormuş. Yani burada sormak istediği emekli aylığı hesap edilirken en yüksek prime esas kazanç tutarı nedir? Biz bunu daha çok tavan olarak nitelendiriyoruz. Tavan nedir diye sormuş. Evet, 2026 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primine esas kazanç, ki bunu SPEK olarak adlandırıyor sosyal güvenlik uzmanları, muhasebeciler, müşavirler. Bunun tavanı aylık brüt 297.270 lira. Günlük brüt ise 9.909 lira olarak uygulanmakta. Bu aslında aylık brüt asgari ücretin 9 katı. Bu tutar daha önce 7,5 katıydı ama yeni yılda bu 9 katı olarak uygulanıyor. Prime esas kazanç yüksek olursa çalışanın emekli aylığı, işsizlik maaşı ve geçici iş göremezlik ödenekleri de doğrudan artar. Ancak şunu da ifade edelim, devlete ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumu primleri de aynı oranda yükseleceğinden işverenin bu sefer maliyetlerinin artması ve çalışanın net eline geçen tutar kesintileri sebebiyle bu husustan olumsuz etkilenmesi de mümkün olabilir.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul güneşli 29 derece, hafta sonu 22 dereceye inecek ve yağmur var. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 29 derece, hafta sonu ise yağış bekleniyor. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Antalya 35, Adana 33 derece. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu, Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı hattında yağış sürüyor. Güneydoğu ise Lodos'la çok sıcak. Diyarbakır 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Önce duyurulara göz atalım. Haramidere yan yol Beylikdüzü yönü için bir bakım alarım çalışması olduğu belirtilmiş. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Bunun dışında Hadımköy İstanbul Caddesi Arnavutköy yönü, Yeni Bosna Çoban Çeşme istikameti, Tem Mahmut Bey Tekstil Kent yönü, Merter yan yol İncirli yönü için duyurular var. Bu bölgelerde de yine bir şeridin trafiğe kapalı olduğu ve yoğunluğun yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerin birçoğunda ciddi seviyede yoğunluk var bu dakikalarda İstanbul'da. Avrasya Tüneli için Samatya'dan başlıyor yoğunluk. Anadolu yakasından geçişlerde de yine yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine çift yönlü sıkışık seyrediyor. Saat 17 sularında yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
3: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik sürüyor. Dünkü MYK'da alınan disipline sevk kararlarının ardından Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Genel merkeze muhalif isimler parti meclisinin düştüğünü, olağanüstü kurultay yapılması tezini dile getirdi. Peki şimdi ne olacak? Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de açıklamalar var. Hepsini aktaracağız. Orta Doğu'da barış umudu ağır bir darbe aldı. ABD müzakere arayışı sürerken İran'ı ağır bombaladı. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırılara bu akşam da devam edeceklerini söyledi. Şimdi ne bekleniyor? Barış masasının kurulma ihtimali bitti mi? Yanıtları birazdan. Piyasaların merakla beklediği karar bugün geldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi değiştirmedi. %37'de sabit tuttu. Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında Kenan Doğulu'nun da olduğu 24 kişi gözaltında. Ara tatil devam ediyor. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitim hayatıyla ilgili önemli açıklamaları da var. 4 yıllık bekleyiş sona erdi. Dünya Kupası bu akşam oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlıyor. Spor severlerin gözü 40 gün boyunca Amerika kıtasında olacak. Milli takım da turnuvada boy gösterecek 48 ülke arasında. Hem millilerden son haberleri hem de açılış seremonisine dair notları paylaşacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Son saat içerisinde gelen haberle başlıyoruz. Eski Galatasaray yöneticisi ve iş insanı Erden Timur tahliye edildi. Ayrıntıları almak için hemen bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Sena Gürbıyık son notları aktarıyor.
4: Burak Özcan Aralık ayında tutuklanmıştı Erden Timur. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında ilk etapta gözaltına alınmıştı. Ama sonra dosyası da ayrılmıştı ve 6 aydır da tutuklu bulunuyordu aslında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılıp tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur dediğimiz gibi 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık Timur'un hesaplarında aslında para hareketlerinde hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve 2024 yılı içerisinde de kendi şahsi hesaplarına 300 milyon liranın yatırıldığını öne sürmüştü. Savcılığın sevk yazısında yer almıştı bu bilgiler. Soruşturma kapsamında bugünün sıcak gelişmesi olan tahliye talebini aslında Timur'un avukatları verdi bugün. Tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu Timur'un avukatları ve savcılıkta Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti. Talepleri değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği de Timur'un tahliyesine karar vermiş oldu. Yaklaşık 6 aydır dediğimiz gibi tutuklu bulunuyordu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla aslında tutuklanmıştı. Başta futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Tutuklanması da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri kapsamındaydı. Ve dediğimiz gibi 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti avukatlar üzerine ve 6 ay sonra Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tahliye edildi.
3: Ayrıntıları Sena Gürbıyık'tan aldık. CHP'de hareketlilik sürüyor. Mutlak Mutlan ve ihraç tartışmalarının devam ettiği CHP'de bugün yeni bir gelişme yaşandı. Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Genel merkez istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceği görüşünde. Ancak olağan kurultay süreci başlatıldı. Ayrıntıları almak için bir bağlantı yapalım. Ankara'dan NTV muhabiri Uğraş Bingöl aktarıyor.
5: Yani muhalefetin, parti içi muhalefetin talep ettiği olağanüstü kurultay sürecinin başlamayacağı, bu noktada zaten uzun süredir Özgür Özel ve arkadaşları olağanüstü kurultayın toplanması için adım atıyorlardı. Bunu zorluyorlardı ama bugünkü toplantısı, parti meclisindeki toplantısı da 2,5 saat sürdü. Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti ve özellikle bu noktada merak edilen en önemli soru buydu. Takvime netleştiremedikleri için olağanüstü değil olağan kurultay yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde takvimin de açıklanacağını söyledi. Yani olağanüstü ya da olağan kurultay için herhangi bir takvim vermek gerektiğini söyledi. Ama mahkeme kararını hatırlattı. Burada tedbir kararı olduğu için biz bir tarih veremiyoruz dedi. Çünkü mahkemedeki sürecin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. O yüzden de biz elimiz boş duramayız. Olağan kurultayları yapacağız. Olağan kurultay şu demek: ilçe ilçe, il il kongreler yapılacak ve ardından bu kongreler bittikten sonra yeni delege yapısıyla bir kurultaya gidilecek. O da yine mahkeme kararıyla belirlenecek. Başlıklarını söylemekte fayda var bu çünkü açıklamanın. Müslüm Sarı şu ifadeleri kullandı: parti meclisi bir fırsattı ama katılmadılar. 27 kişinin istifasından söz ederken bütün üyeler söz aldı. Bize ulaşan 27 kişinin istifası var açıklamasını yaptım. İstifalara ilişkin bu tek taraflı bir şeydir. Buna yapacağımız bir şey yok ama parti genel merkezi olarak yapabileceğimiz hiçbir durum yok. 36. Bölge İdare Mahkemesi'ne yapmaları gerekiyordu bu istifaları. Genel merkezin bu noktada yapacağı bir şey yok dedi. 40 sayısının altına düşüldüğü için parti meclisinin geçersiz olacağı ve 45 günün içinde olağanüstü kurultay yapılması gerektiği noktasında da yine muhalefetin açıklamaları vardı ama yine Müslüm Sarı mahkeme kararını hatırlattı. Tedbir kararı var, bu kesinleşmeden uygulayamaz dedi. Parti meclisinde olanlarla süreç devam eder yine ifadesi dikkat çekiciydi. Parti meclisi katılanların sağ çoğunluğu ile karar almaya devam eder. Yani muhalefetin de bahsettiği o 23. maddenin 3. fıkrasının hayata sokunamayacağını mahkemedeki tedbir kararını göstererek söyledi. Kurultay takvimi gündeme gelecekti ama bu mümkün olmadı. Gelselerdi bunu konuşacaktık. Açıklaması da yine dikkat çekiciydi. Olağan kurultay takvimi noktasında çalışmaları başlatacağız. Olağanüstü maalesef yapamıyoruz. Tedbir kararlarına dikkat çekti. Evet, gün boyu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir trafik vardı. Önce istifalar geldi. CHP grup amirliğinden 27 ismin dosyası geldi burada CHP Genel Merkezi'ne ve sürece ilişkinde değerlendirmeler de vardı. Rakamlarda bazı değişiklikler vardı. O isimlerden biri 26 olarak açıklanmıştı ilk. Yine Yaşar Seyman'ın istifa edeceğine yönelik bir listede karışıklık vardı. Yani CHP grubundan gelen listede adı vardı ama kendisinin gelip burada istifa edeceğine yönelik bir açıklaması olmuştu ama o da gerçekleşmediğini söylemek de mümkün var. Yine parti meclisinden hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu ekibine mesafeli duran isimlerden Mehmet Tüm buraya geldi, toplantıya katılmıştı. O da olağanüstü kurultay talebini dilendireceğiz demişti. Tabii o toplantının içeriğine dair şu an için net bir bilgimiz yok, neler konuştuğuna dair, ama süreçte bir kurultay talebi olduğu noktasında, her iki tarafa da uzak isimlerin bu talebi dile getirdiği noktasında bir bilgi var. Şunu söyleyelim özetle. Parti içi muhalefetin, yani Özgür Özel ve arkadaşlarının olağanüstü kurultay talebi karşılık görmedi. Olağan kurultay için takvimin önümüzdeki günlerde açıklanacağı söylendi.
6: Uğraş peki şuna bir yanıt verdi mi Müslüm Sarı? Yani hani olağanüstü kurultay yapamayız çünkü tedbir kararı var diyorlar. Kurultay yapamayız diyorlar. Tedbir kararı varken o zaman olağan kurultayın yapılmasında bir problem görmüyorlar mı?
5: Orada herhangi bir problem olmadığını söylüyorlar. Çünkü bir netleşen takvim, yani olağan kurultay içinde bir takvim yok. Ama bu mahkeme kararı netleşene kadar bizim ilçe kongrelerinde beklemek gibi bir durumumuz yok. Partinin tabanında bu yönde bir talebi var dedi ve biz il ve ilçe kongrelerini yapacağız dedi. Bu da şu anlama geliyor. Az önce de bahsettiğim gibi, yani bir ilçelerde delege seçimleri, ilçe başkanlıklarında yine Türkiye'nin dört bir yanında kongreler yapılabilir. Ama kurultay için, olağan kurultay içinde henüz bir takvim yok. Bu kongreler yapıldıktan sonra, yani ilçe kongreleri yapıldıktan sonra ancak bir kurultay takvimi yapabilir. Olağanüstüye gidemiyoruz. Biz de mahkeme kararını beklerken olağan kurultay takvimini belirleyelim. En azından süreci bitirelim gibi bir açıklama yaptı Müslüm Sarı. Tabii bir noktadan sonra artık hukukçuların değerlendirmesine girecek konulardan bahsediyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi parti meclisinde de Özgür Özel ve arkadaşları 24. maddeyi ve parti meclisinin 40'ın altına düşmesinde ki o maddeyi hatırlatıyorlar. 3. fıkrasındaki, yani 40'ın altına düşerse olağanüstü kurultaya gitmek zorunda olduğunu ifade ediyorlar. İç tüzüğünde o maddesini gösteriyorlar ama Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde, yani Müslüm Sarı'da, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'da bu ifadeyi kullandı. Tedbir kararı varken bunlar olmaz. Biz karar almaya devam ederiz. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alırız dedi. Özetle kongreler ve ilçe ve il kongreleri için herhangi bir engel yok. Ama kurultay için, hem olağan kurultay için hem olağanüstü kurultay için bir takvimlendirme yapamıyoruz. Ama kongreleri bitirirsek, mahkeme kararı da gelirse o zaman da biz kongrelerimizi tamamlamış olur, olağan kurultayımızı yaparız dedi.
3: Uğraş Bingöl'ün notlarını NTV ile ortak yayında dinledik. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürüyor. Trump hayli sert ifadeler kullandı. Saldırı kapasitesi ortadan kalkan İran'ı bu gece çok sert vuracağız dedi. Halk adasını ele geçireceklerini de belirtti. O mesajları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alalım.
7: Sosyal medyadan paylaştığım mesajda tüm savunma ve saldırı kapasitesi ortadan kalkan İran'ın bu gece sert bir şekilde vurulacağını söyledi. Çok da uzak olmayan gelecekte bir noktada Hark Adası'nı alacağız ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz. Venezuela'da olduğu gibi de petrol ve doğalgaz piyasalarının kontrolünü tamamen ele geçireceğiz ifadesini kullandı paylaştığım mesajda. Daha sonra da Fox News'a konuştu. Bir yandan yine bu gece İran'a yönelik daha güçlü, daha büyük, daha etkili bombardımanın olacağını söyledi. Diğer yandan da İran'la görüşmeye devam ettiklerini belirtti. Herhangi bir savunmaları artık kalmadı. Bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok. Dün gece onların üzerine 250 milyon dolarlık bomba bıraktık dedi. İran'ın halihazırda aslında teslim olduğunu, boyun eğdiğini, sadece bunun farkında olmadığını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump bir yandan İranlı'la yaşanan çatışmalara yönelik Amerikan medyasının bu durumu haberleştirme şeklini de eleştirdi. Tarihteki en büyük, en güzel anlaşma olabilir. İran beyaz bayrağı kaldırıp teslim olabilir ama bizim bu başarımıza rağmen sanki İran iş çıkarıyormuş gibi gösteriliyor diye medyayı eleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump yarın oraya gireriz istesem küçük bir grup askeri oraya yerleştirip tüm yeri ele geçirebiliriz, bitmiş durumda ifadesini kullandı İran için. Hark Adası ki daha önce de savaş boyunca ara ara gündeme gelmişti bu bölgenin ele geçirilmesi. ABD Başkanı Donald Trump benim tercihim her zaman buranın ele geçirilmesinden yana oldu. Ama Amerika'nın böyle bir şeye iştahı var mı? Benim yapmayı tercih ettiğim şey yapmaya iştahı var mı? Bizim eve geldiğimizi görmek istiyorlar dedi. Amerikan kamuoyuna bir anlamda atıfta bulunarak. Hark Adası'nın önemi tabii İran petrolünün yaklaşık %90'ının bu stratejik ada üzerinden ihraç ediliyor olması ve İran açısından çok önemli bir ekonomik can damarı bu bölge. Aslında ABD medyasına göre Hark Adası'nın ele geçirilmesine yönelik bazı planlar aylar öncesinde hazırlanmıştı ama böyle bir operasyonun Pentagon yetkilisine ve Trump yönetiminden iki yetkiliye göre böyle bir operasyon çok riskli olacağı için sürekli rafa kaldırıldı bu planlar. CNN'de yer alan bir habere göre de bugün İran'ın aylar öncesinde Hark Adası'ndaki güvenlik durumunu ve savunmayı güçlendirmek amacıyla Amerika'dan gelebilecek olası bir operasyona karşı takviye bir takım oraya birlikler gönderdiği, hava savunmasını ve oradaki askeri kabiliyetlerini güçlendirdiği ifade ediliyor. Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırılarında İran'ın altyapısı hedef alınabilir mi? Bu soru gündeme gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın köprülerini ve enerji santrallerini vurmayı tercih etmediğini söyledi. İnsanlar o zaman içme suyuna erişim sağlayamayacaklar. Bunu yapmak istemem ifadesini kullandı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu hafta içerisinde İran'la Amerika arasında yaşanan bu çatışmalar, saldırılar ve misillemeler bu çatışmayı yeni tehlikeli bir aşamaya aslında getirmiş durumda. Ateşkes teknik olarak ortada yok gibi görünüyor. Bunun yerine adeta ateş altında müzakereler almış durumda.
3: Washington'dan Begüm Dönmezer sözün notlarını dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Kızılay Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
8: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
8: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
9: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
8: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
9: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın kamu kurumu bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce Özgür Filistin yazan bir tişörtte hediye edildi.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı.
10: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Rum Yönetimi'ni sert sözlerde uyardı.
11: Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
10: Bakanlık Fransa'ya adanın güneyinde kalıcı üs kurmak tanıyan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
11: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
10: Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını ihlal ettiği, bu nedenle 2 F-16'nın tedbir amaçlı havalandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan saldırıları da değerlendirdi. Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz denildi.
3: Kuzey İrlanda'da tansiyon yüksek. Belfast'ta bir göçmenin bıçaklı saldırı düzenlemesinin ardından patlak veren şiddet olayları tırmanıyor. Öfkeli protestocular göçmenlere ait ev ve iş yerlerini ateşe verdi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan alacağız.
12: Birleşik Krallık ülkelerinden Kuzey İrlanda'da bir bıçaklı saldırı şiddet eylemlerine dönüştü. Saldırıyı Sudanlı bir göçmenin yaptığının açıklanması Kuzey İrlanda'da ciddi sokak olaylarına yol açtı. Göçmenlere ait evler, iş yerleri ve araçlar hedef alındı. Bir Türk berberi de saldırıya uğradı. Göçmenlere ait yerleri gösteren bir hedef listesinin internette yayılması endişeyi artırdı. Polis bunun suç olduğunu söyledi. Belfast'ın kuzey mahalleleri geçmiş travmaları hatırlatan görüntülere sahne oldu. 12 polis yaralandı. Başbakan Keir Starmer saldırıyı mide bulandırıcı düzeyde korkunç diye niteledi. Kuzey İrlanda Bakanı Hilary Benn eşkıyalığı kınadı. Bıçaklı saldırının hedefi olan Ogilvie'nin ailesi ise şiddeti kınadı ve barış çağrısı yaptı. Hem polisten hem de politikacılardan sükunet çağrısı geldi. Belfast'taki göçmen karşıtı olayların aşırı sağcı gruplar tarafından körüklendiği belirtiliyor. Olaylar ikinci gecede de şiddete dönüştü. Maskeli göstericiler kentin kuzeyindeki Newton Abbey bölgesinde polisle çatıştılar ve hedefte göçmenlerin kaldığı oteller vardı. Göstericiler bir otele doğru yürüyüşe çıkarken polise karşı tuğla ve şişe attıkları görüldü. Polisler saatler süren olaylarda tazikli su ve plastik mermi kullandı. Görüntülerde bazı göstericilerin binalardan tuğla kopardıkları, kaldırım taşlarını balyozlarla parçaladıkları ve bunları polise atmak için hazırladıkları görülüyor. Göçmenlerin yaşadığına inanılan evler ateşe verilmeye çalışıldı. Bazıları da çöp konteynerlarını ateşe verdiler. Yolları kapatmak için araçlar ateşe verildi, barikatlar kuruldu. Kuzey İrlanda polisi göçmenlere ait evlerin hedef gösterildiği iddia edilen listenin internette dolaşıma sokulduğunu açıkladı ve bunu paylaşanların suç işlediğini ifade etti. Olayların fitilini pazartesi gecesi yaşanan bıçaklı saldırı ateşledi. 30 yaşındaki Sudanlı Hadi Alodip, 44 yaşındaki NHS radyografı teknisyen Stephen Ogilvie'yi ağır yaraladı. Alodip cinayete teşebbüsle suçlandı. Ogilvie ise saldırıda sol gözünü kaybetti. Sırtından ve başından ağır yaralandı. Yüzünde derin kesikler oluştu. Durumunun stabil olduğu açıklandı. Aladdin, Sudan'dan Paris'e, oradan Dublin'e geçtiği, ardından da otobüsle Belfast'a geldiği düşünülüyor. 2023'te sığınma başvurusu yaptığı ve aynı yıl Birleşik Krallık'ta 5 yıl kalma izni aldığı ortaya çıktı. Saldırı sonrası başlayan şiddet Belfast'ta hayatı felç etmiş durumda. Tren ve otobüs seferleri iptal edildi. Bazı okullar da kapandı. Şehir merkezi neredeyse tümüyle boşaldı. Kuzey İrlanda polisi olayları kontrol altına almak için Belfast'a takviye ekipler gönderdi. Saldırıya uğrayan Stephen'ın ailesi olayları sert biçimde kınadı. Aile korkunç trajedinin insanları bölmek ya da düşmanlığı körüklemek için kullanılmasını istemiyoruz dedi. Göçmen karşıtı gösterilerin sevdiklerinin adıyla yapılmasına karşı çıktılar. Aile adalet arayışı sokak şiddetine ve hedef göstermeye dönüşmemeli mesajı verdi. İnsan kaçakçıları tarafından sıklıkla kullanılan Belfast rotası bu saldırı sonrası tekrar gündeme oturdu. Telegraf gazetesi insan kaçakçılarının İrlanda üzerinden Birleşik Krallığa garantili geçiş pazarladıklarını yazdı. Çeteler Dublin uçuşlarını Manş Denizi geçişlerine alternatif bir arka kapı güzergahı olarak sunmaya başladılar. Sistemin merkezinde İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki pasaport kontrolü olmayan sınır var. Brexit sonrasının en tartışmalı başlıklarından birine dönüşmüştü bu sınır. Şimdi bir kez daha gündemde. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır açık kaldı. Sosyal medyadaki ilanlarda Birleşik Krallığa garantili geçiş ve ödemeyi varınca yapın gibi ifadeler kullandıkları görüldü. Bazı paylaşımlarda 7000 pound karşılığında sahte kimlik ayarlandığı iddia edildi. Şimdi bu rota Belfast'taki bıçaklı saldırıdan sonra yeniden gündemde.
0: NTV Radyo.
3: Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Karar metninde petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıyı azalttığı belirtildi.
10: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
13: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
10: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
13: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
10: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
3: Altın 2026 yılında elde ettiği kazançları geri verdi. Gram altın 6000 liranın aşağısına düştü. Yıl içerisinde 11.000 lirayı geçen çeyrek altın 9.700 lira seviyelerine kadar geri çekildi.
10: Altın fiyatları 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Faizlerin yüksek alacağı endişesi, savaşa dair belirsizlikler altını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları gelişmelerin etkisiyle sert dalgalandı. Ons altın 4000 dolar sınırına kadar çekindi. Altında bu yılki kayıp %5'e yaklaştı. Yani ons altın 2026'da elde ettiği tüm kazançları verdi. Gram altın 6000 liranın altını gördü. Gram tarafında haftalık kayıp %7, aylık kayıp ise %12'ye ulaştı. Yıl içinde 11.000 lirayı gören çeyrek altın 9.700'e kadar geri çekindi.
14: Doların uluslararası para olma niteliğinin zayıflığı devam ediyor ve bu nedenle de Amerikan tahvillerinden satışların yoğunlaştığı bir dönemi yaşadık. Ben bu düşüşün bir alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve temel gerekçenin hala gündemde olduğunun altını çizmek isterim.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü şarkıcıların da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
9: Adreslerde aramalar yapıldı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde narkotik şube polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan isimler önce adli tıp kurumuna götürüldü. Ünlüler kan ve saç örneği vermelerinin ardından emniyete sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ünlü isimlere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonda bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildiği öne sürüldü.
3: Antalya'da şüpheli ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı. İki çocuk babası Şeref Kocabıyık inşaatta çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 56 yaşındaki Kocabıyık'ın bıçaklandığı ortaya çıktı. 5 kişi gözaltında.
9: Şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 12 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Antalya'da Şeref Kocabıyık'a ait inşaat şantiyesinde 2014 yılında yangın çıktı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 56 yaşındaki Kocabıyık hayatını kaybetti. Şeref Kocabıyık'ın oğlu Yasin Kocabıyık babasının öldürüldüğünü iddia etmişti. Otopsi raporunda da göğüs bölgesinde iki kesici alet yarasına rastlandığını söylemişti. Ayrıca cüzdanındaki parayla cep telefonunun kayıp olduğunu belirtmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 12 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Kocabıyık'a ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Telefonun baz istasyonu ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi sonucu cinayete ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Yapılan teknik takipte olay sonrası telefonu kullandığı belirlenen Suriye uyruklu İbrahim İbrahim'in olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle yoğun iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. O dönem şantiyede çalışan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 5 zanlı gözaltına alındı. Suriye'de olduğu öğrenilen İbrahim İbrahim'in ise Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.
3: Antalya'da 1 Şubat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü asli kusurlu bulundu.
10: Hızı olması gerekenden 2 kat fazlaydı. Virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarına uymadı. 10 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu bulundu.
15: Hadi 1, 2, 3, 1.
10: Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü 1 Şubat'ta Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada aracı kullanan İzzet Karaağaç'la birlikte 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Karaağaç'ın kazadan 4 gün önce uzun yol şoför olarak işe başladığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Kaza yerinde hız limiti 50 kilometreydi. Ayrıca yol yağmur nedeniyle ıslak, görüş mesafesi sis nedeniyle düşüktü. Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızı 95 km olarak tespit edildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yolun virajlı yapısını, zeminin ıslak olmasını ve hava koşullarına dikkate almadığı vurgulandı. Hızla virajı dönmeye çalışması sonucu aracın hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kazanın oluşumunda sürücü İzzet Karaağaç'ın asli ve tek kusurlu olduğu ifade edildi.
3: Liselere geçiş sınavında kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, ara tatil ve adrese dayalı kayıt sistemiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.
10: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
16: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
10: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul, kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
3: Üniversite öğrencilerinin hem dil öğrenmek hem başka bir kültürü tanımak, bir yandan da harçlıklarını çıkarmak için gittiği Work and Travel programı bu sene vize randevusu sıkıntılarıyla sekteye uğradı. Birçok öğrencinin yaz için Amerika'daki işleri hazır ancak vize randevusu bulunamıyor.
17: Yazın kendimizi geliştirmek amaçlı bir yerleri biliyoruz. Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz ama randevu bulamıyoruz, yani kontenjan yok.
9: Work and Travel, üniversite öğrencilerinin yurt dışında hem çalışıp hem de dil öğrenmesini sağlayan bir değişim programı. Ancak bu yıl öğrenciler işleri hazır olmasına rağmen Amerika'dan bırakın vize almayı randevu dahi bulamadı.
18: Benim anlaştığım Amerika'daki işim de hazır şu an. Bir vize randevusu dahi bulunmuyor. Ve ben bunu işverenim bana, yani Amerika'daki işverenim bana her seferinde mail yoluyla ulaştığı zaman ben kendisinden bir nevi kaçmaya çalışıyorum.
19: Bu yıl programa başvuru sayısı önceki yıllara göre de biraz fazlaydı ama bu önceki yıldaki sayıların yarısından azına bile düşmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu işin gerçeği.
9: Vize krizinin ana nedeni Dünya Kupası. Taraftarlar için turist vizelerine öncelik verildi. Normalde 10 binlerce açılan J1 vize randevusu bu yıl Türkiye için 4 binle sınırlandırıldı.
20: Bir form doldurduk. Biz bir öğrenci dayanışması şeklinde herkes kendi ismini, acentesini ve danışmanını yazarak Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Büyükelçiliği'ne bu konuda diplomatik nota verdi. Şu anda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz.
9: Aracı kuruluşlara binlerce dolar veren, Amerika'da işini bile ayarlayan gençler çözüm bekliyor.
3: Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar ve çığ riskinden dolayı Aralık ayından bu yana kapalıydı. Havaların ısınmasıyla çalışmalara hız verildi. Yol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
10: Aralıktan bu yana kapalıydı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyordu. Van Bahçesaray Karayolu 5,5 ay sonra kontrollü olarak açıldı.
21: Şu sıkıntımız vardı mesela 6'dan 8'e kadar açıktır. Yani geceleyin şu anda da bırakılmıyor. İnşallah o da serbest olacak inşallah.
10: Yaklaşık 3000 rakımda bulunan Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçen yıl Aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandırıldı. 5 metreyi aşan kar kütleleri temizlendi. Yol 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açılsa da araç geçişlerine izin verilmedi.
22: 6 aydır yol kapalı. Zaten sene 12 ay. 6 ay kapalı, 6 ay açık. Bu şekilde insanlar çok mağdur. İnsanlar perişan. Arpa saman gidip getiriyorlar, Hizan'dan dönüyorlar, gidiş geliş 12 saat. Oradan gidip geldiğinde en az 10-15 lira, 15 birine masraf var. Buradan gittiğinde 3 kattan daha aşağı düşüyor.
10: AFAD koordinasyonunda oluşturulan çığ komisyonu incelemelerin ardından rapor hazırladı. Yolun sabah 6 ile akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri de olası risklere karşı bölgede önlem aldı. Bölge halkı yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Bunun için de tünel yapılmasını talep ediyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.

0: NTV Radyo.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları

0: rüya gerçeğe dönüştü.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak ve yıldırım riski devam ediyor. Özellikle Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ani yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Güneydoğu Anadolu'da etkili olan lodos sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere çıkarırken sıcak çarpması riskini arttırıyor. Marmara'da ise sert Poyraz etkisini sürdürüyor. Yıldırım, dolu yağışı ve aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadında karşılaşacak.
7: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
6: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti.
8: A milli takım 24 yıllık özlemi gidermekten daha da fazlasının peşinde.
9: Sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz.
10: 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli de yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
8: Milli futbolcular 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu milli takımın gücüne dikkat çekti.
9: Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım.
8: Orkun Kökçü de iddialı.
10: Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncular.

0: dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
1: A milli takım pazar saat 7'de Avustralya karşılaşmasıyla Dünya Kupası serüvenine başlayacak. İkinci maçında Paraguay'la 20 Haziran Cumartesi saat 6'da karşılaşacak Ay Yıldızlılar. D grubunu 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri maçıyla tamamlayacak. Ev sahibinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları endişe yaratıyor. Ancak A milli takımın maçları ev sahibi ülkede akşam saatlerine denk geliyor.
2: 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbola eklenen bazı yeni kurallar da ilk kez uygulanacak. İFAB tarafından getirilen yeniliklerdeki temel hedef tempoyu artırıp maç akışındaki kesintileri azaltmak.
3: 2026 Dünya Kupası sporda yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu İFAB'ın yeni sezon için aldığı bazı kararlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvada ilk kez uygulanacak. İFAB'ın getirdiği yeni kurallardaki temel hedef oyundaki tempoyu arttırmak, kesintileri azaltmak ve maç akışını iyileştirmek. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak bazı kurallar şöyle. İkinci sarı kartın ardından çıkan ve bariz hatalı olduğu düşünülen kırmızı kart kararlarına VAR müdahale edebilecek. Hatalı verilen bir köşe vuruşu kararı oyunun başlamasını geciktirmediği sürece VAR da inceleyebilecek. Rakibiyle tartışırken ağzını kapatan futbolculara hakem direkt kırmızı kart gösterebilecek. Taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Süre ihlali halinde taç atışı rakibe geçerken kale vuruşuysa karşı takım lehine köşe atışına dönüşecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılacak. Çıkan oyuncu bu süreyi aşarsa yerine girecek takım arkadaşı maç durana kadar en az 1 dakika kenarda beklemeyi sürdürecek. Sakatlanarak oyunun durmasına neden olan futbolcu kenarda en az 1 dakikalık beklemenin ardından sahaya dönebilecek. Daha önce oyuncu değişikliği, kırmızı kart ve VAR sistemi gibi futbolun tarihini değiştiren bazı kurallarda ilk kez Dünya Kupaları aracılığıyla futbola giriş yapmıştı.
2: Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı netleşti. Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Beşiktaş Gain rakibini 3-2 ile geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek eşleşmede Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan taraf kupayı müzesine götürecek. İlk maç cumartesi günü Ataşehir'de oynanacak. New York, yarım asrı aşan şampiyonluk özlemine perşembe günü son verebilir. Knicks, unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta San Antonio'yu 107-106 yenerek seride üstünlüğünü 3-1'e getirdi. 29 sayı geriden gelerek galip gelen New York'ta Jalen Brunson 36 sayıyla skor yükünü çekti. Serinin 5. maçı pazar sabaha karşı saat 3'te San Antonio'da oynanacak. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele bu gece saat 2.30'da başlayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
7: NTV Radyo.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, Bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve

0: Fenerbahçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde ve Tokat Niksar yolunun 3-8. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Bir sinema filminden sonra başladı tartışma. Herkes ağzına geldiği gibi söylüyordu. Diyenlerin daha çok gençler olması şaşırtıcı değildi. Neredeyse kullanılmaz olmuş, onun yerine geçit töreni denmeye başlanmıştı. Resmi geçitten söz ediyoruz. Sözünü ettiğimiz filmin adına resmi geçit diyorlardı. Oysa resmi geçitin hiçbir anlamı yok. Resmi devlete ait, devletle ilgili demek, özel karşıtı diye de tanımlanır. Oysa yapılan bir geçişin ya da törenin resmedilmesi. Yani resmi geçit. Zamanla bu sözün yerini önce geçit resmi almıştı, sonra da geçit töreni. Törenin o bölümünde hemşireler resmi geçit yaparken büyük bir alkış kopmuştu. Evet, resmi geçit değil, resmi geçit. Meeting dendiğini de duyuyorsunuzdur sanırım. Dilimize İngilizceden girmiş. Belki de bu yüzden İngilizce aslı gibi i'yi uzatarak meeting diyorlar. Meeting değil, meeting biçiminde söylenişi kabul gördü. Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı. Miting. Miting alanı hınca hınç dolmuştu. Uzatılarak söylenen bir i de acemi sözcüğünde. Acemi biçiminde söylenişine sık sık rastlanıyor. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış anlamında kullanılan bu sözcüğünde sonundaki i kısa. Bu çok acemi bir şoför. Anlaşılan İstanbul'un acemisi. Yardımcı ol yoksa kaybolur. Özetlersek, resmi geçit değil resmi geçit, meeting değil meeting ve acemi değil acemi. Bir işin acemisiyseniz bir an önce atlatmanız dileğiyle iyi günler.
6: Dil Yaresi. Kaçıranlar için ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında.
8: Reklam. Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
16: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
17: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
18: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Cuma İstanbul güneşli 29 derece. Cumartesi sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Cumartesi Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu Cuma güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Açıklamayı CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaptı.
3: Bizim tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi 3'te 2'nin yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Yani bir 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Ve belli sayıda arkadaşımız da bizimle hemfikir olmasına rağmen bir ona yakın arkadaşımız da gidip orada yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep olunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere oraya gidiyorlar. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar. Hiçbir harcama yapamazlar.
1: 28 kişinin parti meclisi üyeliğinden istifasının ardından CHP parti meclisi 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı konuştu. İstifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı.
4: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Dolayısıyla parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. Dolayısıyla parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek. Bu istifalar karşısında parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Ama bu hiçbir şekilde kurultay yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
1: CHP Parti Meclisi'ndeki istifalar sonrası CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Özgür Özel ve ekibinin belirttiği gibi olağanüstü kurultaya gitmek şart mı? Parti Meclisi görevine devam edecek mi? Hukukçu Şükrü Aksu bu sorulara açıklık getirdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak hukukçulara göre mutlak mutlağın kararı kesinleşmediği için mahkeme parti meclisine eksik üyelikler için görevlendirme yapabilir.
5: 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle mutlak mutlak hükmü var. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu icra memurluğuna bununla birlikte mahkemeye bildirecekler. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek.
6: Peki istifalar sonrası parti meclisi karar alabilir mi?
5: Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını bildirdi. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Muğla ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 15 il başkanı görevden alınmıştı.
2: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ı ödül töreninde konuştu. Kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti.
7: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajında hayli sert ifadeler kullandı. ABD, savunma ve saldırı kapasitesi ortadan kalkan İran'ı bu gece çok sert vuracak diye yazdı. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve tüm petrol altyapı tesislerini ele geçireceklerini belirtti. Trump mesajında Venezuela'da olduğu gibi tüm petrol ve doğal gaz piyasalarını kontrol edeceğiz dedi. Bu durumun tüm taraflara fayda sağlayacağını öne sürdü. Trump Fox televizyonuna verdiği demeçte ise İranlılarla konuşuyoruz. Hark Adası'nı almayı tercih ederim ancak Amerika'nın buna iştahı olduğundan emin değilim ifadelerini kullandı. İranlılar gururlu davranıyor diyen Trump köprü ve enerji tesislerini vurarak insanların susuz kalmasını istemem şeklinde konuştu. Bulgaristan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki krize değindi. ABD ve İran'ın saldırılara son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, taraflara diplomasi çağrısı yaptı.
8: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da sinir tüketici olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde.
1: Ukrayna Savaşı süre bakımından Birinci Dünya Savaşı'nı solladı. İki savaşın başka açılardan da benzerlik gösterdiğine dikkat çekiliyor.
9: 1569 gün bir başka deyişle 4 yıl 3 aydır devam ediyor. Ukrayna Savaşı süresi bakımından Birinci Dünya Savaşı'na geçti. Ukrayna'daki savaş daha önce de acımasız piyade saldırıları ve ağır kayıpları nedeniyle sıklıkla Birinci Dünya Savaşı'na benzetiliyordu. Rusya Şubat 2022'de başkent Kiev'in günler içinde düşeceği inancıyla Ukrayna'yı işgal etti. Ancak Ukrayna Kiev'e ilerleyen Rus askerlerini püskürtmeyi başardı. Cephedeki mücadele bir yıpratma savaşına dönüştü. Barış müzakereleri çıkmaza girerken savaşın yakın zamanda biteceğine dair bir işaret bulunmuyor. Yapılan son anketler Ukraynalıların yarısının savaşın gelecek yılın sonundan önce bitmeyeceği görüşünde olduğunu gösteriyor. Bu durumda Ukrayna Savaşı 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı'nı da geride bırakabilir. Birçok Ukraynalı savaşın aslında 2014'te Rus askerlerinin Kırım'ı işgal etmesiyle başladığını söylüyor. Ancak tarihçiler Ukrayna Savaşı ile 1. Dünya Savaşı arasında paralellik kurulmasını doğru bulmuyor. 1. Dünya Savaşı'na çok daha fazla ordunun katıldığına dikkat çekiliyor. Ukraynalı tarihçi Yaroslav Hritsak buna karşın Avrupa'daki etkileri bakımından iki savaşın birbirleriyle karşılaştırılabileceği görüşünde. Her iki savaşın da askeri ittifakları yeniden şekillendirerek Avrupa'nın jeopolitiğini dönüştürdüğü vurgulandı. Her iki savaşta da yeni teknolojiler kullanılmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı'nda uçak ve tanklar ön plana çıkarken Ukrayna Savaşı'nda kara, deniz ve hava dronları cephedeki durumu değiştirdi. İlk kez 1916'da kullanılmaya başlayan tanklar Ukrayna Savaşı'nın ilk yıllarında da etkili bir silahtı. Ancak tanklar, dronların devreye girmesiyle kolay hedef haline dönüştü. Savaşın ilk döneminde askerler 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi geniş siper sistemleri kullanıyordu. Şimdi ise drone saldırıları nedeniyle birlikler en fazla birkaç askerin barındığı sığınaklarda saklanıyor. Bu sığınaklar gökyüzünden fark edilmesi zor olacak kadar küçük ve saldırılara dayanacak kadar derine kazılıyor. Verilen kayıp açısındansa iki savaşın mukayese edilmesi zor. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki cephelere milyonlarca asker gönderilmişti. 9 ila 11 milyon asker kayıp verilmişti. Ukrayna'da ise şu ana kadar kayıp sayısı 500.000'u buluyor. Yine de NATO müttefik dönüşümden sorumlu yüksek komutanı Amiral Pierre Van Diye, insansız hava araçlarının Ukrayna savaş alanını Birinci Dünya Savaşı'ndakine benzer seviyelerde ölümcül hale getirdiğini söylüyor. Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikler askeri baskının yanı sıra ekonomik baskı uygulayarak da Almanya'yı teslim olmaya zorlamıştı. Ukrayna'da şimdi savaşı bitirmek için benzer bir strateji izliyor. Drone saldırılarıyla Rusya ekonomisinin can damarı olan petrol tesisleri hedef alınıyor.
1: NTV Radyo. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi. Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi. Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık Timur'un hesaplarındaki para hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve Timur'un hesaplarına 300 milyon lira yatırıldığını öne sürmüştü. Timur'un avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye dilekçesini savcılığa sundu. Savcılık da Timur'un tahliyesini istedi. Talepleri değerlendirilen Sulh Ceza Hakimliği Timur'un tahliyesine karar verdi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş geçen yıl okul gezisi sonrası yaşamına son vermişti. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları 16 yaşındaki çocuğun gezi sırasında akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti. Gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
9: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
1: Araç muayene istasyonlarının işletmesinde gelecek yıl yeni döneme geçilecek. Yeni istasyonlarda ilk hedef kadın istihdamını artırıp yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması olacak.
10: 81 ilde 249 istasyon kurulacak, işlemlerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılacak. Araç muayene istasyonlarında gelecek yıldan itibaren yapılacak değişiklikler kamuoyuyla paylaşıldı.
11: Danıştay onayının ardından araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027 itibariyle Turka olarak devralacağız. Lokasyonlarımızı, bölgelerin elverişliliğini ve erişilebilirliğini kapsamlı şekilde değerlendirerek titizlikle seçtik.
10: Araç muayene istasyonlarında ilk aşamada kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu amaçla bir eğitim merkezi de kurulacak. İstasyonlarda güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak karbon salımının da düşük tutulması amaçlandı. Elektrikli araçlar için de istasyonlarda özel bölümler bulunacak. Bu alanda eğitimli personel çalışacak. Trafikteki artışları göz önünde bulundurularak motosiklet muayene istasyonlarının da sayısı çoğalacak.
1: Sahte hatlarla yapılan dolandırıcılığı önlemek için yeni tedbirler devreye alınacak. Buna göre bir kişi kendi adına en fazla 6 hat alabilecek. Rutin kontrollerle abonelikler sorgulanacak.
9: Sahte hatların kullanımını önlemek için yeni tedbirler devreye alınacak. Kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlandırılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
12: Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz.
9: Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik düzenlemeler resmi gazetede yayımlanmıştı. 25 Haziran'da ise BTK tarafından uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerliliği ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu doğrulanacak. Bunun için yüz veya parmak izi özeti ya da e-devlet şifresinin kullanılması istenecek. Elektronik ortamda doğrulanamayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik yapılmayacak. 3 ayda bir yapılacak kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat açabilecek. Yabancılar için bu sayı 3, turistler içinse 1 olacak.
1: Amasya'da yaşayan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti. Acılı aile başka hayatlar kurtarmak için oğullarının organlarını bağışladı. Gencin organları nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.
9: Trafik kazası onu 19 yaşında hayattan kopardı. Ancak ailesinin organ bağışı kararı nakil bekleyen hastalara umut oldu. Gencin organları ve korneaları tedavi altındaki 6 kişiye nakledilecek. Amasya'da yaşayan Mustafa Yalçın 19 yaşındaydı. Gencin kullandığı motosiklet Boğazköy mevkisinde kontrolden çıktı, başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada hem Mustafa Yalçın hem de diğer motosikletli Furkan İçöz yaralandı. Ancak Yalçın'ın durumu ağırdı. Beyin ölümü gerçekleşti. Acıdağ ile başka hayatlar kurtarmak için oğullarının organlarını bağışlamak istedi. Bu karar 6 hastayı hayata bağladı. Gencin karaciğeri İstanbul'a, akciğeri Ankara'ya, böbreklerinden biri Trabzon'a, diğer böbrek ve korneaları ise Samsun'a gönderildi. Organlar ve kornealar hastanelerde nakil bekleyen hastalara verilecek.
1: Dünya Kupası bugün başlıyor. Açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası futbol tarihinin en pahalı turnuvası olacak. Yıldız futbolcular sahne alacak. Turnuvanın en değerli oyuncusuysa Lamine Yamal.
9: En pahalı takım Fransa. En pahalı oyuncu Lamine Yamal. 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en pahalı turnuvası olacak. Futbol ekonomi analiz sitesi Benchmark'a göre organizasyonun değeri 13 milyar euroyu aşıyor. FIFA bu turnuvadan 10 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Paris Olimpiyatlarında bu tutarın sadece yarısı kadar gelir elde edilebilmişti. Yıldızların sahne alacağı kupanın en değerli takımı 1,6 milyar euro ile Fransa. Onun ardından 1,5 milyar euro ile İspanya, 1,4 milyar euro ile İngiltere geliyor. Almanya 1 milyar euro ile 4. Portekiz 992 milyon euro ile 5. sırada. 5 ülkenin futbol takımının değeri diğer 43 takımın toplam değerine yakın. Turnuvanın en değerli futbolcusu 292 milyon euroyla İspanyol Lamine Yamal. Kylian Mbappe 221 milyon euro, Erling Haaland 200 milyon euro, Jude Bellingham 170 milyon euro, Michael Oli ise 165 milyon euro piyasa değerine sahip. Dünya Kupası'na katılan takımlar 10 milyon euroyla ayak bastı parası alacak. Finali kazanan takım 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon doları kasasına koyacak.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri, çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo, sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Aygaz
5: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Reklam.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadı'nda karşılaşacak.
11: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
10: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti.
12: A milli takım 24 yıllık özlemi gidermekten daha da fazlasının peşinde.
13: Sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz.
14: 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
12: Milli futbolcular 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu milli takımın gücüne dikkat çekti.
13: Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım.
12: Orkun Kökçü de iddialı.
14: Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
12: A milli takım pazar saat 7'de Avustralya karşılaşmasıyla Dünya Kupası serüvenine başlayacak. İkinci maçında Paraguay'la 20 Haziran Cumartesi saat 6'da karşılaşacak Ay Yıldızlılar. D grubunu 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri maçıyla tamamlayacak. Ev sahibinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları endişe yaratıyor. Ancak A milli takımın maçları ev sahibi ülkede akşam saatlerine denk geliyor.
10: 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbola eklenen bazı yeni kurallar da ilk kez uygulanacak. İFAB tarafından getirilen yeniliklerdeki temel hedef tempoyu artırıp maç akışındaki kesintileri azaltmak.
15: 2026 Dünya Kupası sporda yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu İFAB'ın yeni sezon için aldığı bazı kararlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvada ilk kez uygulanacak. İFAB'ın getirdiği yeni kurallardaki temel hedef oyundaki tempoyu arttırmak, kesintileri azaltmak ve maç akışını iyileştirmek. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak bazı kurallar şöyle. İkinci sarı kartın ardından çıkan ve bariz hatalı olduğu düşünülen kırmızı kart kararlarına VAR müdahale edebilecek. Hatalı verilen bir köşe vuruşu kararı oyunun başlamasını geciktirmediği sürece VAR da inceleyebilecek. Rakibiyle tartışırken ağzını kapatan futbolculara hakem direkt kırmızı kart gösterebilecek. Taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Süre ihlali halinde taç atışı rakibe geçerken kale vuruşuysa karşı takım lehine köşe atışına dönüşecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılacak. Çıkan oyuncu bu süreyi aşarsa yerine girecek takım arkadaşı maç durana kadar en az 1 dakika kenarda beklemeyi sürdürecek. Sakatlanarak oyunun durmasına neden olan futbolcu kenarda en az 1 dakikalık beklemenin ardından sahaya dönebilecek. Daha önce oyuncu değişikliği, kırmızı kart ve VAR sistemi gibi futbolun tarihini değiştiren bazı kurallarda ilk kez Dünya Kupaları aracılığıyla futbola giriş yapmıştı.
10: Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı netleşti. Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Beşiktaş Gain rakibini 3-2 ile geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek eşleşmede Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan taraf kupayı müzesine götürecek. İlk maç cumartesi günü Ataşehir'de oynanacak. New York, yarım asrı aşan şampiyonluk özlemine perşembe günü son verebilir. Knicks, unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta San Antonio'yu 107-106 yenerek seride üstünlüğünü 3-1'e getirdi. 29 sayı geriden gelerek galip gelen New York'ta Jalen Brunson 36 sayıyla skor yükünü çekti. Serinin 5. maçı pazar sabaha karşı saat 3'te San Antonio'da oynanacak. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele bu gece saat 2.30'da başlayacak. Şansa kalmaz
9: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
16: Gıda israfı dendiğinde genellikle akla sadece çöpe giden yemekler geliyor. Ancak gıda israfının arkasında görünmez bir sanal su israfı da var. Peki biz bunu nasıl anlayabiliriz? Atık gıdalarla ne kadar su israf ediliyor? Dönüştür Gitsin platformunun kurucusu Eda Togan anlatıyor.
17: bu işte sanal su ayak izi dediğimiz şey geriye doğru giderek o ekmeğin yapılabilmesi için üretilen tarladaki buğdaydan başlıyoruz yola. Buğdayın üretilmesi için bir takım temel ihtiyaçları var. İşte burada ne var? Gübresi var, toprağı var, bir suyu var, bir sulama yapılması gerekiyor. İşte o bir dilim ekmeği siz attığınızda sizin hanenize o buğday için, o bir dilim ekmeği için gereken miktarın harcadığı su yazılıyor otomatik olarak. Bu sulama sistemlerinin hangi yöntemlerle yapıldığı bile sizin sanal su ayak izinize etkiliyor. Neden? Eğer vahşi sulama yapıldıysa o bölgede sizin normalde harcayacağınız sudan çok daha fazla miktarda su harcaması yapılmıştır. Toprak da strese girerek o kadar yoğun gelen suyu aslında emememiştir. O yüzden de suyun büyük bir kısmı zaten akıp gitmiştir. Bitki de onu alamamıştır demek. Diyelim ki doğru yöntemlerle, damla sulamalarla, nemli toprak tutmak gibi yöntemlerle, doğal yöntemlerle yetiştiğini düşünelim. Yine de harcanan işte o su sizin çöpe attığınız ekmeğin sanal su ayak izi oluyor. Bunun dışında da hasat alındıktan sonra bir takım temizleme, yıkama işlemleri yapılıyor. Buralarda da su harcanıyor. Ondan sonra geliyor. Bu ekmek hamur haline gelirken bile su kullanılıyor. Nasıl diğer türlü hamur haline getireceksin onu mayayı karıştırırken? Burada da bir su ayak iziniz var. İşte en sonunda fırından çıktıktan sonra elinize geldi. Zaten sanal su ayak iziyle beraber geldi. O bir şey harcandı. Siz onu çöpe attığınızda işte bu bizim milli servetimiz olan hepimizin cebinden çıkan vergilerle aslında yapılan şeyin çöpe gitmesi anlamına geliyor.
9: Doğa konuşmaları.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
20: Merhabalar. Yaz sofraları deyince yoğurtsuz olmaz. Şimdi yoğurt bizim soframıza her türlü şekilde giriyor. Ama enteresan bir şekilde biz yoğurdu da her türlü şekilde adlandırmışız. Bir kere yapıldığı süte göre adlandırdığımız olabiliyor. Koyun yoğurdu, manda yoğurdu, keçi yoğurdu gibi sütün cinsi neyse ona göre adlandırıyoruz. Fakat bazen de yapıldığı kaba göre adlandırıyoruz. Mesela tava yoğurdu vardır, çömlek yoğurdu deriz, tepsi yoğurdu deriz. Sonra birazcık süzdürürüz, o zaman torba yoğurdu deriz, süzme yoğurt deriz, kese yoğurdu deriz. Yani aslında o kıvamını değiştirmek için torba yoğurdu yaparken veyahut da süzme yoğurt yaparken kullandığımız kesenin adına göre bile adlandırabiliriz. Tabii bir de böyle farklı yoğurtlar var. Mesela Denizli'nin yanık yoğurdu bambaşka bir alem. Denizli'nin yanık yoğurdunu nasıl yaparsınız? Aslında orada gerçekten ateşin tadı var. Bakır tencerede sütü şöyle bir çektirmeden önce iyice de bakır tencere kızdırılıyor ateşte. Süt onun üstüne cos diye dökülüyor. İşte orada o yanıksı tadı alıyor süt. Yani bir anlamda dibi tutmuş süt gibi oluyor. Ve yoğurt onunla yapıldığı zaman o yanıksı tat oluyor ve bambaşka bir lezzet oluyor. Şimdi bu Denizli'nin yanık yoğurdu moda olunca şefler de birazcık böyle o yanıksı tadı vermek için tütsüleme modası da başladı. Fakat hiçbir şekilde aynı şey olmuyor. Çünkü tütsü sonradan eklenen bir duman. Halbuki yanık yoğurtta sütün kendisinin dibini tutması var. Yani sütün içindeki hem laktozun süt şekerinin yanması hem de içindeki proteinin kazeinin yanması var. Dolayısıyla çok başka bir lezzet. Bizim yayla kültürümüzde bir de şu vardır. Mayıs-Haziran dendi mi süt bollanır, bol bol yoğurt yapılır. Fakat fazla yoğurdu ne yapacaksınız? Yoğurdu korumanın yolları da var. Mesela tulum yoğurdu yapabilirsiniz. Yoğurttan yapılan peynirler var. Mesela bir 40 tokmak peyniri var ki aslında yoğurt kökenlidir. Mesela Tunceli çökeleği veya Şavak çökeleği var. Bu da aslında temelinde önce süt yoğurda çevrilir, sonra peynire çevrilir. Yani Anadolu'da gördüğümüz akça katık veya katık gibi peynirlerin tamamı aslında yoğurt kökenlidir. Evet, yoğurdu binbir şekilde soframıza getiriyoruz ama binbir şekilde de korumasının yollarını keşfetmişiz. Mesela Antakya'nın da pişmiş yoğurdu var, tuzlu yoğurt var. Bunlar da aslında yoğurdu kışa saklamak için yapılan çeşitlemeler. Mesela Sivas'ın peskütanı da aynen böyle, hele bir peskütan çorbası yapılır ki işte o da bambaşka bir alemdir. Yoğurdu hem soframıza getiriyoruz hem de binbir şekilde adlandırıyoruz, binbir şekilde de koruyoruz. Hep derler kar eski modelinde binbir şekilde adlandırılmış diye bizim için de aslında yoğurt sofralarımızın serinleticisi yaz aylarında kar serinliği getiren lezzeti. Evet, yoğurtlu lezzetlere bakmaya devam ediyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Reklam.
21: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi Ana Salonlarda.

0: İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Klasik İngiliz edebiyatının aykırı çocuğu Thomas de Quincey'nin İngiliz Posta Arabası isimli kitabı Can Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Cahit Kaya çevirmiş. Thomas de Quincey 1785 İngiltere Manchester doğumlu. Problemli bir çocukluk dönemi geçiriyor. Erken yaşta babasını kaybediyor. Annesi gayet otoriter bir figür olarak hayatının orta yerine yerleşiyor. De Quincey insan ilişkilerinde atak bir kişilik değil, aksine ziyadesiyle içe kapanık. Okul derseniz, çok zeki olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Lakin onun da okula dair pek bir hevesi yok. Yani bir okul kaçkını. Neyse uzatmayalım, uzun serserilik yıllarının ardından dönemin ünlü yazarları Samuel Taylor Coleridge ve William Wordsworth'ün de yardımlarıyla İngiltere'nin edebiyat dünyasında kendine yavaş yavaş yer açmaya başlayan De Quincey, tam da bu dönemde ağır bir afyon iptilasına kapılıyor. Giderek artan dozda afyon kullanmaya başlıyor ki o dönemde afyonun eczanelerde satılan legal bir ilaç olduğunu hatırlatalım. Ve ilk büyük edebi eserini bu bağımlılığı sayesinde veriyor. Bir İngiliz afyon müptelasının itirafları. Kitap büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Edebi başarısı bir yana, yayınlandığı dönemde afyon kullanımında artışa sebep olduğu eleştirilerine hedef oluyor. Thomas de Quincey, bugün bahsini ettiğimiz İngiliz posta arabasını kendi başından geçen olaylardan yararlanarak yazmış. De Quincey eserinde, gençlik yıllarında kıl payı kurtulduğu bir araba kazasında ölümle yüz yüze gelişinin düş gücünü nasıl harekete geçirdiğini anlatıyor. Posta arabasının hem teknolojik hem de toplumsal bir sembole dönüştüğü anlatı, hareket halindeki dünyanın ritmini, yolculuğun yarattığı görsel duyguyu çarpıcı bir dille aktarıyor. Hasılı hızın büyüsü, yolun çağrısı ve anlık sahnelerin çarpıcılığıyla kurulan metin, sıradan bir ulaşım aracını şiirsel bir sembole dönüştürüyor. Hız diyoruz ama sözünü ettiğimiz araç alt tarafı bir posta arabası. Ama işte tarih böyle. 18. yüzyılın hız sembolü de ancak bir posta arabası. Desen yayınları ünlü Fransız çizer Jean-Jacques Sempé'den bir seçkiyi Karikatürler ve Diğer Şeyler adıyla yayımladı. Karikatürleri dilimize Damla Kellecioğlu çevirmiş. Jean-Jacques Sempé 1932 doğumlu. 1957

0: 1957'den itibaren Paris Match, Punch, L'Express, Pilot, New York Times, New Yorker gibi uluslararası gazete ve dergilerde çizerlik yaptı. Benzersiz mizah duygusu ve şahsına münhasır çizgileriyle birçok karikatürcü kuşağını etkilemiş olan Sempe, 2022 yılında hayatını kaybetti. Jean-Jacques Sempe'nin desen yayınlarından çıkan Karikatürler ve Diğer Şeyler, büyük çizerin klasikleşmiş karikatürlerini bir araya getiriyor. Alman diplomat ve şarkiyatçı Georg Friedrich Wilhelm Rose'nin yazdığı Türkiye Tarihi'nin birinci cildi Timaş Yayınları tarafından yeniden basıldı. Tarihçi Profesör Doktor Kemal Beydilli tarafından dilimize çevrilen eserin alt başlığı Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışından II. Mahmud'un ölümüne kadar. Georg Friedrich Wilhelm Rosen 1820-1891 yıllar arasında yaşadı. Dediğim gibi kendisi diplomat olmasının yanı sıra önemli bir şarkı uzmanı. 1844 senesinde İstanbul'da Prusya Elçiliği tercümanı olarak bulunmuş, 1852-1867 arası Kudüs'te Prusya Konsolosluğu görevini üstlenmiş. Bugün bahsettiğimiz Türkiye tarihini de Kudüs'te bulunduğu sırada yazmış. Rose'nin Türkiye tarihi iki ciltlik bir eser. Timaş şimdilik ilk cildi yayımladı, ikinci ciltte kısa süre sonra basılacaktır muhtemelen. Alt başlıkta da belirtildiği üzere birinci cilt 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışından Sultan II. Mahmud'un 1839'da vefatına kadar olan dönemi ele almakta. Eserin önemi özellikle bir diplomat elinden çıkmış olması. Bu anlamda Rose'nin Türkiye tarihi diplomatik mahfillerde dolaşan bilgiler ışığında ve başka önemli belgelere dayanarak yazılmış gayet önemli bir kaynak. Rose'nin II. Mahmud üzerine dikkat çekici değerlendirmesiyle bitirelim. Sultan Mahmud ömrünü o dönem yaşanan gelişmelerin olumsuzlukları içinde, başarısının herhangi bir meyvesini tadamadan geçirdi. Ama bütün bunlara rağmen eseri yaşamaktadır ve Türk devleti ayakta kaldığı müddetçe de yaşayacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Iğdır-Dilucu yolunun 39-42. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
6: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
5: Cinayetle ilgisi olanlar.
6: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
5: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
6: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
5: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
6: Polisiye roman sevenler.
5: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
6: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.

0: Türkiye'de aşılama prosedürleri gereğince bebeklere doğar doğmaz hepatit B1 aşısı yapılıyor. Sonrasında haftalara, aylara ya da yaşlara göre hepatit A aşısı, BCG aşısı, beşli karma aşı, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak ve su çiçeği aşıları yapılıyor. Peki bebekler için neden bir aşı programı var ve bu aşılar neden yapılır? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal anlatıyor.
1: Şimdi farkı şöyle, erişkinlerin hepsine aşı koldan yapılır. Çocuklara ve küçük bebeklere eğer zayıfsa alt ekstremiteden yani bacaktan da yapılabilir. Bir de prensip olarak bazı aşıları biz aynı gün yapabiliyoruz. Eğer aynı gün aşı yapılırsa temel prensip aynı alandan yapılmaz. Yani her iki koldan veya bir kol bir bacak şeklinde uygulanabilir. Rutin aşı böyle ama eğer biz ishale karşı yani gastrointestinal sistem dediğimiz sisteme karşı bir koruma sağlamak istiyorsak o virüsün alındığı yola karşı yani işte rotavirüs aşılarında ağızdan veriyoruz ki öncelikli olarak bağırsak sisteminde kaynaklanan antikorları oluştursun. O nedenden dolayı yani burada benim sistemik olarak antikor oluşturmamdansa bağırsağı kullanarak yani immünoglobulin A dediğimiz antikoru da kullanarak bağışık yanıt elde etmeye katkı sağlamam lazım. O nedenle mesela boğmaca aşıları da ağız yolu, difteri, tetanoz, boğmaca üçlü aşısı da ağızdan verilir. Çünkü orada da mukozadan bunların emilmesi söz konusu olabilmekte. Çocuk felci aşısı, çocuk felci aşısı da ağızdan verilir. Difteri, boğmaca, tetanozun sistemik verilen şekilleri de var. Ama çocuk felci kesinlikle ağızdan verilen bir aşı örneği. Mesela tetanozda, kuduzda şöyle bir uygulama da var. Aşının bir kısmını ısırık çevresine de yapıyor. O ısırık yerine hani beyne etkilediği için emiliminin hızlandırması amacıyla farklılıklar olabilir aşılar arasında. Bu şekilde ama özellikle şunun altını çizmek lazım. Ağız yoluyla alınan işte enterovirüslerde ve bu rotavirüslerde olduğu gibi onlarda mutlaka ağız yoluyla vermek gerekir. Burada virüsün vücuttaki dolanımı da önemli. Yani hastalık yapma mekanizmasını da dikkate alarak yapılan uygulamalardır. Bunlar deneysel aşamalarda en fazla nereden emilimi iyi ise ona göre belirlenir ve yapılır.
0: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Sezidaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Her mevsimde, her
2: havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Denizler bu hafta biraz daha ısındı. Deniz suyu sıcaklıkları şöyle: Kilyos 22, Marmara Ereğlisi 25, Zonguldak Filyos 19, Giresun 24, Ayvalık 20, Çeşme 22, Kuşadası ve Bodrum 23, Didim 25, Marmaris 26, Antalya 27, Mersin ve İskenderun 26 derece. Her
2: mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Açıklamayı CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yaptı.
2: Bizim tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi 3'te 2'nin yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Ve belli sayıda arkadaşımız da bizimle hemfikir olmasına rağmen bir ona yakın arkadaşımız da gidip orada yapılanın yanlış olduğunu, partimizin mahvına sebep olunacağını, bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere oraya gidiyorlar. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur.
1: İstifaların ardından CHP Parti Meclisi 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı konuştu.
3: Parti meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok. Tüzüğümüzdeki amir hüküm yani 40 sayısının altına düşüldüğünde yedekler geldikten sonra bile 3'te 2 çoğunluğunun altına düşülmesi hükmünün burada uygulanamayacağı çok açık. Dolayısıyla parti meclisi görevine devam ediyor. Parti meclisinin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan da bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. Ama bu hiçbir şekilde kurultay yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Bugün parti meclisinde olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajında hayli sert ifadeler kullandı. ABD, savunma ve saldırı kapasitesi ortadan kalkan İran'ı bu gece çok sert vuracak diye yazdı. Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve tüm petrol altyapı tesislerini ele geçireceklerini belirtti. Trump mesajında Venezuela'da olduğu gibi tüm petrol ve doğalgaz piyasalarını kontrol edeceğiz dedi. Bu durumun tüm taraflara fayda sağlayacağını öne sürdü. Trump, Fox televizyonuna verdiği demeçte ise İranlılarla konuşuyoruz, Hark Adası'nı almayı tercih ederim ancak Amerika'nın buna iştahı olduğundan emin değilim ifadelerini kullandı. İranlılar gururlu davranıyor diyen Trump, köprü ve enerji tesislerini vurarak insanların susuz kalmasını istemem şeklinde konuştu. İran'dan bu sözlere yanıt gecikmedi. Meclis Başkanı Muhammed Galibaf, yanlış stratejiler ve düşüncesizce yapılan hatalar durumu daha da kötüleştirecek, yanlış kararlar enerji altyapısını ve piyasaları parçalayacak dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'nın tepkisi sürüyor. Meclis Başkanı Duman Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını dinleyelim.
4: İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ve dünya kamuoyunda da en ufak bir ağırlığı yoktur.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
4: Katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu perspektife, bu politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Ankara'da sivil toplum kuruluşları koordinasyon toplantısında konuştu. Netanyahu'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğunu vurguladı.
6: Mazlumların yanında olmak bizim medeniyetimizin en asli vazifesidir. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir.
1: Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Karar metninde petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki baskıyı azalttığı belirtildi.
7: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
8: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
7: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
8: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
7: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
1: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık Timur'un hesaplarındaki para hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve Timur'un hesaplarına 300 milyon lira yatırıldığını öne sürmüştü. Timur'un avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye dilekçesini savcılığa sundu. Savcılık da Timur'un tahliyesini istedi. Talepleri değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği Timur'un tahliyesine karar verdi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü şarkıcıların da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
5: Adreslerde aramalar yapıldı, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aralarında sanatçı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat, kardeşi prodüktör Ozan Doğulu, oyuncu Enis Arıkan, şarkıcılar Ayşe Hatun Önal, Berdan Mardini, yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı, sosyal medya ünlüleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz'ın da olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde narkotik şube polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan isimler önce Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ünlüler kan ve saç örneği vermelerinin ardından emniyete sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Ünlü isimlere kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonda bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildiği öne sürüldü.
1: Liselere geçiş sınavında kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, ara tatil ve adrese dayalı kayıt sistemiyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.
7: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
9: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
7: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim-öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veri tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
1: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene, özellikle de İç Anadolu'da kene nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? NTV muhabiri Melike Şahin merak edilenleri acil tıp uzmanı Doktor Veysel Balcı'ya sordu.
10: Sivas, Yozgat, Erzincan, bölgelerinde özellikle daha çok yoğunlukta görüyoruz. 900 çeşit kenevardır aslında. Bunlar 20 tane, 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Ve bu bölgelerdeki kenever daha çok enfeksiyonu bulaştırıyor. Vücuda geldikten sonra, kenever vücuda yapıştıktan sonra bir 3 gün bir inkübasyon süresi dediğimiz hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Ondan sonra genel gribal enfeksiyon semptomları gibi, ishal semptomları gibi, ateş yüksekliği, bulantı, karın ağrısı, ishal gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra kenenin bu kırım kongu kanamalı ateşe özgü semptomlar başlıyor. İsim üzerine kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi böyle bir durumlarda bizim ne yapmamız gerekiyor? Kene bulaştıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? İstanbul bölgesinde de mevsimsel olarak Türkiye coğrafyasına uygun bir şekilde biz keneye bağlı temasları görebiliyoruz.
11: Örneğin sizin hastanenize acil servisinize geliyor mu başvurular tam mevsimi? Çünkü çok fazla görülüyor sanıyorum artık.
10: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanlarda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için hafta başında daha çoğunlukla olmak üzere hemen hemen her gün biz keneye bağlı kene tutulmalarını görebiliyoruz.
11: Peki aynı riskte midir? Yani şimdi biz tabii bu keneden ölüm haberleri dolayısıyla insanlar da çok endişe ediyor. Acaba Kırım Kongo kanamalı ateşi var mıdır diye. Mesela İstanbul'da son dönemde çok fazla görülüyor. Risk taşır mı? Hastalık riski taşır mı İstanbul'daki kenelerde?
10: Şimdi Türkiye'de 2002 yılında keneye bağlı Kırım Kongo ateşi tespit edildi. Fakat İstanbul'da şimdiye kadar tespit edilen bir kene vakası, enfeksiyon vakası yok. Fakat biz yine de önlem olarak mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği algoritma çerçevesinde hareket ediyoruz. Ama dediğin gibi İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım Kongo kanaman ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı açıkçası.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
13: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
14: Anahtar teslim mutluluk.
15: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
14: Anahtar teslim mutluluk.
16: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: sil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
4: Maç takvimi.
5: Dünya Kupası'nın açılış gününde ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile karşılaşacak. Aztek Stadyumunda oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak. A grubunun bir diğer maçında ise Güney Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Bu maçta sabah 5'te oynanacak.
4: Maç takvimi.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. Kilometrelerinde ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
10: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Dinleyenimiz en yüksek kaç lira üzerinden emekli olmak diye sormuş. Yani burada sormak istediği emekli aylığı hesap edilirken en yüksek prime esas kazanç tutarı nedir? Biz bunu daha çok tavan olarak nitelendiriyoruz. Tavan nedir diye sormuş. Evet, 2026 yılı için Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primine esas kazanç, ki bunu SPEK olarak adlandırıyor sosyal güvenlik uzmanları, muhasebeciler, müşavirler. Bunun tavanı aylık brüt 297.270 lira. Günlük brüt ise 9.909 lira olarak uygulanmakta. Bu aslında aylık brüt asgari ücretin 9 katı. Bu tutar daha önce 7,5 katıydı ama yeni yılda bu 9 katı olarak uygulanıyor. Prime esas kazanç yüksek olursa çalışanın emekli aylığı, işsizlik maaşı ve geçici iş göremezlik ödenekleri de doğrudan artar. Ancak şunu da ifade edelim, devlete ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumu primleri de aynı oranda yükseleceğinden işverenin bu sefer maliyetlerinin artması ve çalışanın net eline geçen tutar kesintileri sebebiyle bu husustan olumsuz etkilenmesi de mümkün olabilir.
9: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
11: İnternetinden yemeden izlemek.
12: Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: sezonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBugo.com.tr'de.
12: NTV Radyo.
13: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta.

0: kutluyor. Maksimumlular 10 bin TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10 bin TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Geçen sene olduğu gibi bu seneye ait değerlendirmelerde de jeopolitik gelişme ve dinamiklerin ekopolitik akışı şekillendireceğini, adeta yapılandıracağını ifade etmiş, bu konuda analizlerimizi önceden paylaşmıştık. Hakikaten gelişen takvim içerisinde bu öngörüler değişik örneklerle varlığını her gün gösteriyor. İşte 4. yılına giren Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yanı sıra 100 günü henüz geride bırakan ama sanki çok daha uzun bir süredir hayatımızın içinde yer aldığı imajını, izlenimini ve tadını tüm piyasalara ve bizlere yaşatan Körfez Savaşı da ortada. Dün de enteresan gelişmeler oldu. Hani programda belirttiğimiz 38. kez bitti bitiyor, nihai sözleşme, anlaşma yapılıyor sözlerine bu sefer bir parça daha sert bir tonla 39. kez Başkan Trump değerlendirme yaptı. İran'ı vuruyoruz, vurmaya devam edeceğiz ama anlaşma da çok uzak değil meyalinde. Peki ne oluyor acaba özellikle bu jeopolitik gelişmelerin önemli ve en bariz somut göstergesi savaşlar söz konusu olduğunda? Durum nasıl? Savaşlar azalıyor mu? Çoğalıyor mu? Tabii bunu gelişi güzel ifade etmek mümkün değil. Aptala Barış Araştırmaları Merkezi var. Dünyada bu konuda otorite ve endeks oluşturan kurum olarak kabul ediliyor. Ona baktığımızda şöyle çarpıcı bir gerçek karşımıza çıkıyor. Mevcut jeopolitik ve ekopolitik düzenin kurulduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkeler arasındaki direkt savaş ve çatışmalar en yüksek seviyesine ulaşmış. Geçtiğimiz yıl için 65 aktif çatışmayı Apsala Çatışma Enstitüsü veya Barış Enstitüsü ortaya koyuyor. 1946'dan beri toplanan rakamlara bakıldığında, verilere bakıldığında en yüksek oran, hatta 8 kat artış görülmüş. Yine 2024 yılında örneğin bir sene evvel 187 bin savaşa bağlı ölüm varken geçtiğimiz yıl bu 244 bini aşmış, özellikle Sudan'daki çatışma ve savaş durumu dolayısıyla. Her ne kadar 2013 yılında Harvard'ın tanınmış psikoloji uzmanı Steven Pinker insanlığın savaşmaya daha az meyilli olduğunu ve daha az tercih ettiğini iddia etse de değişik makaleler bunun aksini savunuyor. Maalesef barış durumu veya jeopolitiğin barış ikliminde devam etmesi 12. yılında da üst üste erozyona uğruyor, çatışmalar devam ediyor ve netice itibariyle 2025 yılında bu çatışma ve savaşların 20 trilyon dolarlık bir kayba yol açtığı ifade ediliyor. Apsala Barış Enstitüsü'nün bu tespiti dünya küresel gayri safi yurt içi hasılasının %10,5'una tekabül ediyor. Hakikaten baktığınız zaman 2008 yılında 59 ülke birbiriyle aktif savaş halindeyken 2026 yılında bu 103 ülkeye yükselmiş. Yani bunu görmek bile sıkıntı verici bir durum. Esas en önemlisi tabii ilk defa tarihte ilk defa büyük bir değişiklik söz konusu. İlk defa AI, yapay zeka savaşın içine dahil oluyor. Biliyorsunuz bu Körfez Savaşı'nın en önemli belki açılımı veya çıkarımı bu oldu. Körfez Savaşı da yapay zeka kullanıldı. Bununla ilgili de tabii çok enteresan gelişme ve değerlendirmeler var. Belirtmek gerekiyor. Bu hafta tabii en önemli noktalardan bir tanesi beklenen bir rakamdı. Bugün de devamı gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranı, buna göre %4,2'lik yıllık bir enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Tabii bu satın alma, yani TÜFE endeksi bize karşı gelen ve dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında beklentiler dahilinde ama hedef olan 2'nin çok üzerinde. Bu da tabii Fed için bir takım faiz indirim kapılarını neredeyse kapatmış gibi gözüküyor. Rakamların arka planına bakıldığında, alt kırımlarına eğildiğinde %3.9'luk enerji fiyatlarındaki artışın bu tablonun ortaya çıkmasında en önemli faktör olduğu ve 12 aylık artışın %23.5'a ulaştığı görülüyor Amerika bakımından. Bugün üretici fiyat endeksleri, yani o gerilmiş zemberek etkisi de ortaya çıkacak. Bu çerçevede belki Fed'in opsiyonları ne halde tekrar görülecek. Dün Başkan Trump enteresan ifadelerde bulundu. Dedi ki, enflasyon sorusu sorulduğunda, enflasyonu seviyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü savaş biter bitmez, ki onu da biteceğini şimdi söyleyebilirim, biz milyonlarca varil petrol satarak gelirlerimizi geliştirdik. Biter bitmez de enflasyon geriye düşecek ama gelirler kasada kalacak dedi. Bu da enteresan bir nokta. Son olarak şunu vurgulamakta fayda var. Yarın biliyorsunuz müthiş bir halka arz var. Niye müthiş diyorum? Finans tarihinin en yüksek montanlı halka arzı yarın SpaceX, Elon Musk'ın bilinen şirketi halka arz edilecek. 4 misli talep geldi. Bu talep Körfez ülkelerinden Çin'e kadar bütün dünya coğrafyasını da kapsıyor. Yapay zeka konusunda acaba bir balon mu var, köpük mü var, şu mu var, bu mu var söylentilerini tam da ortasında. Daha evvel $1,000 hisse alana 16 yıl içerisinde $400,000 kazandıran meşhur elektrikli otomobil stoklarıyla, hisse senetleriyle Elon Musk bakalım bu mucizeyi bir kere daha gerçekleştirecek mi? İşin doğrusu binlerce yatırımcı bu mucizeyi tekrar yaşamak istiyor. Jeopolitik gelişmelerin bu belirsizlik ikliminde dünya ekonomisinin ekopolitik seyrin genel gidişatı bundan ibaret. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Gazeteci Mete Çubukçu, konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
2: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
3: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
5: İkinci aşama hızlı başlar mı?
6: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
5: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
7: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
8: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
9: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
10: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
11: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
12: Doğa Takvimi. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Karınca yuvasının girişi güneye bakar. Güneş ışınları içeri girsin ve yuvayı ısıtsın diye. Özellikle de sıcağa en çok ihtiyaç duyulan sabahın ilk saatlerinde güneş ışınını yakalamak için. Karınca yuvasının bir de tali giriş kapısı olur. Gün içinde güneş çok ısıtırsa karıncalar burayı açarak havalandırma sağlar. Karıncalar yer altında yuva yaparken çıkardıkları toprağı ise kuzey yönüne atarlar. Böylece kuzey tarafında bir tepecik oluşur. Biz tepecik diyelim de karınca gözüyle bu bir dağdır ve bu dağ kuzeyden gelecek rüzgara karşı yuvayı korur.
12: Doğa Takvimi.
11: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
15: Türkiye'nin 24 yıl sonra döndüğü Dünya Kupası bu gece başlıyor. Dev turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika Azteca Stadında karşılaşacak.
16: Futbolun en büyük festivali bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika saat 22'de ilk santrayı yapacak. Dev turnuvaya 3. kez sahne olacak tarihi stadyum Azteca'da Dünya Kupası'na 3. kez ev sahipliği yapacak ilk stat olacak. 1970 ve 1986'daki finallerde Pele ve Maradona'nın kupayı kaldırdığı adresteki şölen Shakira konserinin de yer alacağı gösteriyle başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Önceki Dünya Kupalarına göre 40 maç fazla oynanacak serüvendeki karşılaşmaların %75'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. İlk ikiye giren takımların yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü son 32 turuna yükselecek. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen Türkiye ilk maçına pazar sabahı saat 7'de Avustralya karşısında çıkacak. 39 gün sürecek macera 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalle sona erecek.
15: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Dünya Kupası'nda korkulan bir takım olmak istiyoruz diye konuştu. Pazar günü çıkacağı ilk maçını bekleyen milliler kadronun gücüne dikkat çekti.
17: A milli takım 24 yıllık özlemi gidermekten daha da fazlasının peşinde.
18: Sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz.
19: 2002 hikayesinden sonra biz de inşallah bir güzel bir hikaye yazıp gelecek nesli de yani güzel şekilde etkileyebiliriz.
17: Milli futbolcular 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu milli takımın gücüne dikkat çekti.
18: Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara, Türkiye'de çok kariyerli, çok başarılı kulüplerde oynayan futbolculara sahibiz. Karşılaşılmak istenilmeyen bir takım olarak göz önüne alınabilir. Bundan mutluluk duyarım, gurur duyarım.
17: Orkun Kökçü de iddialı.
19: Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz.
17: A milli takım pazar saat 7'de Avustralya karşılaşmasıyla Dünya Kupası serüvenine başlayacak. İkinci maçında Paraguay'la 20 Haziran Cumartesi saat 6'da karşılaşacak Ay Yıldızlılar. D grubunu 26 Haziran Cuma saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri maçıyla tamamlayacak. Ev sahibinde 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları endişe yaratıyor. Ancak A milli takımın maçları ev sahibi ülkede akşam saatlerine denk geliyor.
15: 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbola eklenen bazı yeni kurallar da ilk kez uygulanacak. İFAB tarafından getirilen yeniliklerdeki temel hedef tempoyu artırıp maç akışındaki kesintileri azaltmak.
20: 2026 Dünya Kupası sporda yeni bir çağ açmaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu İFAB'ın yeni sezon için aldığı bazı kararlar Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenen turnuvada ilk kez uygulanacak. İFAB'ın getirdiği yeni kurallardaki temel hedef oyundaki tempoyu arttırmak, kesintileri azaltmak ve maç akışını iyileştirmek. Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak bazı kurallar şöyle. İkinci sarı kartın ardından çıkan ve bariz hatalı olduğu düşünülen kırmızı kart kararlarına VAR müdahale edebilecek. Hatalı verilen bir köşe vuruşu kararı oyunun başlamasını geciktirmediği sürece VAR da inceleyebilecek. Rakibiyle tartışırken ağzını kapatan futbolculara hakem direkt kırmızı kart gösterebilecek. Taç atışı ve kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Süre ihlali halinde taç atışı rakibe geçerken kale vuruşuysa karşı takım lehine köşe atışına dönüşecek. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılacak. Çıkan oyuncu bu süreyi aşarsa yerine girecek takım arkadaşı maç durana kadar en az 1 dakika kenarda beklemeyi sürdürecek. Sakatlanarak oyunun durmasına neden olan futbolcu kenarda en az 1 dakikalık beklemenin ardından sahaya dönebilecek. Daha önce oyuncu değişikliği, kırmızı kart ve VAR sistemi gibi futbolun tarihini değiştiren bazı kurallarda ilk kez Dünya Kupaları aracılığıyla futbola giriş yapmıştı.
15: Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı netleşti. Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Beşiktaş Gain rakibini 3-2 ile geçti ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek eşleşmede Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşılaşacak. 4 galibiyete ulaşan taraf kupayı müzesine götürecek. İlk maç cumartesi günü Ataşehir'de oynanacak. New York yarım asrı aşan şampiyonluk özlemine perşembe günü son verebilir. Knicks unutulmaz bir geri dönüşe imza attığı maçta San Antonio'yu 107-106 yenerek seride üstünlüğünü 3-1'e getirdi. 29 sayı geriden gelerek galip gelen New York'ta Jalen Brunson 36 sayıyla skor yükünü çekti. Serinin 5. maçı pazar sabaha karşı saat 3'te San Antonio'da oynanacak. Filenin Efeleri Voleybol Milletler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Milliler Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Mücadele bu gece saat 2.30'da başlayacak. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: NTV Radyo.
21: Salt'ın güncel sergisi barajdan

0: birlikteyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bankam, bank,
1: kartıma bin. Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Sıra dışı hayatlar.
2: Merhaba, ben Hale Yıldız. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunuyum. İş alım uzmanı olarak çalışıyorum. Renkli Kamp Programı ilk dönem mezunuyum. Değişen Adımlar Derneği'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Erişilebilir Her Şey Sosyal Girişiminin kurucu ortağıyım aynı zamanda. Vit 101 Organik Bitki ve Çiçek Solüsyonu markasının da sahibi bir kadın girişimciyim. 2008 yılında araçlı bir trafik kazası geçirdim. Buna bağlı olarak C7 seviyesinde bir kırık sebebiyle omuriliğim hasar gördü. Şu anda aktif olarak tekerlekli sandalye kullanıyorum. Kazayı geçirdikten sonra yaklaşık 15 günlük bir yoğun bakım sürecim oldu. Orada boynuma platin taktılar. Ömür boyu kullanacağım ve hiç çıkarmayacağım bir platin olduğunu söylediler. Şehir dışında kaza geçirdiğimiz için sonrasında 15 günlük yoğun bakım sürecinden sonra İstanbul'a geldik ve orada 9 ay kadar hastanede fizik tedavi gördüm ve diğer tedavilerim oldu. Aslında ben kendimi burada 17 yaşındaydım ve ramla atlatmış genç bir kadın olarak şanslı görüyorum. Ta ki yani hastane yatağımda yatarken fizik tedavi doktorumun içeri girmesine kadar. Bir iki ay sonra doktorum içeri girdi odadan ve bana bir daha asla yürüyemeyeceğimi, eskiden ne varsa ne yapıyorsam onları bir daha asla yapamayacağımı söyledi. Ailemle birlikte göz göze geldik ve uzun süre sessiz kaldık. Çünkü bizce 17 yaşındaki bir genç bir kadına bu şekilde hayatıyla ilgili bir öngörü her ne kadar tıp kitaplarında yazsa da yazsın, iletişimi böyle olmamalıydı. O yüzden hızlıca kendimizi toparladık ve bundan sonra nasıl bir hayat istiyorsak bunun kararını biz vereceğiz deyip eskisinden çok daha fazla ve azimli bir şekilde

0: çalışıp mücadele etmeye başladık. O yüzden yeni hayatımın ilk günü doktorun kapıdan içeri adım atmasıyla başladı. 9 ay sonrasında da hastaneden walker, yani 4 ayaklı bir aparat yardımıyla adım atarak taburcu olmuştum. Bu benim hayatımdaki ilk dönüm noktamdı diyebilirim. Üniversiteye özel yetenek sınavıyla kazandım ve burslu olarak girişimi yaptım 2010 yılında. Rektörlüğün kapısından ilk girdiğimiz günü hatırlıyorum ablamla. Ablam şoför koltuğundan kalktı ve benim yanıma geldi. Tekerlekli sandalyemi bagajdan çıkardı. Transferimi gerçekleştirdi. Sonra kafamızı kaldırdığımızda yüzlerce kişinin, yüzlerce öğrencinin bize baktığını fark ettik. O gün orada onların da ilk günüydü, ilk öğrenim günüydü. Ve o bakışlar altında ilk kez biz kendimizi ötekileştirilmiş hissettik. Ve bizim 4 senemiz, 5 senemiz burada nasıl geçecek diye ablamla seneler sonra birbirimize itiraf etmişiz. O gün orada arabayı binip tekrardan geri dönmeyi düşünmüşüz. Bu bakışlar altında nasıl biz senelerimizi geçireceğiz diye. Ama gün sonunda hepsi çözüme kavuştu. Doğru iletişimi kurarak, insanlara bu kültürü anlatarak ve birlikte yaşam kültürünü aşılayarak mutlu bir şekilde bölümümden 3,5 senede, toplamda hazırlıkla birlikte 4,5 senede birincilikle mezun oldum. Ve yine o rektörlüğün önünde ablamla birlikte bu sefer ayakta kep atmıştık o insanların arasında. Bu da benim hayatımdaki ikinci dönüm noktamdı diyebilirim. 17 yaşına kadar fark etmediğim ve bilmediğim, bilinçaltımda da herhangi bir şekilde imajı olmayan birçok ayrıntı benim hayatta en çok kullandığım araçlardan ve düşüncelerden, kafamı kurcalayan sorunlardan biri haline gelmişti. Asansörlerin öncelik sırası yaşlılara, engellilere, çocuklu kadınlara aitti. Bunu 17 yaşından önce de biliyordum. Şunu da biliyordum, AVM'lerde yürüyen merdiven diye bir şey vardı ve ben yürüyen biri olarak o yürüyen merdivenleri tercih ediyordum. 17 yaşından sonra ne oldu? Bunların aslında birçok insan tarafından yapılmadığını, farkında olunmadığını ve çok fazla iletişim tarafında sıkıntı çektiğimizi fark ettim. İnsanlar bize sormadan, destek istediğimi istemediğimizi sormadan kendilerince yardım ettiklerini düşünüp benim isteğim dışında tekerlekli sandalyemi kullanmaya çalıştıklarını gördüm. Kör bireylerin kullandığı bastona dokunmak, yine aynı şekilde walker'ı hareket ettirmek, dışarıdan bu müdahaleler bizim aslında istemediğimiz şeyler. Sandalyemize, kolaylaştırıcı aparatımıza, dışarıdan gelen her müdahale aslında bizim bedenimize yapılan bir taciz niteliği taşıyabiliyor. Bahsetmiş olduğum bütün bu engellilikle ilgili sıkıntıları bizzat yaşayan ve deneyimleyen kişi olarak üniversitede tanıştığım 3 arkadaşımla birlikte benim gibi hayatını yaşamayı şansa bırakmayan farklı engel durumlarına sahip 3 arkadaşımla birlikte Erişilebilir Her Şey sosyal girişimini kurduk. Burada kurum ve kuruluşlara engellilik alanında farkında ve algı eğitimleri veriyoruz. İçeriksel, fiziksel ve iletişimsel anlamda danışmanlıklar yapıyoruz. En büyük amacımız da Türkiye'de engellilik algısını yardım temelli bakış açısından sıyırıp hak temelli bakış açısına geçirebilmek. Konuşmamın başında Yeditepe Üniversitesi'nden sanat yönetimi bölümünden mezun olduğumu söylemiştim. Ama şu anda kültür sanatla ilgili profesyonel bir iş yapmıyorum. Kafanızda belki soru işareti uyanmıştır, neden diye. Cevabını kısaca özetlemek istiyorum. Henüz okurken 3. sınıfta ben bu tarafta ilerlemeyeceğimi ve okuduğum bölümü icra etmeyeceğimin kararını vermiştim. Çünkü eşit bir şekilde ne yazık ki öğrenci arkadaşlarımla birlikte dışarıda var olamıyor ve öğretmenlerimizin verdiği ödevleri eşit konforda yapamıyorduk. Benim gitmem gereken galeriler, sergiler, fuarlar, tüm kültür sanat mekanları benim için erişilebilir değildi. Bu yüzden 1-0 yeniktim aslında okuduğum bölüme. Bu yüzden de kurumsal tarafta kendimi geliştirebilecek, daha böyle işte asansörlerin olduğu, otoparkın olduğu, erişilebilirlik standartları nispeten işte plaza hayatına uygun, tırnak içinde olduğu bir hayatın bana uygun olabileceğini düşünüp o şekilde eğitimlerime yön verdim. Çeşitli sertifika programlarına katıldım. O yüzden de mezun olur olmaz yine kurumsal bir firmanın kapısını çaldım. Burada da yine bir farkındalık amaçlı, yine Türkiye'deki toplumun bir ihtiyacı, engelli istihdamı konusunda bir proje geliştirdim. Türkiye'de özel sektörde %3, kamuda %4 oranında engelli personel çalışması zorunluluğu var. Ama yine Türkiye'deki ne yazık ki algı kişiyi ya evinden çalıştırıyor, para vermiyor, ofise gelme, sen evden çalış, ben sana paranı vereyim deyip kotasını dolduruyor. Ya da niteliklerinin aksine sadece belirlenen daha düşük seviyedeki rollerde çalıştırıyor ve kişi zaten mücadele etmek zorunda kalan hayatında, bir de iş hayatında da bunun ötekileştirilme yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Benim mücadelem aslında engelli bir kadın olmak. Bunu ben kendim istediğim için başardım. O yüzden herkesin mücadelesi farklı alanda, hayatına deneyimlediği tarafta çok başka olabilir. Ben tekerlekli sandalye kullanmayı denedim. Bir başkası görmemeyi deneyimleyebilir. Bir başkası çok sevdiği bir yakınını kaybederek onun yasını tutarak bu mücadelede ortak olabilir. Ya da çok farklı maddi manevi çektiği sıkıntılar sebebiyle psikolojik olarak bunalmışlığın mücadelesini verebilir. Bu yüzden herkesin mücadelesinde kendi yolunu bulabilmesini diliyorum.
1: Aktivist Hale Yıldız'ı dinlediniz. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Cuma İstanbul güneşli 29 derece. Cumartesi sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Cumartesi Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu Cuma güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Burası NTV Radyo. Saat 20. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
5: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki hukuki satranç devam ediyor. Dün Kemal Kılıçdaroğlu tarafı 9 kişiyi ihraç kararı almıştı. Aralarından 4'ü parti meclisi üyesiydi. Bugün Özel tarafının hamlesi parti meclisinden topluca istifa etmek oldu. Kalan 30 üyeyle bugün parti meclisi toplandı ve sonrasında CHP sözcüsü Müslüm Sarı olağan kurultay sürecinin başlatıldığını açıkladı. Buradaki olağan kelimesi önemli çünkü Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay talep ediyor. Şimdi ne olacak? Tarafların yeni hamleleri ne olabilir? Bakacağız son duruma. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yeniden saldıracaklarını açıkladı. Hatta hedefte bu kez İran'ın petrol merkezi Hark Adası'nın olduğu da söylendi. Ama çok geçmeden bir televizyon kanalına daha başka konuştu. Tahran Washington cephesindeki son duruma da canlı bağlantılarla bakacağız. Bu sabah yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini gibi çok ünlü isimlerin de yer aldığı 24 kişi gözaltına alındı sabah saatlerinde. Saç örneği verdiler, kan örneği verdiler adli tıp kurumuna. Emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. Son duruma bakacağız. Yaklaşık 2 saat sonra futbolun en büyük turnuvası Dünya Kupası başlıyor. İlk maç ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. A milli takım da ilk maçına pazar günü sabah çıkacak erken saatlerde. NTV ekibi turnuvayı yerinde izliyor. Kanada'ya canlı bağlantı yapacağız. Ana haber bültenimiz başladı bile. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
6: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
6: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
7: Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
6: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
7: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın kamu kurumu bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce Özgür Filistin yazan bir tişört de hediye edildi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün 9 milletvekilinin ihraç için disipline sevk edilmesi sonrası Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi bugün istifa etti. İstifalardan sonra parti meclisi 30 kişiyle toplandı. Özel ekibi olağanüstü kurultay kararı gerektiğini söylese de genel merkez aksi görüşte. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisi düşmedi, olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi.
8: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
9: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
7: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
8: Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur.
7: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
9: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
7: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
9: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
7: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları içinde değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmaları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da gündemindeydi. Kurtulmuş, meclisin bu tartışmaların tarafı olmadığını söyledi. CHP'ye tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
10: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaş bir türlü durulmuyor. Trump, İran'ı yine vuracağız dedi. Bu kez hedefinde İran'ın petrol merkezi Hark Adası da var. Sonrasında başka açıklamaları da oldu. Anlaşmaya ilişkin açıklamalar. Hepsini bir konuşalım. NTV Washington muhabiri Begüm Önmezer Söz karşımızda. Begüm, Trump önce sosyal medyadan mesaj paylaştı. Sonra mı Amerikan basınına konuştu ve neler söyledi toplamda?
3: Seda, ABD Başkanı Donald Trump önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda tüm savunma ve saldırı kapasitesi yok edilen İran'ın bu gece çok sert vurulacağını söyledi. Çok da uzak gelecekte olmayan bir noktada İran'ın Hark adasının ve diğer petrol altyapı noktalarının ele geçirileceğini ve petrol ve doğalgaz piyasalarında tam kontrolünün ele geçirileceğini söyledi Trump. Sonrasında da Fox News'a konuştu. Bu gece daha etkili, daha güçlü bombardımanın, saldırıların olacağını söyledi. Bir yandan İran'la da görüşüyoruz dedi. Eğer istersem dedi Trump, küçük bir grup askeri oraya gönderip bütün yeri ele geçirebiliriz. Bitmiş durumdalar dedi. Hark Adası meselesi önemli. ABD Başkanı Donald Trump, benim tercihim her zaman Hark Adası'nın ele geçirilmesi yönünde olmuştur. Ama Amerika'nın böyle bir şey yapmaya, benim yapmayı tercih ettiğim şeyi yapmaya bir iştahı var mı bu konuda, bir isteği var mı ondan emin değilim dedi, bilmiyorum dedi. Amerikan kamuoyundaki İran Savaşı ile ilgili tartışmalara bir anlamda dolaylı olarak atıfta bulunmuş oldu. Bizim eve geldiğimizi görmek istiyorlar çünkü dedi. İran petrolünün yaklaşık %90'ı bu ada üzerinden ihraç ediliyor ve ABD basınında yer alan bilgilere göre Pentagon yetkilileri ve Trump yönetiminden iki yetkili Amerikan ordusunun Hark Adası'nı ele geçirmesine yönelik planların aslında aylar öncesinde hazırlandığını, ancak böyle bir operasyon çok büyük risk barındıracağı için bu planın sürekli olarak rafa kaldırıldığını belirtiyor. CNN'in de Mart ayında Hark Adası özelinde hazırlamış olduğu bir haberden de şunu biliyoruz. İran'ın o dönemden bu yana aylar içerisinde Amerika'dan gelebilecek olası bir adıma karşı Hark Adası'nda askeri varlığını güçlendirdiği, ilave bazı askerler gönderdiği, hava savunma sistemlerini güçlendirdiği biliniyor. Hatta habere göre bir takım tuzak ve mayınların yerleştirildiği, ABD ordusunun Hark Adası'na yönelik olası bir operasyonunu başlatması beklenen kıyı bölgelerinin de buna dahil olduğu ifade ediliyor. Yeni saldırılarda İran'ın altyapısı hedef alınabilir mi? ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda köprüleri ya da enerji santrallerini vurmayı tercih etmediğini, bunu yapmamayı tercih ederim dedi. İnsanların içme suyunun erişimine, o zaman içme suyuna erişimi sağlanmamış olacak, bunu yapmak istemem ifadesini kullandı. NBC'ye konuşan üst düzey bir müzakereci de, doğrudan müzakerelerle bilgi sahibi olan bir müzakereci de, ABD Başkanı Donald Trump'ın şu an elinde aslında son müzakere teklifinin bir kopyasının elinde olduğunu, ancak buna rağmen saldırmayı tercih ettiğini söylüyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bütün bu yaşanan gerilim çatışmayı biraz daha tehlikeli yeni bir aşamaya getirmiş durumda. Ateşkes aslında teknik olarak neredeyse bitmiş gibi bir tablo var karşımızda. Dolayısıyla gelinen noktada ateş altında bir müzakere görmüş oluyoruz.
5: Peki Begüm Dönmez Ersöz, teknik olarak aslında müzakere süreci pek de ilerliyor gibi değil. Çünkü ateş var hali hazırda. Olsa da ateş altında bir süreç devam edecek. Tahran bu işe ne diyor? Karşı tarafa da bakmak gerek. O yüzden NTV muhabiri Ali Çavuk'la da bağlantımızı yapalım. Trump'ın bu açıklamalarına veya ondan önce Tahran tarafından yapılan herhangi bir açıklama var mı yetkililer tarafından Ali?
11: Fatih Mülenbiye karargahından az önce bir açıklama geldi Seda Üretir ve ABD eğer İran'a yönelik yeni bir saldırı saldırırsa savaşın ateşi daha da büyüyecektir, yayılacaktır şeklinde bir uyarıydı. Açık bir şekilde uyarıyoruz ifadesi kullanıldı ve bir saldırının olması durumunda sadece gerilimin bölgeyle sınırlı kalmayacağı, daha da savaş ateşinin yayılacağı ve genişleyeceği belirtildi. ABD'nin bir taraftan anlaşma ve müzakere açıklamaları gelirken öte taraftan da İran'a yönelik saldırılarını artırdığını ve sürdürdüğünü belirtti Hatem Lenbiya karargahı komutanı ve bu çelişkiyi ortaya koyarak asıl bölgedeki gerilimin kaynağı ABD'nin bu çelişkileridir açıklamasını yaptı ve şöyle bir uyarı da eklendi. Hürmüz Boğazı dün gece İran devrim muhafızları ordusu tarafından tamamıyla kapatılmıştı. Ve İran gemilerine ve limanlarına yönelik ablukanın da sürdüğünü biliyoruz. Eğer Tahran yönetimi İran petrolünü satamazsa, biz petrolümüzü satamazsak kimse de satamaz şeklinde bir uyarı geldi Hatim-ül Enbiya karargahından. Bir diğer sert açıklama İran Meclis Başkanı, aynı zamanda İran müzakere heyetinin de başkanı olan Galibaf'tan geldi. Farklı bir İran göreceksiniz ifadesini kullandı sosyal medya paylaşımında. Yanlış ve düşüncesiz kararlar oyun sahasını yeniden sıfır noktasına taşıyacaktır diyerek ABD yönetimini uyardı. Yani başa dönebiliriz. Her şey 28 Şubat öncesine dönebilir ve savaşa tekrar kaldığımız yerden devam edebiliriz uyarısını yapıyor Galibaf ve şunu da ekliyor. Farklı bir İran göreceksiniz ifadesini de kullanarak İran'ın elindeki en başta Hürmüz Boğazı kozuna bir atfı oluyor. İran Meclis Başkanı Galibaf'ın Muhsin Rizayi, Hamine'nin danışmanı. Ondan da dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD İran'ın şartlarını kabul etmelidir. Elinde kalan itibarı da elinde kalan itibarla İran'ın şartlarını kabul etmek arasında bir seçim yapmak zorundadır dedi ve ABD Başkanı Trump'ı dengesiz olmakla suçladı. Dengesiz ABD Başkanı bombalarla kendi yarattığı çıkmazdan çıkacağını zannediyor. Ancak İran füzeleri nedeniyle kriz daha da derinleşecektir ifadesini kullandı Muhsin Rizayi. İranlı yetkililerden, siyasilerden ve askeri kanattan gün içerisinde benzer sert açıklamalar geldi. Bir taraftan da tabii gözler Hürmüz Boğazı'nda devrim muhafızları ordusu dün gece yaşanan saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı'nı tamamıyla kapattığını duyurmuştu. Yani sivil gemilere de ticari gemilere de bir kez daha Hürmüz Boğazı tekrar kapatıldı. Bu konuya dair ek bir uyarı daha paylaşıldı Seda, onu da aktaralım. Bu da normal balıkçı tekneleri içindi. Kıyıdan 12 millik alan içerisinde sadece faaliyet gösterebilecekleri belirtildi ve Hürmüz Boğazı'nda sıradan sivil tekneler dahil olmak üzere hiçbir balıkçılık faaliyetlerinin dahi yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi Seda.
5: Ali Çavuk anlattı Tahran'dan yapılan açıklamaları, Galibaf'ın yaptığı açıklamaları. İşte böyle Washington-Tahran hattında karşılıklı açıklamalar ateş attı. Bu durum en çok piyasalarda altını etkiliyor başından bu yana. Altın yılın ilk 6 ayında elde ettiği kazancın tamamını geri verdi. Yeniden 6 bin lira seviyesine düştü. Gram altın yılın başında 6 bin liranın aşağısındaydı. Şubat ayında 7.554 lirayla rekor seviyeyi gördü. Akabinde hem Amerika'dan gelen faizin yüksek kılacağına dair endişeler hem de kar satışları altın fiyatını aşağı çekti. Hatta hatırlayacaksınız bu düşüş altın talebini artırmış, kuyumcuların önünde kuyruklar oluşmuştu. Sonra da savaş başladı. Enflasyon endişeleri tırmandı. Altın yatay biraz hareket etti. Nisan'da 6.800, dün gece ise 6.000 liranın da altını görmüş oldum. Ekonomiden devam edelim. İşte altının durumu kadar Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı da merak ediliyordu. Banka faizi değiştirmedi. %37'de sabit tuttu. Bankanın açıklamasında neler var bakalım.
12: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı. Faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
13: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
12: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
13: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
12: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
5: Daha önce de pek çok kez uyuşturucu operasyonu yapılmıştı. Ünlü isimlerin dahil olduğu operasyonlardı bunlar. Pek çoğu gözaltına alındı. Saç örneği verdi, kan örneği verdi. Bazıları tutuklandı, bazıları tutuklanmadı. Bazıları hakkında adli işlem yapıldı. Bu sabah da yine bir uyuşturucu operasyonu vardı. Bu defa da yine çok ünlü isimler. Bütün ülkenin tanıdığı Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Berdan Mardini gibi isimlerin yer aldığı bir operasyondu. Toplam 24 kişi gözaltına alındı. Bundan sonrasında NTV ekibi Ali ablaya anlatacak şimdi bize. Ne oldu sonra Ali?
14: Evet Seda Öğretir, sizin de söylediğiniz gibi daha önce birçok ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu olmuştu ve bu sabah yeni bir uyuşturucu operasyonu dalgası daha geldi ve bu operasyonda da 24 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve sabah saatlerinde ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda 24 isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu'yla eşi Beren Saat ile aranjör kardeşi Özan Doğulu'nun yanı sıra şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şarkıcı Berdan Mardini, şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz'la Selin Ciğerci, oyuncu Enes Arıkan ve yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı'da bulunuyor. Sabah saatlerinde İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı bu operasyon. 24 isim gözaltına alındıktan sonra önce İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldüler ve burada uyuşturucu testi için kan ve saç örneği verdiler. Aynı soruşturma kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da gözaltına alındı. Baskın yapılan bazı ev ve iş yerlerindeki aramalarda da bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar bulundu. Ünlü isimlere ise kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor. 24 isim İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından bu saatlerde artık İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler ve burada savcı karşısındaki ifade işlemlerine artık başlandı ve buradaki ifade işlemleri şu aşamada sürüyor.
5: Ali ablay anlattı uyuşturucu operasyonuna ilişkin son bilgileri. Bu arada yeni bir gelişme, bugünün gelişmesi. Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır cezaevindeydi. Avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu. Savcılık da Timur'un tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendiren Suç Ceza Hakimliği de tahliye kararı verdi. İddianamede Erden Timur'un hesaplarındaki para hareketlerinin hayatının olağan akışına aykırı olduğu ve Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına 300 milyon liranın yatırıldığı öne sürülmüştü. Akran zorbalığına uğradığı için hayatına son verdiği iddia edilen 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili önemli bir gelişme oldu bugün. Öğrencinin bir okul gezisi sırasında zorbalığa uğraması söz konusu. Bu sebeple şehir dışı gezide öğrencilerle yeterince ilgilenmedikleri, serbest bıraktıkları için öğrencileri bu gerekçelerle o gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
12: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
5: Mezdeki grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözülmüştü. Salı günü gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti ben işledim diye itirafta bulundu. Polis ve savcılık zanlıyı olay yerine götürdüler bugün. Cinayeti nasıl işlediğini anlattırdılar.
15: Başında mavi bir şapka var, yanındaki polislerle birlikte.
7: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u öldüren akrabası cinayeti itiraf etti. Savcı ve polisler zanlı Bülent Gündüz'le birlikte cinayetin işlendiği eve gitti. Keşif yapıldı. Zanlıya cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. O dönem katiline dair bir iz bulunamadı. 10 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açan özel polis ekibi 4000 saatlik kamera kaydını inceledi ve İstanbul kart kullanımı üzerinden katilin avcılardan metrobüse binen akrabası Bülent Gündüz olduğunu tespit etti.
15: Mavi şapkasını takan katil zanlısı iddiaya göre şu sıralarda olay yerine nasıl geldiğini polis ekiplerine gösteriyor. Cumhuriyet Başsavcı Vekiline soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına tam 10 yıl önce Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü işte şu sıralarda anlatıyor.
7: 9 Haziran'da iki akrabasıyla gözaltına alınan Bülent Gündüz, Kambur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü, eve kendisini kargocu olarak tanıtarak girdiğini ve silahı denize attığını itiraf etmişti.
5: 1 Şubat'ta Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Bu kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.
12: Hızı olması gerekenden 2 kat fazlaydı. Virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarına uymadı. 10 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu bulundu.
16: Hadi 1, 2, 3, 1.
12: Tekirdağ Antalya seferini yapan yolcu otobüsü 1 Şubat'ta Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada aracı kullanan İzzet Karaağaç'la birlikte 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Karaağaç'ın kazadan 4 gün önce uzun yol şoför olarak işe başladığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Kaza yerinde hız limiti 50 kilometreydi. Ayrıca yol yağmur nedeniyle ıslak, görüş mesafesi sis nedeniyle düşüktü. Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızı 95 kilometre olarak tespit edildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yolun virajlı yapısını, zeminin ıslak olmasını ve hava koşullarına dikkate almadığı vurgulandı. Hızla virajı dönmeye çalışması sonucu aracın hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kazanın oluşumunda sürücü İzzet Karaağaç'ın asli ve tek kusurlu olduğu ifade edildi.
5: Doğu Akdeniz'de tartışmaların arttığı bir dönemde donanma deniz kurdu tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Tatbikatın seçkin gözlemci günü Antalya açıklarında yapıldı. 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.
7: Fırkateynler, denizaltılar, savaş uçakları, helikopterler. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz kurdu 2 tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. 4 Haziran'da Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de başlayan deniz kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü Doğu Akdeniz'de Antalya açıklarında yapıldı.
17: Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür.
7: 125 gemi, aralarında F-16'larla SİHA'larında bulunduğu 60 hava taşıtı ve 18 bin personelin görev aldığı tatbikatta kuvvetler arasında birlikte çalışabilirlik test edildi. Tatbikat senaryosu uyarınca deniz karakol uçakları torpido attı. Sonar kullanılarak denizaltı tespiti yapıldı.
18: Tatbikat çerçevesinde şu anda bir genel maksat helikopteriyle TCG Anadolu güvertesine bir fast drop harekatı gerçekleştiriliyor.
7: İlk kez 8 güdümlü mühimmatın canlı hedeflere gönderildiği tatbikatta Roketsan tarafından üretilen atmaca gemi savar füzesi de kullanıldı.
18: Hemen arkamda milli imkanlarla üretilen TCG Burgazada korveti var ve o korvetten şu anda atmaca gemi savar füzesi gönderildi. O füze yaklaşık 100 kilometre mesafedeki hedefi imha edecek.
7: Tatbikatta savaş gemilerinin hava savunma sistemleri de test edildi. Hisar'da hava savunma sistemi ve RAM hava savunma sistemi hedeflerini tam isabetle vurdu. TCG Anadolu'da konuştu. Bayraktar TB3'te tatbikatta güdümlü mühimmatla bir insansız deniz aracını imha etti.
5: Dünya futbolu için büyük gün geldi. Yaklaşık 1,5 saat sonra futbolun en büyük turnuvası Dünya Kupası 2026 başlıyor. İlk maç ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. A milli takım da ilk maçına pazar günü sabah saatlerinde çıkacak. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar turnuvayı takip etmek için Kanada'da. Şimdi de ana haberde ve yayına hazır. Emin, Dünya Kupası'nın atmosferi, ilk maça dair söyleyeceklerin ve tabii milli takımımızın morali nasıl?
19: Seda Öğretmenim, merhaba. Herkesin Dünya Kupası'na dair hafızaları çok farklıdır. Atılan bir gol, bir kaleci performansı, kaçırılan gol, şampiyonluk, her şey çok farklıdır. Ve işte o hafızaları 4 yılda bir yenileceğimiz zaman geldi. Açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında. Dünya Kupası'na ilk kez tarihte 3 ülke ev sahipliği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada. Açılış maçı Meksika'nın meşhur, dünya futbolunun ikonik statlarından Azteca'da olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Vancouver'da Dünya Kupası'nın açılış maçına dair şu anda bir heyecan var dersek yanlış söylemiş oluruz. FIFA fanzone alanı stadın uzağında, şehrin 10 kilometre kadar dışına kuruldu. Orada bir hareketlilik var ama BC Play stadının çevresinde, burada taraftarlar için ayrılan alanda maçları izleyebilecekleri bir nokta yok. Ama şehrin taraftarlar için kurulan merkezleri var. Oralarda maç izlenebiliyor. Ama stat çevresinde şu anda bir Dünya Kupası açılış maçı için bir hareketlenme olmadığını söyleyebiliriz. İlk düdükle birlikte birçok şey değişecek. 39 gün boyunca futbola odaklanacak tüm dünya. Herkes ülkesinin alacağı sonuçları merak edecek. Onlarla hayal kuracak. Onlarla o golü kaçıracak. Bakalım 19 Temmuz'da finali kim oynayacak? O 19 Temmuz'da finalde Türkiye neden olmasın? Üçüncü kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. 54, 2002 ve 2026. 2002'yi herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok ama bizim çocuklar artık yeni bir hikaye yazmak istiyor. İşte o hikayenin ilk sayfasını pazar sabahı Türkiye saatiyle 07'de, Kanada saatiyle, Vancouver saatiyle 21'de Avustralya ile oynayacak maçla bize ve tüm dünyaya göstereceklerini hatırlatalım. Milli takım şu anda kamp yaptıkları Phoenix'te, Arizona'daki Mesa'dan havaalanına doğru geliyor. Saat 10'da uçakları kalkacak. 13'te burada olacaklar. 14'te otele yerleşecekler ve akşam saat 18.30'da, yerel saatle söylüyorum, 18.30'da antrenmanları var ve o antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Biz de takip ediyor olacağız ve milli takımla kupa için söylüyorum ilk buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Yarın FIFA'nın onlara belirlediği, katılmak zorunda oldukları bir etkinlik var. 3 futbolcu oraya gidecek. Orada röportajlar olacak. Ardından yine aynı şekilde antrenman yapacaklar ve maçtan bir gün önce teknik direktör Vincenzo Montella ile bir futbolcu basın toplantısında maç öncesi son durumu, son bilgileri paylaşacaklar bizimle ve tüm dünyayla birlikte. 22'de o ilk düdük gelecek ve birçok şey yeniden başlayacak demiştik ama açılıştan ziyade herkes o finali merak ediyor. Finale giden yollar önemli olacak. Umarız Türkiye, dün kapanışta söylemiştik, arkamda görmüş olduğunuz 52 bin kapasiteli BC Place Vancouver Stadında açılış maçında istediği sonucu alır. O ilk istediği sonucu alır. Ardından da Montella'nın deyimiyle maç maç bakacağız diyen bir İtalyan'ın deyimiyle o maçlardan alacağımız puanlar bizi grupta birinci, ikinci ya da üçüncü yapacak. 12 grup var. En iyi 8 üçüncü. Son 32'ye kalıyor. Birinci ve ikinci takım doğrudan son 32'ye kalacak. Hedefimiz, hayalimiz tabii ki lider olarak çıkmak ama ikinci olmak da hiç fena değil. Önemli olan yola devam edebilmek Seda Üretir.
5: Peki. Emin Çağlar Kanada'dan bir özet yaptı Dünya Kupası ile ilgili ve Emin Dünya Kupası ile ilgili açıklamalarını yaparken, biz sporu düşünürken, Emir'i dinlerken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni bazı açıklamalar yaptı. Kaldı ki ana haberin başında biz zaten Trump'ın ne söylediğine ilişkin bir bağlantı yapmıştık NTV Washington muhabiri Begim Dönmezer Söz'e. Orada da çelişkili bir durumun altını çizmiştik, aslında farklı konuşuyor demiştik. Ana haberi daha bitirmemize fırsat kalmadan yeni bir açıklaması daha oldu Donald Trump'ın. Piyasaları epey hareketlendiriyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Trump bu defa sosyal medyadan ne yazdı Begim?
20: Seda, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajla İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelere dayanarak bu durum İran'ın en yüksek liderliğine getirilmiş durumda ve onaylanmış durumda. Ben de ABD Başkanı olarak İran'a yönelik bu akşam, bu gece için planlanan saldırıları ve bombardımanı iptal ettim ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. Tartışmalar, görüşmeler ve nihai noktalar hem kavramsal olarak hem de ayrıntıları bakımından ilgili tüm taraflar tarafından onaylandı diyor. Bunun içerisinde ülke adlarını da sayarak Amerika, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri şeklinde de ülke isimlerini de saymış ABD Başkanı Donald Trump. Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına uyguladığı donanma ablukasının ise uygulanmaya devam edeceğini, bunun sürdürüleceğini belirtiyor. Bu işlem, yani anlaşma, finalize olana kadar, yani nihayete erdirilene kadar, son cümlesi de açıklamasının imzanın ne zaman ya da nerede atılacağı kısa süre içerisinde açıklanacak ifadesini kullanıyor ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi ana haberin başında yaptığımız bağlantıda hem bir yandan bu gece İran'ın çok sert vurulacağı mesajını vermişti ABD Başkanı Donald Trump, ama bir yandan görüşüyoruz da demişti. NBC'ye konuşan ve İran'la Amerika arasındaki müzakerelerle ilgi sahibi olan, bilgi sahibi olan üst düzey bir müzakereci de aslında son müzakerelerden, görüşmelerden çıkan teklifin bir kopyasının ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde olduğunu söylemişti. Ve Amerikan tarafının da bu en son teklifi İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Kalibaf'a ileteceğini söylemiş. Ancak bu müzakereci Amerika'nın yine de buna rağmen saldırıları devam ettirme kararı alarak müzakere sürecini daha karmaşık hale getirdiğini söylemişti. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada ABD Başkanı Donald Trump bir takım görüşmeler, tartışmalar ve nihai noktaların hem konsept, yani hem kavramsal bakımdan hem de iyice ayrıntı

0: yazdık. Bir anlaşmadan söz ediyor Donald Trump. İmza zamanı duyurulacak diyor. Taraflarca onaylandığını söylüyor. Ama Şubat'tan beri yaşadıklarımız bize o imzalar atılmadan henüz bu anlaşma oldu demek için erken olduğunu, her şeyin yarım saatte, dakikalar içinde değişebileceğini gösterdi. Bunu anladık, öğrendik. Dolayısıyla temkinli yaklaşmakta fayda var Trump'ın bu açıklamasına da. Ama baktığımızda evet, savaşa dair, anlaşmaya dair olumlu bir mesaj daha verdi Trump dakikalar önce. Geçelim şimdi Amerika ile ilgili bir başka habere. Vize sorunumuz var. Avrupa ile vize sorunları yaşıyoruz. Amerika ile vize randevu sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu yaşayanlar arasında da öğrenciler de var ve üniversite öğrencileri mağdur. Dil öğrenmek için, harçlıklarını çıkarmak için kültürel değişim programıyla Amerika'ya gideceklerdi. Her sene giden öğrenciler var. Bu yıl öğrenciler aracı şirketlere binlerce dolar ödedikleri, Amerika'daki işlerini de hazır ettikleri halde vize randevusu bulamıyor.
1: Yazın kendimizi geliştirmek amaçlı bir yerleri biliyoruz. Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Ama randevu bulamıyoruz yani, kontenjan yok.
2: Work and Travel, üniversite öğrencilerinin yurt dışında hem çalışıp hem de dil öğrenmesini sağlayan bir değişim programı. Ancak bu yıl öğrenciler işleri hazır olmasına rağmen Amerika'dan, bırakın vize almayı, randevu dahi bulamadı.
3: Benim anlaştığım Amerika'daki işim de hazır şu an. Bir vize randevusu dahi bulunmuyor. Ve ben bunu işverenin bana, yani Amerika'daki işverenin bana her seferinde mail yoluyla ulaştığı zaman ben kendisinden bir nevi kaçmaya çalışıyorum.
4: Bu yıl programa başvuru sayısı önceki yıllara göre de biraz fazlaydı ama bu önceki yıldaki sayıların yarısından azına bile düşmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu işin gerçeği.
2: Vize krizinin ana nedeni Dünya Kupası. Taraftarlar için turist vizelerine öncelik verildi. Normalde 10 binlerce açılan J1 vize randevusu bu yıl Türkiye için 4 binle sınırlandırıldı.
5: Bir form doldurduk. Biz bir öğrenci dayanışması şeklinde herkes kendi ismini, acentesini ve danışmanını yazarak Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Büyükelçiliği'ne bu konuda diplomatik nota verdi. Şu anda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz.
2: Aracı kuruluşlara binlerce dolar veren, Amerika'da işini bile ayarlayan gençler çözüm bekliyor.
0: Sahte telefon hattı alıp dolandırıcılık yapanların önüne geçmek için telefon hattı alımında bazı değişiklikler söz konusu artık. Vatandaşları haberleri olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakan bu mağduriyetlerin önüne geçmek, güvenliği artırmak için yeni tedbirler hangileri, bakalım.
6: Sahte hatların kullanımını önlemek için yeni tedbirler devreye alınacak. Kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlandırılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
7: Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz.
6: Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik düzenlemeler resmi gazetede yayımlanmıştı. 25 Haziran'da ise BTK tarafından uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerliliği ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu doğrulanacak. Bunun için yüz veya parmak izi özeti ya da e-devlet şifresinin kullanılması istenecek. Elektronik ortamda doğrulanamayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik yapılmayacak. 3 ayda bir yapılacak kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerle doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat açabilecek. Yabancılar için bu sayı 3, turistler için ise 1 olacak.
0: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Yusuf Tekin ayrıca adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da söyledi ve gelecek yıl ara tatilin olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi.
6: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf

0: Pekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
1: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
0: Türkiye gazetesinin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacaklarını duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayla öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne görünen veri tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: NTV Radyo.

0: Kırdaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Çoğunlukla yanlış söylenen bir sözcüğü gözden ya da kulağımızdan geçireceğiz bugün. Hemen herkes, herkes diyor bu sözcüğe. Herkes diyene bile rastlanıyor. Abartmayalım ama gerçekten çok yaygın bir yanlış. Ayrıca kez, defa anlamında. Herkes deyince her defa demiş olmuyor muyuz? Herkesin anlamı herkesçe biliniyor. Kim var kim yoksa bütün insanlar demek. Yine bol bol örnek vereceğiz. O gün herkes oradaydı. Sen herkesten başkasın. Ancak farklı kullanımları da var. Herkes ayağa kalksın. Herkese güvenilir mi? Bu kadar dik tepeye herkes çıkamaz. Oo, herkes ayrı havadan çalıyor. Herkes değil de herkesin geçtiği hayli atasözümüz var. Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez. Herkesin arşınına göre bez vermezler. Herkesin geçtiği köprüden sen de geç. Herkesin tenceresi kapalı kaynar. Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar. Herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış. Herkes kendi ölüsü için ağlar. Cahit Sıtkı Tarancı da şöyle diyor. Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Necati Cumalı'da söz sırası. Herkes gibi işime giderim ben de. Çalışmak sanki özlediğim bir şeydir. Sonra yavaş yavaş o aklıma gelir. Havam bulutlanır gitgide. Peşinden koşmaktan yorgun düşerim. Bakın Nazım Hikmet ne diyor? Bence şimdi sen de herkes gibisin şiirinde. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Ve Murat Anmungan. Aşklarım, arkadaşlarım, dostlarım, dağılıp gitti herkes. İçimi sızlatacak kimse kalmadı içimde. Herkesin, ama herkesin mutlu olması dileğiyle.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
5: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Cuma İstanbul güneşli 29 derece. Cumartesi sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Cumartesi Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu cuma güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
6: Hava durumu.
3: Müzik arası.

NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın Plan başlıyor.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21. NTV'de Yakın Plan'la karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık her adım stratejik, her hamle hesaplı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin parti meclisini beklemeden 9 isim hakkında aldığı tedbirli ihraç sevk kararlarından sonra bugün karşı adım Özgür Özel cephesinden geldi. İç düzeye göre parti meclisinde yeter çoğunluk kalmayınca kurultaya gidilmesi gereken maddeyi işletilebilmek için istifalar geldi ardı ardına. Fakat kurultay konusunda hala bir fikir ayrışması var. Olağan mı olacak, olağanüstü mü? Seçimli bir kurultay mı olacak, seçimsiz mi? Partide iki taraf arasında bir duygusal kopuşun olduğu açık. Ama en kritik soru hala masada. Bu kavga partiyi bölecek mi? Üçüncü tarafın yani tarafsız kalmaya çalışanların gücü bu partiyi bir arada tutmaya yetecek mi? Sorular aslında bununla da bitmiş değil. Akut meseleler yine kapıda. Örneğin haftaya grup toplantısını kim yapacak? Meclise Özgür Özel'in odası boşaltılacak mı? Yani süreç kısa, orta, uzun vadede sancılı. Bu akşam Yakın Plan'da konuklarımızla konuşacağız. Üç isim bizimlerle birlikte olacak. Kendilerine ayrı ayrı hoş geldiniz diyeceğim. Kemal Öztürk, Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Gürkan Duman. Ayrıca tanıtacağım. Hepinize hoş geldiniz diyorum ama en sıcak başlıkla bir başlayalım istiyorum. Sizden bir vakit vermenizi rica edeceğim. Çünkü Washington'a gideceğiz. Begüm Dönmez Ersöz bizimle olacak. Çünkü çok kısa bir süre önce daha önce bu gecede İran'ı vuracağını söyleyen Donald Trump bir karar aldı ve o saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Dahası çok daha ilginci bir uzlaşmaya da bir anlaşmaya da çok yakın olunduğunun hatta onaylandığının da altını çizdi. İlginç bir sosyal paylaşımdı. Begüm Dönmez Ersöz bize o paylaşımın içeriğini anlatsın. Sonra da anlamını biraz konuşalım Begüm.
3: Deniz, ABD Başkanı Donald Trump İran bu gecede sert vurulacak mesajından saatler sonra bu kez anlaşma haberini paylaştı sosyal medyadan. İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşındığı ve onaylandığına dayanarak dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yapılması planlanan saldırıları ve bombardımanı iptal ettim dedi. Görüşmeler ve nihai noktalar hem konsept hem de detaylar açısından, ayrıntılar açısından Amerika, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri de dahil ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır dedi ABD Başkanı Donald Trump. Amerika'nın uygulamakta olduğu deniz ablukasınınsa bu işlem, bu süreç sonuçlanana kadar tam yetkiyle yürürlükte kalacağını söyledi. İmzanın ne zaman ve nerede atılacağına ilişkin de kısa süre içerisinde açıklama yapılacağını belirtiyor. Yani epey ileri bir aşamaya gelindiği anlaşılıyor şu Trump'ın açıklamasından. Amerika son günlerde bu askeri baskıyı diplomasinin bir parçası olarak kullanmıştı. İki gün süren saldırılardan sonra üçüncü günde de İran'a yönelik saldırıların olacağının açıklanmasından sonra İran'dan sert yanıt gelmişti. Yanlış stratejiler ya da kararlar daha da tabloyu kötüleştirir. Amerika farklı bir İran görür demişti. Şimdi ABD basınında Trump'ın açıklamış olduğu bu anlaşma ya da anlaşma taslağı diyelim nasıl gelindiğine ilişkin biraz daha fazla ayrıntı var. Begüm, hatırlanacağı üzere dün Katar'dan bir
2: oraya geçmeden bir genel olarak basında merak ettiğimiz soruyla aslında oraya geçelim. Yani Donald Trump böyle açıklamaları yapıyor. Bir gün önce söylediğini başka türlü başka bir şekilde açıklıyor. Henüz İran tarafından bir resmi açıklama da gelmiş değil bu paylaşıma. Dolayısıyla hani biz bile haber merkezinde konuşurken işte dün enflasyon verileri açıklandı Amerika Birleşik Devletleri'nde, zaten ekonomik olarak sıkıntı var, işte kongre süreçleri gibi pek çok tartışmayı yapıyoruz. Bir de Dünya Kupası başlıyor. İşte zaman zaman piyasayı etkilemekle suçlanıyor Donald Trump, etkisi altına almakla bu açıklamalarla. Dolayısıyla bunlara dönük bir şey var mı, yoksa hakikaten bir anlaşmaya doğru artık gidildiğine dair bir hava mı var basında?
3: Deniz, doğru, ABD Başkanı Donald Trump haftalardır İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğunu, çok yaklaşıldığını söylüyordu. Hatta Nisan-Mayıs aylarından beri belki diyelim, geçtiğimiz günlerde yayınlarda da aktarmıştık, en az 38 kez İran'la anlaşma, yakın, barış, anlaşma kelimelerini kullandığını biliyoruz. Ama bu sefer sanki biraz daha farklı bir tablo olabilir. Bunun sebebini de şöyle açıklayalım. Dün Katar'dan bir heyet Tahran'da İranlı yetkililerle görüşmüştü ve bu görüşmelerin bu sabah erken saatlere kadar devam ettiği belirtiliyor. Şu Axios'a konuşan 3 kaynak, görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan 3 kaynak, hem Katarlıların hem de İranlıların çarşamba günü itibariyle Amerika'nın da kabul edebileceğini düşündükleri bir taslak üzerinde uzlaştıklarına inandıklarını ifade ediyorlar. Ve özellikle İranlı yetkililer ve Katarlı arabulucular arasındaki görüşmelerde şimdiye kadar görüş ayrılıklarının olduğu bazı noktaların çözüldüğüne ilişkin haberler, ayrıntılar var. Ve üç noktanın altı çiziliyor. Bu üç önemli konu nedir? İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için bir mekanizma, ki bu Tahran açısından en önemli konulardan bir tanesiydi. Trump yönetimi açısından da İran'a para transferi şeklinde bir görüntü verilmek istenmediği için Amerika'nın da çok yanaşmak istemediği bir durumdu. Dolayısıyla İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına yönelik bir mekanizma konusunda görüş ayrılıklarının aşıldığı ifade ediliyor. Bir diğer konu, ikinci konu, 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin düzenlemeler. Bu da yine, burada da görüş ayrılıkları vardı. Bunların da aşıldığı ifade ediliyor. Ve üçüncü konu da, bu 60 günlük ateşkes devam ederken İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yapılacağı. Kaynaklara göre İranlı yetkililer Perşembe günü bazı ülkelere Tahran'daki görüşmelerin ilkesel olarak bir anlaşmayla sonuçlandığını, ancak dini lider Müşteba Hamaney'in ise hala nihai onayının beklendiği bilgisini bu bazı ülkelerle paylaştığı ifade ediliyor. Hı hı.
2: Önemli. Bakalım İran tarafından nasıl bir yanıt gelecek bu sosyal medya paylaşımında. Begüm Dönmez Ersöz bize hem ABD Başkanı'nın açıklamasını aktardı, hem de ABD basınına yansıyanları ve aşılması gereken iki taraf arasındaki noktalarla ilgili paylaşımları yaptı. Şimdi biz iç gündemimize dönelim. İç gündem deyince de malum CHP'yi konuşuyoruz. Günlerdir mutlak butlan kararından sonra, açarken de söyledim, İki taraf arasındaki ayrışma giderek derinleşiyor. Hamle üstüne hamle geliyor. Her taraf stratejik bir hamle yapıyor bir önceki adıma göre. Kemal Öztürk NTV siyaset yorumcusu bizimle birlikte. Profesör Doktor Armağan Öztürk bizimle birlikte. Artvin Çoruş Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Armağan Bey tekrar. Kamuoyu araştırmacısı, Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman da bizimle. Siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İstanbul'a selamlar olsun.
2: Teşekkürler. Kemal Öztürk, sizinle başlayayım. Şimdi zaten açılışta da söyledim, aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bir hamle yaptı. Parti meclisini beklemeden ihraç sevkleri meselesi gündeme taşındı. Bugün eğer kurultay iç tüzeğe göre yapılabilecekse yeter sayısını toplantıda sağlamayarak parti meclisinden de istifa ederek bir yolla kurultaya zorlama gibi bir adım attı Özgür Özel tarafı. Ne diyorsunuz, bu beklenen bir hamle miydi? Özgür Özel tarafının hamlesiyle başlayalım, son hamlesiyle.
5: Yani istifa çok beklenmiyordu bu hamle, işin gerçeği, ama istifanın sonucunda amaçladıkları şeye ulaştılar mı? Ulaşamadılar. Şimdi bugün ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 taraf var bana göre. Yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özelcilerin haricinde bir de tarafsız kalmaya çalışan bir ekip var. Oğuz Kağan Salıcı'nın temsil ettiği bir ekip var. Milletvekillerinden, parti teşkilatından oluşan. Bunlar iki taraftan birini tercih etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek parça kalsın, bölünmesin diyen bir ekip var. Yani 3 parça. Bu 3 parçanın önemli isimleriyle tek tek görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiki sözcüsü Müslüm Sarı, eski sözcüsü ve Özgür Özel'in yanında yer alan Zeynel Emre ve bu tarafsız kesimi temsil eden Oğuz Kağan Salıcı'yla hepsiyle görüşme fırsatım oldu ve detaylı bir şekilde de sorularımı ilettim. Şimdi bütün bunların sonucunda kanaatiniz ne oldu diye soracak olursanız, bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin karşısında olan azınlık bir grup var. Yani Oğuz Kağan Salıcı ve tabanı haricinde iki tarafta bölünmemesi, ayrılmaması konusunda bir adım atmıyorlar. Her iki taraf da, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin tutumları, davranışları, hamleleri bir an önce bu iş bitsin, ayrılalım ya da ayrılın şeklinde okunabilir. Başından beri siz de hatırlıyorsunuz, ben bu hamlelerin hepsini ayrılma hamlesi olarak okudum zaten. Bugün ona kesin kanaatim oluştu her tarafla görüştükten sonra. Oğuz Kağan Bey parti tabanından başlatılacak bir hamleyle bunu önleyebilir miyiz diye bir çabası olduğunu da anladım. Yani
2: parti tabanından derken
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilat, yani teşkilat demeyelim, seçmen kitlesi, kendi klasik kemik seçmen kitlesi, bir parti bölünmesin, ayrılmasın, bölünmesin kampanyası yapar ve bu etkili olur mu? Kendisi de bu konuda şüpheli, ama böyle bir çabayla belki bunu önleyebiliriz görüşü var. Ama ben hem Kılıçdaroğlu tarafında hem Özgür Özel tarafında ya bir orta yol buluruz, ya bir anlaşacağımız bir yer buluruz, bir zemin oluştururuz, hiç burada değiller. Çok sert karşı tarafı itham ediyorlar. Çok ağır ifadeler kullanılıyor. İşin tarafı, yani telefon görüşmesinde kamuoyu önünde de bu ağır ifadeleri, suçlamaları, ithamları dile getiriyorlar. Dolayısıyla bu...
2: Bu arada bir not olarak aktarayım. Özgür Özel kısa bir süre önce Halk TV'deydi. Hala da sanırım konuşuyor. Kurultay yapmamak ihanettir diyor. İçtiğim her çaya yani neredeyse lanet okur bir ifade kullandı. Ayrıca bir taraftan da yeni partiyle ilgili görüşlerini de bir şekilde açıklayacak sanırım. Hani zaten başından itibaren hani bu aşamada olmayacağını söyledi, ama her adım oraya götürüyor,
5: evet,
2: gibi.
5: Evet. Şimdi Oğuz Kağan Bey'in ifadesiyle atılan her adım ayrışmayı ve bölünmeyi teşvik edici olduğunda insanlar umutsuzluğa kapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden eskisi gibi olacağına dair. Zaten ilk günde, kararın çıktığı ilk günde hatırlayınız. Eğer Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, bir dakika, bu bir iktidarın yaptığı operasyon, biz bir araya gelelim, şu işi bitirelim, buradan çıkalım, bizi bir kumpasa çekiyorlar diye oturup konuşmadılar. Hatta konuşmayı ısrarla herkes söylemesine rağmen hiçbir zaman bunu da gerçekleştirmediler. Yani düşünsenize, partinizle ilgili bir ciddi bir kriz var ve eski genel başkanla yeni genel başkan bir araya gelip konuşmuyor. En azından kavga bile etseniz yüz yüze bir görüşme olurdu yani. Bu da olmadı. Yani ilk günden beri benim şaşırdığım bir şey, yani Özgür Bey'in ayrışmaya yönelik tutumu ve Kılıçdaroğlu'nun aşırı sert ve radikal hamleleri, mesela ihraç, çok sert bir hamle. Yani 9 milletvekilini ihraç etmek çok sert bir hamle. Veya bugünkü 29 parti meclis üyesinin istifası. Bunlar çok sert hamleler, çok radikal hamleler ve uzlaşmaz hamleler. Dolayısıyla bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum ben.
2: Armağan Öztürk, bir radikalleşme olarak parti içerisinde bu adımları tanımlar mısınız? Yoksa hala bir uzlaşı imkanı var mıdır? Yoksa giderek uzaklaşıyor muyuz?
6: Deniz Hanım, son 72 saat içinde parti bütünlüğü oldukça kırılgan bir hale geldi. Ve tarihte çok hızlı akıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Salı günü itibariyle grup başkanlığı, grubu kimin yöneteceğine dair bir kriz yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun geri adımıyla Mansur Yavaş'ın ile birlikte bu kriz kısmen aşıldı ama gelecek haftaya kadar, bir sonraki hafta tekrar kaldığı yerden devam edecek. Çarşamba Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma siyasetinden tam olarak neyi kastettiği anlaşıldı. Bu arınma siyaseti aslında bir tasfiyeymiş ve tasfiyeyi de en üst perdeden, yani milletvekillerinden başlattılar. Bu tansiyonu daha da yükseltti. Bugün ise parti meclisinde istifa 28'den de ama Yaşar Seyman'ın istifa etmediği ortaya çıktı. 27 parti meclisinin neredeyse yarısı, tam yarısı değil, istifa etti. Özgür Özel bu yolla, bu arada delegelerden imza da topluyor, bu yolla da aynı zamanda kurultayı zorlamaya çalışmakta. Ben gelinen nokta itibariyle ayrışmanın artık geri dönüşü olmayacak bir kerteye ulaştığını ve çarpışa çarpışa partide tarafların birbirine karşı hamleler ileri sürdüğünü görmekteyiz. Şimdi burada da bir dizi ayrıntı var. Şimdi bu tartışmanın bir hukukla ve bir de politikayla ilgili kısımları da var. Mesela işte ihraç kararının MYK tarafından verilip verilemeyeceği, ihraç, Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç sevk kararının, parti meclisindeki bu istifaların ne anlama geldiği, mesela Kemal Bey'e katılıyorum. Aslında delegelerden imza toplanıldı ve bu imzanın 900 gibi çok yüksek bir sayıya ulaştığı söylendi. Beklenen gelecek hafta pazartesi itibariyle o delege imzalarının parti genel merkezine verilmesiydi. Bu yolu işletmesine rağmen parti içi muhalefetin, ayrıca bir de parti meclisinden işte belli sayıda üyeyi istifa ettirerek bir başka yolla da genel başkanı kurultaya zorlama hamlesi açıkçası çok anlaşılamadı. Çünkü buna karşı biliyorsunuz bu olağanüstü kurultayın 3 yolu var. Genel başkanın götürmesi, delegelerden imza toplanması, eğer seçimli kurultay isteniyorsa bu salt çoğunluğa tekabül etmekte. Bir de parti meclisinin karar alması. Birinci olasılık zaten devre dışı. İkinci ve üçüncü olasılıklar karşısında da partinin genel merkezinin bir resmi tutumu var. Yani tedbir var, mücbir neden var. Dolayısıyla biz kurultaya gidemeyiz. Dolayısıyla bu seçeneklerden bir tanesini işletip ve bunu mahkemelik hale getirip bu süreci devam ettirmek yerine ben sürecin hızlandırıldığını düşünüyorum. Belki de parti içi muhalefet de genel merkezin tutumunun özellikle dünkü ihraç girişiminden sonra artık topyekün bir tasfiyeye gittiğini, mesela bir sonraki hafta belki de Özgür Özel'i de içine alacak ya da Ekrem İmamoğlu'yu da içine alacak, daha sembol isimleri içine alacak bir üyeliğin askıya alınması ya da ihraç sürecinin devreye girebileceği, ondan önce bir adım atılması gerektiğini düşündüler. Ama tabii attıkları adım kendileri açısından sonuç getirir mi, işlevsel midir? Bunun ayrıca tartışılması lazım. Yani eldeki hukuki mevzuat ve tarafların birbirine kullandıkları enstrümanlar bağlamında ben çok işlevsel olduğunu düşünmemekteyim. Ama İki buradaki temel sorun efendim?
2: İki taraf açısından da söylüyorsunuz.
6: Evet. Bu. Ya şöyle, taraflardan biri genel merkezin oyun planı olağan kurultay sürecini işletmeye dair. Zaten bugünkü parti meclisinde böyle bir karar da alındı. Muhalefetin oyun planı ise olağanüstü kurultaya dair. Yani olağanüstü kurultayı zorlamak bakımından parti meclisinden istifanın işlevsel olmadığı, çünkü zaten delegelerden imza toplandığına dair çeşitli yorumlar yapılmakta. Ben de bunlara önemli ölçüde katılıyorum. Her halükarda delegelerden imza da toplansa, parti meclisi üyeleri de istifa etse, bunlar tüzüğün farklı maddelerine karşılık gelmekte. Bu sürecin mahkemelik olacağı çok açıkça ortada. Belki de bir an önce bir an önce mahkeme sürecini başlatmak ve veya olası partinin kurulma sürecinde ya biz elimizden geleni yaptık ama işte genel merkez sert ve katı tutumundan vazgeçmiyor. Dolayısıyla bizim için ayrılmaktan başka çare yok argümanını bir an önce kurmak için muhalefetin erken bir adım attığı da söylenebilir.
2: Peki. Aslında nasıl anlattığınız meseleyi kamuoyuna önemli. Algıyı oluşturmak açısından da önemli. Gürkan Duman size sorayım. Şimdi bir taraftan siz kamuoyu araştırmaları yapıyorsunuz. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda pek çok çalışmada yaptınız. Zaten artık herkesin herhalde hemfikir olduğu bir konu var yargı ile ilgili olarak. Rakamlarda bunu gösteriyor ama diğer taraftan bu süreçte şu tartışmaları da yaşıyoruz. Bir taraf kendisinin lehinde bir karar verildiği zaman mahkemelerden memnun ama aleyhinde bir karar verildiği zaman memnun değil. Diğer taraftan bunun sonucunu yine mahkemelerde aramak gerekiyor hakkını. Ama bu sefer karşı taraf madem mahkemelere güvenmiyordunuz niye hakkınızı orada arıyorsunuz diyor. Dolayısıyla bu denklemde seçmene neyi anlatmak kolay olacak? Armağan Bey'in bıraktığı yerden devam edelim.
4: Yani aslında Kemal Bey konuyu çok iyi özetledi. Yani CHP'de şu an için 3 farklı bir kanal var. Burada gerçek CHP'de kim sorusu ortaya çıkıyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu mu haklı, Sayın Özgür Özel mi haklı, yoksa tarafsız kalan kitle Sayın Oğuz Kağan Sanıcı tarafı mı haklı? Seçmen bunu zamanla kendisi karar verecektir. Ama bizim gördüğümüz tablo şunu ifade eden özellikle adalet ve hukuk noktasını ifade ettiniz. Zaten dünyada da adalet ve hukukla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Bu oranlar dünyada da baktığınız zaman maksimum %25 seviyelerinde adalet ve hukuka güven olduğunu söylememiz gerekir. Türkiye'deki denklemde de bu 23'lerde 24'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Ama adalet hukukla ilgili çalışmalarda hangi parti çözer dediğimiz zaman da burada AK Parti'nin bir tık daha önde olduğunu da gördüğümüzü ifade edelim. Diğer taraftan ise şöyle bir denklem var. Bu
2: oranları
4: işin sürecin
2: için, bu arada en son
4: Yani şöyle 31'e 25'ti en son benim yaptığım çalışmada hangi parti çözer dediğim zaman adalet ve hukukta AK Parti çözer %31, CHP çözer de %25 seyirindeydi. Ben bu sürece ilk başlangıç tarafıyla bakıyorum aslında. Bu işin bu kadar kızışmasının süreci bana göre Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce bu mutlak mutlan çıkmadan önceki çektiği videoyla aslında süreç başladı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu mutlak mutlan sürecinden madem haberi yoksa nasıl bu videoyu çeker algısı ve buradan da Sayın Özgür Özel de bunu ciddi anlamda kendi adına anlamlı şekilde stratejik olarak bir mağduriyet planını oluşturdu. Yani her iki tarafta baktığın zaman bir nevi kılıçlarını da aslında bir nevi de çekmiş oldu. Biliyorsunuz ki CHP'nin genel merkezindeki görüntüler ortaya çıktı ve sonrasında da Sayın Özgür Özel'in yağmur altındaki yürümesi ön plana çıktı. Bu denklemde baktığınız zaman biz bunun arkasında hemen çalışma yaptığımız zaman şöyle bir denklem çıkıyor. %75'i Sayın Özgür Özel'in haklı olduğunu öngörüyor. %25'i de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin haklı olduğu gibi bir tablo çıkıyor. Bugün konjonktür noktasında bu şekilde. Ama biz bu
5: özellikle bu PYM'deki CHP'liler mi yoksa bütün seçmen kitlesi mi?
4: CHP seçmeni içerisinde Kemal Bey, CHP seçmeninin %75'i Sayın Özgür Özel haklı görüyor. %25'i ise Kılıçdaroğlu'nu ya da bu süreçlerde işte mutlak mutlak süreci olabilir. Belediyede yaşanan sıkıntılar işte Antalya'dır, İstanbul'dur, Uşak'tır. Yani birçok etken var çünkü tek başına bir etken değil. Bunlarda da partinin arınması gerektiğini söyleyen bir CHP'li %25 yakında bir seçmen kitlesi de var. Onun için tabloya tek başına bakmamak lazım ama bu süreç aslında her iki tarafta kılıçlarını çekti. Bu kılıçlar partiden ayrılma sürecine kadar bu süreci götürecek gibi gözüküyor. Madem götürmeyecekse, bakın madem götürmeyecekse Sayın Özgür Özel ve ekibi neden işte DSP ile bir görüşme sürecine geçiyor yeni parti için? Niye işte Genç Parti'ye gidiliyor? Diğer partide işte niye Demokrat Parti'den böyle bir talep ve tepkiler ve talepler geliyor? Yani onun için baktığımız zaman
7: Sayın Özgür Özel bütün tuşlara basmış durumda ve kendi adına baktığınız zaman Sayın Özgür Özel bir mağduriyet çıkartma noktasında avantajlı durumda görünüyor. Ama seçmen bunu ne kadar sürdürebilir seçmen gözünde? Açıkçası benim bununla alakalı ciddi kuşkularım olduğunu ifade etmem lazım. Çünkü bizim kendi içerisinde CHP seçmenine sorduğumuz sorular da var. Deniz Hanım, orada da yaptığımız süreçte de mutlak mutlak sürecinde herhalde olası bir kurultay olması durumunda siz parti içinde bir birleşme olur mu? Sorusu sorduğumuz zaman burada da ilginç bir veri çıkıyor. %25'i olabilir diyor. Genel anlamda da %75'i yine aynı şekilde herhangi bir şekilde aynı karenin içine gelmezler ifadesi bulunuyor. Bu tablodan kim beslenir?
2: Yani kurultay olmaz tablodan anlamında mı?
5: Birleşmezler.
7: Tabii. Kısa olsa da bir birleşme olmaz ibaresi var. Şimdi Sayın Özgür Özel'i ya da diğer partili isimleri siyasetin içine getiren kişi Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün eğer 13 seçim ya da 17 seçim adına ne derseniz deyin. Bu süreçte bir mağlubiyet varsa bu mağlubiyette Özgür Özel'in de bir parmağı olduğunda ifade etmek lazım. Evet, son seçimlerde bir yerel seçimlerde CHP 47 yıl sonra bir başarı elde etti. Ama bu başarının mimarı da aslında baktığın zaman 6 benzemez 7 benzemez o zamanki ifadelerde bunları bir araya getiren de Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ve CHP tarihinin en yüksek oyunu almıştır. Yani CHP adayının en azından CHP Genel Başkanı'nın en yüksek aldığı oy 47.81 ile Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bugünkü konjonktür bunun tamamen dağıldığını gösteriyor. Yani siz yeni parti oluşumunda bir partinin manifestosu ne olacak? Yani ben bu sürecin Armağan Hocama katılıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Sayın Özgür Özel'e diğer isimlere kadar tırmanacağını, bunun ileriye kadar gideceğini düşünüyorum. Ve kurultay sürecinin dava süreci olduğu için de en az 6 ay öncesinde bir kurultay olacağını da düşünmüyorum. Ve kurultay olsa da dahi olacağını düşünmüyorum. Şöyle de bir düşüncem de var Deniz Hanım. Kurultay olsa da dahi belki Sayın Kılıçdaroğlu parti arındırıp Avuç falan sağlıcı gibi isimlere dışarıdan da olabilir, içeriden de olabilir. Belki partiyi de bırakabilir. Yani bugünkü tanımlamalarında, bugün verdiği cevaplarda, işte Gürsel Tekin'in verdiği ifadelerde ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimlere kadar partinin başında duracağı gibi bir ifade de var ama Sayın Kılıçdaroğlu bu toplumsal tepkiyi aldığı ortamda belki birilerine partiyi de bırakma ihtimali de olabilir düşüncesine açısı.
2: Peki bunu da bir ayrı parantez olarak açalım. Bir reklam arasına gideceğiz ama önce ekrandaki son durum bilgisini paylaşalım. Malum yakın plana başlarken ABD Başkanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımını aktarmıştık. İran'la bir anlaşmaya onaylandığına yakın olunduğu gibi böyle birazcık daha çerçeveyi de geniş tutarak ama yine de ileri bir ifadelendirmeyle İran'la yeni bir sürecin başladığını yakında imza törenine dair ayrıntıları bulacaksınız demişti. İran Fars Haber Ajansı da yetkililere dayandırarak İran ABD ile mutabakat zaptı konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı haberini geçiyor. Bu bilgiyle birlikte reklam arasına gidelim, sonrasında buradayız.
1: Yakın plan devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz ama bir taraftan da Amerika-İran arasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bunu da bir not olarak aktaralım. Uzlaşma var diyor Donald Trump. İran tarafı henüz mutabakat zaptında anlaşma yok diyor. Bakalım nereye varacak karşılıklı açıklamalar. Kemal Öztürk, yeniden CHP'ye dönecek olursak. Sizi şaşırtan bir oran var mı Gürkan Duman'ın anketlerinde?
1: Şimdi hayır, şaşırmadım. CHP tabanında Özgür Özel'in güçlü olduğu ve haklı algısının daha yüksek olduğunu tahmin ediyordum. Hı hı. 75'e 25 oranı tespit etmiş Gürkan Beyler. Bir küçük bir şey sormak istiyorum Gürkan Bey. Genel seçmenle ilgili bu soruyu sordunuz mu? Bütün seçmenler üzerinde bir rakam var mı?
2: Kemal Hocam, bunu 15'inde başlayacağız çalışmaya. Şu an için çalışıyoruz. Çünkü bayram öncesi yaptığımız bir çalışma. Sadece CHP seçmenini hızlı şekilde aldığımız bir veri. Yani bin örneklemle aldığımız bir çalışma. Yetişmediğini ifade edelim.
1: Şimdi benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de ayrışma olduğunda CHP'nin bir kemik oyu var %20 civarında. Bu oy nereye gider? Bunu da mesela merak ediyordum. Özellikle Oğuz Kağan Salıcı'ya sordum bunu. Hani o ayrışmaya karşı. Yani bir travma anındayız şu anda. Tabanımız bölünmek istemiyor. Ama bölünme olursa nereye kayacak, hangi tarafa destek verecek onu bilmiyoruz diyor.
0: Herhalde anketi yapmak için de çok erken.
1: Erken, yani travma anlarında bu sonuçları alamayız diyor kendisi. Şimdi Zeynel Emre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sözcüsü. Pazartesi günü Armağan Hoca'nın demin bahsettiği bu 900 delegeden toplanan imzanın genel merkeze teslim edilmemiş hali. Mesela ben merak ediyordum bu imzalar ne oldu diye. Özellikle delegelere bir baskı yapılmasın diye vermediklerini söyledi. Genel merkeze teslim etmediklerini söyledi. Bunu 15 gün süresi varmış, teslim etme süresi. Pazartesi günü bu teslim edilecek. Bunun gereği yapılmayacağını tahmin ediyorlar. Hem bu hem de istifa eden parti meclisi delegeleriyle ilgili tüzük maddeleri işletilmedi diye önümüzdeki hafta mahkemeye gidecekler. Evet. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklar ve dava açacaklar.
0: Onun da söyleyelim, CHP tüzüğüne göre üye tam sayısının 2/3, yani 40'ın altına düşerse şayet parti meclisi sayısı, 45 gün içerisinde kurultaya gitme zorunluluğu var. Ama tüzük değişikliği yapılmış olsa da o madde değişmiş değil, eski madde. Dolayısıyla hani bu işletilmeli diyor ama ne kadar, nasıl bir sonuç alacaklar?
1: Şöyle diyor Müslim Sarı, yani bu maddenin işletilmemesi konusuna tedbir kararı. Tedbir kurultayla ilgili hiçbir işlemin yapılmasına müsaade etmiyor. Gürsel Tekin de aynı maddeyi kullanıyor. Yani genel merkezin kullandığı asıl argüman, tedbir kararı varken kurultaya gidemeyiz. İster imza toplayın, ister istifa edin. O yüzden de Zeynel Emre kendilerinin Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bunları işletilmesini isteyecek. Burada da tabii kendileri açısından bir çelişki oluşacak. Yani Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararlarını tanımayan ekip şimdi Asliye Hukuk Mahkemesi'nin karar vermesini isteyecek ki bu da kendi aralarında ya da kendilerinin kamuoyundaki duruşu açısından bir çelişki yaşatacak bana göre. Bütün bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen nezdinde en kritik konunun mağduriyet algısının oluşup oluşmadığı konusunda ben kitleniyorum, daha doğrusu odaklanıyorum.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni buna bakarak oy verecek.
1: Sadece kendi
0: verecek.
1: Seçmeni değil, diğer seçmenlerde. Yani Özgür Özel'in üzerinde kurduğu, Gürkan Bey'in de söylediği bir mağduriyet stratejisi üretti. Bunu uyguluyor. Bu oluştu mu? Gürkan Bey'in elinde rakam varsa
0: bunu bir
1: öğrenmek
0: arada
1: isterim.
0: Ek yapmak isterseniz Gürkan Bey lütfen buyurun. Çünkü bir taraftan da hakikaten bundan sonraki süreci de herhalde etkileyecek temel veri bu olacak.
2: Yani şöyle ifade edelim, eğer Armağan hocamın zamandan da çalmama adına söylüyorum. Yani biz bunu sorduk, yani bu mutabaklığından bir gün sonra sorduğumuz soru. Özgür Özel ve beraberindekiler CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurar ise olası bir milletvekili seçimde bu partiye oy verir misiniz? Yani burada zaten parti elinden alındı. Yani istenmeyen görüntüler oldu. Sayın

0: Yani yaklaşık %13,25'i Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye oy verebileceğini, geri kalan kısmın da yaklaşık %12'sinin de oy verme eğiliminde olmayacağını gösteriyor. Ama bu sadece CHP seçmenin içerisinde. Evet, yani
1: genel seçmende bir mağduriyet algısı oluştu mu Gürkan Bey?
0: Efendim hocam, genel seçmen üzerine.
1: Evet.
0: Genel seçmen üzerinde şöyle gördüğümüz kadarını ifade edelim. Elimizdeki veriler, daha sıcak veriler gelmediği için. Özellikle AK Parti seçmenin belli bir kanadı var. Biliyorsunuz ki bunu sadece mutlak mutlağınla da ayrıştırmak yanlış olur. Ortalama %10'luk bir seçmen, AK Parti seçmen bu konuya tepkili bakıyor. AK Parti seçmeni. Yine CHP tabanı içerisinde, özür dilerim, MHP tabanında yaklaşık %20 ile 25'lik arasında bir seçmen kitlesi de bu sürece negatif baktığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde İYİ Parti seçmeninde %65'i bu sürece olumsuz baktığını ifade edelim. Ama, genel manada
2: oy verme açısından bakıldığı zaman bu tepki partiden kopma gibi bir sonuç yaratacağı anlamına da gelmiyor herhalde, değil mi?
0: Gelmiyor. Ama şöyle bir şey var. Bakın, yani reel anlamda oy verebilme ihtimali %13. Onu özellikle ifade edelim. Yarınki tablo ne olur? Yani Özgür Özel ile ilgili başka bir süreç çıkar. İşte Ekrem İmamoğlu ile ilgili başka bir süreç çıkar. Diğer partideki içindeki milletvekilleri hakkında bu soruşturma sürecinden farklı bir şeyler çıkar. O zaman belki bu süreç de erime sürecine gelir. Bir de şöyle bir durum var Sayın Deniz Hanım, Kemal Bey. Biz diyoruz ki hangi partiye, bu bağımsız bir soru, onu özellikle ifade edelim. Daha önce aldığımız tablolardan bir soru. Hangi parti oy vereceğinizi nasıl belirlersiniz, nasıl belirliyorsunuz? Bakın, %38,4'ü diyor ki ekonomiyi kimin yöneteceğine bakaraktan oy veririm. %21,5 lidere bakarım diyor. %18'i siyasi ideolojime en uygun yakın parti hangisi ona veririm diyor. %8,4'ü güvenlik politikalarına göre oy veririm. %3,9'u dış politikasına bakaraktan oy veririm. Yani Sayın Özgür Özel'in kuracağı partinin denklemi ne olacak? Yani manifestosu ne olacak? Eğer böyle bir oluşum ya da böyle bir ayrışma olur ise. Onun için ben altı okun burada daha baskın olacağını açıkçası öngörüyorum. Sayın Özgür Özel'in de altı okun baskınlığında kendisini gördüğünü de görüyorum açıkçası. Onun için Sayın Özgür Özel son noktasına kadar bu süreci taşıyacak. Ama genel manada baktığımız zaman, genel algıda baktığımız zaman Özgür Özel bu mağduriyet sürecini kendi elinde pozitif anlamda bulundurduğunu ifade etmek lazım, ama genel seçmen nezdinde bunu biraz zamana bırakmak lazım. Zaman gösterecek diye ifade etmek lazım. Ama ben oradaki bugünkü ya da bir önceki süreçlere göre, tecrübemize göre ben CHP seçmeninin kendi partisinden öyle kolay kolay ayrılacağını bu süreçte düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bunu da neye göre söylüyorum? Bunu da dahil edeyim. Biz daha önce yaptığımız araştırmalarda şunları da sorduk. Yani siz kendi siyasi görüşü olarak kendinizi nerede görüyorsunuz diye tanımladığımız zaman, bir en sol, 10 ise en sağ olarak ifade ediyor, 5 ise merkez olarak ifade ediyor. Solunda, yani en solda gören %19 var, sağda gören kendini %35 var, merkezde kendini tanımlayan da yaklaşık %45 civarında bir seçmen kitlesi var. Onun için yani kemikleşmiş bir %20'den bahsediyoruz. Bu %20'den Sayın Özgür Özel feragat edecek mi? Ya da merkez sola yakın bir ideolojik bir parti manifestosu mu oluşturacak? İşte bunlar da çok önemli ifadeler, denklemler. Bunları biz zaman göstereceğini söylememiz lazım diye düşünüyorum.
2: Biraz sıra değişmiş gibi oldu Armağan Bey, hemen geleceğim ama Gürkan Duman, evet. Özgür Özel son noktaya kadar bunu taşıyacaktır dediniz. Son nokta nedir? Yani kendisi açısından o ipi keseceği bir nokta mı olur? Yoksa partiden ihraç gibi bir süreç işletilir ya da fezleke süreçleri, ki bu akşam yine fezlekelerin fragmanı yaşanıyor dedi. Dolayısıyla hani karşı tarafın kendisini atması gibi bir noktaya mı kadar bekler?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben bu zamana kadar görmediğimiz bir tablo. CHP Genel Başkanlarının hiçbir şekilde partiden ihraç edilmesi gibi bir tablo ben en azından bilmiyorum, yaşamadım.

0: Ya da yaş itibariyle buna denk gelmediğimi ifade edebilirim. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunun da olacağını açıkçası öngörüyorum. Çünkü bu işin en akılcı tarafında duran isim vermek gerekirse ben Oğuz Kağan Salıcı'nın olduğunu düşünüyorum. Yani tarafsız şekilde Altok simgesinin arkasında durduğunu görüyorum açıkçası. Her iki tarafta derler ya kurt yediği ayaz unutmaz diye. Yani böyle bir tanımlama da var açıkçası. Bir de kurultay sürecinin en az 6 ay gibi olacağı bir süreci baz alırsak, yani Sayın Özgür Özel'in bu kadar sürece dayanabileceğini ben açıkçası öngörmüyorum. Çünkü az önce sizler de ifade ettiniz. Yani İran diyor ki biz anlaşmaya varmadık. İşte Trump diyor ki biz anlaşmaya vardık. Yani dünya siyaseti, dünya konjonktürü burada önemli hale gelecektir. Şimdi burada toplam seçmen şuna bakacaktır. Ya kardeşim biz sizin iş meselenizle mi uğraşacağız? Biz kendi meselelerimizle mi? Türkiye'nin birçok çözülmesi gereken sorunu var. Ekonomi gibi, dış politika gibi, işte anayasa gibi, işte milli eğitim gibi birçok etken var. Yani bu süreçlerde siz ne yapacaksınız? Tamam Baba Hoca, tamam Atatürk'ün kurduğu parti, ama siz bizim vatandaş olarak partiler neden kurulur? Vatandaşlara daha ferah bir ortam oluşturmak, daha güvenli bir Türkiye inşa etmek için parti kurmak için hedeflersiniz. Şu an için biz CHP'de gördüğümüz tablonun bununla uzaktan yakından alakası olmadığını da ifade etmemiz lazım. Bir de kurultay süreci olduğunu baz alırsak, Gürsel Tekin neyi ifade etmişti? Demişti ki Gürsel Tekin, kurultay süreci olsa bile 196 delege hakkında tespit kararı olduğunu ifade etti. 44 delegenin tutuklu olduğunu ifade etti. 21 delegenin AK Parti'ye geçiş sağladığını, 5 delegenin istifa ettiğini, 14 delegenin ihraç edildiğini, 163 delegenin de isminin bir şekilde soruşturmada devam ettiğini söyledi. Bir açıklaması daha oldu biliyorsunuz dünkü açıklamalarda. Ne dedim işte Sayın Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin? Partimizi adli kontrollerinde taşıyanlardan hesap soracağız, itirafçılardan hesap soracağız dedi. CHP'yi yargının konusu haline getirenlerden hesap soracağız dedi. Sadece onlardan değil, bu kişileri de partiye getirenlerden hesap soracağız dedi. Onun için bu süreç sanki Sayın Özgür Özel'in fezlekesi ihracına kadar gidebilir noktasına kadar ben gördüğümü ifade edeyim.
1: Peki. Şimdi Özgür Özel, Armağan Öztürk şöyle diyor. Yeni parti iddiasıyla ilgili olarak bu parti öyle kolay bırakılmaz. Ayrılmak istemiyoruz. Ben seçmenin duygularını doğru okuyorum. Bu okumadan sonra Kemal Bey, bu arada sizin sözünüz de yarım kalmış gibi oldu ama hani soru cevap gittik diye döneceğim size ayrıca.
0: Buna da özür dilerim Kemal Bey.
2: Estağfurullah.
1: Özgür Özel açısından bakıldığınız zaman seçmenin duygularını doğru okuyorum ve ayrılmak istemiyoruz demesi yeterli olur mu? Yoksa hani o bahsedilen mağduriyet algısını toplumda, seçmende yaratmak için hani son ana kadar, Gürkan Bey'in dediği gibi son noktaya kadar bu söylemlerle mi tutunuyor sürece?
2: Bu turda çok konu birikti. Oradan itibaren isterseniz bir almak istiyorum. Gürkan
1: Biz sondan
2: Bey hariç,
1: başlayalım geriye doğru gidelim olur mu?
2: Tamam, gel sondan başlayalım o zaman. Peki. Çünkü bu anketler, kamuoyu ortalaması, seçmenlerin algısı ve yeni parti arasında bir neden sonuç ilişkisi de var aslında. Yani seçmen ne düşünüyor? Gerçekten böyle bir parti kurulur mu? Şöyle bir durum var. Yani 1980 sonrası gelişmeler bakımından parti 100 yıllık bir parti ama CHP'den ayrılmış, CHP'ye geri dönmemiş, ayrı bir partide ısrar etmiş ve başarı olmuş tek aktör Bülent Ecevit. Ayrıca Ecevit'in siyasi başarısı 90'lardaki Ecevit'le 70'lerdeki Ecevit arasında fark var. Biz şunu görüyoruz. Yakın dönemdeki popüler aktörler dahil, Muharrem İnceler, Mustafa Sarıgüller gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da siyaseten başarı olmak çok kolay değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi gibi yani kendi kurumsal kimliği ve kültürüne sahip bir siyasi parti. Dolayısıyla bu partinin tüm siyasetçileri birbirlerine rakip de olsalar kolay kolay partiyi, parti liderliğini, parti kaynaklarını, kültürünü, tabanını terk etmek istemeyeceklerdir. Bu bağlamda orada bir rasyonellik var ama terk etmeye mecbur kalabilirler. Yani mesela ihraç mekanizması, biz dün şunu gördük, Kemal Bey arınmadan aslında bir tür yeni bir denetim sistemi kurulmasını, ahlaki arınmayı, yüzleşmeyi, mesela Cumhuriyet Halk Partisi neden aslında yolsuzluk gibi, ahlaksızlık gibi tartışmaların içine gömüldü gibi çok kapsamlı bir yüzleşme değil, doğrudan doğruya akut bir mesele olarak aslında tasfiyeyi anlıyormuş. Mesela önemli milletvekillerinin, bunların iki tanesi grup başkan vekili, dört tanesi parti mesuyesiydi. Yani bir tasfiye süreciyle arınma sürecinin iç içe geçtiğini görmekteyiz. Demek ki tasfiye mekanizmasının başlaması ve böyle devam etmesi, ayrıca bugün itibariyle olağan kurultay kararı da alındı. Yani takvim işletilecek dendi. Bu ne demek? Tüm delegasyonun mahallelerden itibaren yeniden kurulması demek. Bu da şu anlama geliyor Deniz Hanım. Kemal Bey genel başkan olduğu zaman 1-2 yıl içerisinde nasıl Deniz Baykal'dan kalan tüm delegasyonu tasfiye ettiyse, ya da Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu liderliği nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kalan delegasyonu, örgüt yapısını önemli ölçüde değiştirip tasfiye ettiyse, bir benzeri gelecek 6 ay içerisinde ya da 1 yıl içerisinde yaşanacak. Özgür Bey bunun da farkında ama son ana kadar tabii ki partide kalma enstrümanını kullanacaktır. Bu bir söylemsel de bir şey bu arada. Yani ben bölen taraf değilim. Peki. Ayrılırsam da buna mecbur kaldım ve ayrıldım gibi bir söylemin de maddi zemini. Buyurun, hı hı. Araya girdiniz.
1: Yok, tamamlayın, bununla ilgili soracağım tam olarak.
2: Evet, ya bu böyle bir çatışmayı yapmak ve bölen olmamak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Sosyal Demokrat Partiler tarihinde ve üstelik yakın tarihte, mesela 90'lı yıllar uzun uzun CHP, SHP ve DSP arasındaki birleşme ve bölünme süreçlerini içinde barındırdı. Ve burada da bir bölen, bölünen tartışması uzun süre devam etti. Bunun tekrarlanmaması ve bundan dolayı suçlanmamak için böyle bir adım da atmış olabilir. Ama şunu da bir unutmayalım. Yani bir de Ekrem İmamoğlu var. Mesela Ekrem Bey'in beyanatlarında oldukça sert bir ton da var. Mesela bir yol bulacağız, bir yol açacağız ve Özgür Bey'e göre çok daha, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili tutumunun da sert olduğunu, ihanet ve hainlik kelimesinde açık bir şekilde kullandığını da görmekteyiz. Yani bu söylemlerle bu parti liderlik kadrosunu veya parti elitlerini partinin içerisinde tutmak mümkün değil. Sizin sorunuzdan sonra bu seçmenler ve algı meselesine de ben onunla dair de birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Peki, çok kısa, 2 dakika içinde reklama gitmem gerekiyor ama şöyle kısa, tamam, bir soru sorayım, sonra reklam dönüşü alayım onu. Samimiyetle bir analiz yaparak gerçekten başka bir parti kurmanın risk olduğunu düşünüyor olabilir mi Özgür Bey? Bundan imtina ediyor olabilir mi? Bunu da sorayım. Çünkü Muharrem İnce en yakın örneklerden biri belki de. Evet. CHP'den ayrılmanın ve yeni bir parti kurmanın doğru bir yol ve siyasi karar olmadığını bütün samimiyetimle yol arkadaşlarına söylemeliyim. Gerçi onun bütün süreci bambaşkaydı bu tablodan ama hani bu riski göze...
3: Özgür Özel'e mi ait, Muharrem İnce'ye mi ait?
1: Muharrem İnce'ye ait. Hmm. Yani onun yaptığı bir uyarı. Dolayısıyla hani hakikaten bunları görüp, ki başka örnekler de var, samimiyetle burada kalmaktan başka bir çare olmadığını da düşünerek bu süreci yürütüyor olabilir mi? Bir algı yaratmaktan ziyade.
2: Şimdi bu yeni parti tartışmasında Özgür Özel'in verdiği mesajlar arasında bazı çelişkiler var. Ya çünkü daha önce bu gazeteciler tarafından sorulduğunda kendisine felaket anına dair bir parti hazırlığı yaptıklarını söyledi. Hı hı. Ama aynı Özgür Özel ve yakın kurma heyeti, kendisi değil ama kurma heyeti, yani mesela son bir hafta 10 gün içerisinde bazı partilerin yaptığı açıklamalar, mesela Demokratik Sol Parti'yi, Demokrat Parti'yi ya da Genç Parti'yi devralma, bir tür hülle parti yoluyla seçimlere girmeye dair bir çabanın da içinde olduklarını görmekteyiz. Yani eğer Cumhuriyet Halk Partisi, bu arada şunu unutmayalım, Mutlak Buttan'ı biz istinaf kararından sonra, bu Mutlak Buttan kararı çıktığı için ayrıca konuşuyoruz. Ama biliyorsunuz ilk derece mahkeme nedeniyle geçen sene Eylül'de de konuşuyorduk biz bunu. Hı. Pekala, geçen sene Eylül'de de Mutlak Buttan karar çıkabilirdi. Evet. Yani bu parti hazırlığı, mesela siyasi parti gerçekten kuruldu mu? Bu partinin ismi nedir? Kaç, hı, ilde teşkilatlanmış durumda? Eğer gerçekten böyle bir siyasi parti varsa ya da yoksa, mesela neden DSP, Demokrat Parti gibi partilerle bir takım işte devralma pazarlıkları gibi bir süreç yürütülüyor? Yani bu mesajların da birlikte okunması lazım. Şöyle, peki, bir şey var. yani siyaset bir yere doğru da, bir adıma doğru da Özgür Özel'i zorluyor olabilir. Ama sürecin kontrollü bir çatışmadan çıktığını, kontrolsüz bir şekilde devam ettiğini de unutmamamız gerekiyor.
1: Peki, bir reklama gidelim. Ondan sonra seçmenlerin kanaatleri, yorumlarıyla ilgili olarak da konuşalım. Sizin yorumlarınızı alalım Armağan Bey. Reklamlar.
4: Yakın plan devam edecek. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
6: Hava durumu.
7: İstanbul güneşli 29 derece, hafta sonu 22 dereceye inecek ve yağmur var. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 29 derece, hafta sonu ise yağış bekleniyor. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. İzmir ve Bodrum 32 derece. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Antalya 35, Adana 33 derece. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu, Samsun 26 derece. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı hattında yağış sürüyor. Güneydoğu ise Lodos'ta çok sıcak, Diyarbakır 36 derece.
6: Hava durumu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Armağan Öztürk, çok kısaca bu seçmenle ilgili kısmı alayım. Kemal Öztürk'e döneceğim.
1: Gürkan Bey'i kastetmiyorum. Çünkü bu meseleyi akademik ciddiyetle ve dürüstlükle yapan çok sayıda kamuoyu şirketi var. Ama işin aslı şu, kamuoyu şirketlerinin algısı oldukça olumsuz. Yani biz pek çok seçim ve o seçimler sonucunda kamuoyu şirketlerinin açıkladığı rakamlarla karşılaştık. Bunların epey bir kısmının açıklayanlar bakımından bir tür manipülasyon aracı olarak kullanıldığını da daha sonra fark ettik. Ayrıca hata payı diye bir şey var. Yani o işte belli bir rakam. Ama pek çok şirket bu hata payının üzerinde veya gerisinde rakamlar açıklıyor. İşte A Partisi için %30 buluyor ama A Partisi o seçimden %40 alıyor. Ama o şirket herhangi bir özür dilemeden yoluna öyle devam etmek. Yani bu kamuoyu şirketleri, yani bu siyasi partilerde de benzer bir sorun var. Aynı zamanda işte başka aktörler de siyasi algının oluşması konusunda etkili, sorumlu. Yani bir öz eleştiri de yapmaları lazım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Perşembe günü mutlak buttan kararı açıklandı. Pazar günü itibariyle bazı muhalif kanallarda Özgür Özel parti kurarsa ne olur sorusuna yanıt verildi mesela. Yani mesela iki gün içinde, üç gün içinde belki rakamlar toplanıp gerçekten de bu hesap yapılmış olabilir ama bunun kendisinin de aynı zamanda ileride olacak bazı adımları meşrulaştırma içinde kullanıldığını, son derece araçsal niteliği olduğunu söylemek lazım. Dediğim gibi bütün firmaları, bütün aktörleri zan altında bırakmak istemiyorum ama yani bu alanla ilgili böyle bir algı, negatif algının da olduğunu, pek çok rakamın tutmadığını, yani şöyle Kılıçdaroğlu mesela %60 da seçimi kazanıyor diyen pek çok aktör vardı, kamuoyu araştırmacısı. Mesela onlar işte meslek hayatlarına devam ettiler. Yani böyle bir öz eleştiri sürecinin de bence bu alanla ilgili zorunlu olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
0: Peki biz Deniz Hanım, veriler üzerinden Deniz Hanım, seçmenlerle ilgili söyleyecek sandık ama anket şirketleriyle ilgili konuşunca evet, mecburen Gürkan Bey'e bir söz vermek gerekecek. Buyurun.
2: Evet. Armağan Bey'e katıldığımı ifade edeyim. Yani özellikle Armağan Hocam'a. Şöyle bir durum. Bakın ben yaklaşık 2002 yılından beri sektörün içindeyim. En temel noktadan, yani Türkiye İstatistik Kurumu'nda işe başladım. Eşimle beraber. Yaklaşık sektörde 25-24 yılımızı devirdik. Sektörde kimlerin iş yapıp yapamadığını, yani hangi şirketlerin olup olmadığını hepsini zaten biliyoruz ama inanın ilginç şekilde veriler ben de görüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, yani son 15 günde, son 2 ayda benim tanımadığım en az 10 tane firma ismi çıktı. Yani ben ve bu muhalif kanallarda, iktidar tarafında da olabilir, çok önemli değil. Bu kanallarda ben bu haberleri görüyorum, araştırma şirketlerinin sonuçlarını görüyorum. Evet. Armağan Hoca'ya bu noktada katıldığımı ifade edeyim. Yani tamam, bu toplumsal algı noktasında kullanıldığını özellikle görmek lazım. Zaten burada şöyle bir şey de var. Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili bir düzenleme olmasını gerektiğini ifade etmişti. Ben de buna katılıyorum açıkçası. Yani bir artık bu işin de gerçekten kurumsal anlamda bir elden geçmesi gerekiyor.
0: Peki, parantezi kapatmış olduk tartışma başka bir yere gitmeden. Kemal Öztürk, ama önemli tabii ki, çok önemli çünkü hakikaten bu algının yaratılması açısından anket şirketleri etkili oluyor. Bu da bir gerçek. Şimdi söylemler, yani sizin bugüne kadar siyasi tarihte işte takip ettiğiniz seçimler sürecinde söylemler ne kadar seçmenin üzerinde etkili oluyor diye soracağım. Şu yüzden soracağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı iken izlediği politikalarla bugün yaptığı konuşmalar arasında çok ciddi çelişki olduğunu söyleyen de bir kesim var. Tepki gösteren bir kesim var. Özellikle mesela bu dış politika meselesiyle ilgili olarak, yani tezkerelere hayır deyip bugün orada olmalıyız diyen, yani 180 derece dönen bir Kemal Kılıçdaroğlu var şeklinde hedefte. Ne dersiniz? Söylemler öncesi sonrası seçmen bunları hatırlıyor mu? Nasıl tepki verir genel olarak Türk seçmeni?
3: Şimdi eğer bir çetele tutacak olursak, siyasilerin söylem farklılıkları anormal zikzaklar çizer. Bunda bütün siyasiler dahil. Hı hı. Daha vahimi, akademisyenlerin söylem farklılıkları benzer olur. Hı hı. Yine daha vahimi, gazetecilerin de keza yine öyle. Dolayısıyla tutarlılık aramak bu açıdan biraz zor. Hı hı. Her kesimde bu zikzaklar, bu konjonktürel değişimler yaşanıyor ve seçmenin de biraz hafızası, balık hafızası gibi bir kısmını da unutuyor. Fakat bizim dikkat etmemiz gereken şey, bana göre son 3 yılda büyük bir jeopolitik depremin sonuçlarını siyaset görecek. Yani Orta Doğu'da başlayan bu jeopolitik değişimin etkileri ve yankıları adım adım içeriye doğru gidiyor.
0: Kemal Bey bugün bunu mu gördü?
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını böyle okuyabiliriz. Hı hı. Ama ben şunu da görüyorum. Mesela benim çevremde genç kuşak özellikle beni durdurup çok fazla AK Parti eleştirisi yapıyordu. Fakat şimdi görüyorum etrafımız ateş çemberi, biz bu işten ancak reisle çıkarız kaba ifadeyle. Bu cümleyi kuran çok insana denk geldim. Hı hı. Hem AK Parti'ye oy vermiş sonradan vazgeçmiş vermeyenlerde, hem de önceden AK Parti'ye oy vermeyen ama şimdi veren kesimlerde. Bu konjonktürel değişimi hafife almamak lazım. Hı hı. Bunu önemsemek lazım. Ve şunu da söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü grup konuşması, Sayın Bahçeli'nin bir önceki grup konuşması ve bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın sözcüsünün bir gemi üstünde yaptığı basın toplantısındaki konuşmalarının tamamı Türkiye'nin güvenlik ve tehdit algısının radikal bir şekilde değiştiğini, değişmek üzere sert bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor bize. Maalesef bunu tartışamıyoruz. O kadar önemli ki bu. Netanyahu Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bir saat sonra hemen cevap vermek zorunda kaldı. Amerika Başkanı'na bu soru hemen sorduruldu ve büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle Orta Doğu'da ve Avrupa'da. Şimdi bunlar seçmeni etkiler, vatandaşı etkiler, gençleri etkiler, insanları etkiler. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarındaki bu değişimi fark ediyorum, evet. Mesela devlet kavramını çok sık kullanıyor. Devlet aklı kavramını çok sık kullanıyor. Osmanlı'nın Hinterland'ından bahsediyor. Bunlar onda görmediğimiz şeylerdi. Benzer değişimleri mesela Sayın Bahçeli'de de çok radikal şekilde görüyoruz, değil mi? Yani birinci çözüm sürecine bu kadar karşı çıkan bir siyasi aktör, ikinci çözüm sürecinin ana dinamosu oldu. Dolayısıyla bunu çok yadırganmamak lazım. Konjonktürel değişimler siyasette olur. Şimdi buradaki problemin siyasi partilerin bu değişimi okuyamadığını görüyorum ben. Yani büyük bir değişim var, bir yani toplumda başkalaşım var. Bunu okuyamayan mesela İYİ Parti liderinin İçişleri Bakanı'nı eleştirmesi, Kudüs valisi olacağım dedikten sonraki sözleri. Yani bunun seçmende ne kadar büyük pozitif etki yarattığını okuyamadı. Okuyamıyor, bunu eleştiriyor. Bunun Orta Doğu'da ne kadar büyük bir pozitif etki yarattığını da okuyamıyor. Diplomatik olarak bir problem teşkil edebilir ama siyaset yapıyorsanız bu etkileşimi okuyacaksınız. Hı hı. Vatandaş nereye gelmiş, neyi algılıyor? Mesela bugün eski bir gazeteci milli maçın heyecanının olmadığını açıklamış. Şaşırıyorum mesela. Anormal derecede büyük bir milli duygu kabarması ve güçlenmesi var. Bunu okuyamıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de benzer bir okuma sorunu yaşadığını görüyorum. Ben aslında Özgür Özel'e çok şaşırıyorum. Genel başkan seçildiğinde ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. İstifa etmeliydi. Genel kurultayda aday olmamalıydı. Gençlere bırakmalıydı. Ve Özgür Özel seçildiğinde ilk 3 ayını hatırlayınız. Son derece pozitif. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataların hiçbirini yapmayan, anlaşmaktan, helalleşmekten, barışmaktan, normalleşmekten bahseden bir genel başkan tuhaf bir şekilde değişti. Benim açık kanaatim, bence Ekrem İmamoğlu zehirledi. Siyaseten zehirledi. Ve bence Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki depremlerin, kaymaların ve problemlerin ana kaynağını da oluşturuyor. Siyaset tarzı, ihtirasları, hırsları Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük deformasyon yarattı bana göre. Fakat adını çok az anıyoruz hapiste olduğu için. Özgür Özel'in şaşırdığım tarafı, Ekrem İmamoğlu başta bütün belediye başkanlarına namusumla kefil oluyorum demesi mesela. Siyaseten büyük hata. Bir tanesi de mi suçlu olmaz? Yani bir tane bile çıksa bu cümlesini ona hatırlatacaklar. Sen namusunla bu adama şahitlik kefil oldun ama adam mahkum oldu. Şimdi bu siyaset tarzını şaşkınlıkla takip ettim ben. Özgür Bey'in bu kadar angaje olmasını anlamıyorum ben. Ekrem İmamoğlu veya diğer o ekibe yani. Oysa ki şansı çok yüksekti. Genç, dinamik ve normalleşme gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bile şaşırtacak ezber bozan hamleleri vardı. Ve siyasette çok kritik bir konudur ezber bozmak. AK Parti'nin bütün başarı hikayeleri ezber bozarak yapmıştır. Mesela Devlet Bahçeli'nin son dönemde siyasetin ana aktörü olmasının sebebi de ezber bozmasıdır. CHP bir ezber bozuyor mu son bir yıldır, iki yıldır? Bozmuyor. Rutinleşti. Sorunlar yumağının içerisine girdi ve çıkamıyor oradan bir türlü. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölündükten sonra Özgür Bey'in ve Ekrem İmamoğlu'nun bütün oyları toplayacağı fikrine katılmıyorum. Bir, CHP tabanı dahil buna. İkincisi, bir mağduriyet algısı oluştuğunu da düşünmüyorum. Neden sağlamasını yapabiliriz? Şu ana kadar Gürkan Bey beni düzeltsin yanlış söylersem, Ekrem İmamoğlu'nun hapse girmesinden bugüne kadar yapılan anketlerin toplamını alsak, ortalamasını çıkartsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oy patlaması yaşamadığını görürüz. AK Parti'nin önüne radikal şekilde öne geçmediğini görürüz. Bu birinci sağlaması. Demek ki vatandaş bir mağduriyet algısı oluşmamış ki sahip çıkmıyor. Oysa ki Türk seçmeninin ana karakteri mağdura sahip çıkar. Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi. İkinci sağlaması, 6 beldede yapılan seçim genel bir kanaat vermez. Ama Özgür Özel onu o kadar büyüttü ki ve beni seviyorsanız sandıkta arkamdan gelin diyerek de kendini yine bağladı. Sevmediklerini mi göstermiş oldu oylarının düşmesi? Evet, 6 beldeden 4'ünü Cumhur İttifakı kazandı. CHP'nin oyları düştü. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Bir mağduriyet algısı oluşmuş değil. CHP içi kavga, yine Hizip kavgası, yine birbirine düştüler gibi o geleneksel algılar depreşti, ortaya çıktı ve seçmen bu tartışmayı ibretle izliyor.
0: Muhalefete güvensizlik üzerinden algılıyor diyorsunuz.
3: Evet.
0: Peki. Şimdi Gürkan Duman, size bir soru soracağım. Daha önce yanlış almadıysam notlarımı neye bakıyor seçmen ağırlıklı olarak diye sorduğunuzda %34 ekonomi, %21,5
2: 38,4.
0: Tamam, 38. pardon 4. yanlış evet. almışım. 21,5 lidere bakarım diyor. %18 evet. siyasi ideolojime göre hangisi uyuyorsa o partiye oy veririm diyor. Güvenlik politikalarıyla dış politika, yani konuştuk ya söylemler üzerinden gittik dış politik evet. olarak. %8,4 güvenlik politika, %9 dış politika gibi bir şey. O nasıl ayrılıyor?
2: Yani şöyle, bu döneme göre değişkenlik gösterebilir. Yani şimdi son dönemde biliyorsunuz ki ekonomi çok fazla ön planda. Seçmen bu seçim süreçlerinde güvenlik politikalarına ve dış politikada ki ilişkilere de göre hareket edebilir. Ama öncelikle şu an için baktığımız için Türkiye'nin emeklilerin durumu ortada. Özellikle 65 yaş seçmenin durumu ortada. Hatta şunu da ifade edelim. Hani CHP'nin, eski CHP'nin diyelim, en azından ayrışmamış CHP'nin tek yaş grubu olarak önde olduğu yaş grubu 65 üstü. Orada bir tepkisel bir eylem var. Yani seçmen diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye beni gör diyor. Oradaki oy oranı işte 65 üstünde AK Parti oy verme oranı %27,7. CHP oy verme oranı %45. Efendim hocam?
3: Emekliler faktörü var orada, çok ciddi bir faktör.
2: Tabii. %45, ama diğer alanlarda ise bu böyle değil. Ya yani ben Az önce Sayın Özgür Özel'in bir açıklamasını ifade ettiniz. Sayın Özgür Özel şunu ifade etti anladığım kadarıyla. Ben seçmeni, hangi seçmenin nasıl olacağını ve ne düşündüğünü çok iyi analiz ederim şeklinde. Ben orada iki tane bir tanımlama yapabilirim bununla ilgili. Hangi seçmenden bahsediyor? Ya Türkiye'nin genel seçmeninden bahsediyor yoksa sadece CHP içerisindeki seçmenden bahsediyor? Bunu ne için söylüyorum? Az önce Kemal Bey de aynı düşüncelerimizi ifade etti aslında baktığımız zaman. Biz normalleşme sürecinde baz aldığımız zaman CHP'nin bütün anketlerde, bizim en azından o dönemdeki anketlerimizde CHP'nin yaklaşık %35 değerine oturduğunu görmüş idik. Ama bu süreç, normalleşme süreci ta ki 30 Ağustos resepsiyonu ve tüzük kurultayı sonrasında Sayın Ekrem İmamoğlu dedi ki bu partinin başkanı benim. Yani ben seni seçtirdim. Sen çok fazla ön plana çıktın ve buradaki süreçte Cumhurbaşkanı ile beraber de yol yürümeye başladın algısını oluşturdu ve o günkü konjonktürden sonra CHP'nin oylarında bir erime, yani normalleşme sürecindeki Sayın Özgür Özel'in başarı kitlesinin geriye doğru gittiğini görmüş olduk. Yani hatta bu başarı özellikle AK Parti seçmeninde de %30'lara kadar çıktığını da gördüğümüzü ifade edelim. Burada özellikle bu tüzük kurultayından sonra Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendini Cumhurbaşkanı adayı yapması ve sonraki süreçte de biliyorsunuz ki içeriye girmesi, yani yargılanmasından sonraki tabloda da son ayda, 10 ayda, 11 ayda yaptığımız çalışmalarda ben hiçbir anketimde CHP'yi birinci parti olarak bulmadığımı ifade edeyim. Yani şunu ifade ediyorum aslında. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun algısında da bir düşüş seyri oluştu. Yani olumlu algısı 33'lere kadar düştü Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Olumsuz algısı da %47'lere kadar çıktığını ifade ederim. Aynı şekilde bu algı Sayın Mansur Yavaş'ın algısında da negatife doğru gittiğini de ifade ederim. Ama olumlu olumsuzluk algısında olumsuzluk anlamında %45'lerde, olumlu algısı da Sayın Mansur Yavaş'ın %41'lerde olduğunu ifade ederim. Şimdi az önce genç seçmen üzerinden bir tanımlama yapıldı. Genç seçmen 65 yaş seçmenden daha net baktığını ifade edelim. 65 yaş seçmen tamamen konuyu artık ekonomi noktasına bakıyor. Ama 18 ve üstü seçmen grubu ise Türkiye'nin çıkarları, Türkiye'nin menfaatleri noktasına bakıyor. Ve Türkiye'de pandemi sonrasında Türkiye'de de gelişen bir milliyetçilik akımı olduğunda ifade etmemiz lazım. Şimdi seçmen dünya konjonktürüne bakıyor efendim. Yani dünya konjonktürünü bir araya koymadan artık kararını vermiyor. Sadece ideolojik duygularla gitmediğini ifade ederim. Ben özellikle Sayın Kemal Bey'in bu özellikle 14 Mayıs seçimleri sonrasında AK Parti neden kaybettiği tanımlaması vardı. Sanırım 17 madde, ben onu hafızama almıştım. Hatta notlarımda duruyor Kemal Bey. Özellikle de güzel bir analizdi o. O analizlerden sonra şöyle bir analizle çıktığını ifade ederim. Bakın, Türkiye'yi yönetirken AK Parti'nin bir ideolojisinin olmadığını görmemiz lazım. AK Parti ilk kurulduğunda muhafazakar parti oldu. Sonraki evrelerde muhafazakar demokrat bir parti haline geldi. Sonra belli bir dönemde liberalleşti. Sonra belli bir dönemde Atatürkçülüğe kadar yakınlaştı. En son dönemde de muhafazakar milliyetçi parti halinde de şu an için pandemiden sonra da yoluna devam ettiğini görmemiz lazım. Dünya konjonktürlerine göre hareket ettiğini...
0: AK Parti için söylediniz
2: evet. Değil mi?
0: Tamam.
2: Tabii AK Parti için. Dünya konjonktürüne göre hareket ettiğini görmemiz lazım. Evet, İslamcıların belli bir tabanı oy veriyor ama İslamcılığı olarak tanımlayan seçmen kitlesi yaklaşık %10 civarında Türkiye'de. Bunun AK Parti %3'ünü alıyor. Diğer tanımlamada bunun Saadet Partisi, yeniden Refah Partisi bu tanımlamaya kaygını görmemiz lazım. Onun için siz Türkiye'yi yönetme hedefiniz var ise siz bütün siyasi ideolojik duruşları iyi tanımlamanız lazım. Tek bir tanımla, tek bir Atatürk'ün düşünceyle bu yola varamazsınız. Onun için Sayın Özgür Özel'in ben siyaseti veya sosyolojiyi tam anlamıyla hafızaya aldığını açısı düşünmüyorum. Bir de
3: Bekan Bey, bir soru sorabilir miyim? Müsaadenizle.
2: Buyurun hocam.
3: Bir başka ankette genç, yani 18-25 yaş arasındaki genç seçmen grubunun AK Parti'de yükseldiğini söylediler. Sizin araştırmalarınızda da var mı bu? Yani daha önce AK Parti'ye oy vermeyen bu yaş grubunda şimdi AK Parti'ye oy verenlerin arttığı ifade ediliyor. Sizde çıkıyor mu bu?
2: Bunu şöyle de ifade edelim. Biliyorsunuz biz 2018'de, burada reklam gibi olacak belki ama 2018'de 14 Mayıs'a 28 Mayıs seçimleri sıfır bilen firmayız. Oradaki sıfır hataya yakın diyelim en azından. Bazı sonuçlarımızın dünya rekoru olduğunu da söylememiz lazım. Şimdiye kadar bu oranları yakalayan bir firma olmadığını ifade etmek lazım. 14 Mayıs seçimlerindeki ifademi söyleyeyim. Erdoğan'a oy verme eğilimi 18-24 yaş grubunda yaklaşık %3-%4 civarında Erdoğan'a daha fazla oy verdiğini ifade edelim. Bakın burada şöyle bir yanlış olduğunu da ifade etmem lazım
0: parti
2: Kemal Bey.
0: Parti özelinde biz, nasıldı bu? Fark ediyor muydu?
2: Parti üzerinde şöyle söyleyeyim. Bakın parti üzerinde şöyle bir şey var. Özellikle baktığınız zaman bir üniversite gençliği var, bir de Anadolu gençliği var. Üniversite gençliğinde baktığınız zaman tabii ki muhalefet daha fazla, CHP daha fazla oy alıyor gözüküntüsü var. Anadolu gençliği geldiği zaman 1-2 puan da AK Parti'nin önde olduğunu da söylememiz lazım. Orada da bir yanılgı var. Yani onu özellikle ifade etmemiz lazım. AK Parti'nin ben de 1-2 puan da olsa bazen dengeli çıkıyor, bazen 1-2 puan önde olduğunu ben de görüyorum. Özellikle şunu da ifade etmem lazım.
0: Son cümlenizi alayım Arman Bey'e biraz geçmek istiyorum.
2: Tamam. Özellikle muhalif seçmen ya da işte az önce Cumhurbaşkanı ile ilgili Kemal Bey'in tanımlamaları oldu. Bu dış politika analizinde ve güvenlikçi yaklaşımlar sürecine baktığımız zaman biz o zamanki şartlarda, yani bunu Nisan yaptığımız çalışmada sormuştuk. Yurt içi ve yurt dışı performansını düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı performansını ne kadar başarılı buluyorsunuz? %28'i bakın başarılı bulmadığını ifade ediyor. %43.8'i başarılı bulduğunu ifade ediyor. %28.2'si ise kısmen başarılı bulduğunu ifade ediyor. Şimdi ben 18-24 seçmene bakıyorum. Sadece %24.6'sı Sayın Cumhurbaşkanı'nı başarısız bulurken 65-100 seçmenin %39.5'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarısız bulduğunu ifade ediyor. CHP seçmeninin %56'sı başarısız bulurken yaklaşık %44'ü ise başarılı ve kısmen başarılı bulduğunu ifade ediyor. Toplamda baktığınız zaman genel seçmenin %72'si Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başarılı bulduğunu ifade ediyor. Az önce sorduğunuz söylemde Sayın Özgür Özel bu tanımlamaların hangisine bakaraktan bir yol haritası çıkartacak onu görmek lazım. Bir de bir tanımlamada Sayın Kılıçdaroğlu'na söyleyeyim.
0: Son cümlenizi alayım ne olur Arman Bey, çok beklettim.
2: Evet. Hocam özür diliyorum. Bir tanımlamada Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu eğer grup toplantısında yaptığı bu Osmanlı'dır diğer görüşlerle ilgili işte Türkiye'nin içerisinde milli birlik beraberlik olması lazım. Dış politikada dışarıya şikayet eden bir tanımlamada olmamamız gerektiği ifadesini 14 Mayıs ya da 28 Mayıs seçimlerinde söyleseydi durum belki farklı olabilirdi. Onu özellikle ifade etmem lazım.
0: Olumlu manada mı farklı olurdu kendi açısından diyorsunuz?
2: Evet, olumlu manada olurdu, tamam. Evet.
0: Arman Bey, şimdi özellikle bu konuya ekleyeceğiniz var mıdır bilmiyorum ama yeni bir boyutuyla tartışalım istiyorum. Cumhuriyet, önce sizin yanıtınızı alayım sonra sorumu sorayım.
1: İdeoloji meselesi önemli. Benim birkaç tane rezervim var, izninizle onları ifade edeyim.
0: Peki, buyurun.
1: Bir kere Kemal Bey'in kullandığı söylemle ilgili birkaç hatta tartışma yürüyor. Onlardan ilkini Kemal Bey içeriye karşı daha çatışmacı, dışarıya karşı ise daha uzlaşmacı bir söylem kullandığına dair bir dizi analiz var. Yani Özgür Özel'e, evet, Ekrem İmamoğlu'na karşı oldukça sert bir dil. Yani onları ahlaksızlık ya veya çevresini, yolsuzluk, terörizm, ajanlıkla uluslararası güçlere hizmet etmekte kullanılan bir dil. Dışarıya karşı da sonuçta çok partili hayat içerisindeyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakipleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi dahil olmak üzere. Onlara karşıysa daha uzlaşmacı bir dil kullandı. Normalde bunun tam tersi olması lazım, değil mi? Yani partilerin genel başkanları içeriye karşı uzlaşma, dışarıya karşı siyasetin çatışma dilini kullanırlar. Birinci mesele bu. Yani hangi enstrümanı nereye karşı kullandığına dair bir itiraz var. İkinci mesele, yani bu abartılı olabilir, parti için muhalefet bu meseleyi yüksek düzeyde ötekileştirmek için kullanıyor olabilir. Ama sonuçta Kemal Bey'e yönelik işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte birlikte çalıştığı, işte partinin bölünmesine yardımcı olduğunu, AKP ajanı olduğuna dair bir algı yaratılmış durumda parti için muhalefet tarafından. Şimdi bu algı gerçekken, bu arada Kemal Bey'e yönelik tepkinin epey bir kısmı da bu algıdan kaynaklanıyor. Ben buna katılmamakla beraber algıyı söylüyorum, durumu söylüyorum. Şimdi algı böyleyken Cumhur İttifakı'nın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullandığı söylemi olduğu gibi, yani nedir o, devletin bekası tehlike altında. Bu arada bu devletin bekasının somut şeyleri de var. Türkiye, yani işte mesela 10 yıl önce darbe oldu Türkiye'de. Yani Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasına baktığınız zaman sürekli savaşlar var. Yani Türkiye'nin güvenlik sorununun bir reel karşılığı da var. Bu tümüyle bir işte hikaye değil. Ama devletin bekası üzerinden güvenlikçi mesajların her durumda iktidara yaradığı, madem öyle Türkiye'nin bekası önemli, o zaman biz iktidarın etrafında toplanalım gibi bir argüman söz konusu. Şu anki iktidarı kastediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP ittifakı. Yani bir ana muhalefet partisinin mevcut iktidarın kullandığı söylemi belli sınırlar içerisinde olduğu gibi tekrar etmesi, mesela bir muhalefetle iktidar arasındaki farkın kapanmasına yol açar mı? Böyle bir, bir tartışma hattı da var. Ha bir de şu da var. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat Atatürkçü bir parti. Yani kendi ideolojik ve kültür kodları da var sonuçta. Mesela bu devlet aklı kavramı Kemalistler tarafından da kullanılır. Doğrudur. Ama onların buna yüklediği anlamla, mesela özür dilerim, Türk İslam sentezinin yüklediği anlam birbiriyle tam olarak örtüşmemekte. Dolayısıyla yani bir sağ jargonu tekrar ettiğine dair de ciddi bir şikayet var. Bu da bu son iki hafta içerisinde. Yani şimdi biliyorsunuz bu CHP tartışmasının kişilerle ilgili bir kısmı var. Yaklaşık bir saat bunu konuştuk. Özgür Özel'dir, Ekrem İmamoğlu'dur, işte Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama mesele söylemlere geldiğinde Kemal Bey'in söyleminin 2023'te bıraktığı söylem gibi olmadığı görmekteyiz. Hatta bu şunlara da yol açıyor. Biliyorsunuz bir anayasa tartışması var. Bir çözüm süreçleri var. Mesela yeni Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey liderindeki Cumhuriyet Halk Partisi hangi noktalarda anayasa ve çözüm sürecinde iktidarla birlikte hareket edecek? Mesela bu soru çok akıt bir soru. Eğer bu söylem devam edecekse Kemal Bey tarafından, işte devletin bekası ve yeni Osmanlıcılığı içinde barındıran, bu parti için muhalefetin eleştirilerinin bir kısmının en azından da haklı bir zemine kavuşmasına yol açmakta. Yani bunun da işte not edilmesi, kayıt altına alınması gerekiyor.
0: Bu önemli bir tartışma. Önümüzdeki süreçte de zaten herhalde bunları tartışacağız ama akut meseleler lerden biri bu dediniz. Çok hemen önümüzdeki hafta gene olması muhtemel grup toplantısı krizi. Bu anlamda acaba ne bekliyorsunuz? Özellikle süreç meclis içine de taşınıyor. Birazdan Kemal Öztürk bazı bilgiler de paylaşacak sanırım. Ankara'yla da irtibat kurdunuz Kemal Öztürk. Özellikle grup başkan vekillikleri artık devam edemeyecek. Meclis nasıl adım atacak? Numan Bey'in bugün meclis başkanının açıklamaları vardı. Onların hepsini soracağım ama bu sürecin meclis içine taşınmasını siz süreçle ilgili nasıl görüyorsunuz Armağan Bey?
1: Önce bir sistemik bir şey söylemek istiyorum Deniz Hanım. Şimdi biz de 2018'de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Hı hı. Doğru, anayasa değişti. Ama anayasayla birlikte tüm yasalar, tüm tüzükler, tüm yönetmelikler değişmedi. Mesela bu grup başkanlığı, genel başkanlık meselesinde ilgili CHP'nin şu yaşadığı sorundan bağımsız olarak bir hukuki boşluk var. Bunu bir kere açık yürekle konuşmak lazım. Çünkü 2018'den önce durum şuydu. Türkiye'de parlamenter sistem vardı ve siyasi sistemin ağırlık merkezi meclisti. Yani genel başbakan oradan çıkıyordu, hükümet kuruluyordu. Dolayısıyla siyasi parti genel başkanlarının beklentisi, iktidara ulaşmak istiyorlarsa, meclistekilerini kastediyorum, tabii ki milletvekiliydi. Yani parti genel başkanının grup başkanı olmama ihtimali çok azdı. 2018 öncesinde çok nadirdir bu. Murat Karayalçın gibi bir iki örnekte var. Ama 2018'den sonra sistem değişti. Başkanlık sistemi var. Dolayısıyla bir parti genel başkanının milletvekili olmama ihtimali arttı. Mesela şu an Recep Tayyip Erdoğan milletvekili değil. Dolayısıyla bir başka grup başkanı var. Yani grup başkanıyla genel başkanın aynı olmama ihtimali arttığı için bence bu ikisi arasındaki ilişkilerin daha doğru dürüst, ayrıntılı bir şekilde tartışılması ve çalışılması lazım. Bizim partiler kanunumuz da, meclis iç tüzüğümüz de, partilerin grup yönetmelikleri de bu konuda bir takım eksikleri içinde barındırmakta. Gelelim soruna. Yani siz mesela geçen haftaki mesele tekrarlanacak mı? Ya da dünkü ihraç istemleri sonucunda biliyorsunuz orada oradaki 9 kişiden 2 tanesi grup başkan vekiliydi.
0: Evet.
1: Bunların yerine nasıl bir atama süreç söz konusu olacak? Bir kere şunu söylemek lazım. Siyasi partiler kanun nedeniyle meclis iç tüzüğü, grup iç yönetmeliği ve CHP'nin tüzüğündeki hükümler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle grup başkanı olamaz. Ve aynı zamanda grup başkanı yine kesinlikle seçimle iş başına gelecek. Dolayısıyla Özgür Özel'in arkasındaki siyasi destek devam edip etmediğini de gelecek hafta göreceğiz. Ediyorsa ve grup başkanlığı için tekrar seçim yenilenecekse Özgür Özel'in tekrar seçilme ihtimali söz konusu. Ama grup başkan vekilleri bakımından ve grup başkanı ile genel başkan arasındaki ilişkinin daha dikkatlice konuşulması lazım. Çünkü Özgür Özel grup başkanı, bu arada şunu da söyleyeyim. Özgür Özel iptal edilen kurultaydan önce de grup başkanıydı. Yani 4-5 Kasım kurultay iptal edildi ya, 3 Kasım evet. itibariyle de grup başkanıydı 2023'te. Sonra mutlak muttan kararından sonra kendisini yine grup başkanı seçtirdi. O seçime bir itiraz var. Benim beklentim şu yönde, o seçimin tekrarlanacağı yönünde. Ve Kemal Bey'in bu iki grup başkan vekili yerine bir grup başkan vekili ataması yapmak isteyeceği. Ama grup başkan vekillerinin seçimle iş başına gelmesine dair de bir CHP teamülü de var aynı zamanda. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çatışma hattını derinleştirecek. Evet. Ama şunu da unutmayalım. Şimdi bu konu, bu 100 milletvekili, 110 milletvekili Özgür Özel'i destekliyor meselesi bu 3 gün içinde yaşadıklarımızdan önceydi. İhraç mekanizması çalıştırıldı ve parti içi muhalefette parti meclisinden çekildi. Yeni bir siyasi durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Özgür Özel'in ve kurmaylarının arkasında gerçekten şu an itibariyle 100 milletvekili var mı? Bu grubun yönetimi konusunda da bunlar inisiyatif kullanacaklar mı? Son sözüm de şu olsun. Tüzükte açıkta şu cümle var. Grup başkanı genel başkana bağlı çalışır. Evet. Genel başkanı beğenmiyor olabilirsiniz. Aranızda sorun da var. Zaten sorun olduğu açıkça ortada. Ama Özgür Bey'in de grup başkanlık sıfatını alternatif bir genel başkanlık olarak kullandığı ve parti içinde paralel parti örgütlenmesi yoluna gittiğini de görmekteyiz. Bu da bizim siyasi parti kültürümüze ve siyasi parti kanunumuza çok da uygun değil. Ama peki, de facto olarak şu an fiili olarak yaşadığımız siyasi durumda bu. Bunu hukukla çözmek ne kadar mümkün ona emin değilim tabii ki.
0: Peki. Bir reklam arası vereceğiz yine. Sonrasında son bölüme giriyoruz. Kemal Öztürk'ün bu anlamda bilgileri olacaktır. Kendisine soracağız. Özellikle meclis içinde nasıl yürüyecek bu tartışma? Reklamlardan sonra.

0: Yakın Plan'ın son bölümündeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu tartışmaların, bölünmenin, ihraç sevklerinin ve sonrasında grup toplantılarının nasıl olacağı, partiyi ne kadar daha ayrıştıracağı ve bunun meclise nasıl taşınacağını konuşuyoruz. Kemal Öztürk, şimdi iki grup başkan vekili hakkında yine karar var. Milletvekilleri de var ihraca sevk edilen isimler arasında. Dolayısıyla nasıl bir tablo göreceğiz biz mecliste?
1: Şimdi efendim, bu ihraçla ilgili ben daha önce 5 yıl parlamentoda çalıştığım için bunun meclisteki işleyişiyle ilgili biraz araştırdım. Şimdi daha önce iki tane örnek yaşanıyor. Birisi AK Parti, birisi MHP. Milletvekillerini tedbirli ihraç ettikleri zaman meclis bürokrasisi şöyle bir karar alıyor. Partili meclisteki komisyonlardan ve meclisteki görevlerinden görevlerine son veriliyor. Yani komisyonda çalışamaz. Grup başkanı ise, grup başkan vekili ise olamaz, ya da idare amirse ya da benzer bir görev varsa bunlar hemen son veriliyor. Şimdi CHP'de yaşanacak olay,
0: ama milletvekilliği devam ediyor.
1: Evet. Parti üyeliği de devam ediyor. Ne zaman ki gerçek ihraç tam olarak gerçekleşirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili listesinden düşürülüyor. Bağımsız olarak yere konuyor. Şimdi şöyle olacak. İki grup başkan vekilinin artık grup başkan vekili olmadığı, odalarının, araçlarının ve ona tahsis edilen kadroların da olmadığını meclis bürokrasisi veya meclis başkanlığı bunu deklare etmesi gerekiyor. Komisyon üyelikleri varsa onlar da düşecek. Fakat Cumhuriyet

0: kararlarda da diğer taraf meclis başkanlığını taraf tutmakla suçlamıştı ya da onun televizyondaki yorumcuları. Oysa ki bunun örnekleri daha önce yaşandığı için bu bir temayül oluyor bir süre sonra. Şimdi meclis başkanının şu anda verdiği birçok karar içtihat hükmünde. Yani bundan sonra meclise iki grup başkan vekili, işte genel başkan olmadı, böyle bunlar ne yapalım dediğinde meclis bürokrasisi şöyle işler. Önceki uygulamalarını açarlar. Bunun bir örneği var, böyle yapılmış denir. O uygulanır. Bundan sonra da böyle olacak. Ama bunun örneği olduğu için daha önce AK Parti ve MHP milletvekilleri ihraç edildiğinden tedbirli olduğu için karar hemen uygulanacak. İhraç tamamlandığında da milletvekilliği CHP listesinden düşürülüp bağımsız bölümüne konmuş olacak.
1: Peki yine bir soru daha sorayım. Şimdi yanlışım yoksa, yanlış duymadıysam ve anlamadıysam, Armağan Öztürk dedi ki kanaatim Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yeni bir seçim yaptıracağı grup başkanlığı için, hatta bir grup başkanı belirleyeceği şeklinde, değil mi? Yanlışım yok Armağan Bey, öyle söylediniz.
2: Yani kendisi belirleyemez. Şöyle bir iddia vardı.
1: Seçim olarak.
2: O seçim Özgür Özel, Özgür Özel'in seçildiği seçime yönelik bir şeyi var, itirazları var.
1: Evet, doğru.
2: O seçimin usulüne uygun yapılmadı. Tekrarlanmasını isteyecekler.
1: Evet.
0: Şimdi
1: ama onunla, çok özür diliyorum, onunla ilgili olarak zaten hani şu andaki mevcut milletvekilleri açısından bakıldığı zaman yeniden tekrarlanması durumunda zaten Özgür Özel'e daha fazla milletvekili destek vereceği için yine grup başkanı Özgür Özel olacak üzerinden bir denklem yürüyor diyebiliyorum, tartışma yürüyor diyebiliyorum.
0: Şimdi grup başkan vekilleri grupta seçilir. Aha. Grup başkanı da grupta seçilir. Meclis başkanlığı bunu muhatap alır. Mesela bazı siyasi partilerde şahit oldum. Genel başkanlar genellikle işaret ederler grup başkan vekilleri bu olsun diye. Fakat onun işaretine rağmen farklı seçilen grup başkan vekilleri olmuştur. Hiçbir zaman meclis tarihinde genel başkanlar bu seçildi ama ben onu istemiyorum diye bir yazı göndermemiştir. O yüzden zaten yeni bir durum var ortada ve meclis başkanlığı bu yeni duruma göre bir içtihatta bulunuyor. Şimdi bu iki grup başkan vekilliği düştüğü için grupta yeniden seçim olacak. Yeni bir seçim yapılacak, yeni grup başkan vekilleri seçilecek. Fakat Özgür Özel burada milletvekilleri içinde çok güçlü olduğu için onun işaret ettiği, onun önerdiği isimler yeniden grup başkan vekili seçilecektir. Çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Komisyon üyelikleri, düşen komisyon üyeliklerinde de yine aynı şey olacaktır. Yani Özgür Bey'e yakın milletvekilleri olacaktır. Şimdi Armağan Bey'in söylediği yeni bir siyasi durum var, grupta bu pozisyon değişebilir fikri ne çok katılmıyorum. Çok radikal bir değişiklik beklemiyorum. Hani ihraç edilir miyim ben de diye kaygılanmışsa bir milletvekili pozisyonunu ve oyunu değiştirir mi? Ben çok o kanaatte değilim. Yani Özgür Bey gruba hakim. Dolayısıyla kendisi ya da işaret ettiği birinin seçileceğini düşünüyorum. Pek fazla bir değişiklik olmayacaktır. Meclis başkanlığı da bunu muhatap alacaktır. Yani CHP genel merkezini değil.
1: Gürkan Duman, çok az bir sürem kaldı. Yani yaklaşık 6 dakika, bir 2-3 dakikada toparlamanızı rica edeceğim. Bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da aslında pek çok soru soruldu. İki grup başkan vekilinin üyelikleriyle ilgili olarak bir yazı gelip gelmediğiyle ilgili olarak. Parlamenter hukukla ilgilidir. İç tüzük, partilerin kendi tüzükleri çerçevesinde karar veririz diyor. Taraf olmayız diyor. Bir taraftan da bir tartışma Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanlığı odasını boşaltması yönünde bir talep olduğu şeklinde bu da soruluyor kendisine. Yine orada da bu tartışmanın tarafı meclis değildir diyor. Yani biz önümüzdeki süreçte, siz ilerleyen süreçlerde fezlekelere doğru gidecek iş dediğiniz için, bu öngörüde bulunduğunuz için soruyorum. Mesela bir gene benzer arbedeleri, benzer görüntüleri mecliste herhalde yaşamayız diye düşünüyorum ama nasıl bir tansiyon oluşur eğer oda boşaltılması gerekirse?
3: Yani umarım Türk siyaset açısından biz zaten istemeyiz. Yani en azından

0: Toplumdaki bu süreçleri takip eden bir sade vatandaş olarak ben böyle bir şey istemiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun olduğu bir partinin, Atatürk'ün kurduğu bir partinin bu tarzda görüntüleri olması zaten toplumsal anlamda yakışıklı olmaz. Biz vekillerimizi oraya kavga etmeye göndermedik. Bize bir sonuç, bize bir çözüm önerisi, çocuklarımızın gelecekleriyle ilgili bir önderlik yapsın diye o kararları alsınlar diye oraya gönderiyoruz. Ama gördüğümüz tablolar bazen hiç yakışmadığını ifade edelim. Ben bu sürecin belirsiz olarak devam edeceğini öngörüyorum açıkçası. Ama şöyle bir tablo da var. Bu yargı süreci olduğu için sonucunda Sayın Özgür Özel aslında bir nevi partiden uzaklaştırıldı. Yani bu yargı sürecinin daha devam eden bir süreci var. Aslında Sayın Özgür Özel burada bir nevi partide kayyum atanmasını bile razı geldiğinde görmemizi olduğunu ifade etmemiz lazım. Onun için belirsiz bir ortam daha devam edecek. Buradaki süreç Sayın Kılıçdaroğlu'nun sürecine devam edecektir. O zaten gözüküyor. Ama iki grup başkanı olması ya da iki ayrı bir parti olması CHP seçmen için de ciddi bir anlamda sıkıntı. Bu da sürdürülebilir bir durum değil. Seçmen kendi iradesini belli bir noktada başka bir partiye kayma eğiliminde gösterebilir. Burada ben özellikle İyi Parti'nin bu süreçten bir oylarında artış beklediğimi de ifade edeyim. Tabii analizlerle örteceğimizi söyleyelim. Özellikle İyi Parti ilk süreçinde bu süreç çıktığında Sayın Özgür Özel'in yanında direkt durdu ama son dönemde çok fazla açıklamadan da karşısında gördüğümüzü ifade etmem lazım. Aynı
1: Peki.
0: zamanda da yeni kurulan partilerden de Anahtar Parti'nin de buradan bir nebze de olsa bir katkı sağlayacağını açıkçası öngörüyorum. CHP'nin bir şekilde birleşmesi lazım. İki başkanın ifadeyle söyleyelim. İki başkanın bir şekilde CHP'nin menfaatleri için bir araya gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim açıkçası.
1: Teşekkürler. Mansur Yavaş nerede duracak burada meselesi de çok tartışılacaktır. Armağan Öztürk, bir dakikada sizin de son cümlenizi alayım.
2: Bu grup başkanlığı, genel başkanlık meselesiyle ilgili. Yani fezlekelerden önce şöyle bir sorun var. Grup başkan vekilleri için kullanılan disiplin süreci grup başkanı için de kullanılabilir. Genel merkezin sözcüsüne MYK sözcüsüne soruldu zaten bu. Özgür Özel için ise ayrıca bir süreç işletileceğine dair bir
1: toplantıda
2: kanaat bildirdiler.
1: konuşulmadı.
2: Çünkü evet, toplantıda konuşulmuş, yani böyle bir durum olabilir. Fezleke başka bir mesele. Yani adli yargı bağlamında dokunulmazlığın kaldırılması. Ama ondan önce parti içi disiplin mekanizmaları. Dolayısıyla yani şöyle düşünün, 72 saat önce bu CHP mi vardı? Şu an tartıştığımız CHP. Yani bu hızla değişim devam ederse gelecek salıya kadar pek çok gelişmeye gebe olabiliriz. O yüzden grubu Özgür Özel kontrol ediyor edecek argümanı Na ben de ihtiyatla bakıyorum. Yani o
1: Peki,
2: biraz
1: bunları
2: Özgür Özel'in yerinde ne kadar kalıp kalmayacağına bağlı.
1: önümüzdeki hafta da bunu tartışırız. Noktaladık. Kemal Öztürk, Armağan Öztürk ve Gürkan Duman, teşekkür ediyoruz yakın plana katkı için. Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
1: Biz yakın planı noktaladık ama saat başında bugün yarınla karşınızda olacağız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Gözleri bir yangın başlangıcıdır. Dudakları kırmızı alarm, diyor büyük şairimiz Attila İlhan. Alarm sözcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü azımsanmayacak kadar sıklıkla L harfinin kalın kullanılarak alarm biçiminde söylendiğine tanık oluyoruz. Kelime başlarındaki L harflerinin bütünüyle ince olarak telaffuz edildiğinden söz etmiştik. Lazım, lokum, lacivert ve benzeri tüm sözcüklerin. Peki kelime ortasındaki L'ler ne olacak? Onların hepsi asla ince değil. Salon, soluk, balon gibi pek çok sözcükte kelime ortasındaki L harfleri kalın söyleniyor. Ancak kimilerinin ince söylendiklerini göz önüne almalıyız. Çünkü daha çok onlarda yanlış yapılıyor. İlk örneği başta verdik. Alarm değil, alarm biçiminde söylüyoruz. Klasör yerine klasör diyenler çıkıyor. Oysa aradığın belgeler şu mavi klasörde. Halbuki diyorlar, halbuki diyeceklerine. Hele maç anlatan bir spiker arkadaş klas der gibi klas diyor. Çok klas bir gol deyiveriyor ve sözcüğün bütün zarafeti yok oluyor. Dilimizin ucunun biraz daha geride kullanılmasıyla ilgili tamamen. Çok klas bir gol. Ancak L'nin bu inceltilmesinde ipin ucu kaçınca bir başka sorun dikiliyor karşımıza. Önce örnekler verelim. Erol, bulvar, dolar, halk. Hatırladınız değil mi? Sanırım engin dil bilgimizi satmak için kullanıyoruz. Evet, böyle konuşanlar vardı ama bu hiçbir zaman benimsenmiş bir kullanım olmadı. Bir de kimi sözcükler karışıklığa yol açıyor. Örneğin halk, aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu, Türk halkı gibi. Ancak halkın anlamı başka. Halk, yaratma demek. Daha çok halk etmek şeklinde kullanılır. Ey milletimin Lahsa'da halk ettiği ordu, baktım ki bütün bir vatan elden gidiyordu, diyor Faruk Nafiz Çamlıbel. L harfinin başımıza iş açmadığı mutlu günlere.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Hava durumu.
3: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Cuma İstanbul güneşli 29 derece. Cumartesi sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Cumartesi Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu Cuma güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
0: Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: Merhaba sevgili caz severler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: Merhaba, saat 23. Bugün yarınla karşınızdayız. Yine tıpkı dün olduğu gibi aynı gündem başlıklarımız var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son tabloyu aktaralım. Artık her adım stratejik, her hamle hesaplı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin parti meclisini beklemeden 9 isim hakkında aldığı tedbirli ihraç sevkinden sonra bu karardan sonra bugün karşı adım Özgür Özel cephesinden geldi ve iç tüzüğe göre parti meclisinde yeter çoğunluk kalmayınca kurultaya gidilmesi gereken o maddeyi işletebilmek için istifalar geldi. Kurultay konusunda ayrışmalar var. Olağan kurultay sürecini parti meclisi başlatmış durumda. Yaşananları ve son durumu ekrana getireceğiz. İkinci başlığımız Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim. Son iki gündür en üst seviyedeydi. Ta ki bu akşam saatlerine kadar. Gün içinde Tahran'ı bir kez daha sert bir şekilde vurmakla tehdit eden Amerikan Başkanı bir anda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve İran'a saldırıyı iptal ettim dedi. Görüşmelerde bir uzlaşmaya varıldığını da söyledi. Bu ne anlama geliyor? Canlı bağlantılarla durumu aktaracağız. Çünkü İran tarafı tam da o noktada olunmadığını söylüyor. Elbette ki bu başlıkları ayrıntılı konuşacağız ama önce günün diğer öne çıkan başlıklarını da paylaşalım. Özetlerle birlikte ayrıntıları geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Türk Kızılay Ödül Töreni'nde yaptığı bir konuşma vardı. Hedefinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oldu. Sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan'ın açıklamalarını paylaşacağız. İkinci başlığımız İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması. Pek çok ünlü ismin de yer aldığı 24 kişi gözaltında. Soruşturmada son durum ne? Onu da aktaracağız. Ve futbolun en büyük turnuvası Dünya Kupası başladı. İlk maç ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanıyor. A milli takımın ilk maçı ise pazar. NTV ekibi turnuvayı yerinde izliyor. Kanada'ya da bu saat diliminde canlı bağlantı yapacağız. Bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın başlıyor. Akşamın sıcak gelişmesiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı bir kez daha sert bir şekilde vuracağını açıklamıştı. Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Yani İran'ı vurmayacağını duyurdu. Dahası İran'la görüşmelerde bir uzlaşmaya yakın olunduğu yönünde de bir mesaj verdi. İran'dansa şu saate kadar temkinli açıklamalar geliyor. Önce bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Acaba neler konuşuluyor? Begüm Dönmez Ersöz, NTV Washington muhabiri bize aktaracak. Begüm, şimdi Trump'ın açıklamaları hem de ABD basınına yansımaları tabii önemli. Ne konuşuluyor? Gerçekten bu anlaşma oluyor mu? Yoksa daha vakit var mı? Nedir notlar?
2: Deniz, ABD Başkanı Donald Trump'ın biraz önce Oval Ofis'te yaptığı açıklamaları aktararak başlayalım. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağına dair bir anlaşmamız var. Anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur dedi Trump ve İran'la anlaşmaya ilişkin imza töreninde bu hafta sonu Avrupa'da olacağını söyledi. Ben orada olmayacağım ama başkan yardımcısı J.D. Vance orada olacak dedi. ABD Başkanı Donald Trump borsanın anlaşmayı sevdiğini, beğendiğini de söyledi ki bir miktar yükselişe geçti ABD borsaları Trump'ın sosyal medya mesajını paylaşmasının ardından. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Başka liderlerle de Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan liderleriyle de görüştüklerini biliyoruz. Türkiye ile de konuşacağım, görüşeceğim dedi ABD Başkanı Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nın da İran'la anlaşma imzalanır imzalanmaz resmen açılacağını söyledi. Bunun da çok yakın zamanda belki hafta sonu olabileceğini belirtiyor. Şimdi İran'dan henüz bir teyit yok. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın söylediğine bakarsak İran tarafından bir açıklama resmi olarak yapılana kadar Trump'tan bu konuyla gelen açıklamalar önceki iddiaları bağlamında kapsamında değerlendirmeli diyor. İran devrim muhafızları ile bağlantılı olan Fars Haber Ajansı ise mutabakat zaptının ya da çerçeve anlaşmasının onaylanması olasılığının İran tarafından yüksek olduğunu da ifade ediyorlar. Çünkü Washington'ın Tahran'dan giden teklifi kabul ettiği iddiası yer alıyor ama nihai cevabında verilmediğinin altı çiziliyor. Şimdi yorumlara baktığımızda Washington'da tabii en çok konuşulan meselelerden bir tanesi, bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Trump daha önce de defalarca, haftalardır anlaşmaya yakınız, yakında anlaşmaya varıyoruz gibi ifadeler kullanmıştı. Bu acaba Trump'ın kasıtlı olarak stratejisinin bir parçası mı diye konuşmuştuk ama bu kez biraz daha sanki yaklaşılmış gibi görünüyor. CNN'in haberine göre İsrail'in İran'la anlaşmaya varıldığından haberdar değil. Axios'un haberine göre dün itibariyle 3 önemli konuda bazı mesafeler kapanmışa benziyor. Bunlar İran'ın dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusu ve 60 günlük ateşkes boyunca da İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yapılacağı meselesi. Bu konularda mesafelerin hemen hemen kapandığı, büyük ilerleme sağlandığı ifade ediliyor ABD basında.
1: Ayrıntıları Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Tabii İran tarafı temkinli dedik. İran tarafından gelen açıklamalar ağırlıklı olarak henüz tam bir anlaşma noktasında olmadığı şeklinde. Trump'ın yeni açıklamaları var. Anladığım kadarıyla İran lideri Hamaney anlaşmayı kabul etmiş. İran'da herkes anlaşmayı onayladı. Bu çok güçlü bir mutabakat zamtı. Bu iş gerçekleşecek diyor. Bakalım İran tarafının yeni açıklamaları ne olacak? Biz şu dakikalarda da canlı olarak bir programı var. Orada konuşuyor. Eğer yeni açıklamaları olursa bunu da paylaşacağız ama anlaşmanın imzalanması belki önümüzdeki haftaya kalabilir diyor. Şimdi yaptığı her açıklamayla ekonomik dengeleri de küresel manada sarsıyor. Bazen değerler düşüyor, bazen yükseliyor. Hemen bir altın petrol fiyatlarına bakalım. Altın fiyatına baktığımız zaman ons altının fiyatı 4209 dolar seviyesine kadar çıkmış durumda. Zira 4000 dolarlardan bahsediyorduk. Gram altın 6247 lira oldu ki 6000 lira seviyelerindeydi Trump'ın açıklamasına kadar. Dolayısıyla orada da bir yükseliş görüyoruz. Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak bir ihtimal doğunca, o acaba boğaz açılır mı üzerinden, petrolde hemen bir düşüş yaşandı. 90 dolarlar civarındaydık. 88.15-16 dolara kadar gerilemiş durumda petrolde. Dolayısıyla küresel piyasalarda yansımalar bu şekilde. Şimdi ayrıntılı olarak konuşalım. Murat Aslan yayın konuğumuz. Murat Aslan'a döneceğiz. Öncelikli olarak sanki bu anlaşma artık nihayetleniyor gibi ama İran tarafı hala biraz daha temkinli. Baktığınız zaman sizin gördüğünüz tablo nedir?
3: Deniz Hanım, dün malumunuz savaş başladı, devam edecek mi şeklinde soru yöneltmiştiniz. bugün barış anlaşmasının devam edip olup olmayacağı doğrusu konuşuyoruz.
1: O zaman ama bir o parantez açayım mı ben bu noktada? Tabii. Çünkü siz dün akşam yayını da bitirirken şöyle konuşmuştunuz. Muhtemelen sabaha daha sakin bu saldırılar sınırlı olacak ve bitecek şeklinde söylemiştiniz. Dolayısıyla onu da bir not olarak aktaralım. Evet, yine bir saldırı kararı almıştı ama akşamına bir barış anlaşmasını konuşuyoruz gerçekten.
3: Çünkü neden o ifadede bulundum onu söyleyeyim ben. Çünkü sahadaki gerçeklikler hem Trump için hem İranlılar için uzlaşıyı gerektiriyor. Ama uzlaşı öyle olmalı ki günün sonunda yapılan anlaşma iki tarafı da memnun etsin. En azından kendi toplamlarına neden böyle bir mücadeleye girdiklerini özellikle Amerikan cenahında açıklayabilsinler. Şimdi şu an için diplomasi devam ederken Trump'ın üst düzeyde tehditlerde bulunması bence normal. Çünkü burada zorlayıcı diplomasi yöntemini uyguluyor Amerikalılar. Ve ola ki İranlılar masadan kalkmak isterse bir tehditle tekrar masaya oturtmak istiyorlar. İranlılar ise birazcık daha kurnaz. Aslında ellerinde hiçbir kart yok, sadece Hürmüz var. Masadan kalkarmış gibi yapıp tekrar oturmak istiyorlar. Yani böyle bir danışıklı dövüş, bir düzen kurulmuş durumda diplomasi masasında ve bu süreç umarım bugün sona erer. Ancak çok önemli bir husus var burada. Trump hep daha önce İran'la yapılan anlaşmanın çok kötü olduğunu ifade edip Obama'yı suçlamıştı. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bugün Trump'ın İranlılara dikte ettiği, İranlıların imzaladığı bir anlaşma olursa mutlaka Obama döneminden daha iyi olması gerekiyor. Obama dönemindeki anlaşmayı kısaca hatırlatayım isterseniz size. O dönemde uranyum zenginleştirme miktarının %3.67 ile sınırlandırılması gerekiyordu İran için. Ve aynı zamanda şeffaf bir denetleme öngörülmüştü. Biliyorsunuz imzacı devletlerde P5+1 dediğimiz 5 güvenlik konseyi üyesi ve Almanya'ydı. Bunun karşılığında da İran'ın bazı fonları, aslında fon dediğim İran'ın kendi parası, serbest bırakılmıştı ve bazı yaptırımlar da gevşetilmişti. Şimdi Trump'ın çekilmesiyle beraber fonlar tekrar donduruldu ve bu sefer İran uranyum zenginleştirmeye devam etti ve şu an %60'lar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Ve net olarak rakam aslında 450 kilogram dense de ne kadar olduğu da belli değil. Şimdi bu çizgide eğer bu zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmı, yani 450 kilogram olmasa bile yarısı en azından İran'ın elinde kalırsa Obama dönemine göre İranlılar daha iyi bir anlaşmayla masadan kalkmış olacak. Benim gördüğüm kadarıyla. Eğer yaptırımlar kalkarsa veya fonlar serbest bırakılırsa yine İranlılar bu işten karlı çıkacak. Yani her iki tarafın halen açıklanmamış bu metinden ne elde ettiğini net olarak görmeden bir değerlendirmede bulunmak da pek mümkün değil. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bir İsrail faktörü var. İsrail eğer bu anlaşma neticesinde istediği sonucu elde edemezse provokasyonlara devam edecektir. Yani yapılacak bir anlaşmanın 60 gün için dahi olsa İsrail'i memnun etmemesi halinde provokasyonlar beklemek lazım. Ama şu husus da önemli Deniz Hanım. 60 günlük bir anlaşma demek, 60 gün sonra taraflar uzlaşamasa da ateşkesin sürekli ileriye ötelenmesi anlamını taşır. Çünkü bir kere normale döndükten sonra tekrar savaş düzenine geçmek hem maliyetli hem de kendi vatandaşlarına açıklanabilecek bir durum değil Amerikan cenahı açısından.
1: Şimdi anladığımız o ki nükleer meseleler, işte o bahsettiğiniz 60 gün içerisindeki, tam olarak 60 gün mü bunu anladığımız o ki anlaşma metninde göreceğiz. Mutabakat zaptında, daha doğrusu öyle diyelim. Orada konuşulacak pek çok başlık gibi. Acaba bir barışa doğru evrilebilecek bir süreci beraberinde getirir mi? Belki bunu sormak çok erken ama... daha ilk adım bile atılmamışken tam manasıyla ne dersiniz acaba, zaten onun da zemini hazırlanmış mıdır yoksa bu sürece kadar?
3: Şimdi bir kere kapsamlı bir barış olması isteniyorsa bu sorunun kökenlerine inmek, sorunun her yönünün ayrı ayrı düzenlenerek bir kağıda yansıtılması gerekiyor ki iki taraf hali hazırda böyle bir süreçten uzak. Ancak şunu da unutmayalım. Savaşın hemen başında Amerikalıların ve İsraillerin ilan etmiş oldukları amaçlar hep dönüştü. Çünkü gerçekleştirilemedi. Gerçekçi değildi belki de. Ve bu nedenle şu raddeye kadar geldik. Nedir? Rejimin değiştirilmesi. Veya İran petrollerine, buna Trump sürekli bir referans verdi. Bir şekilde bu petrollerin kontrol altına alınması. Ancak rejim değiştirilmediği gibi bence güçlendi. Dolayısıyla bir kapsamlı barış anlaşması imzalanacaksa önce Amerikalıların ve İsraillerin mevcut rejimle bu anlaşmayı imzalamaları gerektiğini kabul etmeleri gerekiyor şu an itibariyle. Ama velakin geçici bir anlaşma yapılır. Sorun sadece dondurulursa o takdirde farklı mücadele yöntemleri devreye sokulacaktır, dolaylı ve örtülü. Ama ben İran'da rejimin an itibariyle daha da güçlendiğini, dolayısıyla rejime uzun dönemde karşıtların, muhaliflerin meydan okuyabileceğini düşünmüyorum. Çünkü halk evet rejimden memnun olmayabilir ama Amerikan-İsrail tehdidi olduğu sürece bu rejimin devam edeceğini beklemek lazım.
1: Şimdi Donald Trump'ın açıklamalarından biri de dikkat çeken açıklamalarından biri bu akşam kısa bir süre önce söylediği kadarıyla Hark Adası operasyonu masadan kalktı. Sanki böyle bir fikir varmış. Biz haftalarca konuştuk acaba hangi adaya çıkarma yapabilir, ne yapabilir? Hakikaten böyle bir Hark Adası ki ne kadar zor olduğunu da konuştuk lojistik olarak.
3: Evet.
1: Demek ki Hark Adası'nı hedef almış öyle görünüyor. Siz de o sonucu çıkardınız mı yoksa? Hani zaten yoktu ama bunu şimdi vazgeçtim diyerek bir güç gösterisi mi yapıyor?
3: Şimdi askeri bağlamda değerlendirmek lazım. Yani siyaseten siz tabii ki bir sürü farklı görüşü dile getirebilirsiniz. Muhtemelen briefing alıyor, muhtemelen basın karşısında ufak ufak doneler veriyor. Bilmiyorum haritayı tekrar ekrana getirebilirler mi eğer mümkünse. O Körfez'in Hürmüz Boğazı'nın daha doğrusu hemen kuzeyindeki o bombenin tamamen kontrol altına alınması eğer mümkün değilse Körfez'de herhangi bir adayı işgal etmek, ele geçirmek ve orada kalıcı olmak o kadar da kolay değil. Şu an ekranda görüyorsunuz. Hı hı. Hemen güneydeki Burun, o kuzeydeki Körfez gibi o bombenin içerisine giriyor. Siz o bombenin, o yayın her iki omzunu tutmadan Körfez'i güven altına alamazsınız. Hı hı. Yani orası çok büyük bir arazi. Orada bir adada eğer asker bulundurursanız onları yem olarak bırakırsınız oraya. Çünkü uzun menzilli silah sistemleriyle o adadaki tüm Amerikan askerlerine İran bir şekilde etkide bulunur. Dolayısıyla Hark Adası'nı almak demek İran toprakları üzerinde sürekli bir hava şemsiyesi tesis etmek demektir. Hı hı. Bu da çok maliyetli bir şey. Yani sürekli havada uçak bulunduracaksınız. Bu nedenle ben böyle hayali bir projenin aslında siyaseten gerçekleştirilemeyeceği gerçeğinden hareketle Trump'ın bu kararı vermiş olduğunu da düşünüyorum.
1: Peki şimdi en azından önümüzdeki süreçte bir anlaşma belki göreceğiz. Önümüzdeki hafta imzalanabilir diyor Donald Trump ve J.D. Vance oraya katılabileceğini ifade ediyor. Bu anlamda İran tarafında Muhammed Galibaf'ın olmasını bekler misiniz? Pakistan'daki turlarda ikisi birlikte lider, daha doğrusu heyet başkanı olarak yer almıştı. O seviyede bir imza töreni göreceğiz gibi anlıyorum. Bu da siyaseten ne anlam ifade eder?
3: Mütekabiliyet. Yani her iki tarafın temsiliyetinin eşit düzeyde olması gerekiyor. Arakçı'nın imzalaması halinde Rubio devreye girecektir. Eğer Vance devreye girdiyse o takdirde parlamento başkanı bir çözüm. Biliyorsunuz İran devlet başkanı dini rehberliğin altında. Ancak Trump ve İran devlet başkanı mütekabiliyet esasına göre Pezeşkan denk. Bu nedenle parlamento başkanı muhtemel bir aday. Ama şunu da unutmayalım. Bence önemli olan burada anlaşmanın veya bu muhtıranın imzalanması. Bu arada anlaşma değil, özellikle onu da ifade edeyim. Evet. Sizin de belirttiğiniz üzere bu bir muhtıra. Dolayısıyla 3 gün sonra taraflar reddedip farklı uygulamalar gerçekleştirebilir. Yani çok gevşek bir imzadır o. Ama nihayetinde bir imzadır. Bu anlaşmanın bence bu muhtıranın imzalanması burada önemli. Kimin imzaladığı o kadar da önemli değil.
1: Şimdi burada Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımında saydığı bazı ülkeler var. Dolayısıyla şöyle söylüyor, görüşmeler ve nihai noktalar hem kavramsal olarak hem de ayrıntılı olarak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarca onaylanmıştır. Biz anlaşmada garantör olarak mı göreceğiz bu ülkeleri, yoksa hani bir şekilde onların da imzası mı olacak, yoksa garantör ülkeler olarak adları geçer ve iki taraf Amerika ve İran mı bu anlaşmaya sizce imza atar?
3: Şimdi Gazze meselesinde 4 ülke biliyorsunuz imza atmıştı. Eğer böyle bir anlaşma imzalanacaksa, eğer garantör demeyelim, garantör çok farklı bir şey. Garantör olduğunuzda bir çatışma çıkarsa çatışmaya taraf olmanız lazım. Burada şahit, müşahit o kelimesi bence daha doğru olur. Ama ben yine de bu Trump'ın sözlerine ihtiyatla yaklaşıyorum. Şimdi orada onaylama kelimesini kullanıyor. Herhalde günlük yaşamda kullandığı kelimelerden bir tanesi o. Onaylamak çok farklı bir şey. Büyük bir ihtimalle bir koordinasyon olmuştur. Fikir alışverişi olmuştur. Ama bu onaylamak anlamına gelmiyor benim değerlendirmem. Türkiye dahil olmak üzere Trump'ın o saydığı ülkelerin tek tek açıklamalarına bakmak bence daha doğrudur. Hı hı. Çünkü Suudi Arabistan tabii ki bir anlaşma ister. Kuveyt ister, Bahreyn ister. Neden? Kuveyt dediğiniz veya Bahreyn dediğiniz ülke şu an ekonomik bağlamda çok sıkıntılı bir durumda. Nereden baksanız Katar dahildir buna. Petrol, gaz satamıyorlar. Dolayısıyla ne olursa olsun İran'la bir uzlaşı onların ekonomilerini ferahlatacak. Ama mecburiyetten bu anlaşmaya sıcak bakarken İran'ın farklı bir boyutta bu ülkelere tehdit veya risk olma durumunun devam etmesi bu ülkeleri mutsuz eder. Bu nedenle bu muhtıra bu ülkelerle paylaşıldı mı, paylaşıldıysa bu ülkeler herhangi bir maddeden dolayı bir kaygı duyuyor mu, bu hususa biraz eğilmek gerekiyor. Mesela İsrail'i ele alalım. İsrail, İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen yok edilmesini istiyor. Şimdi bu muhtırayla birlikte nükleer müzakereler büyük bir ihtimalle 60 günlük süre içerisinde ertelenecek. Daha önce bu şekilde ifade edilmişti. Veya belki de bir kayıt altına alınmıştır. Bir şey diyemiyorum ama
1: 60 ola ki İran ertelenecek derken, yani 60 gün sonrasında mı başlayacak? O 60 günlük takvimin içerisinde mi müzakere edecek iki taraf?
3: Hayır, 60 günlük sürenin içerisinde müzakere edileceği daha önce ifade edilmişti. Evet, ama bu son metinde nasıl bir anlaşma yaptılar bilmiyorum. Hı hı. Ola ki İran'ın nükleer kapasitesi devam ederse, ki edecektir mutlaka, bilgi birikimi nihayetinde bu, İsraillerin böyle bir muhtıradan memnun olacaklarını ben pek düşünmüyorum. Bu nedenle İsrail faktörü önemli. Nasıl bir provokasyon, ajitasyon veya benzeri bir girişimde bulunur, o konuda herhangi bir şey söyleyemiyorum. Çünkü İsrail'in nihayetinde arzu ettiği o son nokta, yani rejimin değişmesi, nükleer kabiliyetin sıfırlanması, İran'ın milislere desteğinin kesilmesi gibi o asli İran kabiliyetleri sıfırlanmış değil.
1: Zaten hangi noktada uzlaştıkları da bir soru işareti şu aşamada. Yani uzlaştıkları derken, hani bütün bu perde arkasında yürüyen müzakerelerde en azından belli konular tartışıldı. Belli bir noktaya kadar bazı başlıklarda gelindiğini biliyoruz. Yine Donald Trump'ın açıklamalarından sorayım. Deniz ablukası bu işlem tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır diyor. Yani aslında İran'ın ikinci tura gelmeme sebeplerinden biri de bu abluka meselesiydi. Amerika ablukası kalkmadığı için, orada bir formül bulunamadığı için aslında ikinci tur yapılamamıştı. Dolayısıyla acaba bu nasıl bir kazanım? Ne dersiniz? İran bu anlamda geri adım mı atmış oluyor?
3: Şimdi abluka burada Amerika Birleşik Devletleri'nin aynen İran'ın Hürmüz'ü ileri çıkarması gibi kullandığı en önemli araç. Bu noktada ben Rusya-Ukrayna savaşına yönelik ateşkes ve barış görüşmelerini hatırlatmak isterim. Ne olursa olsun eğer bir çatışma çözümü bulunmuş bir ateşkes rejimi tesis edilecekse, tarafların ilk önce silahları susturması, unsurlarını belli bir miktar da olsa geriye çekmesi ve bölgeyi terk etmese dahi arada bir bağımsız gözün durumu izlemesi gerekir. Hı hı. Şimdi şu an itibariyle Böyle bir muhtıra imza edilirse Amerikalılar bulundukları korumda mı kalacak? Yoksa ablukayı daha geride mi icra etmeye devam edecekler bilemiyorum. Ama ne olursa olsun ablukanın bir andan itibaren kaldırılması şart. İşte o nokta bence büyük bir ihtimalle imza edilmesi ve o muhtıranın gerektirdiği öncül adımların İran tarafından atılması. Dolayısıyla muhtıra ile birlikte büyük bir ihtimalle yol haritası niteliğinde bir atılacak adımların listesinin oraya not edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kim ne zaman ne yapacak çok da açık olmaz. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Gazze'yi hatırlayalım lütfen. Eğer bir anlaşma yapıldığında Hamas'ta yapılan görüşmeler bu şekildeydi. Boşlukta bırakılan bir gri alan varsa o gri alan mutlaka istismar ediliyor. Bu nedenle ben bu muhtıranın biraz ayrıntılı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Genel ifadelerle sadece çatışmayı dondurmak suretiyle tesis edilecek bir statüko her zaman kırılmaya mahkum.
1: Doçent Doktor Murat Aslan, çok teşekkür ediyoruz yayına katkı için. Görelim bakalım nasıl olacak, yarın sabah nasıl uyanacağız. Barış anlaşmasına gidecek o ilk imza atılabilecek mi, göreceğiz. Diğer başlıklarla bugün yarına devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Dün kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve İsrail yönetimine çok sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakalım.
4: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
4: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
5: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
4: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
5: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce Özgür Filistin yazan bir tişörtte hediye edildi.
1: Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruma. 9 milletvekilinin 9 ismin ihraç düzeltelim. 9 ismin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ekibi karşı bir adım attı. 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı. Toplantının ardından da CHP sözcüsü Müslüm Sarı konuştu. İstifalar sebebiyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin başlatıldığını da açıkladı.
6: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
7: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
5: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
8: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
5: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3/2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
7: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
5: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
7: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
5: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları için de değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
1: Tabii bu ihraç sevkin yapılan isimler arasında mecliste grup başkan vekili olan iki isim de var. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte CHP içindeki tartışma mecliste ne kadar devam edecek? Bu merak ediliyor. Grup başkan vekillikleri ne olacak? Bu konu tabii Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da soruldu bugün. Kendisi CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını yorumladı. Bir kez daha meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurguladı. Kurtulmuş, CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim dedi.
9: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan, eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
1: Anayasa Mahkemesi eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik CHP'nin yürüttüğü 128 milyar nerede kampanyasındaki eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin CHP hakkındaki tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti.
10: Bir dönem siyasete damga vuran 128 milyar dolar tartışmasına Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu. Yüksek Mahkeme, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti.
11: Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri açısından
10: CHP eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak amacıyla 128 milyar dolar harcadığını iddia etmiş. 128 milyar dolar nerede kampanyası başlatmıştı. Berat Albayrak, CHP'nin sistematik bir şekilde şeref, onur ve saygınlığı rencide eden bir kampanya yürüttüğü gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
11: Ekonomimizin sağlıklı biçimde gelişmesi açısından
10: İlk derece mahkemesi Berat Albayrak'a yönelik açıklama ve paylaşımların eleştiri sınırlarını aşarak kişisel şeref ve itibara saldırı mahiyetinde olduğuna karar verdi. CHP'nin 40 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesi de benzer bir gerekçeyle onadı. Bunun üzerine CHP kararı ifade özgürlüğünün ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti.
12: Merkez Bankası idari ve mali açıdan herhangi bir kurum veya bakanlığa bağlı olmayan özerk bir tüzel kişidir. Dolayısıyla mevcut başvuruda başvurucunun ileri sürdüğü olgusal iddiaların davacıyla olan doğrudan ilgisine ilişkin bir temellendirmenin yapılabildiğinden söz edilemeyecektir.
10: Yüksek Mahkeme tazminat kararının yerinde olduğuna karar verdi.
1: Bir reklam arası verelim, sonrasında buradayız.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Yine çok farklı anlamlarda ama yazılışlarındaki ufak bir farklılık dışında birbirinin aynı olan iki sözcük. Hala ve hala. O ufak fark A ünlülerinin inceltme işaretleri. Önce hala olarak söylenen sözcüğe bakalım. Hala birine göre babasının kız kardeşi. Halamı yıllardır görmüyorum. Evet, sözcükte inceltme ve uzatma işareti yok. Hala kızı, hala oğlu, halazade, kullana geldiğimiz akrabalık ilişkileri. Hala'ya gelince iki ağda ince ve uzun söyleniyor. Hala. Bu zamana kadar daha henüz şimdi bile halen gibi pek çok anlamda kullanıyoruz. Ey hatırası içimde yemin kadar büyük. Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı. Hala rüyalarıma giren ilk göz ağrısı. Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük, diyor Orhan Veli. İkisini bir arada kullanırsak, halam bu yaşa geldi, hala evlenemedi. Hala ve haladan sonra yine benzer iki sözcüğe geldik. Metin ve metin. Bu iki sözcüğün yazılışları da aynı. Tek fark söylenişlerinde. Metin, basılmış ya da elle yazılmış yazı, yazı parçası anlamında kullanılıyor. Text de diyoruz. O Fransızcası. Mektubun metnini görmek istiyorum. Şu anlamda da kullanılıyor. Üzerinde dil ya da yazın incelemesi yapılan ya da başka dile çevrilen parçanın kendisi. Şu iki sayfalık metni çevirmem tam bir saatimi aldı. Ama i'yi uzatarak söylediğimizde, yani metin dediğimizde anlam değişiyor. Sağlam, dayanıklı, güçlü, kuvvetli demek oluyor. Arapça metanet, yani sert ve kuvvetli olmaktan gelen metin sözcüğü, zorluk, sıkıntı ve acılar karşısında yılgınlık göstermeyen, dayanma gücünü kaybetmeyen, metanetli kimse anlamında da kullanılıyor. O çok metin bir çocuk, bu acılara dayanır. Hiçbir acıya katlanmak durumunda olmamanız dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Reklamların ardından bir önemli yeni gelişmeyle devam edelim. Malum sabaha İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarıyla başlamıştık. Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 24 kişi gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örnekleri veren ünlüler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler. Son bilgileri alalım. Ali Ablay telefon hattımızda. Ali, hangi isimler mahkemeye sevk edildi? Hangi isimler serbest kaldı? Notlar neler?
1: Evet, Deniz Kilislioğlu, 24 isim sabah yapılan baskınlarda gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden onu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen birçok isme yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile aranjör kardeşi Ozan Doğulu'nun yanı sıra şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şarkıcı Berdan Mardini, şarkıcı Yaşar İpek, sosyal medya fenomenleri Kerim Can Durmaz'la Selin Ciğerci, oyuncu Enes Arıkan ve yapım şirketi yöneticisi Murat Saygı da bulunuyordu.

0: paylaştırmak suçlamaları yöneltiliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi demiştik. Savcı karşısındaki ifadeleri tamamlandı ve bu isimlerden onu aralarında yapım şirketi yöneticisi Murat Saygın'ın da bulunduğu 10 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Şüphelilerden Ali Efe Bezci ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle, diğer isimlerse yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Ve şu anda şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
1: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır tutukluydu. Savcılık Timur'un hesaplarındaki para hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına 300 milyon liranın yatırıldığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Timur'un avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu. Savcılık da Timur'un bu talebini kabul etti. Tahliyesini talep etti, düzeltiyorum. Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği de Timur'un tahliyesine karar verdi. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajı verildi.
2: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
3: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
2: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. Jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
3: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
2: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
1: Liselere geçiş sisteminde merkezi sınavda kamera uygulaması başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Tekin, adrese dayalı yerleştirmede kura döneminin başlayacağını da duyurdu.
2: Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl ilk kez sınıflara kamera koyulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kameraların sınav boyunca açık olacağını söyledi.
4: Sınav yapılacak sınıflara sınav saatinde açılmak şartıyla kameralar koyuyoruz. Sınıfla, sınavla ilgili herhangi bir şey olursa öyle gündeme gelecek.
2: Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Adrese dayalı kayıt sisteminde kura uygulaması başlatacakları da duyurdu. Bu kapsamda bir okula önce kayıt bölgesindeki öğrenciler otomatik olarak kaydedilecek. Okul kayıt bölgesi dışından kaydolmak isteyenlerin başvurularını elektronik ortamda kaydedecek. Kontenjanı dolmazsa bu başvurular arasından kurayda öğrenci alacak. Tekin, ara tatil kalkıyor mu tartışmalarına da son noktayı koydu. Buna göre ara tatil uygulaması 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek. İkinci yarı yıl ara tatili ise Ramazan bayramı olan haftaya denk düşecek. Ebeveynlere yönelik yeni bir uygulama da yolda. Tekin, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta erken başlaması gibi velilerin de ebeveyn okulu diye tanımladığımız bir programı almalarını zorunlu yapacağız dedi. Tekin'e İstanbul Erkek Lisesi'nde mezuniyet töreninde yaşanan protesto da soruldu. Tekin, diploma töreninde il müdürümüze, okul müdürüne yönelen veli tepkisini arkadaşlarımız mutlaka ilgili yargı organlarına taşıyacaklar dedi.
1: Üniversite öğrencilerinin hem dil öğrenmek hem başka bir kültürü tanımak, bir yandan da harçlıklarını çıkarmak için gittikleri Work and Travel kültürel değişim programı bu sene vize randevusu sıkıntıları yüzünden sekteye uğradı. Birçok öğrencinin yaz için Amerika'daki işleri hazır ancak vize randevusu bulamıyorlar. Yetkililer bu durumu Dünya Kupası'na bağlıyor.

0: yazın kendimizi geliştirmek amaçlı bir yerleri biliyoruz. Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Ama randevu bulamıyoruz yani, kontenjan yok.
1: Work and Travel, üniversite öğrencilerinin yurt dışında hem çalışıp hem de dil öğrenmesini sağlayan bir değişim programı. Ancak bu yıl öğrenciler işleri hazır olmasına rağmen Amerika'dan bırakın vize almayı randevu dahi bulamadı.
2: Benim anlaştığım Amerika'daki işim de hazır şu an. Bir vize randevusu dahi bulunmuyor. Ve ben bunu işverenin bana, yani Amerika'daki işverenin bana her seferinde mail yoluyla ulaştığı zaman ben kendisinden bir nevi kaçmaya çalışıyorum.
3: Bu yıl programa başvuru sayısı önceki yıllara göre de biraz fazlaydı ama bu önceki yıldaki sayıların yarısından azına bile düşmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu işin gerçeği.
1: Vize krizinin ana nedeni Dünya Kupası. Taraftarlar için turist vizelerine öncelik verildi. Normalde 10 binlerce açılan J1 vize randevusu bu yıl Türkiye için 4 binle sınırlandırıldı.
4: Bir form doldurduk. Biz bir öğrenci dayanışması şeklinde herkes kendi ismini, acentesini ve danışmanını yazarak Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Büyükelçiliği'ne bu konuda diplomatik nota verdi. Şu anda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz.
1: Aracı kuruluşlara binlerce dolar veren, Amerika'da işini bile ayarlayan gençler çözüm bekliyor.
5: Sahte hatlarla yapılan dolandırıcılığı önlemek için 25 Haziran'da yeni tedbirler devreye giriyor. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat alabilecek bundan sonra. 3 aylık rutin kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri sebeplerle doğrulanamayan abonelikler kapatılacak.
6: Sahte hatların kullanımını önlemek için yeni tedbirler devreye alınacak. Kimlik doğrulama süreçleri güçlendirilecek. Sahipsiz hatlar kapatılacak ve bir kişi adına açılabilecek hat sayısı sınırlandırılacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
7: Başkaları adına kayıtlanan hatlar nedeniyle vatandaşlarımız haberi olmadan icra takipleri, davalar ve hatta ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek ve elektronik haberleşme sektöründe güvenliği artırmak amacıyla ilave tedbirleri devreye alıyoruz.
6: Kamuoyunda açık hat olarak bilinen ve dolandırıcılıktan terör suçlarına kadar birçok yasa dışı faaliyette kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik düzenlemeler resmi gazetede yayımlanmıştı. 25 Haziran'da ise BTK tarafından uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda abonelik başvurularında kişinin kimlik belgesinin geçerliliği ve başvuruyu yapan kişinin de belgenin gerçek sahibi olduğu doğrulanacak. Bunun için yüz veya parmak izi özeti ya da e-devlet şifresinin kullanılması istenecek. Elektronik ortamda doğrulanamayan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya meslek kartı gibi belgelerle abonelik yapılmayacak. 3 ayda bir yapılacak kontrollerde ölüm, faaliyet izni iptali, fesih ve benzeri nedenlerde doğrulanamayan abonelikler tespit edilerek kapatılacak. Bir kişi kendi adına en fazla 6 hat açabilecek. Yabancılar için bu sayı 3, turistler için ise 1 olacak.
5: Doğu Akdeniz'de tartışmaların arttığı bir dönemde Donanma Deniz Kurdu tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Deniz Kurdu 2 tatbikatını seçkin gözlemci günü Antalya'da yapıldı. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.
1: Fırkateynler, denizaltılar, savaş uçakları, helikopterler. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kurdu 2 tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. 4 Haziran'da Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de başlayan Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü Doğu Akdeniz'de Antalya açıklarında yapıldı.
8: Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür.
1: 125 gemi, aralarında F-16'larla SİHA'larında bulunduğu 60 hava taşıtı ve 18 bin personelin görev aldığı tatbikatta kuvvetler arasında birlikte çalışabilirlik test edildi. Tatbikat senaryosu uyarınca deniz karakol uçakları torpido attı. Sonar kullanılarak denizaltı tespiti yapıldı.
8: Tatbikat çerçevesinde şu anda bir genel maksat helikopteriyle TJG Anadolu güvertesine bir fast drop harekatı gerçekleştiriliyor.
1: ilk kez 8 güdümlü mühimmatın canlı hedeflere gönderildiği tatbikatta Roketsan tarafından üretilen atmaca gemi savar füzesi de kullanıldı.
9: Hemen arkamda milli imkanlarla üretilen TCG Burgazada korveti var ve o korvetten şu anda atmaca gemi savar füzesi gönderildi. O füze yaklaşık 100 kilometre mesafedeki hedefi imha edecek.
1: Tatbikatta savaş gemilerinin hava savunma sistemleri de test edildi. Hisar'da hava savunma sistemi ve RAM hava savunma sistemi hedeflerini tam isabetle vurdu. TCG Anadolu'da konuştu. Bayraktar TB3'te tatbikatta güdümlü mühimmatla bir insansız deniz aracını imha etti.
5: Bu haberle birlikte bu saat dilimini noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
11: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Cuma İstanbul güneşli 29 derece. Cumartesi sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Cumartesi Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu Cuma güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
10: Hava durumu.
12: Müzik arası.

0: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 24. Bugün yarın kuşağındasınız NTV'de. Pek çok sıcak başlık var, gelişmeler var ama önce bir özetleri aktaralım. Sonrasında ayrıntıları paylaşacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Netanyahu için bir kez daha Hitler benzetmesi yaptı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını paylaşacağız. Geçtiğimiz saat diliminde birinci haber olarak paylaşmıştık. ABD ile İran arasındaki gerilim son iki gündür en üst seviyedeydi. Ta ki dün akşam saatlerine, yani birkaç saat öncesine kadar Amerikan Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama gelene kadar, ki gün içinde Tahran'ı bir kez daha sert şekilde vurmakla tehdit etmişti Donald Trump. İran'la mükemmel bir anlaşma yaptık dedi. İran'dansa kısmen zıt yönde ama temkinli de olsa açıklamalar var. Canlı bağlantıyla İran'daki yansımaları alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir diğer başlığımız. Mutlak butlan ve ihraç tartışmalarının alevlendiği ana muhalefet partisinde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinin parti meclisi üyeleri istifa etti. İstifaların ardından Özel tarafından olağanüstü kurultayın 45 gün içinde yapılması gerektiği açıklaması geldi. Ama 30 kişiyle toplanan CHP parti meclisi olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Hukuki boyut ne? Bunu da paylaşacağız. Ve son başlığımız futbol olacak. Büyük turnuva, Dünya Kupası başladı. İlk maçta artık bitmek üzere ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı. A milli takım ise ilk maçına pazar günü çıkacak. Sabah saatlerinde NTV ekibi de turnuvayı yerinde izliyor. Kanada'ya canlı bağlanacağız. Bu haberler ve daha fazlası için bugün yarının ikinci saati başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la uzlaşmaya vardık açıklaması önemliydi. Bu akşamın manşetiydi. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'a döneceğiz ve bu açıklamaların Tahran'da nasıl bir etkisi olduğunu söyleyelim, soralım. Ali, tabii İran'dan ilk açıklamalar ne oldu, yanıtlar ne oldu? Gerçekten bir anlaşmaya yakın mıyız?
1: Deniz, Tahran yönetimi kabul etmiyor. Henüz bir nihai anlaşma olmadığı bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai devlet televizyonuna yaptı bu açıklamayı ve henüz ortada nihai bir anlaşmanın olmadığını söyledi. Ancak anlaşma metninin büyük bir kısmında siyasi uzlaşının sağlandığını ifade etti. Yaklaşık iki hafta önce son olarak Doha'da yürütülen müzakerelerde Katar'ın arabuluculuğu sonrasında siyasi bir uzlaşının ve metinde artık metnin nihai hale getirildiğini söyledi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Ancak son günlerde Trump'ın maddelerde bazı değişiklikler istediği ve bununla birlikte İran'ın güney kentlerine ve bölgelerine yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi ve müzakere sürecine, diplomasi sürecine bunun zarar verdiğini söyledi. İran'ın anlatısı, İran'ın bakış açısı, siyasi bir uzlaşıya zaten varmıştık. Bizim önerdiğimiz, bizim ortaya koyduğumuz teklifler ve maddeler Trump tarafından kabul edilmişti. Eğer Trump bunu kabul ediyorsa bu üst makamlara da gidecektir ve büyük bir olasılıkla kabul edilecektir diyor İran basını. Ve Dışişleri Sözcüsü de bu yönde açıklama yaptı. Zaten metinde artık nihai aşamaya, uzlaşıda, en azından taslak metinde bir uzlaşıya zaten varmıştık. Trump maddelerde değişiklik talep etti. Biz de kabul etmedik ve Tahran yönetimi taleplerimizden geri adım atmadı. Kırmızı çizgilerimizden ödün vermedik. Vazgeçen Trump oldu şeklinde okuyor son gelişmeleri. Dışişleri Sözcüsü anlaşma hakkında henüz nihai bir aşamaya gelinmediğini, henüz kesinleşmediğini söyledi. Katar ve Pakistan'ın arabulucu olarak aktif rol oynadığını bir kez daha söyledi. ABD'nin değişen talepleri ve saldırılarının diplomatik süreci etkilediğini söyledi. İran'ın kırmızı çizgi olarak belirlediği konularda ise geri adım atmadığını vurguladı. Ek olarak BK'yı öncelikli olarak bu taslak metne ilişkin detayları daha alt düzeydeki yetkililer ve makamlarca, kurumlarca detaylı bir şekilde maddelerin onaylanması gerektiğini söyledi. Yani nihai sonuç için yetkili kurumların, Dışişleri Bakanlığı'nın, Güvenlik Bürokrasisi'nin aktif olarak detaylarını incelemesi gerektiğini söyledi ve nihai sonuca varır varmaz bu resmi olarak taslak metnin duyurulacağını da belirtti. Bu bizi yaklaşık bir hafta, iki hafta öncesine aslında götürüyor. Tekrar ateşkesin dördüncü, beşinci haftasına dönmüş oluyoruz. Çünkü siyasi uzlaşıya taraflar vardıklarını ilan etmişlerdi ve sadece teknik konularda, bu teknik konu ise yoğun olarak İran'ın bloke edilmiş mal varlıklarıyla ilgiliydi Deniz, ve Katar'ın bu noktada devreye girdiğini biliyoruz. Son karşılıklı saldırılar ve misillemelerde dikkat çeken bir husus ise İsrail'le yaşanan son gerilimde, karşılıklı saldırılarda Pakistan İçişleri Bakanı Tahran'daydı. Yani arabulucu bir ülkenin heyeti Tahran'dayken karşılıklı saldırılar olmuş. ABD ile yaşanan gerilimde ise Katar heyeti yine Tahran'daydı. ABD basınına göre saldırılar esnasında da, saldırılar başladığında da Katar heyeti Tahran'daydı şeklinde iddialarda yer aldı. Ve Katar ile Pakistan arasında yoğun bir arabuluculuk girişimlerinin son günlerde gerçekleştirdiğini biliyoruz. Fars Haber Ajansı İran basını da bu şekilde bir anlatı oluşturdu. Trump'ın maddelerde değişiklik talep ettiğini, İran'ın bu değişiklikleri kabul etmediği şeklinde okuyor Tahran yönetimi ve dışişleri kaynakları da henüz nihai bir anlaşmanın olmadığını, ancak genel taslakta bir uzlaşının olduğu bilgisini de veriyorlar. Deniz.
0: Tahran'daki yansımaları Ali Çabuk'tan aldık. Şimdi Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le konuşalım. Şimdi bir noktadan başlayayım, Ali'nin bıraktığı yerden. Siyasi bir uzlaşı zaten vardı diyor. Ama Trump yeni talepler ortaya koydu. Biz de kırmızı çizgilerimizden geri adım atmıyoruz şeklinde bir çerçevesi var Tahran'ın. Bütün bu müzakere sürecinde o kırmızı çizgiler dediğimiz şeyler nelerdi? Bir hatırlatma yaparak başlamış olalım izleyicilerimiz için.
2: Savaşın ilk başladığı gün Deniz Hanım, Trump aslında İran'daki rejimi değiştireceğini ve İran'ın nükleer teknolojisini tamamen ortadan kaldıracağı iddiasıyla ortaya çıkmıştı. Bu savaşı başlatmıştı aslında ve aslında sürecin devamında İran'daki rejimi bir şekilde değiştirdi. İstediği yeni rejim bu muydu, onu söylemek biraz zor ama günün sonunda artık İran'da hem isimler hem fikirler olarak farklı bir rejim olduğunu söylemek mümkün. İşin biraz daha temel odaklandığı nokta, savaşın başladığı gün belki Hürmüz Boğazı değildi. İran'ın nükleer arayışları üzerinden bir strateji geliştirmişti Trump yönetimi. Ve aslında planı basitti. Rejime saldıracak, kritik isimleri hedef alacak. Ardından zaten muhalifler sokaklara dökülecek ve İran'da bir bu şekilde rejim değişikliği gerçekleştirecekti. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Trump yönetimi aslında bir belki de tuzağa çekildiğini sürecin başlarında fark etmişti. Fakat çıkma fırsatı çok fazla olmadı. Onurlu bir çıkış arıyordu. Aslında bütün taraflar için aynı şeyleri söylemek mümkün. Bu onurlu çıkış şansı çok eline geçmedi. Defalarca söylese de savaşın bittiğini, İranlı yetkililerin kendisiyle görüşmek istediğini, savaşı bitirmek istediğiyle ilgili onlarca kez ifadede bulundu. Anlaşma yapıldığı, harika bir anlaşma yapıldığı yönünde benzer çıkışları vardı yine. Fakat bugüne kadar hiçbirisinin başarılı olmadığını, somut sonuç vermediğini gördük ki bugün Tahran tarafından gelen açıklama tam olarak Trump yönetimini doğrulamasa da en azından bir anlaşma sağlanması noktasında tarafların hemfikir olduğunu gösteriyor. Tabii kırmızı çizgiler var. Kırmızı çizgiler konusunda arasında nükleer konusu ön plana çıkıyor demiştik. Bu noktada İran tarafı nükleer araçlarından herhangi bir taviz vermeyeceğini dile getirse de müzakere sürecinde muhtemelen bu konuda bir taviz verme ihtimali yüksek ki aslında İran içerisinde de bu konu tartışma başlıklarından bir tanesiydi uzun süredir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu sene saldırıya başlamadan ya da geçen yılın Haziran ayında saldırıya başlamadan önce de İran içerisinde bu konu tartışılıyordu ki son 20 yılın en önemli hem iç siyaset hem dış siyaset başlıklarından bir tanesi buydu. Ve bakıldığı zaman bu noktada nükleer araçlar İran'a ne getirdi, ne götürdü? Bu konu İran iç siyasetinde rejime en yakın isimler arasında da tartışma konusuydu. Hatta o dönem Ali Larijani'nin Ali Hamane'ye en yakın isimlerden bir tanesiydi ki aslında bu konuda ılımlı olduğu için tasfiye edildiği iddiaları da gündeme gelmişti. Günün sonunda bu noktada İran'da nükleer konusunda bir geri adım atılması olası bir senaryo. Yani bunu götürüp eldeki zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmesi şeklinde değil. En azından uluslararası örgütlerin ya da uluslararası toplumun bu sürece dahil edilerek eldeki zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, nükleer arayışların belli bir çizgiye çekilmesi yönünde bir sonuç çıkabilir. Tabii peki, savaş başladıktan sonra gördük ki en önemli konulardan bir tanesi de Hürmüz başlığıydı. Bu konuda da bir yol haritası çizileceğe benziyor taraflardan gelen ilk açıklamalara bakıldığında.
0: Şimdi Hürmüz meselesini ayrıca konuşalım ama İran'a ne getirdi ne götürdü meselesiyle ilgili olarak Amerika sıfırlanmasını istiyordu nükleer programın. Ama tabii bu konu bizim anladığımız o ki ilk o mutabakat zaptında görmeyeceğimiz bir konu ama müzakere edeceğini iki tarafın atıf yapılacak ve o müzakerelerde nükleer konusu ele alınacak gibi anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman sıfırlamayacağını anlıyoruz. En azından Amerika Birleşik Devletleri o noktaya gelmiş durumda. Ama İran da önemli tavizler veriyor. Dolayısıyla denge açısından baktığınız zaman kim kazançlı çıktı sizce buradan? Gerçi anlaşmayı da bilmiyoruz ama yine de sorayım.
2: Anlaşma şartları ne olursa olsun Deniz Hanım, bütün taraflar kazançlı çıktığını, zafer kazandığını kendi toplumlarına anlatacak tabii. Trump muhteşem bir anlaşma yaptığını, İran'ın artık nükleer silah sahibi olmayacağını, o tehdidi sonsuza kadar ortadan kaldırdığını iddia edecek. Öbür tarafta İran'daki yönetim de kendi toplumuna bunun üzerinden aslında nükleer silah arayışından vazgeç, nükleer teknolojiden vazgeçmediklerini, fakat işte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir savaşı kazandıklarını anlatacak. İster istemez bu propagandayı destekleyecek bazı argümanlar gerekiyor. Tam da sizin izah ettiğiniz gibi nükleer konusunda taraflar en azından bir niyet belirtip İran'ın nükleer silah elde etme arayışında olmayacağını ki İran bundan önceki dönemlerde de aslında nükleer çalışmalarını silah elde etme arayışı için değil enerji konusuna odaklı bazı söylemlerde bulunmuştu. Bunun üzerinden bir anlatı geliştirebilir. Eldeki uranyumun bir kısmının ülke dışına çıkartılması, belki küçük bir miktarının seyreltilerek elde tutulduğu bir senaryo ortaya çıkabilir. Ama tam da sizin dediğiniz gibi bu konu bugünden yarına net bir çözüme kavuşturulmayacak. Bu konuda taraflar niyetlerini, iyi niyetlerini, ilkelerini belirleyecek ve yeni bir müzakere süreci başlatılacak. Tıpkı 10 sene önce yaşadığımız ve Trump'ın göreve gelir gelmez elde çok somut sebepler olmadan çekildiği o süreç gibi, bozduğu JCPOA süreci gibi benzer bir sürecin başlatılması muhtemel senaryo şeklinde gözüküyor. Peki. Tabii İran tarafı...
0: Buyurun.
2: İran tarafı bunu kendi toplumuna bir zafer olarak anlatması için nükleerden daha öncelikli başlıklar var. Yani Hürmüz'de seyri sefer serbestisi yeniden başlar muhtemelen taraflar masaya net şekilde oturduktan sonra. Ama İran toplumu için bu anlaşma bir dönüm noktası olacaktı. Özellikle İran rejimi için. Yani bu anlaşmada ekonomik konularda yaptırımlar, izolasyonlar ve dondurulmuş varlıklar konusunda gerçek bir kazanım elde edilemezse İran için işte asıl savaş bu anlaşma imza edildiği gün başlayacak diyorduk hep ki bu noktada dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ile ilgili Ali Çabuk da anlattı. Yaklaşık 100-120 milyar dolar bandında bir dondurulmuş varlığı var İran'ın uluslararası piyasalarda ve bunun bazı rakamlara göre %40'ının bazı rakamlara göre biraz daha fazla oranlar geçiyor. Serbest bırakılması en azından uluslararası piyasalardaki dolaşıma açılması konusu var ki bu İran'daki topluma yansıdığı sürece rejim için bir can suyu da olabilir ve güçlü bir propaganda aracı olarak da kullanılacaktır muhtemelen.
0: Peki biz ilk anlaşma yani o ateşkes anlaşmasını hiç resmi olarak yani taraflarca açıklanmış ya da arabulucu ülke Pakistan tarafından açıklanmış şekliyle görmedik. Hatta bu da bir tartışma yarattı. Lübnan var mıydı, içinde yok muydu diye. Acaba yeniden bir anlaşma metni görmeyebilir miyiz? Ne dersiniz? Çünkü bu metni bir şekilde yayınlamak tarafların o söylediğiniz kamuoylarını yönlendirmeye dönük söylemlerini de etkileyecektir.
2: Eğer gerçekten bu sürecin bir anlaşmaya indirgenmesi gerekiyorsa, ki Trump için bu önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Bu sefer bir yüzeysel de olsa, genel kaba taslak bir şekilde de olsa bir anlaşma metninin çıkması ihtimalinin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hmm. Tabii bundan önceki Pakistan arabuluculuğu çok önemliydi. Beklentilerin yükseltildiğini, hatta bir metne dökülmese de başarısız olduğunu söylemek de çok doğru olmayacak ki bugün yine taraflar bir noktada uzlaşabildiyse Pakistan'ın bu süreci bir yere kadar getirdiği için hakkının verilmesi gerekiyor. Siz de Pakistan'da süreci yakından takip ettiniz o günlerde. Bir metin çıkar mı diye biz de sizden haber bekledik ama taraflar bunu o dönem somutlaştıramamışlardı. Muhtemelen bütün birçok meselede, yani acil olan meseleler ve orta vadeye, uzun vadeye yayılacak meseleler şeklinde bir sınıflandırma yapılması da belki muhtemel bir strateji olabilir taraflar adına. Çünkü bütün herkes için, bu savaşın bütün tarafları için İran'dan öncelikli beklenti Hürmüz Boğazı'nın artık açılması. Körfez ülke başta olmak üzere ve dünyanın bütün piyasaları aslında bu konuya odaklanmış durumda. Sürecin devamında İran'ın nükleer faaliyetlerinin, İran'ın dondurulmuş varlıklarını da en azından bir kısmının serbest bırakılması konusunu da burada acil beklentiler sınıfına koymak lazım ki İran adına hayati konulardan bir tanesi bu. Öbür tarafta nükleer konusunun ben biraz daha zamana yayılarak ilerletilmesinin ve bu noktada arabulucuların rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum ki bu konu gerçekten bir çözüme bağlanacaksa arabulucuların her iki taraf üzerinde de etki ve baskı inşa edebilecek toplumlar olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aktörler olması. Burada Çin ön plana çıkabilir. Bölge aktörlerinin devreye girmesi değerlendirilebilir. Belki Avrupa Birliği sürecin bir parçası olabilir ki bütün bu süreçten İran'ın Hürmüz Boğazı'na özellikle bir eylem gerçekleştirerek kendisine yönelik saldırının maliyetini bütün dünyaya yansıtması bütün aktörlere etkiledi ki bu sürecin bir parçası olma sorumluluğunu da aslında o aktörlere yüklüyor. İran'ın tabii nükleer konusunda da biraz geri adım atabilme ihtimali üzerinde ben duruyorum uzun süredir Deniz Hanım. Burada şöyle bir gerçeklik var. İran yıllardır bu konuda arayışları var, yatırımları var ve aslında bu İran için maliyetli bir arayış. Gerçekten bir caydırıcılık inşa edip edemediği konusunda da soru işaretleri var. Yani siz uzun süredir özellikle somut olarak gördüğümüzde 2006'dan beri İran siyasetinin en önemli konusu buydu. Bütün seçimler döneminde İran siyasetinin şekillenmesi, o kliklerin, fraksiyonların kendi arasındaki etkileşimleri sürecinde hep nükleer konusu ön plana çıkarıldı. Nükleer konusu üzerinden bazı isimler tasfiye edildi ya da bazı fraksiyonlar bu düzlemde tasfiye edildi İran siyasetinden. Dolayısıyla bu konu İran adına ciddi bir maliyet üretti. İç siyasetten bahsetmiyorum. Dış siyaset boyutu, dış politika boyutuyla ekonomik bir izolasyon yaşandı. Diplomatik bir izolasyon yaşandı ve karşılığında bir caydırıcılık üretilemedi. Caydırıcılık nerede üretildi? Hürmüz Boğazı üzerinden üretilebildi. Hürmüz'ün kapatılması.
0: Bundan sonra bu ne işin olacak? Buradan devam edelim isterseniz. Bölüyor gibi oldum ama çok da az zamanım kaldı. Kademeli bir açılma mı bekliyorsunuz, yoksa anlaşma yürürlüğe girdiği andan itibaren iki tarafta gerçekten o ablukayı, o kısıtlamayı kaldıracak mı?
2: Tarafların ihtiyacı olan temel konulardan, önceki konulardan bir tanesi aslında bu. Hürmüz Boğazı'nın içerisinde Basra Körfezi'nde 3000 civarında gemiden bahsediliyor ki uzun süredir, yaklaşık 3 ay aşkın süredir orada olan gemiler var ve aslında bu ticaretin hızlı şekilde normale döndürülmesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafında, İran tarafında en önemli ihtiyaçları. Bundan yaklaşık 2 hafta önceki dönemde konuştuğumuz konulardan bir tanesi İran'ın artık petrol kuyularının kapanmaya yüz tuttu. Aslında bu petrol kuyularının kapanmasının çok maliyetli bir süreç olduğunu da biliyoruz. Vanayı kapattım, artık petrol çıkarmıyorum demek çok mümkün değil. Dolayısıyla bir kuyu kapatıldığında onu yeniden açmanın ciddi maliyetleri var. Ve halihazırda yakıt depolarının da İran'ın dolduğunu biliyoruz ki bu noktada bu sürecin normale dönmesi hem İran adına hem Amerika Birleşik Devletleri adına öncelikli ihtiyaç. Ben bu konuda tarafların masaya oturmalarından itibaren, hatta belki masaya oturmadan önce dahi olumlu adımlar, olumlu bir yol haritası izleyeceğini ve yapıcı adımlar atacağını tahmin ediyorum. Aslında bütün dünyanın da İran-ABD geriliminde öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi bu. Tabii şunu da ekleyeyim bitirmeden, bu anlaşmanın kalıcı olabilmesi önünde de hala ciddi engeller var. Bu engellerin en başında İsrail siyasetinin o kendi iç yapısı, yaklaşan seçimleri ve İsrail'in o Lübnan'daki işgal arayışları ön plana çıkacaktır.
0: Göreceğiz, nasıl bir süreç izleyeceğiz. Bakalım o anlaşma ne zaman imzalanabilecek, daha doğrusu mutabakat zaptı. Yusuf Bahadır Keskin, çok teşekkür ediyoruz katkı için.
2: Rica ederim, iyi yayınlar, iyi geceler.
0: Şimdi dünyanın beklediği o turnuvaya gidelim. Dünya futbolundaki en büyük organizasyon başladı. İlk maç ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı. A milli takım da ilk maçına pazar sabahı çıkacak. Bizde NTV Spor Müdürü Emin Çağlar ve kameraman Rafet Topçu'ya bağlanalım. Onlar turnuvayı takip etmek için Kanada'dalar. İlk maç oynandı. İlk notlarla birlikte Türkiye'ye dair notları da senden alalım Emin.
3: Deniz Kilislioğlu, merhaba. Dünya Kupası başladı. Dünya futbolunun en büyük şöleni başladı. Açılış maçı bahsettiğin gibi ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynandı. 2 gol, 3 kırmızı kart ve kazanan 2-0'lık skorla Meksika oldu. Raul Jimenez ve Quiñones'in golleri Meksika'ya 3 puanı getirdi. Biz Kanada'dayız. Açılış Meksika'da oldu. İkonik meşhur Aztek stadında. Kanada'da, daha doğrusu Vancouver'da Dünya Kupası heyecanının başladığını söylemek doğru olmaz. Şehrin belli bölgelerinde Dünya Kupası için oluşturulmuş taraftar alanları var ama bugün oraları gezdik. Hani nereden daha kalabalık bir yerden yayın yapabiliriz diye baktık fakat onu göremedik. Daha buradaki yerel saate göre akşam saatlerinde kalabalık olduğunu söyleyelim ama bu saatte o maçları izleyen bir kalabalık göremedik. FIFA'nın fan zone olanı var. Resmi taraftar topluluk alanı. Orası şehrin biraz dışında. Biz şehirden ayrılmadık. Bunu belirtelim. Açılış maçında herkes televizyondan gördü. Neler öne çıktı? Şunu söyleyelim. Yeni kurallar, oyuncu değişiklikleri ve tabii ki en önemlisi de o su molası ve oradaki reklam. Açılış seremonisi biraz uzun sürdü. Maçı da aynı şekilde etkilediğini düşünüyoruz. Ama Dünya Kupası FIFA yeniliklere açık olduğunu belirten bir kurum. Ve bu açılış maçının da getirdikleri oldu. İstiklal marşları dikkat çekti. Bütün futbolcular bir arada, onu belirtelim. Milli takımlar sağda veya solda değil. Bütün futbolcular iç içe geçmiş şekilde İstiklal marşlarını okudu. Bunlar açılış maçına dair notlarımız, Vancouver'dan gözlemlerimiz. Gelelim bizi ilgilendiren kısmına. Vancouver Stadı. BC Place Vancouver Stadı'nda ilk maç pazar sabahı 05:07 Türkiye saatine göre, yerel saatte cumartesi akşam 21'de Avustralya ile Türkiye karşı karşıya gelecek D grubun açılış maçında. Milli takım uçağı 10 dakika önce Vancouver'a indi. Ardından bizim çocuklar otele geçecekler ve akşam 18:30'da antrenmanları var. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Biz buradan sonra oraya geçeceğiz. Milli takımla Vancouver'daki kısmına dahil olacağız. Sonrasında takip edeceğiz. Akşam antrenmanını izleyeceğiz. Oyuncular şu ana kadar oldukça moralliydi. Onları burada şöyle bir iyi haber bekliyor. Nedir bu? Arizona'daki o 40 derece üstü sıcaklıklardan 20 derece sıcaklıklara düşüyor hava sıcaklığı. Hem maç için, hem antrenman için, hem de günlük hayat için çok daha elverişli şartlar olduğunu belirtelim. Futbolcular da bundan dert yanmıştı. Sıcak havaya alışmanın zor olduğunu. Aynı şekilde Vincenzo Montella da demişti, sıcaklara alışmaya çalışıyoruz diye. Evet, Vancouver'da onları daha iyi coğrafi şartlar bekliyor. Basın toplantısı maçtan bir gün önce olacak. Vincenzo Montella ile bir oyuncu katılacak. BC Place Stadyumu'nda olacak, takip edeceğiz. Yine maçtan önce antrenman olacak. Onu da aynı şekilde takip edeceğiz. FIFA'nın 3 futbolcunun katılımını zorunlu kıldığı bir etkinlik olacak. Yine orada olacağız. Yani bu saatten sonra Kanada'da milli takımla beraber biz de yaşayacağız, nefes alacağız. Onların ortamını, atmosferini aktarmaya çalışacağız. Umarız galibiyetle, umarız puanla başlarız. En büyük temennimiz bu Deniz Kilislioğlu.
0: Şimdi tabii bir taraftan tek ayaklı değil, yani 3 ülkede yapılıyor. Kanada'daki programı söyledin. Sonrası için milli takım Amerika Birleşik Devletleri'nde de sanırım maçları olacak. Nasıl bir yol izlenecek Amerika Birleşik Devletleri'nde Kanada'dan sonra?
3: Avustralya maçını oynadıktan sonra saati şu an hatırlayamıyorum ama çift 0:15 olması gerekiyor. Yani milli takım maçı oynadık, stat'tan ayrıldıktan sonra doğrudan havaalanına geçecek. Havaalanından tekrar kamp yaptığı yer Phoenix, Arizona'ya geçecekler. Sonrasında 20 Haziran'da gruptaki ikinci maçımız Paraguay'la. FIFA tüm maçlardan 2 gün önce milli takımları maçın oynanacağı şehre getiriyor. 18'inde Santa California'da olacaklar, onu belirtelim. Maçtan sonra tekrar kamp yeri olan Arizona'ya geçecekler ve son maç 26'sında Amerika Birleşik Devletleri ile bir diğer ev sahibiyle, yine o maçtan 2 gün önce de Los Angeles'a geçecek milli takım. Biz de onlarla beraber bundan sonra olacağız. Buradan Arizona'ya, sonra Kaliforniya'ya, Arizona ve tekrar Los Angeles'a gezeceğiz.
0: 3 maçın sonunda sanki birinci ve ikinci gruptan için de öyle doğrudan gibi gözüküyor. Öyle mi Emin?
3: Çok doğru Deniz. Milli takım turnuvaya katılan 48 ülke arasında en çok mesafe kat edecek takım, özellikle grup aşamasında. Bu 3 maçın Vancouver, Arizona, Kaliforniya, tekrar Arizona, ardından da Los Angeles'ın milli takımı yoracağını belirtelim. Teknik heyet bunun farkında, bunu söylemişti ama biz hazırlığımızı iyi yaparsak bu fiziksel kısmı çok düşünmüyoruz demişti. Avustralya maçı önemli, başlangıç önemli, önemli olan yenilmemek. 1 puan ya da 3 puan o zorlu şartları biraz olsun unutturacak. Galibiyetle başlamak sadece milli takımı değil, ulusun da en büyük gücü olacak. Ardından milli takımın yolunu çok açık olacağını düşünüyoruz. 2 maç 6 puan olursa Amerika Birleşik Devletleri ile biz o son maçta liderlik maçına çıkacağız. Liderlik çok avantaj getirecek. 3. olmak farklı, 2. olmak farklı. Lider olduğumuzda kağıt üstündeki eşleşmelere baktığımızda çeyrek finale kadar çok rahat olmasa da gidebileceğimizi öngörebiliyoruz. Ama dediğimiz gibi önemli olan başlangıç, 3 puan, yenilmemek milli takımın turnuvadaki motivasyonunu arttıracaktır. Onu bir kez daha belirtelim Deniz Kilislioğlu.
0: Peki Emin Çağlar ve Rafet Topçu Kanada'dalar. Sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecekler. Milli takımın maçlarını yerinde takip edecekler NTV adına. Ve tabii ki tüm gelişmelerde yine NTV spor bültenlerinde, haber bültenlerinde ve sosyal medya sitelerinde olacak. İç siyasete tekrar döndüğümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri paylaşacağız. Parti meclisindeki istifalar sonrasında CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Buna dair ayrıntıları paylaşalım. Özgür Özel ve ekibinin belirttiği gibi bir olağanüstü kurultaya gitmek şart mı? Parti meclisi görevine devam edebilecek mi? Hukukçu Şükrü Aksu NTV yayınında bu sorulara yanıt verdi. Onu dinleyelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak hukukçulara göre mutlak butlan kararı kesinleşmediği için mahkeme parti meclisine eksik üyelikler için görevlendirme yapabilir.
4: 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle mutlak butlan hükmü var. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu icra memurluğuna, bununla birlikte mahkemeye bildirecekler. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek.
5: Peki istifalar sonrası parti meclisi karar alabilir mi?
4: Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun da CHP ile ilgili yorumları var. CHP'de karşılıklı atılan bu adımlar, bu hamleler için siyasi satranç benzetmesi yaptı. Onun da ayrıntılarına bakalım.
6: Hem seçilmiş hem atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyor. Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Yani bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başında söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı da feshetti. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı. Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını da duyurdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine Ankara'dan tepkiler sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarına bakalım.
7: İsrail'in eli kanlı başbakanının söylediği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ve dünya kamuoyunda da en ufak bir ağırlığı yoktur.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
7: Katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu perspektife, bu politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Ankara'da sivil toplum kuruluşları koordinasyon toplantısında konuştu. Netanyahu'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze'nin yanında olduğunu vurguladı.
8: Mazlumların yanında olmak bizim medeniyetimizin en asli vazifesidir. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da yaptı. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir denildi.
9: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Rum yönetimini sert sözlerde uyardı.
10: Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
9: Bakanlık Fransa'ya adanın güneyinde kalıcı üskurma hakkı tanıyan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
10: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
9: Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını idare ettiği, bu nedenle 2F-16'nın tedbir amaçlı havalandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan saldırıları da değerlendirdi. Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz denildi.
0: İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş geçen yıl okul gezisi sonrası yaşamına son vermişti. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları 16 yaşındaki çocuğun gezi sırasında akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
9: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
0: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümü araştırılıyor. Öğretmenin ölmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı sorunla ilgili iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. Kamu görevlileri hakkında valilikten soruşturma izni talep edildi.
5: Mobbing ve şiddet iddiaları vardı. Ölmeden 4 gün önce müdürle yaşadığı bir olayın adli mercilere yansıdığı ortaya çıktı. Genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan toprağa verildi. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak göreve başladı. 7 Haziran'da haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Genç öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Kopara'nın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği öne sürüldü. Öğretmenin hayatını kaybetmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı bir olay adli mercilere yansımıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenlendiğini, yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Kamu görevlileri hakkında da valilikten soruşturma izni talep edildi. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, gerçeğin ortaya çıkarılması için deliller toplandığı açıklandı.
11: Farklarınız var ise farklarınızı ilan eder misiniz?
12: Evet.
11: Farklarınızı ilan eder misiniz?
12: Evet.
5: Irmak Ayşe Koparan için İzmir Torbalı'da cenaze töreni düzenlendi. Genç öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Mezdeki grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Kambur'un salı günü gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti itiraf etti. Polis ve savcılık zanlıyı olay yerine götürdü. Cinayeti nasıl işlediğini anlattırdı.
13: Başında mavi bir şapka var, yanındaki polislerle birlikte.
5: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u öldüren akrabası cinayeti itiraf etti. Savcı ve polisler zanlı Bülent Gündüz'le birlikte cinayetin işlendiği eve gitti. Keşif yapıldı. Zanlıya cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. O dönem katiline dair bir iz bulunamadı. 10 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açan özel polis ekibi 4000 saatlik kamera kaydını inceledi ve İstanbul kart kullanımı üzerinden katilin avcılardan metrobüse binen akrabası Bülent Gündüz olduğunu tespit etti.
13: Mavi şapkasını takan katil zanlısı iddiaya göre şu sıralarda olay yerine nasıl geldiğini polis ekiplerine gösteriyor. Cumhuriyet Başsavcı Vekiline soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısına tam 10 yıl önce Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü işte şu sıralarda anlatıyor.
5: 9 Haziran'da iki akrabasıyla gözaltına alınan Bülent Gündüz, Kambur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü, eve kendisini kargocu olarak tanıtarak girdiğini ve silahı denize attığını itiraf etmişti.
0: Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye girebilmek için aylarca çalıştı ve artık cumartesi günü sınava girecek. Peki LGS'ye saatler kala uzmanların tavsiyeleri neler? Sınav anında ne yapmalı? Yanıtları haberimizde.

0: konsantre olmaları öneriliyor.
1: Öğrencilerimizin hem dinlenmesi gerekiyor hem de hala o sınav motivasyonunda oluyor olmaları gerekiyor. Eksik konuları tamamlayayımdan ziyade bu zamana kadar öğrendiğimiz bilgi birikimini o LGS sınavına götürmek önemli. Hazırladığımız kavram haritalarını, zihin haritalarını tekrar bir gözden geçirebiliriz.
2: Ders çalışmak yerine kendimi birazcık bırakmak istiyorum. Yani sonuçta fazla ders çalışarak daha çok üstüne gitmek istemiyorum.
3: Kalan son birkaç eksikliğimi de giderip artık tamamen hazır olmayı planlıyorum.
0: Uzmanların liselere giriş sınavı için de tavsiyeleri var. Öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda kısa bir mola verip su içmeleri önemli.
1: Çocuklarımızın bildikleri sorulardan başlamaları, 10 saniye bölüme göz attığımızda zaten ortalama olarak çocuklarımızın kafalarında nereden başlayacakları ve nasıl çözecekleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle işte hiçbiri değildir gibi olumsuz sorularda soru kaçırıyorlar çocuklarımız. O kelimenin altını çizmek soruyu daha kolay ve hızlı çözebilmeleri anlamına geliyor.
0: Sınava girilecek okulun önceden kontrol edilmesi ve çocuğu rahatlatacak aktiviteler yapılması da önemli.
4: Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinlikte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuştu, hedeflerini anlattı.
5: Denge testleri, e-dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testleri. Bu değerlendirmelerle kişilerin hareket yaşı belirlenecek. Hareket kapasitesi sonuç kartı verilecek. İhtiyaç duyanlara sağlıklı hayat merkezlerinde fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetleri verilecek.
6: 50 yaşında olduğuma göre en az 25 istiyorum.
7: Bütün testleriniz gayet güzel.
6: Gayet genç ve dinamik ve aktif çıktım.
7: Genç çıkmayı tabii ki çok isterim ama öyle bir şeyi yakalayabileceğimi sanmıyorum maalesef. Ama bunun için özen göstereceğim.
5: Geçen yıl başlatılan İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının devamı niteliğinde olan Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasının tanıtımı Ankara'da yapıldı. Etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.
8: İnsanların hastalanmadan bedenini korumayı, sağlığını korumayı, kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. En büyük hedefimiz sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir beden.
5: Memişoğlu, etkinlik alanındaki standları gezdi. Hareket yaşını öğrenmek için ölçüm yaptırdı. Memişoğlu, sağlıklı kalmak için çaba harcanması gerektiğini de vurguladı.
8: Biz bir ay sahada olacağız. İnsanların hareket yaşını öğreneceğiz. Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın, bedeniniz, kaslarınızın yaşı önemlidir.
4: Ödüllü dizilerden merakla beklenen filmlere, 5. ve son sezonuyla veda etmeye hazırlanan bir dizi ve denizde hayatta kalma maceralarını sevenler için bir film. Ve işte yeni fragmanlar geliyor ekrana.
9: 21 Emmy ödülü. Yüzlerce adaylık. 5 sezon. Chicago'daki kaotik bir sandviç dükkanını devralan üst düzey şef Carmen'in hikayesini anlatan The Bear dizisinde sona gelindi. Dizinin final sezonundan ilk fragman yayınlandı.
10: Chef, you good?
9: Veda sezonunda Carmen'in ayrılığı sonrası restoranı devralan ekip kapanma tehdidi ve büyük bir fırtınayla mücadele edecek. Dijital platform dizisi 25 Haziran'da yayınlanacak. Shameless dizisindeki rolüyle Hollywood'un ilgisini çeken Jeremy Allen White, ilk başrolü olan The Bear dizisiyle adeta seyirci karşısında büyüdü.
11: Everything's either gonna be okay.
9: 35 yaşındaki oyuncu, The Bear'deki başarılı performansı nedeniyle Springsteen, Hiçlikten Kurtar Beni filminde ünlü müzisyen Bruce Springsteen'e hayat verdi. Okyanus, kimileri için huzur ve özgürlük, kimileri için sonsuzluk ve yalnızlık demek. Sonbaharda vizyona girecek Balina Düşüşü'nde ise hayatta kalma mücadelesi. Bir ispermeçek balinasının karnında mahsur kalan

0: Genç bir adamın nefes kesen kurtuluş mücadelesini beyaz perdeye taşıyan filmden ilk fragman yayınlandı. Dünyaca ünlü aktör Josh Brolin'in bu kez yardımcı rolde kamera karşısına çıktığı filmde başrol Austin Abrams'a emanet.
1: Bugün yarının ikinci saat dilimini de noktalıyoruz ama bir özel haberle noktalayalım. Daha doğrusu bir hatırlatmayla. Yaz aylarının tabii en büyük kabuslarından biri olan Kenem, özellikle de Anadolu'daki bazı şehirler için gerçekten kabus olabiliyor. Kene ısırığı yüzünden ölüm haberlerini veriyoruz bir süredir. Öte yandan İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? NTV muhabiri Melike Şahin merak edilen soruları acil tıp uzmanıyla konuştu ve onun uyarılarıyla birlikte bu saat dilimini noktalıyoruz. Saat başından itibaren Ataslan karşınızda olacak.
2: Mayıs ayından bu yana bazı şehirlerden kene ısırığı sonrası Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölüm haberlerini veriyoruz. Özellikle riskli olan şehirler var, Sivas, Tokat, Çorum gibi. Ama bir yandan başka bölgelerde de, örneğin İstanbul'da da kene çok fazla ama aynı riskte mi? Tüm bunları merak ettiğimiz soruları yönelteceğiz. Konuğum acil tıp uzmanı Doktor Veysel Balcı. Onunla başlayalım. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Şimdi tabii Kırım-Kongo kanamalı ateşinden bahsedelim istiyorum. Açılışta da söyledim, aslında riskli şehirler var. Özellikle oradan her yaş grubundan insanı etkileyebiliyor. Çocuk ölümlerinde görüyoruz, ileri yaş ölümlerinde görüyoruz. Hangi şehirler riskli ve neye yol açıyor? Kene ısırığı sonrası ne oluyor da ölüme götüren tablo meydana geliyor?
3: Kırım-Kongo kanamalı ateşi kenelerle bulaşan bir hastalık, viral bir hastalık. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Sivas, Yozgat, Erzincan bölgelerinde özellikle daha çok yoğunlukta görüyoruz. 900 çeşit kene vardır aslında. Bunlar 20 civarında enfeksiyon bulaştırabiliyorlar. Ve bu bölgelerdeki keneler daha çok enfeksiyonu bulaştırıyor. Vücuda geldikten sonra, keneler vücuda yapıştıktan sonra bir 3 gün bir inkübasyon süresi dediğimiz hastalığın ortaya çıkma süresi vardır ki bazen 9 güne kadar uzayabiliyor. Ondan sonra genel gribal enfeksiyon semptomları gibi, ishal semptomları gibi, ateş yüksekliği, bulantı, karın ağrısı, ishal gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Ondan sonra kenenin bu Kırım-Kongo kanamalı ateşe özgü semptomlar başlıyor. İsim üzerine kanamalı bir hastalıktır. Yani vücutta döküntüler yapar kanamalı şekilde. Kanlı kusmaya sebep olabilir, kanlı dışkılamaya sebep olabilir. Ve sonrasında 9-10 günden sonra ya iyileşme meydana gelir ya da şok tablosu, yaygın organ yetmezliğiyle ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdi böyle bir durumlarda bizim ne yapmamız gerekiyor? Kene bulaştıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? İstanbul bölgesinde de mevsimsel olarak Türkiye coğrafyasına uygun bir şekilde biz keneye bağlı temasları görebiliyoruz.
2: Örneğin sizin hastaneniz, acil servisinize geliyor mu başvurular tam mevsimi? Çünkü çok fazla görülüyor sanıyorum artık.
3: Hemen hemen her gün geliyor ama özellikle hafta başlarına geliyor. Çünkü hafta sonları insanlar daha çok çimlik alanlarda, doğada gezmeyi tercih ettikleri için hafta başında daha çoğunlukla olmak üzere hemen hemen her gün biz keneye bağlı kene tutulmalarını görebiliyoruz.
2: Peki aynı riskte midir? Yani şimdi biz tabii bu keneden ölüm haberleri dolayısıyla insanlar da çok endişe ediyor. Acaba Kırım-Kongo kanamalı ateşi var mıdır diye. Mesela İstanbul'da son dönemde çok fazla görülüyor. Risk taşır mı? Hastalık riski taşır mı İstanbul'daki kenelerde?
3: Şimdi Türkiye'de 2002 yılında keneye bağlı Kırım-Kongo ateşi tespit edildi. Fakat İstanbul'da şimdiye kadar tespit edilen bir kene vakası, enfeksiyon vakası yok. Fakat biz yine de önlem olarak mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği algoritma çerçevesinde hareket ediyoruz. Ama dediğin gibi İstanbul bölgesindeki kenelerde herhangi bir Kırım-Kongo kanamalı ateşe bağlı enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı açıkçası.
2: Peki kene ısırdı, bunu kişi fark etti. Ondan sonra ne yapmak gerekir? Kendileri çıkarabilir mi? Mutlaka hastaneye başvurmak gerekir mi? Nasıl ilerlemek lazım?
3: Şimdi Kırım-Kongo kanamalı ateşi nasıl bulaşır? Bir, kenelerle temas sonrasında bulaşabiliyor. Onun dışında enfekte kişiyle direkt temas sonrasında bulaşabiliyor. Hayvanlarda bu enfeksiyona temas etmiş hayvanlar da bulaşabiliyor. Bizim yapmamız gereken şu, eğer bir kene vücuda temas ettiğini görüyorsak direkt elle temas etmeden Bu eldiven yardımıyla olabilir, bir poşet olabilir ya da bir bez yardımıyla olabilir. Bu keneyi çıkartabiliyorsunuz. Fakat keneyi çıkartamıyorsak ya da sağlık merkezi yakınsa bir sağlık merkezine giderek bu keneyi çıkarttırabiliriz.
2: Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl çıkarıyorsunuz? Bunun böyle çok komplike bir yöntemi var mıdır?
3: Çok basit aslında. Elimde getirmiştim. Biz eğri klamp dediğimiz bir alettir. Bu ucu eğridir. Şekilde göstereyim size isterseniz. Kene yapıştığı zaman kafasını ve öndeki iki tane bacağını deri altına zerk eder ve oradan kan emmeye başlar. Kenenin özelliği budur, amacı budur. Kan emmeye çalışır. Biz de kenenin kafasını bu bahsettiğim klamp yardımıyla başın arasında alarak keneyi herhangi bir strese sokmadan, hızlı davranmadan yavaşça çekip keneyi çıkartabiliyoruz. Bazen nadir de olsa kenenin işte kafası ya da ön bacaklar içeride kalabiliyorlar. Bunların kalmasının tek bir zararı vardır. Yabancı sim reaksiyonu verebilir. Bunlarla ilgili hastalara bilgilendirme yapıyoruz. Ya da içeride kalan kısmını da çıkartarak hastada bu riski ortaya kalmasını engellemiş oluyoruz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Doğa Takvimi. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Mürver çiçeğinin açtığı günlerdeyiz. Hipokrat'ın ilaç sandığı olarak nitelediği mürverin şifa amaçlı kullanımı çok eskiye dayanır. Bitkinin fosilleşmiş kalıntılarının taş devrine ait pek çok kazı alanında bulunması dışında kadim tıp kitaplarında da başta aşırı terleme, öksürük nöbeti olmak üzere pek çok rahatsızlığa karşı ilaç olarak geçiyor. Bu yönü keşfedilmeden çok önce ise içi boş dallarından flüte benzeyen enstrüman yapılırmış. Kayıtlarda trombon olarak geçiyor ve özellikle çobanların çaldığı belirtiliyor. Mürver ağacının Anadolu'da Akdeniz hariç her bölgede yetiştiğini, çiçeklerinin ilkbahardan itibaren Temmuz ayına kadar toplanıp kurutulduğunu ekleyelim ve unutmayalım. Bitkiler de bir tür ilaç. Kişiye özel durumların dikkate alınması ve uzman gözetimi şart.
5: Doğa Takvimi.
4: Hava durumu.
7: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
4: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler, saatler 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Erdoğan, çarşamba günü kendisini hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakalım.
1: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
1: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
2: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
1: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
2: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce Özgür Filistin yazan bir tişörtte hediye edildi.
0: CHP'de 9 milletvekilinin ihraç istemiyle disipline sevkinin ardından Özgür Özel ve ekibi karşı adım attı. 28 kişi parti meclis üyeliğinden istifa etti. Bu adımla partinin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiği savunuldu. Ancak CHP parti meclisi istifaların ardından 30 kişiyle toplandı ve toplantının ardından kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, istifalar nedeniyle parti meclisinin düşmeyeceğini söyledi. Olağan kurultay sürecinin de başlatıldığını açıkladı.
3: Parti meclisi 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık.
4: Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek.
2: CHP'de yeni yönetimin ilk parti meclisi toplantısı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibinden 28 parti meclisi üyesi istifa etti. Özel kanadı bu gelişmenin ardından tüzük gereği 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.
5: 25 Temmuz'dan önce bir kurultay yapılması kaçınılmazdır, doğru olandır. Ama bunu yapmamak kötü niyettir, yapmamak partiye ihanettir.
2: CHP tüzüğüne göre parti meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin yani 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi zorunlu hale geliyor. İstifalar sonrası parti meclisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinin görevinin başında olduğunu söyledi.
4: Parti meclisinin katılanlarla yoluna devam edeceği ilgili yargı kararında var zaten. Parti meclisi görevine devam ediyor.
2: Parti meclisi toplantısında olağan kurultay sürecinin başlatılmasına karar verildi.
4: Parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız.
2: Kurultay takvimine CHP MYK toplantısında karar verilecek. O toplantıdan yeni ihraç taleplerinin çıkabileceği de belirtiliyor. Çarşamba günü 9 milletvekilini disipline sevk eden CHP MYK'nın bazı belediye başkanları ve il başkanları için de değerlendirme yapabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Reklam Alanları Müdürü Elif Güven, 1,5 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Güven savunmasında hakkında gözaltı kararı verildiğinde İtalya'da olduğunu ve kararı öğrenince ilk uçakla Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Elif Güven kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı beklerken kaçma şüphesiyle tutuklandığını ve hayatı boyunca hiç suç işlememiş bir kişi olarak kaçma şüphesiyle tutuklanmasına isyan ettiğini ifade etti. Duruşma diğer sanıkların dinlenmesi için ertelendi. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşıya vardıklarını söyledi. İmzanın bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde imzalanabileceğini de duyurdu. Avrupa'yı işaret etti. Amerikan Başkanı, İran liderliğinin de bu anlaşmaya onay verdiğini öne sürdü. Sıcak gelişmelere dair ayrıntıyı NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
6: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için imza töreninin de bu hafta sonu Avrupa'da yapılacağını, kendisinin orada olmayacağını ama Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in orada bulunacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri olduğu, İsrail Başbakanı Netanyahu onlardan birisi, onun dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderleriyle görüştü. Türkiye ile de konuşacağım, görüşeceğim dedi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın da resmen açılacağını söyledi Trump. Bunun da çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini, hafta sonunda olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in de çerçeve anlaşması ya da mutabakat zaptını kabul ettiği yönünde bir anlayışı olduğunu ifade etti. Ama İran'dan henüz net bir teyit gelmiş değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi önemliydi İran'la anlaşmaya dair. İsrail tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı. İsrail mutabakat zaptının bir tarafı olmamasına rağmen Başbakan Netanyahu müzakereler sonucunda ortaya çıkacak nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş nükleer materyalin ortadan kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretimine sınırlamalar getirilmesini ve İran'ın bölgedeki terörist vekil gruplarına verdiği desteğin sona erdirilmesini içereceğine dair Trump'ın taahhüdünden duyduğu memnuniyeti ifade etti denildi İsrail tarafından yapılan açıklamada. Washington'da ise tartışmalardan bir tanesi, Donald Trump malum daha önce de İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğunu söylemişti defalarca, haftalardır bunu gündeme getirmişti. Acaba bu Donald Trump'ın İran konusunda uyguladığı bir stratejinin, kasıtlı stratejinin bir parçası mı? Ama bu kez sanki biraz daha tablo farklı gibi, biraz daha anlaşmaya yaklaşılmış gibi görülüyor. ABD basınına yansıyan yorumlara, bilgilere baktığımızda da kaynaklar şunu söylüyorlar. Üç önemli noktada görüş ayrılıklarının önemli ölçüde aşıldığı, ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Bu üç konuda nedir? Bir tanesi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma, ki Tahran açısından önemli konulardan bir tanesiydi. İkinci konu, 60 gün boyunca geçerli olacak ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin düzenlemeler. Üçüncüsü de yine ateşkes boyunca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürütüleceği meselesi.
0: Sıradaki başlık ekonomi. Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Banka petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyondaki baskıyı azalttığını belirtti. Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyoruz mesajı da verildi.
7: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki düşüşe vurgu yaptı, faizi değiştirmedi. Para Politikası Kurulu'nun Haziran toplantısında politika faizi %37'de sabit tutuldu. Karar metninde Nisan'da enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun arttığı hatırlatıldı. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar geriledi denildi.
8: Hem enflasyonun manşet rakamında hem de enflasyonun ana eğiliminde biz Nisan ayında bir miktar yükseliş gördük. Ondan sonra Mayıs ayında sınırlı bir düşüş gördük.
7: Merkez Bankası büyümenin zayıfladığına da dikkat çekti. İç talebin zayıf seyrettiği dile getirildi. jeopolitik gelişmelerin etkilerinin yakından takip edildiği bildirildi.
8: Hem kredi kartı harcamalarından hem işte otomobil satışlarından falan bunu artık yavaş yavaş görmeye başladık. Bir yavaşlamanın, bir durgunlaşmanın olmaya başladığını. Merkez Bankası şu an için beklemeyi ve izlemeyi tercih ediyor diyebiliriz.
7: Banka bir sonraki faiz kararını 23 Temmuz'da açıklayacak.
0: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından dosyası ayrılan ve tutuklanan Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur tahliye edildi. Erden Timur 6 aydır tutuklu bulunuyordu. Savcılık Timur'un hesaplarındaki para hareketlerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve Timur'un 2024 yılı içerisinde şahsi hesaplarına 300 milyon liranın yatırıldığını öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Timur'un avukatları tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu. Savcılık da Timur'un tahliyesini talep etti. Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği de Timur'un tahliyesine karar verdi. Adana'da 31 yaşındaki Berivan Tunç yaşadığı dairenin banyosunda ölü bulundu. 2 ay sonra düğünü olan kadının şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Berivan Tunç, Yüreğir Vergi Dairesi'nde icra müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 31 yaşındaki kadın sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları endişelendi. Polise ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Evine girdikleri kadını banyoda hareketsiz halde buldular. İncelemelerde Berivan Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen kadının ölümü araştırılıyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Antalya'da şüpheli ölüm 12 yılın ardından aydınlatıldı. İki çocuk babası Şeref Kocabıyık inşaatta çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 56 yaşındaki Kocabıyık'ın bıçaklandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek cinayetle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
2: Şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 12 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Antalya'da Şeref Kocabıyık'a ait inşaat şantiyesinde 2014 yılında yangın çıktı. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında 56 yaşındaki Kocabıyık hayatını kaybetti. Şeref Kocabıyık'ın oğlu Yasin Kocabıyık babasının öldürüldüğünü iddia etmişti. Otopsi raporunda da göğüs bölgesinde iki kesici alet yarasına rastlandığını söylemişti. Ayrıca cüzdanındaki parayla cep telefonunun kayıp olduğunu belirtmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 12 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Kocabıyık'a ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Telefonun baz istasyonu ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi sonucu cinayete ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Yapılan teknik takipte olay sonrası telefonu kullandığı belirlenen Suriye uyruklu İbrahim İbrahim'in olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle yoğun iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. O dönem şantiyede çalışan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 5 zanlı gözaltına alındı. Suriye'de olduğu öğrenilen İbrahim İbrahim'in ise Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.
0: Antalya'da 1 Şubat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.
7: Hızı olması gerekenden 2 kat fazlaydı. Virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarına uymadı. 10 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu bulundu.
9: Hadi 1, 2, 3, 1.
7: Tekirdağ Antalya seferini yapan yolcu otobüsü 1 Şubat'ta Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrindi. Kazada aracı kullanan İzzet Karaağaç'la birlikte 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Karaağaç'ın kazadan 4 gün önce uzun yol şoför olarak işe başladığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Kaza yerinde hız limiti 50 kilometreydi. Ayrıca yol yağmur nedeniyle ıslak, görüş mesafesi sis nedeniyle düşüktü. Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızı 95 kilometre olarak tespit edildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yolun virajlı yapısını, zeminin ıslak olmasını ve hava koşullarına dikkate almadığı vurgulandı. Hızla virajı dönmeye çalışması sonucu aracın hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kazanın oluşumunda sürücü İzzet Karaağaç'ın asli ve tek kusurlu olduğu ifade edildi.
0: Ve geçelim futbolun bayramına, yani Dünya Kupası'na. Milli takım D grubu ilk maçını pazar günü sabah saatlerinde yapacak ve rakip de Avustralya olacak. Kafile Arizona'dan Vancouver'a geçti. Yani Amerika'dan Kanada'ya doğru bir geçiş var. Ve şu sıralarda da otele gelmek üzere milli takım. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da Kanada'da yayına hazır, karşımda şu an görüyorum kendisini. Emin, neler var notlarında?
10: Ata merhaba. Milli takımımız kalacağı otele bir dakika içinde giriş yapmak üzere ve şu an otelinde otobüsünde geldiğini görüyoruz. Afet Topçu kameraman arkadaşım otel önünde bekleyen yüzlerce taraftarı sizlere buluşturuyor ve milli takım oteli şu anda giriş yapmak üzere. Pazar sabahı 07'de ilk rakip Avustralya olacak. 2026 Dünya Kupası D grubunda bizim çocukların ilk rakibi. Milli takım bugün itibariyle Arizona'daki kampını tamamladı ve Vancouver'a geldi. Bu akşam saat 18.30'da antrenman olacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek. Yine orada olacağız. Taraftarlar şu anda kırmızı beyaz meşalelerini yaptılar, onu belirtelim. Otobüs otelin önüne gelmek üzere. Vincenzo Montella şu anda taraftarları selamlıyor, onu bir kez daha hatırlatalım. Milli takım kafilesinde Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu görebiliyoruz. Vincenzo Montella aynı şekilde onlarla beraber. Coşkun şu anda taban yaptı. Herkes milli takımla tanışmak istiyor. Onlardan imza almaya çalışacak ve ilk önce Vincenzo Montella otobüsten inen isim. Teknik heyet onlarla birlikte. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Kafiledeki diğer isimler. Hepsi onlarla beraber. Güvenlik tedbirlerinden dolayı biraz daha geriye geliyoruz, onu belirtelim. Kafileyin de üst düzey güvenlik önlemleri var, bir kez daha hatırlatalım. Vincenzo Montella, Hakan Balta, milli takım idare heyeti, Mert Bulgör, Genel Sekreter Abdullah Yaz, Orkun Kökçü, Ferdi Kozoğlu. Kenan, Salih, Hakan, Deniz, Can, Mert Müldür, Altay Bayındır, Kaan, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Eren, Samet, İsmail Yüksek, Arda Güler geldi, Çağlar burada, Kerem Aktürkoğlu, Uğurcan Çakır, Melik Demiral, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve evet, milli takım kafilesi. Hakan Çalhanoğlu kaptan. İmza isteği çok fazla. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bakıyorum otobüste görebildiğim kadarıyla milli takımdan bir oyuncu kaldı mı diye. Evet, milli takım futbolcuları otele giriş yaptı. 2026 Dünya Kupası D grubunda ilk rakip pazar sabahı 07'de Avustralya olacak ve milli takımın 2026 Dünya Kupası yolculuğu coşkusu, heyecanı başlayacak. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu akşam 18.30'da İkinci takım bir antrenmanı var. Antrenmanı da takip edeceğiz ve o antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olacak. Taraftarların imza isteği vardı. Onu bir kez daha hatırlatalım bakalım, bu imza isteğine kaptanlardan biri karşılık verecek mi? Bir kez daha hatırlatalım. Coşkun yüksek olduğunu söyleyelim. Vincenzo Montella'nın liderliğinde bu takım heyeti Renko Sam yapacağı otele giriş yaptı. 2002'den sonra bu heyecanı bir kez daha yaşayacağız. Herkes Türkiye'ye birlikte baktığımızda tüm takımların formaları var. Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Milli takımla birlikte bütün taraftarlarımız. Pazar sabahı bu coşku tabii ki daha üst noktaya taşınacak, bir kez daha hatırlatalım. D grubunda rakiplerimiz ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Güney Amerika ekibi Paraguay olacak. İlk maçımız Avustralya'yla, ardından Paraguay'la 20 Haziran'da karşı karşıya geleceğiz ve 26 Haziran'da gruptaki son maçımızı ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımızı hatırlatalım. Hoş geldiniz, gururumuzsunuz pankartı ve buraya buraya milli takım, buraya tezahüratı var, bir kez daha hatırlatalım. Kalabalığı milli takımın buraya gelmesinden çok önce oluştuğunu söyleyelim. Bir saattir onları bekliyorlardı. Hatta bir kapı değişikliği oldu. Güvenlik önlemleri gerekçesiyle milli takım buraya geleceğini öğrendiler. Coşkunun fazla olduğunu söyleyelim. Yine milli takımın gelmesini bekliyorlar. Olursa biz yine devam edeceğiz yayınlarımıza. Şimdilik noktalıyoruz. Milli takım ilk maçı için Avustralya maçı için Kanada'da otelde.
0: Emin, beni rahat duyabiliyor musun bilmiyorum ama bir sorum da olacak. Sen tabii sıklıkla bağlantılarda, yayınlarda bahsediyorsun. Hava sıcaklıklarında da şimdi ülkeden ülkeye geçiş var. Nasıl oradaki durum? Sıcak bir noktadan biraz daha galiba sıcaklığın daha makul derecelere indiği bir ortama geldiler galiba. Hava şartları nasıl, öğrenmek isterim senden.
10: Hatta şöyle söyleyelim, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan bugün geldikleri sıcaklık 22-23 derece olduğunu belirtelim. Şartların çok daha olumlu olduğunu belirtelim. Yine zaten futbolcular ve Montella da aynı şeyi söylemişti. Ve sıcaklıklarına, o sıcağa alışmamız en zor durum demişti ama şu ana kadar o yaptıkları antrenmanlarda bir alışkanlık geçtiler ama buraya geldiklerinde onlara çok daha futbolu elverişli bir havanın beklediğini belirtelim. Hava evet elverişli ama milli takım Dünya Kupası boyunca gruplarda en çok seyahat edecek takım. Onu bir kez daha hatırlatalım. Kat edecekleri mesafe Dünya Kupası gruplarında en çok mesafe kat edecek takımların başında geliyor. Bu fiziksel yorgunluğu onları etkilemeyeceğini göreceğiz ama gözlemleyebildiğimiz şuydu. Üst düzey motivasyona sahipler. Montella'nın inancını gördük. Futbolcuların aynı şekilde özgüvenlerini gördük. Her şey milli takım işi yolunda gidiyor. Bakalım pazar sabahı Avustralya maçıyla nasıl bir sonuç ortaya çıkacak.
0: Peki. Emin Çağlar'dan notları aldık sevgili izleyiciler. Yalnızca birkaç saat geçti Dünya Kupası'nın açılışından üzere. Ve heyecan da şimdiden başladı. Bu görüntüleri izlerken de giderek de katlanıyor. Hatırlatalım bir kez daha, Emin de söylemişti gerçi ama pazar günü sabah 7'de milli takım ilk sınavına çıkacak. Rakip de Avustralya. Biz şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. İstanbul'da TEM otoyolunda seyir halinde olan kadın sürücüyle bir başka sürücü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen sürücü kadın sürücüye hakaret etmeye başladı. Olay anı da kameraya yansıdı. Sivil trafik ekipleri saldırgan davranışlarda bulunan sürücüyü yakaladı. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerden biri aracını kadın sürücünün önüne kırarak otomobili durdurdu. Daha sonra araçtan inen sürücü kadınla tartışmaya devam etti. Kadın sürücü bunun üzerine yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Sürücüye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Ankara'da araç muayene istasyonunda yaşanan bir tartışma sonucu polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılama başladı. Davanın ilk duruşması Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İkisi tutuklu 4 sanığın 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava sanık savunmalarıyla başladı. Sanıklar olayın ölümle sonuçlanacağını düşünmediklerini öne sürdü. Mahkeme başkanı duruşmada olay anına ilişkin görüntüleri izletti. Sanıklara neden güvenlik çağırmadınız diye sordu. Keskin'in eşi Emel Keskin de hastanede eşiyle konuştuğunu, yumruk anını hatırlamadığını söylediğini beyan etti. Mahkeme tutuklu sanık Murat Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Duruşmada 30 Eylül'e ertelendi. Yalova'da bir baba ve 14 aylık kızının komşusu tarafından darp edilmesine ilişkin davada gelişme oldu. Tutuklu yargılanan sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Baba Muhammed Baca karara tepki gösterdi.
11: Baba ve 14 aylık kızına saldıran zanlının 36 yıla kadar hapsi isteniyordu. Davanın ikinci duruşmasında saldırgan hakkında tahliye kararı verildi.
12: Gördüğünüz gibi maalesef mağdurum, hakkımı arıyorum. Hakkımı da bir vatandaş olarak sonuna kadar arayacağım. Bu kızı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir kız çocuğunu, bir anne, baba, bir evlat kimse bu hale getiremez. Hakkı da yok. Hukuk önünde, adalet önünde her türlü hakkımı arayacağım. Yılmayacağım da kimseden de korkmuyorum.
11: Duruşma Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Baba Muhammed Baca dosyanın görevsizlik verilerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinde bulundu. Bu talep reddedilince 14 aylık kızı ve eşiyle birlikte mahkeme salonundan ayrıldı. Tutuklu sanık Şener Ergin savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayarak tahliye talebinde bulundu. Daha sonra tanıklar ve olaya müdahale eden jandarma görevlileri dinlendi. Mahkeme heyeti Şener Ergin'in yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imzaya gitmesi şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığın tutuksuz yargılanan kardeşi Server Ergin'e ait binanın önünü gören kameranın da incelenmesine hükmedildi. Yalova'da Muhammed Baca ve 14 aylık kızı İkra 20 Şubat'ta komşularının saldırısına uğramıştı. Olayın ardından Şener ve kardeşi Server Ergin hakkında kasten yaralama suçundan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
0: Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar ve çığ riskinden dolayı Aralık ayından bu yana kapalıydı. Havaların ısınmasıyla yol açma çalışmalarına hız verildi. Yol sabah 6 ve akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
7: Aralık'tan bu yana kapalıydı. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyordu. Van Bahçesaray Karayolu 5,5 ay sonra kontrollü olarak açıldı.
13: Şu sıkıntımız vardı mesela 6'dan 8'e kadar açıktır. Yani geceleyin şu anda da bırakılmıyor. İnşallah o da serbest olacak inşallah.
7: Yaklaşık 3000 rakımda bulunan Van Bahçesaray Karayolu yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle geçen yıl Aralık ayında ulaşıma kapatıldı. Yol açma çalışmaları kontrollü olarak ilerliyordu. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalar hızlandırıldı. 5 metre yağışan kar kütleleri temizlendi. Yol 23 Mayıs'ta fiziki olarak ulaşıma açılsa da araç geçişlerine izin verilmedi.
14: 6 aydır yol kapalı. Zaten sene 12 ay. 6 ay kapalı, 6 ay açık. Bu şekilde insanlar çok mağdur, insanlar perişan. Arpa saman gidip getiriyorlar, Hizan'dan dönüyorlar, gidiş geliş 12 saat. Oradan gidip geldiğinde en az 10-15 lira, 15 bin lira masraf var. Buradan gittiğinde 3 kattan daha aşağı düşüyor.
7: AFAD koordinasyonunda oluşturulan çığ komisyonu incelemelerin ardından rapor hazırladı. Yolun sabah 6 ile akşam 8 saatleri arasında kontrollü olarak araç trafiğine açılmasına karar verildi. Jandarma ekipleri de olası risklere karşı bölgede önlem aldı. Bölge halkı yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Bunun için de tünel yapılmasını talep ediyor.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
16: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim, pirimiz, üstadımız polisiyenin kraliçesi Agatha Christie'yi bir vakiti ihmal ediyoruz diye düşünüyoruz. Aslında tamamen ihmalden olmadı. Sanıyorum Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Turkuaz'ın bir standı vardı. Orada buldum. Veyahut da sahaflarda da bulmuş olabilirim Galatasaray'da. Agatha Christie'nin fare kapanını buldum. Aslında üç kör fare, yani kitabın adı çünkü Three Blind Mice. Ama altın buna fare kapanı adını vermiş. Çok eski bir kitap. Gerçi doğru dürüst ciltlenmediği için, yani bazı sayfalar baş giriş sayfaları atıldığı için çevirmenin adı bile yoktu. Sonradan Gönül Suveren olduğunu internetten buldum. Basım tarihi yok, birçok şey yok ama fare kapanı adı verdikleri kesin. Çünkü biliyorsunuz dünyanın en fazla oynayan oyunu, İngiliz adalarının en fazla oynamış oyunu fare kapanı hala sahnede. Tiyatro tarihinde en uzun süreyle sahnede kalmayı başarmış oyun. Dolayısıyla bu da çok hoşuma gitti. Aslında bir novella bile değildir, daha kısa bir uzun hikayedir. Onu ve hemen arkasından gelen Tommy ile Tuppence maceralarını, ki onlar da daha kısa birkaç hikaye. Cinayetler Bürosu, Maskeli Balo, Esrarlı Yabancı, Elçinin Ayakları ve 16 numara diye. Tommy ve Tuppence'i de son bölümümüzde hatırlarız yeniden. Sanıyorum NTV yayınlarında çizgi romanlarda bizim bir tane Tommy ve Tuppence maceramız vardı. Evet, fare kapanı ya da üç kör fare, Three Blind Mice. Bir şarkı var başta. Koyu renk palto giymiş bir adam Carver sokağında yürüyor, 74 numaraya geliyor. Oradaki kadından birini soruyor, yukarı katta diyorlar. Yukarı kata çıkıyor ve ıslık çalmaya başlıyor merdivendeki dönemeci açtıktan sonra. Çaldığı da üç kör fare, Three Blind Mice. Şöyle bir şeydir yani, bizim yaşımızdakiler hatırlar mı? Three blind mice, three blind mice, see how they run, see how they run. Ve bütün bu şarkının üstüne kurulu korkutma unsuru olarak kullanılıyor. Mesela işte karakterlerimizden, esas karakterlerimizden Molly Davis bunu hatırlayınca, bunu duyunca korkuyor. Böyle bir merkezi durumu var üç kör farenin. Biraz da korkutucu bir şarkı çünkü işte nasıl koşuyorlar, hepsi de çiftçinin karısının peşinden koştu, kadın da kuyruklarını et bıçağıyla kesti gibi devam ediyor. Yani şarkının kendisi de biraz korkutucu ve kitabı da mutlaka satmıştır bütün Agatha Christie kitapları gibi, ama esas olarak sahnede eşsiz bir başarı kazanmıştı. İsterseniz biraz daha kitaptan bahsedip oyuna geçeriz. Çünkü oyun daha ilgi çekici açıkçası. Sonra da Agatha Christie cephesinde ne gibi gelişmeler var ona bakarız. Ve Tommy ve Tuppence'i anlatıp veda ederiz.

Efendim, Fare Kapanı, Üç Kör Fare kitabımız. Kahramanlarımız genç bir çift. Bir yıl önce evlenmişler, Molly ve Giles Davis. İşte ne yapacaklarını, nasıl ev alabileceklerini, tutacaklarını düşünürken Molly'ye ailesinden Monkswell Köşkü kalıyor. Eski ve büyük bir köşk. İçinde Victoria devrinden kalma eski Lendua gibi ama şık eşyalar var. Onlar da pansiyona çevirmeye karar veriyorlar. Acemiler tabii ilk defa böyle bir şey yapıyor ikisi de. Paraya da ihtiyaçları var. Ve çeşitli kişiler geliyor kalmak için. Christopher Wren diye genç birisi, o da mimar adını aldığı ünlü kişi gibi. Bayan Boyle diye huysuz yaşlıca bir hanım. Binbaşı Metcalf, Paravicini diye esrarengiz bir adam gibi. Bu grubun heyecana kapılması polisin gelmesiyle oluyor. Önce bir telefon geliyor, diyorlar ki müfettiş Trotter geliyor size. Ve tam bunlar nasılsa gelemez diye düşünürken, çünkü uzun süre kar yağmış, her yer kapanmış, esnaf gelemiyor, bunlar bir yere gidemiyor, ekmeksiz ve kömürsüz kalmaktan korkuyorlar, öyle bir kara kış derken kayaklarıyla bir komiser çıkıp geliyor, Trotter diye, ve meseleyi araştırmaya başlıyor. Komiser oradayken konuklardan Bayan Boyle da öldürülüyor. Bunu burada bırakalım isterseniz, çünkü Fare Kapanı bunca yıldır oynadığı halde çok önemli bir özelliği var. Oyun bittikten sonra katili oynayan şahıs çıkıyor ve seyircilerden lütfen kimseye katilin kim olduğunu söylememelerini rica ediyor. Sahneye ilk kez 1952'de konduğunu düşünürsek İngilizlerin ne kadar kötü bir millet olduğunu da anlarız. Genellikle söylememişler, yani gelecek olan dostlarına özellikle. Eleştirmenler ve basın da saygılı davranmıştır bu konuda. Fakat saygılı davranmayan bir merci var, Wikipedia. Wikipedia, biz ansiklopedi niteliği taşıyoruz, her şeyin doğrusunu söyleriz, her yönünü söyleriz diye. Yani aman dikkat edin, bunu okumayın istemiyorsanız gibilerden bir uyarı bile koymadan tak diye katili söylemiş. Bunun üzerine Agatha Christie cephesinde hayli heyecan yaşandı. Aile çok üzüldü. Özellikle torunu, ki bütün kitaplarından o ilgileniyor artık. Torunu protesto etti onları çok kibar bir şekilde. Yani bir İngiliz kibarlığıyla diyeyim gene. Ve nasıl olur, nasıl yapılır böyle bir şey bilemiyorum dedi. Ve Matthew Pritchard, torun ve büyük annesinin daima üzüldüğünü söyledi. Kitapları, oyunlarının sonları, finalleri yazılırsa, hakkında bildirilirse, açıklanırsa, efendim olay örgüsü ele verilirse ve bunun, yani Wikipedia'nın bu katilin kim olduğunu açıklamasının hiçbir entelektüel ya da akademik nedeni olmayacağını savundu. Şimdi Matthew Pritchard'ın başka bir bağlantısı da var bu oyunla. Oyuna gönülden bağlı demek doğru olabilir. Çünkü büyük annesi 9. yaşında yıl dönümü doğum günü hediyesi olarak ona telif haklarını hediye etmişti. Üç Kör Fare, yani Fare Kapanı'nın.

Fare Kapanı, Three Blind Mice, Agatha Christie, Gönül Su Veren devam ediyoruz efendim. Evet, yanlış duymadınız. 9 yaşında bir çocuğa doğum günü hediyesi olarak verilen bir telif hakkından söz ettik. Yani bayağı hatır sayılır bir telif hakkı olmuştur ama sanıyorum zaten bütün telifler müziği en azından yöneten kişi artık Hicks. Oyunun tarihi de oyunun, kitabın, radyo oyununun tarihleri birbirine geçmiş durumda zaten. 30 Mayıs 1947'de önce Kraliçe Mary'nin şerefine Three Blind Mice, Üç Kör Fare diye kısa bir radyo oyunu yayınlandı. Gerçek bir olay üzerineydi bu. Dennis O'Neill diye bir çocuk 1945 yılında Shropshire'da bir çiftçiyle karısının sorumluluğu altındayken, onların bakımındayken ölmüştü. Agatha Christie de kendi hikayesini bunun üzerine kurmuş. Önce radyo oyunu, sonra kısa hikaye, onun arkasından oyun. Ancak Christie oyun Londra'da West End'de sahnelendiği sürece kısa hikayenin basılmaması şartını koşmuştu. Birleşik Krallık'ta halen basılmamış durumda ama Amerika'da 1950 tarihli Three Blind Mice and Other Stories, Üç Kör Fare ve Başka Hikayeler koleksiyonunda yayınlandı, okurların karşısına çıktı. Ayrıca West End dışında yılda sadece bir versiyonu sahnelenebiliyor. Oyunun kontrat şartlarına bağlı olarak ve West End yapımı en azından 6 ay süreyle kapalı kalmadıkça film uyarlaması yapılması da yasak. Efendim, niye adı o zaman Three Blind Mice değil, şu şarkı malum şarkı değil? Çünkü Emil Littler adlı birisi bu isimde bir oyun yazmış. West End'de sahnelenmiş İkinci Dünya Savaşı'ndan önce. Agatha Christie'nin damadı Anthony Hicks, The Mouse Trap, Fare Kapanı adını önermiş. O da Hamlet'ten alınma. Çünkü Hamlet'te Claudius prologunu ve ilk sahnesini izledikleri, sarayda izledikleri oyunun adını sorunca, ki oyunun adı aslında Gonzago'nun öldürülmesi, katli, The Murder of Gonzago'dur. Ama Hamlet imalı bir şekilde, metaforik bir şekilde cevap verir, Fare Kapanı, The Mouse Trap diye. Çünkü kralın vicdanını yakalamaya çalıştığı şey, bu kapan, oyunun kendisidir.

Evet efendim. Three Blind Mice, Fare Kapanı, Agatha Christie'nin meşhur oyununun hikaye hali. Bunu bir yandan da çok sevdiğim için okudum ama eski kitap görünce zaten pek dayanamıyorum doğrusu. Eski baskı yani gördüğüm zaman, bu da hayli eski ama ne yazık ki dediğim gibi sayfalar eksik baş tarafında ve baskı tarihini göremedik. Evet efendim, şimdi ama sadece Fare Kapanı, Üç Körfare yok burada. Başka hikayeler de var. Demin size okumuştum. Cinayetler Bürosu, Maskeli Balo, Esralı Yabancı, Elçinin Ayakları ve 16 numara. Bunların kahramanları da Agatha Christie'nin Hercule Poirot ve Bayan Jane Marple'dan sonraki en ünlü karakterleri, esrar çözücü karakterleri. Onlar kadar ünlü değiller tabii ama çok cana yakınlar. Karı koca ama ilk rastladığımızda onlara, onlar da birbirlerine yıllar sonra rastlamıştı. Çocukluk arkadaşı Tommy Beresford ve Prudence Tuppence Cowley. Birlikte çalışalım diyorlar. Genç Maceracılar Limited kurdukları şirketin diyeyim adı. Burada da cinayetler bürosunu çalıştırıyorlar zaten ilk hikayelerinde. Tommy dürüst ve sevimli. Hayal gücü fazla değil. Doğrusu Tuppence bu hayal gücü eksikliğini telafi ediyor. Hiç şüphe etmeyin. Christie Tommy'nin yüzünü hoş bir şekilde çirkin, alelade ancak kesinlikle bir centilmenin yüzü diye tanımlamıştı. The Secret Adversary'de buydu bizim NTV yayınlardan çıkan kitap. Tuppence ile ortaklık kurmuşlar. Tommy 20'li yıllarının başında. Sonra evleniyorlar ve toplam 5 kitabın kahramanı oluyorlar. Bir tanesi kısa hikaye derlemesi Partners in Crime, The Secret Adversary, ondan sonra N or M, By the Pricking of My Thumbs ve son kitap Postern of Fate'de de zarif bir şekilde yaşlanıyorlar. Burada uzun süre maceradan uzak kalmışlar. Tuppence çok sıkılmış. Bir iş gelsin diye, bir şey olsun diye beklerlerken onları asil efendileri, kendini de başuşak sanan genç Albert kapıyı açıyor ve Bay Carter'ın geldiğini, yani patronlarının, dedektiflik işlerindeki patronlarının, casusluk işlerindeki geldiğini ilan ediyor. Ve Bay Carter da onlara bir iş buluyor. Böylece yeniden maceralı yaşantılarını başlatıyorlar. Evet, sonuçta kaç yaşında olurlarsa olsun kafası daha hızlı çalışan, hayal gücü kuvvetli olan Prudence ama gerçek adını kullanmıyor. Arkadaşları ona Tuppence'den Tuppence diyorlar. Bu yüzden bazı çevirilerde adı da iki metrelik olarak çevrilmiştir. Başa o çekiyor ama Tommy'nin de en güvenilir tarafı sahiden güvenilir olması, güvenilir bir insan olması. Ayrıca Christie uyarlamaları konusunda da Beresford'ların bir öncülükleri var. The Secret Adversary, Beyaz Perde'ye uyarlanan ilk Christie filmiydi. Fox Film Corporation 1928 yılında bu kitabı Almanya için The Abenteuer GmbH, Maceracılar Şirketi adlı bir sessiz film olarak çekmişti. Ancak adları onlarla alınan oyuncular, The Partners in Crime televizyon dizisinin baş oyuncuları James Warwick ile Francesca Anis'tir. Dizi de aynı adlı kitabın 15 kısa hikayesinin onundan oluşur. Evet efendim, biraz bilinen karakterlerden olmayan kişiler, biraz da hatta yarı yarıya da Tommy ve Tuppence hatıralarımız canlandı. Fare Kapanı 52'den beri oynuyor ve görmedik. Ne kadar üzücü, çünkü hep aynı yerde, başka yerde yılda bir kere oynadığı için. Three Blind Mice, gönül su veren altın kitaplar. Hala biliyorsunuz altın kitaplar çıkartıyor Agatha'ları ve hala okunuyor. Ne de olsa kraliçe. Başka bir cinayet masası programında birlikte olmak umuduyla hepinize güzel bir hafta diliyorum. Yani işte Agatha Christie yapınca da böyle bir iyi niyet hakim oluyor ortalığa. Görüşürüz efendim, size sakin ve güzel bir hafta diler. Hoşçakalın.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: durumu.
1: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'la daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise Karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'la çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'la çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Gece 2 bülteniyle karşınızdayız. Açılışı ABD-İran kriziyle yapacağız. Yeni gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri tarafı bir uzlaşıya, mutabakata varıldığına dair açıklamalarda bulunsa da İran'dan tam tersi yönünde mesajlar veriliyor. Sırasıyla bakalım şimdi. Trump uzlaşıya vardıklarını söyledi. İmzanın da bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde atılabileceğini duyurdu. Avrupa'yı da işaret etti vermiş olduğu mesajlarda. Ayrıca İran liderliğinin de bu anlaşmaya onay verdiğini öne sürdü. Sıcak gelişmelere dair ayrıntıyı NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'la anlaşma neredeyse son halini aldı. Çok kısa sürede hallolur dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran'la anlaşma için imza töreninin de bu hafta sonu Avrupa'da yapılacağını, kendisinin orada olmayacağını ama Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in orada bulunacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölge ülkeleriyle telefon görüşmeleri olduğu, İsrail Başbakanı Netanyahu onlardan birisi, onun dışında Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderleriyle görüştü. Türkiye ile de konuşacağım, görüşeceğim dedi. Anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın da resmen açılacağını söyledi Trump. Bunun da çok yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini, hafta sonunda olabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in de çerçeve anlaşması ya da mutabakat zaptını kabul ettiği yönünde bir anlayışı olduğunu ifade etti. Ama İran'dan henüz net bir teyit gelmiş değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Trump'ın görüşmesi önemliydi İran'la anlaşmaya dair. İsrail tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada dikkat çekici ifadeler yer aldı. İsrail mutabakat zaptının bir tarafı olmamasına rağmen Başbakan Netanyahu müzakereler sonucunda ortaya çıkacak nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş nükleer materyalin ortadan kaldırılmasını, zenginleştirme altyapısının sökülmesini, füze üretimine sınırlamalar getirilmesini ve İran'ın bölgedeki terörist vekil gruplarına verdiği desteğin sona erdirilmesini içereceğine dair Trump'ın taahhüdünden duyduğu memnuniyeti ifade etti denildi İsrail tarafından yapılan açıklamada. Washington'da ise tartışmalardan bir tanesi, Donald Trump malum daha önce de İran'la anlaşmaya çok yakın olunduğunu söylemişti defalarca, haftalardır bunu gündeme getirmişti. Acaba bu Donald Trump'ın İran konusunda uyguladığı bir stratejinin, kasıtlı stratejinin bir parçası mı? Ama bu kez sanki biraz daha tablo farklı gibi, biraz daha anlaşmaya yaklaşılmış gibi görülüyor. ABD basınına yansıyan yorumlara, bilgilere baktığımızda da kaynaklar şunu söylüyorlar. 3 önemli noktada görüş ayrılıklarının önemli ölçüde aşıldığı, ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Bu 3 konuda nedir? Bir tanesi İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına ilişkin mekanizma, ki Tahran açısından önemli konulardan bir tanesiydi. İkinci konu, 60 gün boyunca geçerli olacak ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin düzenlemeler. Üçüncüsü de yine ateşkes boyunca İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin nasıl yürütüleceği meselesi.
0: Washington'dan yükselen anlaşma sağlandığı iddiaları Tahran'da karşılık bulmadı. İran Dışişleri Bakanlığı henüz bir anlaşma sağlanmadığını duyurdu. Devlet kanalına konuşan bakanlık sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen mutabakat metninin ana kısmının tamamlandığını doğruladı. Tahran'ın kırmızı çizgilerindense asla ödün vermeyeceğini vurgulayıp, İran anlaşma konusunda henüz nihai bir sonuca varmış değildir dedi. Ancak İran yönetimi Washington'ı sürekli pozisyon değiştirerek ilerlemeyi baltalamakla suçladı. İran devlet medyası ise Trump'ın son 2 ayda 38 kez anlaşma yakın dediğini hatırlattı. Bu iddialara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında da bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Amerika Birleşik Devletleri İran hattında kalıcı bir barış için umutlar yeşerdi. Ama taraflar yine de temkinli. Trump bir önceki gün uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ele geçireceğiz demişti. Peki Hark Adası niçin bu kadar önemli? Ayrıntılar haberimizde.
2: Hürmüz Boğazı'nın kuzeybatısında İran anakarasının yaklaşık 30 kilometre açığında. Yalnızca 20 kilometre karelik Hark Adası belki de İran'a sahip olduğu en kritik yerlerden biri. Adanın neredeyse tamamı petrol tesisleri, boru hatları ve tank sahalarından oluşuyor. Hark Adası üzerinden petrol çıkmıyor. Ancak anakaradaki devasa petrol sahalarından çıkarılan petrol, denizaltı boru hatlarıyla adadaki dev depolama tesislerine pompalanıyor. Buradan dünya pazarlarına sevki gerçekleşiyor. İran'ın ham petrol ihracatının %90'ı karşılanıyor. Günlük yaklaşık 1,3 ila 1,6 milyon varil ham petrol Hark Adası'ndan geçiyor. Adayı eşsiz kılan en önemli özelliği İran anakarasına çok yakın konumda doğal derin bir su limanı olması. İran'ın Basra Körfezi'ndeki anakara kıyıları sığ olduğu için dev petrol tankerleri yanaşamıyor. Hark Adası'na derin su limanı olma özelliğinden dolayı dev petrol tankerleri rahatlıkla yanaşıyor ve petrol ikmali gerçekleştirilebiliyor. Ada tüm bu özelliklerinden dolayı İran'ın en stratejik ve kritik bölgelerinden biri. Washington'da bulunan Orta Doğu Enstitüsü araştırmacılarından Muhammed Süleyman, Hark Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirilmesinin İran'a ekonomik olarak büyük darbe vuracağını, en temel günlük hizmetlerin bile aksayacağını söyledi. Trump'ın ilk dönem kabinesinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapmış John Uriot ise Hark Adası'nın ele geçirilmesinin yüksek riskli ama bir o kadar da yüksek ödüllü bir operasyon olacağını söyledi. Üstelik adanın konumundan dolayı Amerikan askerlerinin kara harekatına gerek kalmadan adanın denizden ablukayla kontrol edilebileceğine işaret etti. Bazı uzmanlar Hark Adası'nın Amerika Birleşik Devletleri tarafından ele geçirilmesinin Trump için büyük bir reklam malzemesi olarak da kullanılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, Hark Adası'nın ele geçirilmesi halinde İran'ın petrol endüstrisiyle bağının kopacağına işaret ediyor. Böyle bir durumda İran, petrol üretebilen ama yaptığı üretimi dünyaya satamayan bir ülke konumuna gidecek. Tahran yönetiminin ise böylesi bir varoluşsal tehdide sessiz kalması beklenmiyor. İran defalarca kendi petrolü körfezden çıkamazsa bölgedeki hiçbir ülkenin petrolünün o sulardan geçemeyeceği tehdidinde bulundu. Hark Adası'na yapılacak olası bir müdahale Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir ödül gibi görünse de Basra Körfezi'ni bir anda içinden çıkılmaz bir ateş çemberine dönüştürebilir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türk Kızılay Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, çarşamba günü kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan'ın açıklamalarına bakalım şimdi de.
3: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
3: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
4: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
3: Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
4: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın kamu kurumu bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce Özgür Filistin yazan bir tişörtte hediye edildi.
0: CHP Parti Meclisi'ndeki istifalar sonrası CHP'yi nasıl bir süreç bekliyor? Özgür Özel ve ekibinin belirttiği gibi olağanüstü kurultaya gitmek şart mı? Parti meclisi görevine devam edebilecek mi? Hukukçu Şükrü Aksu, NTV yanında işte bu sorulara yanıt verdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 20 ve 21. maddelerinde parti meclisiyle ilgili hükümler var. Toplantı yapabilmesi için de en az 2/3 çoğunluğun bulunması gerekiyor. Yani 40 kişinin altına düştüğünde doğal olarak parti meclisi toplanamayacak duruma geliyor.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinden 28 kişi parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Peki bundan sonra ne olacak? Özel ve ekibine göre partinin 45 gün içinde parti meclisi seçimi için olağanüstü kurultaya gitmesi gerekiyor. Ancak hukukçulara göre mutlak mutlağın kararı kesinleşmediği için mahkeme parti meclisine eksik üyelikler için görevlendirme yapabilir.
5: 40 kişinin altına düştüğünde parti meclisinin bir de 15 tane yedek üyesi olur. Öncelikle bu 15 tane yedek üye içerisinden var olan o 40 kişi tamamlanmaya çalışır. 40 kişiye ulaşılmaya çalışır. Burada bir ulaşılma durumu söz konusu olmazsa sadece parti meclisi için olağanüstü kurultaya gidilebilirdi. Ancak şu an mevcut haliyle mutlak mutlak hükmü var. Bu durumda ne olacak? Olağanüstü kurultaya gitmeyecekler, gidemezler. Zaten hukuken bu noktada ellerinde imkan yok. Bu durumu icra memurluğuna bununla birlikte mahkemeye bildirecekler. Mahkeme eğer uygun görürse bu noktada eksik kalan o 40 kişinin kaç tane kaldıysa bunların yerine yeni parti meclisi üyeleri görevlendirecek. Tabii ki yine tedbiren görevlendirecek.
4: Peki istifalar sonrası parti meclisi karar alabilir mi?
5: Göreve devam edebilirsiniz ancak parti tüzüğüne uygun kararlar alamazsınız. Dolayısıyla siz bu noktada o parti tüzüğünde öngörülen çoğunluğu sağlayabilmek adına mahkemeye ve icra memurluğuna başvurarak o eksik üyelerin tamamlanmasını isteyeceksiniz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Parti Meclisi'ndeki istifaları ve mutlak mutlağın tartışmalarını değerlendirdi. Dervişoğlu, CHP'de karşılıklı atılan adımlar için siyasi satranç benzetmesi yaptı.
6: Hem seçilmiş hem atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyor. Satranç iki kişiyle oynanır. Oynanan satranç iki kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Yani bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başında söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan mutlak mutlan ve grup toplantısı tartışmalarını ele aldı. Meclisin bu tartışmanın tarafı olmadığını vurguladı bir kez daha. CHP'nin tartışmaları geride bırakmasını tavsiye ederim diye konuştu.
7: Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda ikinci büyük gruba sahip olan eski sisteme göre ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bütünlük içerisinde devam etmesi ve kendi arasındaki bu sürtüşmeleri, çekişmeleri gerçekten en iyi bir şekilde kendi aralarında problemleri çözmelerini ümit ederiz, tavsiye ederiz, böyle olmasını temenni ederiz. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de samimi olarak bunu meclis başkanı sıfatımın dışında da Türkiye demokrasisinin sağlıklı işleyebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı'nı teşkilatını feshetti. Açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine ise Hakan Yıldırım'ın atandığını duyurdu. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel görevinden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Kırıkkale Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in rüşvet alma suçu nedeniyle 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Bu karar çerçevesinde Keskin Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının devam ettiği Antalya'da düzenledi. Gündemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşma vardı. Bakanlık Rum yönetimini uyardı. Bu adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir dedi.
2: Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan askeri anlaşmaya Ankara'nın tepkisi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Rum yönetimini sert sözlerde uyardı.
8: Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
2: Bakanlık Fransa'ya adanın güneyinde kalıcı üs kurma hakkı tanıyan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
8: Garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddialarını da yalanladı. 7 Haziran'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçan 4 uçağın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasını idare ettiği, bu nedenle 2 F-16'nın tedbir amaçlı havalandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yeniden başlayan saldırıları da değerlendirdi. Açıklamada, saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz denildi.
0: Doğu Akdeniz'de tartışmaların arttığı bir dönemde Donanma Deniz Kurdu tatbikatıyla gövde gösterisi yapıldı. Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü Antalya'da Doğu Akdeniz açıklarında gerçekleştirildi. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 binde personel katıldı.
4: Fırkateynler, denizaltılar, savaş uçakları, helikopterler. Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kurdu 2 tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. 4 Haziran'da Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de başlayan Deniz Kurdu 2 tatbikatının seçkin gözlemci günü Doğu Akdeniz'de Antalya açıklarında yapıldı.
9: Mavi vatandaki hak ve menfaatlerimiz deniz kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür.
4: 125 gemi, aralarında F-16'larla SİHA'larında bulunduğu 60 hava taşıtı ve 18 bin personelin görev aldığı tatbikatta kuvvetler arasında birlikte çalışabilirlik test edildi. Tatbikat senaryosu uyarınca deniz karakol uçakları torpido attı. Sonar kullanılarak denizaltı tespiti yapıldı.
9: Tatbikat çerçevesinde şu anda bir genel maksat helikopteriyle TJG Anadolu güvertesine bir fast drop harekatı gerçekleştiriliyor.
4: İlk kez 8 güdümlü mühimmatın canlı hedeflere gönderildiği tatbikatta Roketsan tarafından üretilen atmaca gemi savar füzesi de kullanıldı.
9: Hemen arkamda milli imkanlarla üretilen TJG Burgazada korveti var ve o korvetten şu anda atmaca gemi savar füzesi gönderildi. O füze yaklaşık 100 kilometre mesafedeki hedefi imha edecek.
4: Tatbikatta savaş gemilerinin hava savunma sistemleri de test edildi. Hisar'da hava savunma sistemi ve RAM hava savunma sistemi hedeflerini tam isabetle vurdu. TCG Anadolu'da konuştu. Bayraktar TB3'te tatbikatta güdümlü mühimmatla bir insansız deniz aracını imha etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Halkbank davasını resmen düşürme talebinde bulundu. Bakanlık başvurusunda Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini talep etti. Savcılar Türkiye Merkezli Kamu Bankası'nı yargılama niyetlerinin kalmadığını resmen açıkladı. Taraflar Mart ayında uzun süredir devam eden ceza davasını tamamen sonlandırmak üzere anlaşmaya varmıştı. Ve anlaşma şartları kapsamında da banka İran lehine sonuç doğuracak işlemlere kesinlikle girmeyecek. İstanbul'da Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 5 zanlı yakalandı. Olay pazar günü Maltepe'de gerçekleşti. Saldırganlar binaya ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırıyı düzenleyen, o esnada video kaydı alan, silahı temin eden ve bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ve 1 otomatik tabanca ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davaya devam edildi. Anne Şükran Aydemir, cinayetle suçlanan amca Yusuf Aydemir'le bir husumetlerinin olmadığını söyledi.
10: Nereye gideceksin? Sen nereye gidiyorsun?
4: Aile içinde husumet olmadığını söyledi. Katil kimse, ondan şikayetçiyim dedi. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davası Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. 8 yıl önce meydana gelen olayda Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir çocuğa karşı kasten öldürme suçundan, ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu, Yusuf Aydemir için tahliye kararı aldı. Ancak Yargıtay eksik araştırma yapıldı ve dosyaya sonradan sunulan ses kayıtlarının değerlendirilmediği gerekçesiyle bu kararı bozdu. Cinayet iddiasını reddeden sanık amca Yusuf Aydemir yeniden görülen davada kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma şüphesi nedeniyle bir kez daha tutuklandı. Biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Leyla'nın annesi Şükran Aydemir de söz aldı. Katil kimse, ondan şikayetçiyim. Kimsenin günahını alamam. Kimin katil olduğunu bilmiyorum dedi. Aile içinde husumet olmadığını da söyleyen anne Aydemir, herkesin arası iyiydi. Soruşturma aşamasında Yusuf'la aramızda husumet vardı dediğimi hatırlamıyorum diye konuştu. Yusuf Aydemir'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 26 Haziran'a ertelendi.
0: İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş geçen yıl okul gezisi sonrası yaşamına son vermişti. Öğrencinin ailesi ve arkadaşları 16 yaşındaki çocuğun gezi sırasında akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gezide görevli 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.
2: Okul gezisi sonrası yüksekten düşerek öldü. 16 yaşındaki çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığı iddia edildi. Çocukları denetlemediği gerekçesiyle 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi. İzmir'de lise öğrencisi Kemal Utku Taş 20 Kasım'da okul gezisine katıldı. Eve dönen 16 yaşındaki çocuk İngilizce kursuna gideceğini söyledi. Ancak geri dönmedi. Metruk bir binadan düşüp hayatını kaybettiği belirlendi. Öğrencinin hayatına son verdiği değerlendirildi. Ancak ailesi ve arkadaşları çarpıcı iddialarda bulundu. Okuldaki bazı öğrenciler Kemal Utku'nun o gezide akran zorbalığına uğradığını öne sürdü. Oğullarının bu yüzden hayatına son vermiş olabileceğini söyleyen aile olayı yargıya taşıdı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda öğretmenlerin öğrencileri denetlemedikleri belirtildi. Bu kapsamda müdür yardımcısı, edebiyat, kimya ve İngilizce öğretmenleri hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ortaya çıktı. Utku'nun ölümünün ağır bir travma sonucu oluşan iç kanama nedeniyle gerçekleşmiş olduğu belirtildi. İncelemede alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadı. Adli tıp raporu da soruşturma dosyasına eklendi.
0: Ağrı'da 24 yaşındaki ana sınıf öğretmeni Irmak Ayşe Kopara'nın ölümü araştırılıyor. Öğretmenin ölmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı sorunla ilgili iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. Kamu görevlileri hakkında ise valilikten soruşturma izni talep edildi.
4: Mobbing ve şiddet iddiaları vardı. Ölmeden 4 gün önce müdürle yaşadığı bir olayın adli mercilere yansıdığı ortaya çıktı. Genç öğretmen Irmak Ayşe Koparan toprağa verildi. 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak göreve başladı. 7 Haziran'da haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Genç öğretmen evinde ölü bulundu. Irmak öğretmenin okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu, bunu da resmi dilekçeyle belirttiği öne sürüldü. Öğretmenin hayatını kaybetmeden 4 gün önce okul müdürüyle yaşadığı bir olay adli mercilere yansımıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenlendiğini, yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Kamu görevlileri hakkında da valilikten soruşturma izni talep edildi. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, gerçeğin ortaya çıkarılması için deliller toplandığı açıklandı.
11: Farklarınız var ise farklarınızı ilan eder misiniz?
12: Evet.
11: Farklarınızı ilan eder misiniz?
12: Evet.
4: Irmak Ayşe Koparan için İzmir Torbalı'da cenaze töreni düzenlendi. Genç öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayeti 10 yıl sonra çözüldü. Kambur'un salı günü gözaltına alınan 3 akrabasından biri cinayeti itiraf etti. Polis ve savcılık zanlıyı olay yerine götürdü, cinayeti nasıl işlediğini anlattırdı.
13: Başında mavi bir şapka var, yanındaki polislerle birlikte.
4: Katil zanlısı 10 yıl sonra olay yerine geri döndü. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'u öldüren akrabası cinayeti itiraf etti. Savcı ve polisler zanlı Bülent Gündüz'le birlikte cinayetin işlendiği eve gitti. Keşif yapıldı. Zanlıya cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur 26 Mart 2016'da İstanbul Şişli'de öldürüldü. O dönem katiline dair bir iz bulunamadı. 10 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açan özel polis ekibi 4000 saatlik kamera kaydını inceledi ve İstanbul kart kullanımı üzerinden katilin avcılardan metrobüse binen akrabası Bülent Gündüz olduğunu tespit etti.
13: Mavi şapkasını takan katil zanlısı iddiaya göre şu sıralarda olay yerine nasıl geldiğini polis ekiplerine gösteriyor. Cumhuriyet Başsavcı Vekiline soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısına tam 10 yıl önce Aynur Kambur'u nasıl öldürdüğünü işte şu sıralarda anlatıyor.
4: 9 Haziran'da iki akrabasıyla gözaltına alınan Bülent Gündüz, Kambur'u dansözlük yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü, eve kendisini kargocu olarak tanıtarak girdiğini ve silahı denize attığını itiraf etmişti.
0: Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye girebilmek için aylarca çalıştı ve artık yarın sabah sınava girecekler. Peki LGS'ye saatler kala uzmanların tavsiyeleri neler? Sınav anında ne yapmalı? Haberimizde.
14: Heyecanlıyım. Özellikle daha bugün rüya gördüm LGS ile alakalı. Biz hazırlandık. Heyecanlı olsak da üstesinden geleceğiz.
4: 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisi 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS heyecanı yaşıyor.
15: Çok çalıştım, uğraştım. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ama aynı zamanda heyecanıma da yenik düşmek istemiyorum.
16: Çok heyecanlıyım. LGS'ye çok kısa bir süre kaldı. İyisiyle kötüsüyle güzel bir sene geçirdik arkadaşlarımla.
4: Son günlerde öğrencilerin eksik kaldıkları konuları çalışmamaları ve konsantre olmaları öneriliyor.
17: Öğrencilerimizin hem dinlenmesi gerekiyor hem de hala o sınav motivasyonunda oluyor olmaları gerekiyor. Eksik konuları tamamlayayımdan ziyade bu zamana kadar öğrendiğimiz bilgi birikimini o LGS sınavına götürmek önemli. Hazırladığımız kavram haritalarını, zihin haritalarını tekrar bir gözden geçirebiliriz.
18: Ders çalışmak yerine kendimi birazcık bırakmak istiyorum. Yani sonuçta fazla ders çalışarak daha çok üstüne gitmek istemiyorum.
19: Kalan son birkaç eksikliğimi de giderip artık tamamen hazır olmayı planlıyorum.
4: Uzmanların liselere giriş sınavı için de tavsiyeleri var. Öğrencilerin çözemedikleri sorularda zaman kaybetmemeleri, heyecanlandıkları anda kısa bir mola verip su içmeleri önemli.
17: çocuklarımızın bildikleri sorulardan başlamaları. 10 saniye bölüme göz attığımızda zaten ortalama olarak çocuklarımızın kafalarında nereden başlayacakları ve nasıl çözecekleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle işte hiçbiri değildir gibi olumsuz sorularda soru kaçırıyorlar çocuklarımız. O kelimenin altını çizmek soruyu daha kolay ve hızlı çözebilmeleri anlamına geliyor.
4: Sınava girilecek okulun önceden kontrol edilmesi ve çocuğu rahatlatacak aktiviteler yapılması da önemli.
0: Üniversite öğrencilerinin hem dil öğrenmek hem de başka bir kültürü tanımak, bir yandan da harçlıklarını çıkarmak için gittiği Work and Travel kültürel değişim programı bu sene vize randevusu sıkıntılarıyla sekteye uğradı. Birçok öğrencinin yaz için Amerika'daki işleri hazır ancak vize randevusu da bulamıyor. Yetkililer bu durumu Dünya Kupası'na bağlıyor.
12: Yazın kendimizi geliştirmek amaçlı bir yerleri biliyoruz. Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Ama randevu bulamıyoruz yani, kontenjan yok.
4: Work and Travel, üniversite öğrencilerinin yurt dışında hem çalışıp hem de dil öğrenmesini sağlayan bir değişim programı. Ancak bu yıl öğrenciler işleri hazır olmasına rağmen Amerika'dan bırakın vize almayı randevu dahi bulamadı.
20: Benim anlaştığım Amerika'daki işim de hazır şu an. Bir vize randevusu dahi bulunmuyor. Ve ben bunu işverenin bana, yani Amerika'daki işverenin bana her seferinde mail yoluyla ulaştığı zaman ben kendisinden bir nevi kaçmaya çalışıyorum.
21: Bu yıl programa başvuru sayısı önceki yıllara göre de biraz fazlaydı ama bu önceki yıldaki sayıların yarısından azına bile düşmesi bizim için bir hayal kırıklığı oldu işin gerçeği.
4: Vize krizinin ana nedeni Dünya Kupası. Taraftarlar için turist vizelerine öncelik verildi. Normalde 10 binlerce açılan J1 vize randevusu bu yıl Türkiye için 4 binle sınırlandırıldı.
22: Bir form doldurduk. Biz bir öğrenci dayanışması şeklinde herkes kendi ismini, acentesini ve danışmanını yazarak Dışişleri Bakanlığı'na ulaştırdık. Dışişleri Bakanlığı da Amerika Büyükelçiliği'ne bu konuda diplomatik nota verdi. Şu anda bunun sonuçlanmasını bekliyoruz.
4: Aracı kuruluşlara binlerce dolar veren, Amerika'da işini bile ayarlayan gençler çözüm bekliyor.
0: Araç muayene istasyonlarının işletmesinde 2027 yılında yeni döneme geçilecek. Yeni istasyonlarda ilk hedef kadın istihdamını artırıp yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması.
23: 81 ilde 249 istasyon kurulacak, işlemlerde yapay zeka destekli sistemlerden yararlanılacak. Araç muayene istasyonlarında gelecek yıldan itibaren yapılacak değişiklikler kamuoyuyla paylaşıldı.
24: Danıştay onayının ardından araç muayene hizmetlerini 15 Ağustos 2027 itibariyle Turka olarak devralacağız. Lokasyonlarımızı, bölgelerin elverişliliğini ve erişilebilirliğini kapsamlı şekilde değerlendirerek titizlikle seçtik.
23: Araç muayene istasyonlarında ilk aşamada kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu amaçla bir eğitim merkezi de kurulacak. İstasyonlarda güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak karbon salımının da düşük tutulması amaçlandı. Elektrikli araçlar için de istasyonlarda özel bölümler bulunacak. Bu alanda eğitimli personel çalışacak. Trafikteki artışları göz önünde bulundurularak motosiklet muayene istasyonlarının da sayısı çoğalacak.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da bir üniversitenin simülasyon merkezini açtı. Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, "Amacımız teknoloji üreten bir merkez olmak," dedi.
25: Gençleri iyi yetiştirdiğiniz zaman bu simülasyon merkezlerinde, eğitim merkezlerinde, o gençler gelecekte esasında Türkiye'nin en büyük zenginlikleri olacaktır.
4: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık bilimlerinde uygulamalı eğitimin önemine bu sözlerle dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
25: Sağlıkta bizim amacımız üreten bir sağlık haline getirmesi Türkiye'nin. Sağlık sadece hizmet değil esasına bakış açımızda. Sağlık, insanlık için yeni şeyler söyleyecek, yeni şeyler üretebilecek, yeni şeyleri insanlığın iyiliği için sunabilecek.
4: Merkezde 3 poliklinik, 10 yataklı servis, acil servis, ameliyathane, pediatrik yoğun bakım ve genel yoğun bakım bulunuyor. Gerçek yaşam senaryoları üzerinden eğitimler veriliyor. Maketler aracılığıyla temel beceriler geliştirilirken yüksek teknolojili simülatörlerle çeşitli klinik senaryolarda deneyim kazanma fırsatı sunuluyor. Memişoğlu, üreten sağlık modeli kapsamında bu yöndeki çalışmaların destekleneceğini söyledi.
25: Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi, Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın teknolojisini, bilgisini işte üreten bir merkez olmasıdır Türkiye'nin.
0: ABD Savunma Bakanlığı'nda tehlikeli madde alarmı verildi. Pentagon'un birçok katı ve koridoru kapatılırken çok sayıda çalışanın tahliye edildiği açıklandı. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, Amerikan medyasından CNN'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un içindeki sistemlerde hava kalitesi sorununun tespit edildiğini ve bu nedenle binadaki durum belirlenene kadar önleyici tedbirlerin alındığını söyledi. Parnell, bakanlık etkilenen katlar için sığınma emri de dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uyguladı dedi. Görgü tanıkları birçok kat ve koridorun kapatıldığı ve bazı katların da tahliye edildiği bilgisini paylaştı. İlk aşamada olası bir kimyasal sızıntı veya tehlikeli madde olayından şüphelenilmesi nedeniyle kapsamlı önlemler alınsa da daha sonra yapılan incelemeler sonucunda alarmın yanlış olduğu belirlendi. Bir tarafta ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner. Diğer tarafta çevre katliamı iddiaları ve istifası istenen bir başbakan. Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar 11. gününde de devam etti. Başkent Tiran'da sokaklara dökülen on binler Arnavutluk satılık değil haykırışıyla tek ses oldu.
2: On binler yine sokakta. Hükümete öfke dinmiyor. Arnavutluk satılık değil sloganları atan kalabalık, başkent Tiran caddelerini bir kez daha hınca hınç doldurdu. Hedefte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı, Jared Kushner bağlantılı dev turizm projesi var. Gösterinin 11. gününde de adres değişmedi. Başbakanlık binasına yürüyen öfkeli kalabalık, Başbakan Edi Rama'nın istifasını istedi.
1: Bu proje yolsuzluğun ve yıkımın vücut bulmuş hali. Arnavutluk'ta 35 yıldır yaşananların bir özeti gibi. O yüzden artık yeter.
2: Tepkinin odağındaki milyonlarca euroluk proje, ülkenin güneyindeki Zivernek bölgesindeki Bakir kıyı şeridini kapsıyor. Göstericiler, Kuşlu'nun yatırımcısı olduğu bu dev projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğini savunuyor. Başbakan Rama ise geri adım atmıyor. Projenin çevreye zarar vereceği yönündeki eleştirileri reddeden Rama, arazilerin İsrail'e verildiği iddialarını da kesin bir dille yalanlıyor.
0: Kuzey İrlanda'da göçmenler hedefte. Şiddet olaylarının ikinci gecesinde de ortalık karıştı. Polisle protestocular arasında çatışma yaşandı.
2: Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast, bıçaklı saldırı ve ardından patlak veren şiddet olaylarıyla sarsıldı. İkinci gecesini geride bırakan olaylarda polisle göçmen karşıtlar arasında çatışma çıktı. Öfkeli protestocular göçmenlere ait ev ve iş yerlerine ateşe verdi. Şiddet olayları Belfast'ta 2023'te vatandaşlık alan bir Sudanlı'nın bir İrlandalıyı bıçaklamasıyla patlak verdi. 8 Haziran'da gerçekleşen olayda 30 yaşındaki saldırgan çevredeki vatandaşların sopalarla müdahalesiyle durduruldu. Saldırgan gözaltına alınırken olay bir süredir büyüyen göçmen karşıtı eylemleri tetikledi. Aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerde toplu sınır dışı çağrıları yaptı. Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Başta Belfast olmak üzere Kuzey İrlanda'da farklı kent ve kasabalarda toplanan kalabalık, sığınmacılara tepki gösterirken İngiltere hükümetinin göç politikalarını da eleştirdi. Polisle eylemciler arasında çatışma çıktı. Eylemciler bazı göçmenlerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Saldırıya uğrayan iş yerleri arasında bir Türk berberin dükkanı da vardı. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, göçmen karşıtı sokak olaylarının ardından Türk vatandaşlarına dikkatli olma uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da göçmenleri hedef alan şiddet olaylarını kınadı. Parlamentoda konuşan Starmer, saldırının ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi ancak insanları evlerinden sürmek buna verilecek doğru bir tepki değildir ifadesini de kullandı.
0: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İspanya ziyaretinin en anlamlı duraklarından birinde Barcelona'daydı. Papa, dünya ünlü Sagrada Familia Bazilikası'nda yönettiği ayinde barış mesajları verdi.
2: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo, İspanya'da barış mesajı verdi. Papa, Barcelona'nın simgesi Sagrada Familia Bazilikası'nda tarihi bir ayin yönetti. Mimar Antonio Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen ayin, devletin zirvesini de bir araya getirdi. İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'in yanı sıra din ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ayini izledi. Papa 14. Leo konuşmasında barış mesajı verdi.
3: Obra inacabada.
1: Tanrı'ya inanıp savaşı destekleyemeyiz, masumları öldüremeyiz, sefaletten kaçanları terk edemeyiz.
2: Kutsal Aile Bazilikası'ndaki ayinde bir de ilk yaşandı. İnşası 1882 yılından bu yana süren bazilikanın kısa süre önce tamamlanan İsa Mesih Kulesi Papa tarafından kutsandı. Papa Leo, bazilikaya imzasını atan Gaudi ise Tanrı'nın mimarı olarak nitelendirdi. Ayin sonrasında havai fişek ve drone gösterileri düzenlenirken Antoni Gaudi'nin yüzü dronlarla oluşturuldu. Papa 14. Leo, Madrid ve Barcelona duraklarının ardından İspanya ziyaretini Kanarya Adaları'yla sürdürüyor.
0: Antalya'da şüpheli ölüm 12 yılın ardından aydınlatıldı. İki çocuk babası Şeref Kocabıyık inşaatta çıkan yangında hayatını kaybetmişti. 56 yaşındaki Kocabıyık'ın bıçaklandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek cinayetle ilgili...

0: olduğunu belirtmişti. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı 12 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Koca bıyığa ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi. Telefonun baz istasyonu ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi sonucu cinayete ilişkin önemli delillere ulaşıldı. Yapılan teknik takipte olay sonrası telefonu kullandığı belirlenen Suriye uyruklu İbrahim İbrahim'in olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle yoğun iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. O dönem şantiyede çalışan 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 5 zanlı gözaltına alındı. Suriye'de olduğu öğrenilen İbrahim İbrahim'in ise Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada cinayetin 12 yıl sonra aydınlatıldığını duyurdu.
1: Amasya'da yaşayan 19 yaşındaki Mustafa Yalçın trafik kazasında hayatını kaybetti. Acılı aile başka hayatlar kurtarmak için oğullarının organlarını bağışladı. Gencin organları nakil bekleyen 6 hastaya umut oldu.
2: Trafik kazası onu 19 yaşında hayattan kopardı. Ancak ailesinin organ bağışı kararı nakil bekleyen hastalara umut oldu. Gencin organları ve korneaları tedavi altındaki 6 kişiye nakledilecek. Amasya'da yaşayan Mustafa Yalçın 19 yaşındaydı. Gencin kullandığı motosiklet Boğazköy mevkisinde kontrolden çıktı, başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada hem Mustafa Yalçın hem de diğer motosikletli Furkan İçöz yaralandı. Ancak Yalçın'ın durumu ağırdı. Beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile başka hayatlar kurtarmak için oğullarının organlarını bağışlamak istedi. Bu karar 6 hastayı hayata bağladı. Gencin karaciğeri İstanbul'a, akciğeri Ankara'ya, böbreklerinden biri Trabzon'a, diğer böbrek ve korneaları ise Samsun'a gönderildi. Organlar ve kornealar hastanelerde nakil bekleyen hastalara verilecek.
1: Antalya'da 1 Şubat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi.
2: Hızı olması gerekenden 2 kat fazlaydı. Virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava koşullarına uymadı. 10 kişinin öldüğü kazada şoför asli kusurlu bulundu.
3: Hadi 1-2-3.
2: Tekirdağ Antalya seferini yapan yolcu otobüsü 1 Şubat'ta Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrindi. Kazada aracı kullanan İzzet Karaağaç'la birlikte 10 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Karaağaç'ın kazadan 4 gün önce uzun yol şoför olarak işe başladığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Kaza yerinde hız limiti 50 kilometreydi. Ayrıca yol yağmur nedeniyle ıslak, görüş mesafesi sis nedeniyle düşüktü. Otobüsün takograf kayıtlarına göre kaza anındaki hızı 95 kilometre olarak tespit edildi. Olay yerinde 30 metre fren izi ve 44 metre uzunluğunda hasarlı bariyer bulunduğu da raporda yer aldı. Otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın yolun virajlı yapısını, zeminin ıslak olmasını ve hava koşullarına dikkate almadığı vurgulandı. Hızla virajı dönmeye çalışması sonucu aracın hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Kazanın oluşumunda sürücü İzzet Karaağaç'ın asli ve tek kusurlu olduğu ifade edildi.
1: Ehliyet almanın maliyeti 35 bin liraya yükseldi. Bu tutarın içinde ehliyet kursu ücreti de sınav harcı da var. Bu fiyat ehliyetin ilk sınavda alınması halinde geçerli. Eğer aday yazılı ya da direksiyon sınavından geçemezse gireceği sonraki sınavları için harcayacağı rakam artıyor.
4: Sınavda yapacağımız güzel yer biliyorsunuz.
5: İlk kez mi sınava gireceksiniz?
6: Evet.
5: Diyelim ki 18 yaşına bastınız ya da uzun süredir araba kullanmayı çok istiyorsunuz ve sonunda kararınızı verdiniz. İşte o noktada yaklaşık 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii eğer ehliyet sınavını tek seferde geçebilirseniz.
4: Normalde
6: devletin belirlemiş olduğu diyelim bir fiyat bu. 20 bin lira kursların alabileceği en alt fiyat. 25 bin lira, 26 bin liraya kadar alan kurslarda duyuyoruz.
7: Teorik ve direksiyon sınavının da bir maliyeti var.
6: E-sınavarcı dediğim.

0: 1250 liralık bir bedel. Direksiyon sınavına, yani uygulama sınavına girerken de 2000 lira belirtilen, devlet tarafından belirtilen bir bedel var.
1: Çok fazla şu anda ücretler.
2: Bu sefer olacak inşallah.
3: Kaçıncı sefer deneyeceksiniz?
1: 2. Heyecandan sinyalime yenildim.
3: Böyle şeyler oldu. Sinyal,
1: veremedim, evet, maalesef.
4: Adaylara her iki sınav içinde 4'er hak veriliyor. Eğer yazılı ve direksiyon sınavından geçilemezse fiyat daha da yükseliyor.
0: Yazılıda kaldığı zaman 1250 olarak her sınava ödeme yapıyor. Uygulamada kalırsa ise iki ders alma mecburiyeti var. İlk direksiyon harcını 2000 lira verdikten sonra ikinci harçlarında ekstradan 6000 lira ödeme yapıyorlar.
4: Ehliyet harcı, kart ücreti, sağlık raporu gibi tüm kalemler toplandığında yaklaşık 35 bin liraya ehliyet sahibi olunabiliyor.
5: Hong Kong'da yaşayan bir diş hekimi kadın, sosyal medyada sahte fotoğraflar kullanan kişi tarafından 2 yıl boyunca 120 milyon lira dolandırıldı. Kadını kendisine aşık eden Nijeryalı İstanbul'da yakalandı.
4: Nijerya'dan İstanbul'a geldi. İnternetten arkadaşlık kurduğu Hong Konglu diş hekimi kadını milyonlarca lira dolandırdı. Nijeryalı dolandırıcı ve ona yardım eden 6 şüpheli operasyonla yakalandı. Türkiye-Hong Kong arasındaki sanal aşk dolandırıcılığı trafiği son buldu.
6: Aşk dolandırıcılığı mağduru olan müvekkilimiz yaklaşık 120 milyon TL dolandırılmış durumda. Bizim müvekkilimiz yabancı, kendisi diş hekimi, Hong Kong'da yaşayan bir kadın. Kendisinin duygusal boşlukta olduğu bir dönem.
4: Kendisini Amerikalı Richard adlı iş adamı olarak tanıtan şüpheli, diş hekimiyle yazışmaya başladı. Kadını kendisine aşık eden şüpheli bir süre sonra evlilik teklifinde bulundu. Hong Konglu kadınsa kabul etti. İstanbul'a geldiğini ve bir yatırım yapacağını söyleyen dolandırıcı kadından para istemeye başladı.
6: Müvekkilimizden peyderpey 2 yıllık bir dönemin sonunda şu anki karşılığı 120 milyon TL'yi bulan parayı alıyorlar. Bu paranın bir kısmını kripto para olarak, bir kısmını da Türkiye'deki 8 ayrı banka hesabına transfer şeklinde alıyorlar.
4: Ancak bir süre sonra evlenmeyi beklediği adama telefonla ulaşamayan kadın, Hong Kong polisine dolandırıldığını söyleyerek şikayette bulundu. Ülkesinde sonuç olamayan kadın, bir avukata vekalet vererek bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İstanbul polisi banka hesaplarını kontrol ettiğinde ise Nijeryalı şüpheliyle hesaplarına para gönderilen 6 isme ulaştı. Esenyurt'ta gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
5: Spor dünyasından gelişmelere bakacağız şimdi de. 4 yıldır beklenen Dünya Kupası'nda ilk santra yapıldı. Açılış maçında Güney Afrika'yı ağırlayan ev sahiplerinden Meksika rakibini 2-0 mağlup etti.
7: ...2026 Dünya Kupası'nda heyecan başladı. 39 gün sürecek futbol karnavalında ilk santra Meksika ve Güney Afrika arasında oynanan maçta yapıldı. Azteca stadında oynanan karşılaşmayı ev sahibi Meksika 2-0 kazandı. Golleri Quiñones ve Jimenez attı. Hakemin 3 kez kırmızı kartına başvurduğu maçı Meksika 10, Güney Afrika ise 9 kişi tamamladı. Mexico City'deki açılış töreni ise ünlüler geçidine sahne oldu. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısını seslendirirken 2026 Dünya Kupası için hazırlanan marşta ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli sahne aldı. 48 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda heyecan 28 Haziran Pazar gününe kadar grup maçlarıyla sürecek. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşması ise 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
5: Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA aldığı bir kararla daha hedef tahtasına oturtuldu. Futbolun çatı kuruluşu Haiti'nin forma tasarımını siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirdi.
8: Gianni Infantino'nun başkanlığını yürüttüğü FIFA, 2026 Dünya Kupası'na ilişkin aldığı kararlarla eleştiri oklarını üzerine çekmeyi sürdürüyor. Daha önce Somalili hakem Omar Abdulkadir Arta'nın Birleşik Devletler'e girişinin önlenmesine çözüm üretemeyen, İranlı taraftarların tribünde yer almasını sağlayamayan ve tarihin en pahalı biletlerini satışa sunan FIFA, bu kez de Haiti hakkında aldığı kararla gündeme geldi. Tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Karayip ülkesinin formalarında yer alan bir figür, FIFA tarafından siyasi bulununca tasarımlar değiştirildi. 1803'te Fransa'ya karşı verilen bağımsızlık savaşı ve Haiti devriminden ilham alınan desenler, FIFA'nın getirdiği yasak sonrası Haiti formasından kaldırıldı. Fransız teknik direktör Sébastien Minier tarafından çalıştırılan Haiti, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İskoçya ile karşılaşacak. Birleşik Devletler'in Boston şehrinde oynanacak mücadele, cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 4'te başlayacak.
5: Ve kültür sanat turuyla bültenimizi noktalıyoruz.
2: Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihleri açıklandı. Altın Koza Film Festivali 26 Eylül 4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. 9 gün sürecek festival boyunca her yıl olduğu gibi çok sayıda yerli ve yabancı sinema profesyoneli, sanatçı ve sinema sever Adana'da bir araya gelecek. Sanatçı, zanaatkar ve otacı Emine Boyner'in kadim bilgeliği ve doğanın sesini sanatla buluşturduğu Kocakarı Masalları sergisi Ark Kültür'de sanatseverlerle buluşuyor. Kocakarı bilgeliğini bir emanet olarak konumlandıran serginin merkezinde cadı kazanı kavramı yer alıyor. Sanatçı, dünyanın coşkusunu ve doğanın şifasını bu sembolik kazanın etrafında şekillenen eserleriyle izleyiciyle paylaşıyor. Ark Kültür'de 9 Temmuz'a kadar ziyarete açık olan sergi, seramik, keçe, kağıt, tuval ve kumaş üzerine resimlerin yanı sıra ses, su, metin, bitki, tohum ve nesnelerin bir araya geldiği bir seçki sunuyor. A24 imzalı korku filmi Backrooms, 200 milyon dolar sınırını aşarak bağımsız sinema stüdyosu adına bir ilki gerçekleştirdi. Timothée Chalamet'in başrolünde oynadığı Muhteşem Marty'yi geçen film, A24'ün en fazla küresel gişe hasılatı yapan projesi oldu. Muhteşem Marty 191 milyon dolarla sinemalardan ayrılırken 29 Mayıs'ta sinema severlerle buluşan Backrooms ise yalnızca 10 gün içinde 212 milyon dolara ulaştı. Dua Lipa, düğün nedeniyle rahatsızlık verdiği İtalyanlara tazminat ödedi. Callum Turner'la Sicilya'da 3 gün 3 gece düğün yapan Dua Lipa'nın güvenlik ve gizlilik önlemlerinden rahatsız olan çevre sakinlerine ödeme yaptığı öğrenildi. İngiliz basınına göre net servetinin 45 milyon dolar olduğu söylenen şarkıcının bölge sakinlerine yaklaşık 6 bin dolar tazminat ödediği iddia edildi.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Hafta sonu Balkanlardan daha serin ve yağışlı hava gelecek. Bugün İstanbul güneşli 29 derece, yarın sıcaklık 22 dereceye inecek ve yağmur var. Ankara açık 29, İzmir 32, Bursa 31 derece. Yarın Ankara ve İzmir'de de sağanak bekleniyor. Antalya'da hissedilen sıcaklık 35 derece. Marmara güneşli, Edirne ve Balıkesir 34, Sakarya 30 derece. Cumartesi serin ve yağmurlu bir gün. İç Anadolu bugün güneşli, sıcaklık 30 dereceye yakın. Hafta sonu ise hava 4-5 derece serinleyecek ve kuvvetli sağanak var. Ege, Lodos'ta daha sıcak olacak. Manisa 34, Muğla 32, Aydın 35, Bodrum 32 derece. Cumartesi ise karayel yağış ve serinleme getirecek. Akdeniz, Lodos'ta çok nemli. Adana 33, Hatay 29 derece. Hafta sonu kuvvetli sağanaklar bu bölgeye de ulaşacak. Karadeniz'de sadece Rize, Artvin kesimi yağmurlu. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 23 derece. Pazar günü çoğu yerde sağanak görülecek. Doğuda Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan'da kuvvetli yağış sürüyor. Malatya az bulutlu 31 derece. Güneydoğu Lodos'ta çok sıcak, Diyarbakır ve Şanlıurfa gölgede 36 derece. Hava durumu.
9: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
11: Sevgili dinleyiciler, bu programımızda amacımız asla Türkçe dersi vermek değil. Yalnızca hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Hatırlarsanız bir dönem dağıtılacak, dağıtılıyor diye gündemi meşgul eden ve söylenişi konusunda da kafaların karıştığı bir sözcüğümüz var. Neydi dağıtılacak olan? Nema mı? Nema mı? Sözcük Arapça. Nema. Sonundaki a uzun. Büyüme, gelişme, çoğalma demek. Ekonomi terimi olarak da faiz, ürem anlamında kullanılıyor. Şimdi pek duyulmuyor, bir de neşvi nema vardı. Daha çok gençler için kullanılırdı. Gelişme, boy atma anlamında. Büyüklerimiz, blue çağındaki gençler için maşallah iyice neşvi nema buldu derlerdi. Her durumda sondaki a uzun, nema. Esasen nema diye bir sözcük de yok. Nemalar ödendi diyelim. Peki bakiyesi ne olacak? Bakiyesizce doğru mu söylendi? Hayır, bu kez a uzamayacak. Doğru söylenişi bakiye değil, bakiye. Artık artan, geri kalan şey anlamında. Bakiye. Borcunun bakiyesi ne kadar? A'sı uzatılarak yanlış söylenen bir sözcüğe daha göz atalım. Yanlış biçimde tarikat diye söyleniyor. En kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmak maksadıyla tutulan yol. A'sı değil, i'si uzatılacak. Tarikat. Tarikat esasen tarik, yani yol sözcüğünden geliyor. Mevlevi tarikatı, Bektaşi tarikatı gibi. Doğru söylenişi tarikat değil, tarikat. Tekrar gözden geçirdiğimizde nema değil nema, bakiye değil bakiye ve tarikat değil tarikat. Söyleşimizin bakiyesi de bir sonraki programda artık. İyi günler.
9: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo. Sağ

0: Mutlu geceler. Saat 3 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentte düzenlenen Türk Kızılay ödül töreninde konuştu. Erdoğan, çarşamba günü kendisine hedef alan İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakalım.
1: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail yönetimi için soykırım şebekesi, Netanyahu için Hitler benzetmesi yaptı.
1: Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.
2: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Kızılay'ın Gazze'ye yardımları hakkında da bilgi verdi.
1: Netanyahu'nun ettiği Siyonist soygurum şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
2: Erdoğan'ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Yılın kamu kurumu bağışçısı ödülüne Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse layık görüldü. Köse'ye ödülünü Erdoğan takdim etti. Erdoğan'a üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazan bir tişörtte hediye edildi.